0: O da Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim diyor. Gafar çok bile kayıtlarla kanıtlanır herhalde değil
1: mi? Yani para büyük olduğu için izi sürülebilir. Şöyle küçük para olduğunda biliyorsun hani gazeteci olarak biliyorsun tabii. Film izleyenler de bilir. Seri numarası alınır suçüstü işler evet. için. Şimdi burada bir suçüstü yok. Sadece bir itirafçı var. İki itirafçı var özür dilerim. Baba oğul itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz rüşvet verdik. Rüşveti ne için verdik? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için. Yani Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması için bu rüşvet verildi diyorlar.
0: Veli Ağbaba'ya veriyor.
1: O şu da kişiye şu şekilde verdi.
0: Genel diyor. Merkez evet. üzerinden bir irtibat kuruyor. Yani evet. birileri adını alıyor öyle mi Veli Ağbaba?
1: Yani şimdi genel merkezin ihtiyaçları vesaire gibi bir laf da geçiyor burada. Genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Yani genel merkez deyince hani partinin kurumsal kimliği mi kastediliyor? Oradaki şahıslar mı? Ama partinin kurumsal kimliği kastedilemez. Şundan dolayı onu söyleyeyim. Orayı açalım. Siyasi partiler kanunu var. Siyasi partiler kanunu gereğince siyasi partilerin bütün hesapları denetim altındadır.
0: Yani böyle çocuğu ne yap? Çantaya parayı koy getir
1: yok, olmaz. Yok olamaz. Yani siyasi partilere yani parti üyesi olan insanlar, yönetici olan insanlar bilir. Vatandaşlarımız da bilmesi açısından söyleyeyim. Sadece siyasi partiler değil. Dernekler, vakıflar, benzeri bütün kurumlar giren çıkan parayı belgelendirmek zorundadır. Özellikle de gelirler konusunda çok titiz bir prosedür vardır. Hı. Yani kafanıza göre para veremezsiniz. Ne yapılır? Bağış makbuzu diye bir kavram var değil mi? Bağış makbuzu bunun için vardır. Bağış makbuzu kesilir. Şu kadar lira ben Milli Altınok'tan aldım. Hangi derneği? Efendim Kanarya Sevenler Derneği'ne. Ya da efendim güven bana güven merak etme partisi adına. Yani bunları belgelendirmek zorunda. Çünkü siyasi partilerin gelir kaynakları şundan önemli. Şayet siyasi partilerin gelirleri meşru olmazsa demokratik sistem kirlenir. Bundan dolayı çok katı tutuluyor. Yani şöyle düşünün. Biz siyasi partilerin gelirlerini anayasal düzen içinde takip etmezsek bu CHP için geçerli değil. AK Parti, MHP, İYİ Parti hepsi için geçerli olan bir şey. Anayasal düzen bunları takip etmezse kendisi tehlikeye girer. Çünkü mesela yabancı bir güç gelir bir şeye para verir. Bir partiye para verir. Vaktiyle Avrupa'dan doğrudan para alan siyasetçiler vardı. Sovyetler Birliği'nden güya sözde komünist olduğunu iddia eden o zaman tipler eski Türkiye'de mesela eskinin TKP'si para almışlar. Ortaya evet. çıktı onlar. Yani o zaman ne olur? Bir başka yabancı güç sizin siyasetinize müdahale eder ya da istenmeyen şeyler olur. İş adamları vesaire. Bunlardan korumak için partileri böyle katı tabii, kurallar var. Dolayısıyla
0: gerekiyor.
1: Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle olsa kayıtlı olur. Ha o zaman genel merkez ne demek? Genel merkez demek ki iddiayı söylüyorum tabii. Yani biz bir hüküm merci falan değiliz. Yani buradaki iddia üzerinden söylüyorum. Demek genel merkez dedikleri Veli Bey tarafından temsil edilen, Veli Ağbaba tarafından temsil edilen bir grup başka bir merkez yönetici kitlesi var demek.
0: Onlara doğru. genel merkez deniliyor.
1: Onlara öyle olduğunu zannediyorum. Ben öyle yorumluyorum.
0: Evet. Yani. Bu arada Özkan Yalım'ın da Özgür Özel'le ilgili iddiaları var. 170 bin euro ve bir para aç verdim. 1.2 milyon lira nakit para verdim. Kayıtsız otel konaklamaları var. Pahalı hediyeler var diyor. Özgür Özel de cevaben Özkan Yalım'ın itiraflarına cebime giren bir para yok. Eninde sonunda aracın faturası da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz diyor. Arabanın içinde yapılan bazı eklemeler olabilir. Ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Ortada bir kamu zararı varsa yine karşılanacaktır diyor. Kısmen Özgür Özel'de o arabayla ilgili iddiaları yani bir kamu zararı falan oluştuysa karşılarız diyerek aslında bir anlamda doğrulamış da oluyor.
1: Onu şimdi kabul Ankara, etmiş oluyor.
0: Değil mi?
1: Evet kabul etmiş oluyor onu. Ama burada nasıl yani burada suç nerede oluşuyor? Onu tam açıkçası biz de tam
0: şimdi
1: bilemiyoruz.
0: Bölüm yani. Bölüm gidelim evet, diye evet, söylüyorum evet. ama bu iki iddia yani çok ciddi. Bugün gün içerisinde de Ankara'da bunlar çok konuşuldu. Biraz sonra İlter Yeşiltaş'a bağlanacağız. Ondan ayrıntıları alacağız. Diğer konuklarımıza da hoş geldin diyelim. İrfan Kaya Ülger hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Cüneyt Küsmez, Cüneyt hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: Altuğ Karataş, Altuğ hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Melih Bey, iyi yayınlar.
0: Bu arada Trump, biraz sonra o konulara da gireceğiz bu konuyu konuştuktan sonra. Petrolün fiyatı öyle bir düşecek ki şaşıracaksınız dedi. Numara mı yapıyor, bizi rahatlatmaya mı çalışıyor? Böyle bir gücü var mı?
4: Trump'ın yükseltmeye de gücü var, düşürmeye de gücü var.
1: Manipülasyon yapıyor.
4: İkisine de muktedir.
0: Belki de manipülasyon
2: evet, aşağı yukarı.
0: İrfan Hocam, görüşmeyeli Trump hakkındaki görüşleriniz hiç değişmemiş, öyle hissediyorum.
2: Yani Trump'ın kendisi aslında aynı çizgisini koruyor. Eksterim uçlarla girip gidiyor. Biz sadece tespit
0: ediyoruz. Benim yaptığım bir şey yok, o oynuyor diyorsunuz. Peki,
1: Trump bence A Haber'i takip ediyor. Hocanın yayına çıktığı programdan evvel petrol fiyatlarıyla ilgili hep spekülatif laflar söylüyor. Heyecanlı olsun diye. Siz mi söylediniz hocam? Nasıl
3: bilmiyorum ama güzel para kazanıyor. Sadece onu söyleyeyim.
0: Bunu biliyorum.

0: Öz diyorsunuz.
1: Vade İlter şey merhabalar. İlter'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde. Nasılsın İlter?
2: İyiyim, sağ olun Melih Altınok. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar.
1: Selamlar. Çok teşekkür ederiz. İlter, şimdi CHP'nin gündemi bu. Diğer partilerin de Ankara'da herhalde gündemi bu. Ne anlatırsın gün içerisinde bununla ilgili? Ne gibi gelişmeler oldu?
2: Melih Altınok başkentte sadece bu konu konuşuyor açıkçası. Siyasete dair Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler, Özkan Yalım'ın itirafları, Antalya'dan gelen Muhittin Böceğin itirafları, Gökhan Böceğin itirafları siyasete damgasını vurmuş durumda. Haliyle Türkiye'de, Türk siyaseti de bunu konuşuyor. Bugün saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Her pazartesi gerçekleşen bir toplantı bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Zeynel Emre, parti sözcüsü Zeynel Emre saatler 14'ü gösterdiğinde burada genel merkezde ikinci katta kameraların karşısına geçti. Ve haliyle bizler gazeteciler de gündemdeki bu iddiaları sorduk. Gökhan Böceğin bazı itirafları var, iddiaları var. Özkan Yalım'ın yine aynı şekilde itirafları söz konusu. Kayıtlara geçen itiraflar bunlar. Zeynel Emre'ye sorduk bu iddialara ilişkin ne diyorsunuz diye. Ve Zeynel Emre de külliyen yalan ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu iddiaları tümden reddediyor Melih Altınok. Bunu özellikle ifade edelim. Zaten kameralar karşısında canlı yayında da Zeynel Emre'nin açıklaması bu yönde oldu. Daha sonra basın toplantısı sona erdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı yöneticilerle yine görüşme fırsatımız oldu. İşte Antalya'dan yine dediğimiz gibi bazı itiraflar geliyor. Özkan Yalım'ın iddiaları ve itirafları ortada. CHP ne düşünüyor? Nasıl bir değerlendirme oldu? MYK'da gündeme geldi mi diye sorduğumuzda yine aynı şekilde bu iddiaların tümden yalan olduğunu ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyorlar. Melih Altınböcek adına yine bu soruyu yönelttiğimizde Zeynel Emre'nin yanıtı basın toplantısında şöyle olmuştu. Başkanın ifadelerini görelim. Önümüze geldiğinde karar veririz dedi. Yine bu açıklamanın ardından yine görüştüğümüz parti yöneticileri de yine Muhittin Böceğin ifadelerine bakacaklarını ve Muhittin Böceğin CHP'den ihraç edilip edilmeyeceği noktasında nihai kararında Muhittin Böceğin vereceği ifadeler sonrasında şekilleneceğini dile getirdiler. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bu iddialar gündemde değil. Diğer yandan işte mutlak butlan davası malum istinaf mahkemesi inceliyor dosyayı. Özkan Yalım'ın ifadeleri, itirafları, Gökhan Böceğin itirafları da yine dosyaya girmiş durumda. Acaba bu itiraflar sonucu etkiler mi? Mutlak butlan yönünde bir karar çıkar mı? Bu yönde bir karar çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası ne olur? Bir parti kurulur mu? Bu da yine gündemdeydi. Buna ilişkin de Cumhuriyet Halk Partili kaynaklarla yaptığımız görüşmede özellikle yedek parti işini sorduk Melih Altınok. Hı hı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel malum katıldığı bir televizyon programında olası parti kapatma olasılığına ilişkin böyle bir ihtimal durum ortaya çıkarsa bir yedek partinin hali hazırda hazır tutulduğunu ifade etmişti. Tabii kulislerde şu da konuşuluyor. Mutlak butlan kararı çıkar. 38. olan kurultay iptal edilir. Eski yönetim tekrar göreve gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin başka bir partiyle siyasi yolculuğunu sürdüreceği şeklinde iddialar da Ankara kulislerinde uzun süredir konuşuluyor. Bu iddiaları sorduğumuzda evet yedek parti var yanıtını aldık. Her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz diyor parti yöneticileri. Ancak yedek genel merkezle ilgili iddiaları yalanlıyorlar. Bugün düne gideyim aslında bu iddialar gündeme geldiğinde Cumhuriyet Halk Partili bir kaynağıma sorduğumda işte Balgat'ta bir yedek genel merkez tutuldu, bekletiliyor şeklinde. Bu iddiaya ne diyorsunuz diye sorduğumda bu iddiayı tümden reddetmişti. Bugün saat 14'te dediğim gibi Zeynel Emre'nin basın toplantısı vardı. O toplantıda bizzat parti sözcüsü Zeynel Emre'ye sordum. Bu iddialar yine gündemde bir yedek genel merkez söz konusu mu diye sorduğumda şöyle bir yanıt verdi. O da oldukça önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı konuları sadece genel başkan bilir dedi.

0: onun muhtesindedir ve bu da doğrudur dedi. Cumhuriyet Halk Partisi tabii bu açıklama önemliydi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partili başka bir yöneticiye sorduğumda ise yedek genel merkez iddiasını tümden reddetti. Yani bir tarafta Asla ve Katra bir yedek genel merkez söz konusu değil dedi bir parti yöneticisi. CHP sözcüsü Zeynel Emre ise bunu yalanlamadı açıkçası, ancak şunu söyledi: bazı konuları Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan bilir şeklinde bir cevabı oldu bu soru karşısında. Bu konuyu da bu şekilde aktarmış olalım.
1: İlter, yani
0: kim partisi konusu var, onu da hemen aktarayım.
1: Ona gelmeden İlter, şu yedek parti bence önemli bir konu. Yani hissettiğin Cumhuriyet Halk Partisi bu mutlak buttan konusunu ciddiye alarak alternatifler mi arıyor? Senin hissettiğin nedir? Şimdi bir yönetici yok böyle bir şey diyor, diğeri olabilir diye kapı aralıyor. Genel başkan bilir bu işleri diyor. Senin izlenimin
0: bir
1: nedir?
0: Hazırlık var,
1: ciddiye alıyorlar mı çok?
0: Kesinlikle ciddiye alınıyor bu olasılık. Yani mutlak butlan kararı çıkabilir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel asla ve kata mutlak butlan şeklinde bir karar çıkmaz dese de siyaseten de bu şekilde bir değerlendirme de yapmış olabilir Sayın Genel Başkan, ama nihayetinde bu konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi bazı yöneticileriyle yaptığımız görüşmede her ihtimali siyasi parti olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Yani yedek parti var, bir kenarda bekletiliyor. Hali hazırda kurulu olan bir partiden bahsediyorum. Bu bir kenarda bekletilirken işte Ekim Partisi birkaç aydır özellikle bu dillendiriliyordu. İşte Ekim Partisi kurulabilir. Eğer mutlak butlan olursa mevcut yönetim kadrolarla birlikte o partiyle siyasi yolculuğuna devam eder şeklinde bazı değerlendirmeler vardı malum. Cumhuriyet Halk Partili yönetici bu Ekim Partisi iddiasını reddetti. Dedi ki zaten yeniden bir parti kurmak kolay değil. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa mevcut partilerden biriyle bu süreci yönetiriz mealinde bir değerlendirmesi oldu. Yani mutlak butlan ihtimali Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir gündem başlığı. Her ihtimal göz önünde bulunduruluyor Melih Altınok.
1: Evet. Bu Özkan Yalım'ın aslında iddiaları herhalde bu mutlak butlanla biraz alakalı. Çünkü Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim diyen Özkan Yalın, bu paranın kurultay öncesi yapılan kongre masraflarında kullanılmak üzere yapıldığını, alındığını söylüyor. Yani kongre masrafları herhalde kongre salonuna asılan bayraklar falan değil bu iddialar. Yalnız benim dikkatimi çeken bu Özkan Yalın'ın iddialarıyla ilgili olarak diyor ki, kurultay öncesi yapılan işte masraflar için verdim 200 bin TL'yi. Parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özel'i aradım diyor Özkan Yalım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Dediğini yaptım, oradan ayrıldım. Ya böyle bir şey bana çok garip geliyor yani. Benim evin duvarının üstüne 200 bin lira bırak. Böyle bir şey sana da garip gelmiyor mu Gaffar?
2: Tuhaf yani, değil mi? Ya şöyle... Bir rüşvet parası alışverişinin iddiası var burada. Tabii ki bu banka transferiyle olmaz. Elden teslim edilmesi lazım, ama elden teslimde de yani git parktaki köpek kulübesinin yanına bırak gibi böyle bir...
1: Ya biri belediye başkanı, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı der mi benim evinin duvarının üstünde?
2: Şimdi vaktiyle İstanbul'da şöyle enteresan bir olay olmuştu. Suadiye'de bir 1970'lerin başında oluyor bu hadise. Bir vatandaş işe gitmek için evden çıkıyor sabah saatlerinde. Bir otomobilin üzerinde bir poşet buluyor. Gazetede de yansıdı bu. İlanlar falan verilmiş. Ya ben hatırlamıyorum da okuduk, arşivden bakıyoruz. Poşetin içinde yüklü bir miktarda para. O paranın sahibi bulunamadı. Ne oldu bilmiyoruz. Fakat o zaman tahminler şöyleydi. Hani tırnak içinde anarşistler. O zaman sol örgütlerin banka soygun, kuyumcu soygun işleri vardı. Herhalde soygundan kaçan birileri oraya o poşetteki parayı artık hani canını kurtarmak için oraya bırakıp gitmiş. Şimdi
1: faydalı bir iş yapmış. Millet oradan halk alsın demiş.
2: Vatan halka da almış. Şimdi burada da hani Özgür Bey'in evini ben merak ettim. Yani nasıl bir ev ve nasıl bir duvar? Yani duvara para bırakma işi... Ya burada bir tuhaflık olduğunu ben söylemeliyim. Yani burada sonuçta bu bir itiraf. Yani evet. Diyor ki ben bunları yaptım diyor. Böyle bir şey yaptım diyor. Ama gerçekten hani o duvar nasıl bir duvar yani, ya
1: bu iş böyle mi dönüyor benim hakikaten
2: anlamlandırmakta ben de zorlanıyorum.
1: Yani o dolandırıcılar falan bazen yapıyorlar.

0: Taha Akyol, ben de bir iki yazı yazmıştım bununla ilgili. Taha Akyol'u birileri arıyor. Diyor ki işte senin şöyle şöyle ilişkin var. Evindeki bütün parayı pulu topla, çöp poşetin içerisinde Şişli'de bir yere bırak. Taha Akyol hükümetlere akıl veren adam biliyorsun. Topluyor abi parayı, evde ne var ne yok. Oğluna da danışıyor, yapayım mı diyor. Oğlu da yap diyor. Yani götürüyor, çöpün yanına o parayı koyuyor. Şimdi böyle olayları da rastlıyoruz.
1: Ya
0: da
1: hükümetlere akıl verecek yani düzeyi varmış.
0: Abi. Büyük konuşmayayım ama şimdi bu tarz bir olayda da yani bunun kanıtlanması çok da zor değildir herhalde. Kameralar vardır. Genel merkezde de kameralar vardır. Özgür Özel'in evinin orada da kameralar falan vardır. Bir de aklıma şu geliyor İlter. Bu Veli Ağbaba mecliste bir Çağdaş Market poşetinin içerisinde bir 250 bin euro bulunmuş.
2: O poşet konusu ne oldu? Evet.
0: Ne oldu o hikaye? Yani. Seyircilerimiz de onu da hatırlamıyorlardır. Yani ben şimdi kafamdaki soru işaretini ortaya koyuyorum bu itiraf üzerine. Elbette doğru kabul edecek değilim Özkan Yalım'ın. Ona mahkeme karar verecek ne olup gittiğine de. Bu tarz şeyler de oluyor muydu İlter? Bu meclis odasındaki Veli Ağbaba'nın 250 bin euro hikayesi neydi? Ve Gaffar'ın dediği gibi ne oldu o iş ya?
3: O konu gündeme gelmişti Melih Altınokaba. O konuyla ilgili somut bir durum ortaya çıkmadı açıkçası.
0: Ama iddia neydi İlter? Bir hatırlatır mısın?
3: Bu konu siyasetin Ankara'da işte görevliler, mecliste bazı görevliler milletvekilinin odasında bir poşet içerisinde 250 bin dolar eğer yanlış hatırlamıyorsam buluyorlar. Bu şekilde bu iddia kulislerde yayıldı. Ancak bu konu ilişkin herhangi bir durum ortaya çıkmadı açıkçası.
0: Yani görevliler mecliste
3: zaman gündeme gelen bir
0: mecliste
3: konu.
0: Bir milletvekilinin odasında bir poşet buluyorlar. Çağdaş Market poşeti. İçinde bir bakıyorlar 250 bin dolar para. Haber veriyorlar sağa sola, ya diyorlar Veli Ağbaba gelmişti buraya. Dağlardan bahsediyorum. Sonra Veli Ağbaba aranıyor, deniliyor ki işte bunu da CHP'li gazeteciler anlatıyor bu arada Gaffar. Ya diyorlar bu para kimin? Veli Ağbaba buradaydı diyorlar. Hani onun olabilir. Ya bunlar hakikaten çok garip işler.
2: Meclis başkanlığı keşke bir açıklama yapsa. Biz yani çünkü mecliste olmuş ya hani. Orada bir şaibeli tuhaf durum var. Böyle giderse şöyle olacak. Veli Ağbaba Çağdaş Market'ten para isteyecek. Reklamınızı yaptık o kadar diyecek yani. Başka türlü iş oraya bağlanacak yani. Çünkü bir poşet fotoğrafı var. Ve CHP'li gazetecilerin yazıp çizdiği 250 bin dolar var. Tabii ki biz onu görmedik, saymadık ama o 250 bin dolar artık alenileşti. Yani öyle bir para var ama para nasıl bulundu? Kime aitti? Nereye gitti? Kim aldı parayı? Para birisi almış olması lazım değil mi? Herhalde meclis bir, kasasına...
0: Tabii bir vekilin odasında mecliste poşetin içinde abi 250 bin dolar ya da ne kadar olursa olsun dolarlar çıkıyorsa bu başlı başına bir skandal. Yani poşete parayı salıp sarıp meclis odasında birinin falan koymak, bunlar korkunç şeyler ama şöyle şeyler de duyduk ya biz Gaffar. CHP Genel Merkezi'ne kar maskeli adamlar geldi.
2: Evet, gelmişti.
0: Bana bir takım bilgiler verdi.
2: Vermişti.
0: Yani bunu bir CHP Genel Başkanı bile söyledi. Evet. Düşünün, buna inanabileceğimizi düşündüler. O yüzden bize garip geliyor ama Manisa'da Özgür Özel'in duvarın üstüne 200 bin dolar, böyle olaylar da var.
2: Görevimiz tehlike gibi yani. Mission Impossible gibi. Şimdi ben şuna takılıyorum. Bunlar şimdi CHP tarafı bu iddiaları reddediyor.
0: Evet.
2: Reddettikleri bazı iddialar reddetmeleri asılsız çıkıyor. Mesela Veli Bey dedi ki ben tanımıyorum bu adamı dedi. Hapishanede ziyaretine gitmiş.
0: Muhittin Böceği.
2: Sonra Zuhal Hanım ben bunu bilmem ama diyor. Antalya'da diyor. Muhittin Böceği'ye yani siyasetçi olan Muhittin Böceği'ye yardım eden, onun seçim kampanyasına bağış yapan çok sayıda iş adamı var. Benim eşim de yani oğlu olması hasebiyle tanınır, bilinir. Kimden rica etse zaten insanlar para verir. Yani doğal bir şey. Hatta Zuhal Hanım'ın ifadesi benim en çok dikkatimi çeken kısma geleceğim ben şimdi.
0: Nedir hocam?
2: Burada yok. Diyor ki sonunda, en sonunda. Avukatı yazmış onu. Müvekkilim diyor. Bunların suç olduğunu bilmemektedir diyor. Yani Zuhal Hanım'la ilgili söylüyor. Müvekkilim diyor. Zannetmektedir ki diyor. Partilerde aday olmak için para veriliyor zannetmektedir diyor. Yani bunun Zuhal Hanım doğru ise söylediği yani bence herhalde doğrudur ne bileyim öyle beyanda bulunuyor. Yani Zuhal Hanım şöyle zannediyormuş. Ya
0: yani bir suç atmak için değil.
2: Bir partide aday olmak zaten için olur. Zaten para vermek gerekiyor. Yani bu bir kural. hani 1 milyon avro verirsen Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabiliyorsun. O da normal bir hani bu İngilizce tabir yazıyor. Business işi, yani normal bir ticaret işi yapıldığını zannediyordum diyor. Zaten çocukları da olduğu için tahliye talep etmiş. Yani 16 aylık bebekleri de var. Artık beni tutmayın diyor. Ben sadece tek vasfım şahit olmak olaylara diyor.

0: Hanım öyle söylüyor.
1: Evet, suçlandığı bir şey de yok.
2: Suçlandığı bir şey yok. Şahit olmuş olması. Yalnız burada ilginç bir şey daha var. Ya ben inandırıcı da buldum ifadesini bu arada. Çünkü şunu demiyor. Yani ben oradaydım, gördüm, öyle bir, yani ispatlanması gereken bir şey söylemiyor. Başından geçenleri anlatıyor. Eşiyle seyahate gitmiş. Sonra bir seyahat daha var. O paranın verildiğini zannettiği ya da söylediği seyahatten sonra bir seyahat daha var. Yeğenim de vardı bize diyor. Yeğenim Nurhak'la beraber gittik diyor. Orada diyor gene genel merkeze gitti Gökhan diyor. Eşinden bahsediyor. Hala açıklanmamıştı kayınpederimin belediye başkanı adaylığı. O zaman demiş ki Gökhan Böcek, Zuhal Hanım'ın eşi yani ve Muhittin Bey'in oğlu. Demiş ki ya daha ne istiyorlar, o kadar para verdik, hala niye açıklanmıyor bu adaylık diye.
1: Yakınmış biraz da, eşine de
2: biraz da yakınmış, onları anlatıyor. Yani şimdi şöyle, bunlar çapraz sorguyla alınıyor ya, evet. Ben oraya bakıyorum özellikle. Yani şimdi hanımefendinin ifadesi
1: çapraz
2: ayrı.
1: Çapraz sorgu nasıl oluyor?
2: Ya ben tabii hani biz çapraz sorguya tabi tutulduk ama
1: hani seyircilerimiz gitsin diye diyorum ben de biliyorum da. Tecavüle arif yapıyorum.
2: Sen de, ya şöyle, şimdi diyelim ki Melih'le beni aldılar bir şeyden efendim. Bir mesela diyordu ya şey, bütün yayın kuruluşuna el koyacağız diyordu ya.
1: Gürsel Tekin.
2: Gürsel Tekin. Diyelim ki el koydular yayın kuruluşuna. Bizi de tutukladılar diyelim ikimizi. Hani yayıncılık suçu işlemişiz olalım. Seni ayrı bir sorgu odasına alıyorlar, beni ayrı bir sorgu odasına ve bunu aynı anda yapıyorlar. Mümkünse, mümkün değilse sırala, mümkünse aynı anda. Neden? Çünkü bir, birbirimizden haberimiz yok. İki, birbirimize haber uçurma imkanımız da olmamalı. Yani avukat, mesela ortak avukatımız var diyelim, avukat benden aldığını öbürüne taşımamalı. Aynı anda o sorgu bitmeli ki aynı sorulara ne yanıtlar verilecek. Mesela Zuhal Hanım diyor ki Ankara'ya gittik, para mara falan. Aynı anda o eşi de aynısını diyor mu demiyor mu?
3: Bir de onun cevabını hemen öbürüne de gidip sormak.
2: Ona geleceğim hocam. Bu arada sorgu aynı anda devam ettiği için sorgucular arka tarafta birbirleriyle bilgi paylaşıyorlar ve çeldirici sorular soruyorlar.
1: Bir şey soracağım. Şimdi Muhittin Böcek

0: Kanıtlar aracılığıyla belki irtibat sağlanır. Onun dışında savcı, Cumhuriyet Savcısı karar veriyor zaten ona.
1: O yüzden birbirini görmemiş, konuşmamış iki insanın verdiği ifade tutarsa savcı da bunu tutarlı bir durum olarak yapar.
2: İnandırıcı buluyordur. Ya bir de yani Cüneyt Hoca'nın eklediği kısım önemli. Sorgu esnasında gelen şey önemli. Ya bak bu böyle dedi ama bu böyle, o zaman onu çeldirmek için bir de bunu soralım gibi. Yani
0: sorgudaki sorular sorgunun gidişatını belirler. Çünkü oradan aldığı cevabı oradan ya teyit ettirir veya
2: yalanlatır. Yani.
0: Yalanlatır.
2: Evet.
0: O aynı anda yürür o iş.
2: Yani şu şöyle bir durum da var tabii. Yani sanıklar ya da zanlılar bu ifadelerde vesairede kendilerini kurtarmak için başkalarına suç da atıyor olabilirler.
1: Tabii.
2: Ha, onun önüne geçmenin yolu işte bu yöntem.
1: Çapraz.
2: Onun için zaten şey önemli oluyor. Yani Gökhan Bey'in ifadesi, Zuhal Hanım'ın ifadesi, Muhittin Bey'in ifadesi ve öbür yanda tabii Veli Bey'in, Özgür Bey'in açıklamaları da önemli ama yani burada sonuçta hani herkes eşit derecede söz hakkına sahip. Evet. Şimdi hani Gökhan Bey'e de yalancı diyemeyiz, Veli Bey'e de yalancı diyemeyiz. Yapmamız gereken şey olguları birleştirmek.
1: Sorular, bunlar önemli iddialar. Evet. Çünkü bu yüzden dile getiriyoruz bunu. Bu arada az önce Veli Ağbaba Gökhan Böceği tanımıyorum dedi ama işte cezaevine gitmiş, ziyarete deniliyor. Evet. O da diyor ki ben babasını, Muhittin Böceği ziyarete gittim.
2: Evet.
1: Orada da
2: ha bu olabilir.
1: Da vardı.
2: Yani o da vardı, anladım.
1: Onu da hatırlatalım. Burada tamam. Tabii ki biz şey değiliz.
2: Yok biz de hak yemeyeceğim. Olan yazılanı aktarıyoruz biz de zaten. Öyleyse de öyledir yani. Hani tanışıklıkları da olmayabilir bilmiyorum. Ama Gökhan Bey şöyle diyor. Yani biz hem tanışıyoruz diyor. Yani tanışıyoruzdan kasma arkadaşız demiyor. Ben diyor genel merkeze gittim. Orada da Veli Ağbaba'yla telefonla konuştum. Ona para verdim diyor. Konu bu. Zaten o da tanışığız, ahbabız demiyor.
1: Demiyor. Yani. Bir şey CHP genel merkezine giren çıkanın herhalde kamera kayıtları alınıyordur. Belli bir süre tutuluyordur. O 6. katta çok meşhur. Oraya giden birileriyle görüşenin de bir kamera kayıtları falan vardır. Bu kamera kayıtları inceleniyor mu biliyor musun? İstenirdi mi İlter?
3: Şöyle Melih Altınok, zaten Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine hemen girdiğinizde zemin katta görevliler var. Hı hı. Kiminle kim görüşecekse isim veriliyor. Örneğin ben geldim Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine, Veli Ağbaba ile görüşmek istiyorum diyorum. Veli Ağbaba'nın sekreteri aranıyor. Şu kulağıma ses dönüyor, onu bir alabilirsek. Veli Ağbaba ile görüşmek istiyorum dediğimde yukarıya bilgi veriliyor. Tabii kayıt da alınıyor ve o kişi de gidip Veli Ağbaba ile veya hangi genel başkan yardımcısıyla görüşecekse görüşebiliyor. Sistem bu şekilde işliyor. Yani ben geldim doğrudan 6. kata çıkarım diye bir durum söz konusu değil. Zaten özel kartlar var. Ben mesela burada 2. kata çıkabilirim. Zaten 2. kat basın mensupları için tahsis edilen bir kat. 3. 4. 5. işte 12. kata kadar da parti yöneticilerinin parti yöneticilerine tahsis edilen katlar bunlar. Oraya çıkabilmem için onay gerekiyor. Genel merkezdeki yetkili arkadaşlarda bu kartlar var. O kartlar tanıtıldıktan sonra asansörle üst katlara çıkabiliyoruz. Aksi takdirde benim buradan elimi kolumu sallayarak üst katlara çıkabilmem ve bilgisiz, yani kimsenin haberi olmadan üst katlara çıkabilmem mümkün değil açıkçası.
1: Şu açıdan soruyorum. Gökhan Böcek diyor ki girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı diyor. Tamam. Ama ne olursa olsun yani kameranın da kayıt almayın demeyecekler herhalde değil mi? Bant falan çekmeyecekler girişte kameraya. Yani illaki kayıt da alınmasa bir kamera şey yapacak, pardon. Yani kayıt derken yazılı giren çıkanın ismi falan yazılmasa, ya ziyaretçi kartı yani verilmese bile kamera çekecek.
2: Bir defa bu kamera kayıtlarının sorgulanması gerekir, onu söyleyeyim. Yani eğer bunlar ağır ithamlar. İkincisi o 1 milyon lira ayrı bir konu. 1 milyon lira artık maalesef bize göre büyük para ama
1: 1 milyon euro.
2: Yok, öbür konuyu Özkan Yalın'ı diyor.
1: Özkan
2: 1.200. O hani bize göre çok büyük para da artık hani ticaret dünyasında büyük para olarak görülmüyor. Bankacılık dünyasında ama 1 milyon avro çok büyük para. 1 milyon avronun hareket, yani hesap hareketleri de takip edilebilir.
1: Yani Gökhan diye Böceği'nin nereden aldığı evet. gibi.
2: O takip edilebilir. Yani şöyle düşünün.
0: Toplama doğru.
2: Para bir yerden gelecek, bir yere gidecek. Az bir rakam değil. Yani bir hesaba girmesi lazım. Diğer taraftan verdim dediği kişilerin hesabında bir hareketlik var mı aynı dönemde?
1: Dövizciden herhalde değil mi bu
2: evet,
1: kayıtlar?
2: Evet, dövizci görüntüleri bunlar. Dövizci görüntüleri.
1: Yani paranın çıkış noktası...
2: Çıkış noktası, yani Gökhan var. Şimdi bak bir valiz var elinde. Yani bunun olma ihtimalinden bahsediliyor. Gökhan Böcek'in adamı ve Gökhan Böcek diye çıkıyorlar. Evet.

0: Dövizciden bayağı kırmızı vali. Dövizciden yani niye çıkarsın? Para var içinde, almışsın gidiyorsun.
1: Bu oluyor yani, ya Türk lirasıdır ya dövizdir, her neyse. Hani artık büyük paraysa valizle taşınır yani. Bu olabilir. İkincisi, ben bu parayı verdim dediği kişilerin hesabında bir hareketlik var mı yok, bu da çıkar.
0: Ama Gaffar çok, yani evet, dediğin gibi bir iş adamı falan olursun da belediye başkanısın abi. Belediye başkanının oğlu da dövizci de. Bence çantalarla nasıl, böyle döviz
1: zaten
0: böyle bir şey, ben inanamıyorum yani. Nasıl olur ki, belediye başkanının parayla ne kadar ilişkisi var, ne kadar maaş alır bir belediye başkanı? Şimdi seyircilerimiz diyordur, maaşla mı gidiyor bu işler diye de, yani biz normalleştirdik, kanıksadık herhalde. Dövizci de belediye başkanının oğlu bir bavul parayla dışarı çıkıyor.
1: Olmaz yani, belediye başkanının maaşı olsun, hadi 200 bin olsun, 300 bin olsun, odur yani. Daha ne olacak, ne kadar maaş vereceksiniz yani? İşte kamu görevlisidir. Hayır, kendi özel ticari işleri olur, onlardan da para kazanır, ama böyle elden paranın alındığı, verildiği, işte o para kuleleri hikayesinde önce biz bunu gördük. İstanbul'daki o CHP il merkezi ilgili konu. Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Yani bizde mi eksiklik var, ben onu bilemiyorum. Bir takibatta bir sorun var. Mesela bu para kuleleri konusu o kadar dallanıp budaklanmış ki, ya bu işi tezgahlayan insanlar bu işi çok dallı budaklı hale getirmişler özellikle. Bu mesela FETÖ taktiğiydi. Bir ara FETÖ bir eylem yaptığında herkesi o işe bulaştırıyordu. Herkesi suçlu duruma düşürüyordu. Ya onlar öyle yapmış, ya biz karıştırıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Yani şöyle bir sorun var. Şimdi taraflardan biri ben bu kadar para verdim diyor. Öbürü de asla mümkün değil diyor. Ya şimdi bir insana siz hani 1 milyon avro rüşvet verdim diye iftira atmak, bu iftira ise bu çok acayip bir olay yani. Olacak iş değil.
0: Bu tarih nedir? 26.12.2024. Kurultay ne zamandı İttihat CHP'nin?
1: Kurultay'dan duymuyoruz İttihat'ı ama.
0: Aralık 2024.
1: Yayına gitti umuyorum ses.
0: Geliyor mu sesim?
1: İttihat konuştu ha.
0: Bir daha bir tekrarlar mısın? Kurultay ne zamandı CHP'nin, Özgür Özel'in kazandı?
2: Melih Altınok 2023 yılında 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. Cumartesi pazar, cumartesi genel başkanlık seçimi, 5 Kasım 2023'te de parti meclis seçimi vardı.
1: Evet. Kurultay'dan sonra
0: yerel seçimler neydi? Biraz hafızamızı zorlayalım, benim de kafam karıştı.
2: 31 Mart 2024.
0: 31 yerel Mart seçimler. 2024.
3: Bu Kasım 24.
0: Kasım 24. Yani yok, denk gelmiyor değil mi?
1: Bir yıl sonra. Kurultay'dan bir yıl sonra. Kurultay'a denk gelmiyor.
0: Genel
1: yerel seçime de denk gelmiyor. Ona da denk gelmiyor.
0: O zaman bu tarihler tutmuyor yani.
1: Tarih tutmuyor. Bu yani bu valiz bir, eğer bu valiz öyle bir valiz.
0: Bir dövizci görüntüsü var İdler. Onun üzerine konuşuyoruz da, dövizciden o Gökhan Böceğin bavulla çıktığı tarih şeylere uymuyor.
1: Yok bu.
0: Ne yani, yerel seçime uyuyor, ne kurultaya uyuyor. O yüzden, çünkü ne anlıyoruz? Gökhan Böcek babasının yerel seçimlerde adaylığı için rüşvet verdiğini söylüyor. Dövizci'den para aldığı tarih daha sonrasına dair.
3: Sonradan devam mı etmiş ki acaba?
0: Sonradan para gitme hikayesi. Bu görüntü çünkü konuşuluyor, bu dövizci para çekme görüntüleri. Yanlış bir soru mu soruyorum sizce?
1: Bence
0: yanlış
1: bir mantık soru mı var? Yani bu şimdi Kasım, bak birden çok görüntü var Melih. Kasım var, Aralık var. Ama bunlar hep 2024 görüntüleri. Yani bu adam sık sık dövizciye gelip döviz bozduruyor, para alıyor, gidiyor. Yani şunu da diyebilir. Falan yere ihtiyacım vardı.
0: Doğru.
1: Döviz bozduruyor.
0: Ama yani genel merkeze, işte iddia edildiği gibi o Veli Ağababa'ya giden paraları anlatan bir görüntü değil. Demin konuştuk ya, bu sen dedin 1 milyon euro.
1: Yok,
0: çok büyük para.
1: Yok o değil. Ha, onunla ilişki evet, kurulamaz.
0: Bir yerden o paranın
1: çünkü
0: çıktığı.
1: O seçimden önce. O seçimden önce. Hı hı. Yani 31 Mart'tan önce olması lazım. Çünkü adaylık süreci diyor. Adaylı yani.
0: Bu görüntü o zaman, bu görüntüler üzerinden değerlendirebiliriz.
1: Bu değil.
0: Yani
1: bu
0: Gökhan değil. Böceğin parayı nereden aldığına dair o da mutlaka bir iz vardır. 1 milyon euroyu bir yerden
1: evet,
0: alacak.
1: Evet, evet. Bu değil ama.
0: Götürecek.
1: O bu değil.
0: O görüntü değil. Alakalı o değil. Bunu, bu başka
1: bu
0: bir konu.
1: Bu herhalde Zuhal Hanım'ın ifadelerinde.
2: Çok Muhittin Böcek 27 Ocak 2024 tarihindeki parti meclisi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmiş. Anladım. Şimdi bir arşiv taradım hemen. Tamam.
0: O zaman bu görüntüler arkadaşlar bununla alakalı değil. Yani bu suçlamalarla alakalı değil. Ona delil gösterilen bir şey
1: evet,
0: de değil.
1: Yani bu
0: onları
1: evet 27 evet. Ocak'ta olduğuna göre bu 10 ay sonra başka bir şey. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi üst üste kurultaylar yaptı çok yani. Bir ilgisi var mı bilmiyorum. Bir sürü de kurultayı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Birden çok kurultay yaptı. Burada Şimdi
0: genel merkeze gittiğinde ama yani az önce o sorunun cevabı.
1: Bu 27 Ocak'tan önce olması.
0: Eyvallah.

0: Ama 6. kata çıktı ve birilerine sırt çantasıyla parayı teslim ettiyse bunun 6. kattaki kameralar tarafından kaydedilmiş olması lazım. Buna dair elimizde bir şey var mı? O görüntüler ne kadar tutulur, bilmem ne olur. İlter, bir bilgin var mı bu konuyla ilgili?
1: Bir de şey var, görüntü kaydı alınmayacaksa,
2: görüntülerin ne kadar kayıt altında olduğunu, hani hukuken nedir bunun işin aslı, ona ilişkin net bir cevabım yok ama tabii ki bütün katlarda kameraların olduğunu söyleyebilirim. Bütün katlarda, bütün genel başkan yardımcılarının odalarının bulunduğu katlarda kamera var. Hemen girişte de zaten kamera var. Her şekilde 12. kata kadar tüm katlarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kameralar mevcut ama ne kadar kameraların kayıtları muhafaza ediliyor ona ilişkin açıkçası bir bilgim yok.
0: Cüneyt Hocam, pardon.
1: Hayır, yani kayıt yaptırılmadı deniliyor ya.
0: Evet.
1: Şeyden de geçmemiş, elektronik kapıdan da geçmemiş. Onun olması için içeriden birinin bunları yapmayın demesi lazım oradaki görevlilere.
0: Talimat vermesi lazım böyle geçindi. Yani şu akla yatıyor işte, buraya geldi rüşvet verecek, o adamın kaydını kuydunu almayın derler.
1: Tabii. Yani mantıken yani içeriden birisi mi? Bir talimat vermiş ki kayıt yaptırmadan X-ray'den geçmeden bir şekilde ulaşmış.
0: Çünkü genel merkezde kendisini öyle savunacaktır. O tarihte işte tarih soracaktır. Onların çünkü, elini de güçlendirecek bir şey. Evet. Eğer kayıtları varsa kardeşim bu adam binaya girmedi dersiniz. Ya da girdi şununla konuştu dersiniz. O açıdan soruyorum. Yani hukuki olmanın ötesinde CHP böyle bir savunma yapıyor mu? Bizim elimizde kamera var. Kamera kayıtları var.
1: Yok.
0: Gösteririz gibi bir savunma yok herhalde, değil mi İlter?
2: Şöyle, yani genel merkezde öyle bir para alışverişi olmadığını ifade ediyorlar. Bir de şunu söylüyorlar, şimdi parayı Gökhan Böcek getirdi, burada birisine teslim ettiğini ifade ediyor ama işte 1 milyon euro büyük bir para, bu parayı teslim ederken kime teslim ettiğini nasıl bilemez şeklinde bir değerlendirme yine bugün yaptığımız Cumhuriyet Halk Partili bazı yöneticilerle yaptığımız görüşmede, hani bunun da açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade ediyorlar. Hani CHP'de tümden bu iddialarla ilgili bir reddediş söz konusu. Tabii ki HTS kayıtları, telefon görüşmeleri, bas kayıtları nihayetinde vardır. Eğer böyle bir durum varsa da bu somut olarak ortaya çıkacaktır açıkçası.
0: Yani biz Gökhan Böcek'in itiraflarının ifadesinin özetini okuyoruz. Herhalde ayrıntılı olduğunda savcılar ona tarih sormuştur bunu verdiğinde. Hangi tarih? Saat kaç? Nasıl girdin? Yani bir insanın HTS kaydı nerede olup olmadığı artık bu tabii, bulunduğumuz
1: tabii.
0: Çağda
1: tabii.
0: Çok kolay yani,
1: şey
0: değil mi?
1: Var. Karayoluyla geldiyse köprü geçişleri.
0: Evet.
1: Yani köprü geçiş diyorum. Otoban giriş evet. Çıkışları falan hepsi kayıtlıdır.
0: Yani bu devirde artık bir insan şuradayım diyorsa ya da değilim diyorsa bunu.
3: Şimdi şöyle, yani bir de zaten şahidi eşi var. Eşiyle beraber Ankara'ya gitmişler. Eşi de teyit ediyor. Gittik diyor. Yani onu ispat etmek zor olmaz. Gökhan Bey'in o bahsedilen tarih, yani 27 Ocak'tan evvelki 2024'ten büyük ihtimalle 2023'ün son ayları olması lazım. O tarihteki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ziyaretini ispatlamak da zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu para konusu başka bir şey.
0: Evet.
3: Mesela Veli Ağbaba diyor ki HTS kayıtlarım, hesaplarım falan incelensin diyor. Veli Bey diyor bunu yani. Bence de doğru olan odur. Hatta şu olsa keşke, Cumhuriyet Halk Partisi o günün video kayıtlarını koysa, dese ki ya buraya kimse yani gelmedi, gelse bile şu kata çıkmadı.
0: Onun için diyorum, onların kendilerinin hani suçsuzluklarını tabii. Göstermek için tabii. Önemli bir delil olduğu açısından bunu soruyorum. Evet, buna tabii ki yargı karar verecek. İlter, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Netanyahu'dan açıklamalar var. Savaşın biraz böyle tonu düşmeye başladı mı Netanyahu hemen devam edeceğiz açıklaması yapıyor. İran'la savaş henüz bitmiş değil. Çünkü İran hala zenginleştirilmiş uranyum elinde tutuyor ve İran'dan çıkartılmış değil. Zenginleştirme tesisleri var, vekil güçler, balistik füzeler var, yapılacak daha işler var. Yani Netanyahu'ya kalsa yıllarca bu savaş devam etsin. Sesi de var mı? Dinleyelim Samet.
4: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
4: How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran?
5: You go in and you take it out.

0: Evet, Netanyahu biraz daha savaş devam etmeli diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran'a bağlanalım hemen. Arkadaşlarımız bizi bekliyorlar. İrfan Satmaz, Ekber Karabağ. Son durumu onlardan öğreneceğiz. Evet. İrfan Satmaz Washington'da. İrfan merhabalar.
1: Merhabalar Melih. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Biraz sonra hemen sana geleceğiz ama çünkü Ekber'in arkasında daha hareketli bir görüntü var. İrfan, hemen Ekber'e soralım. Ekber merhabalar. Bir füze mi görüyorum arkanda?
2: Merhabalar Melih. Yok, füze değil, insansız hava aracı. Şahit gibi insansız hava aracı.
0: O nasıl? Bu gerçek, maket falan değil burası... yani.
2: Yok, maket değil, gerçektir. Gerçekleri iki adet görebiliyorsunuz. Az önce buraya getirildi. Tahran'da, İnkılap Meydanı'nda sergileniyor.
0: Bir turuncu işte, bir şey var böyle. Kiremit rengi mi var? İran... Şu olan şu var, bir de bu var.
3: Evet. Mavi ve pembe. Pembe pembe. Mavi pembe.
0: Yavru ağzı.
3: Yok şöyle ama yani şey diyorlar ya, baby pembe, baby mavi. Yani ya bir erkeği temsil ediyor, kadını temsil
0: öyle
3: ediyor.
0: Öyle mi?
3: Bir erkek çocuk, kız çocuk hikayesi.
0: Böyle bir anlamı mı var bu?
3: Ya şöyle, ben Ekber teyit eder belki bizi. Bu kızlar yürüyüşü, hanımlar yürüyüşü yapılmıştı Tahran'da. Pembe dronlarla yürüdüler. Onlar için pembe yapılmıştı özellikle. Belki bu mavi pembe o manaya geliyor olabilir.
0: Öyle mi Ekber?
2: Evet, aynen. Ben de katılıyorum değerli hocama. İşte o sebepten dolayı iki farklı renkte, özellikle pembe son zamanlarda moda haline gelmiş kadınlar arasında. İşte pembe silah kullanıyordu, pembe füze kullanılıyordu. Hatta savaş sırasında, 40 günlük savaş sırasında bazı füzelerde pembe renkine boyanmıştı. İşte buradaki kadınları temsilen, yani sadece erkekler değil aynı zamanda kadınların da bu savaşa katıldığı ve katkı sunduğunu göstermek amacıyla çok tartışılan işte insansız hava araçlarını bahsediyoruz. Şahit tipi insansız hava araçlarının maliyetleri oldukça düşük. İşte İran'dan gelen açıklamada 20 bin ila 50 bin dolar arasında bir maliyetten bahsediliyor. Ancak etkisi oldukça fazla. Yani İran bu 40 günlük savaş boyunca 5 Arap ülkesine karşı, hatta 6'da bunu 6'da diyebiliriz, Ürdün'ü katarsak, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, yani 7-8 ülkeye karşı arkamda görünen bu Şahit gibi insansız hava araçlarıyla ve aynı zamanda işte füzeleriyle ciddi bir direnç gösterdi. Belki en iyimser bir insan bile İran'ın bu kadar işte bu iki imkanıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi süper güçlere karşı direnç göstereceğini düşünmemişti. İran direnç gösterdi ve bu savaşı da yenilgi almadan bitirdi. Şimdi az önce alt yazımıza da geçiyordu. Ancak bu ateşkes meselesi özellikle Donald Trump'ın son açıklamasından ardından bir pamuk ipliğine bağlı. Donald Trump %1'lik bir ihtimalden bahsediyor. Yani bu ateşkesin devam etmesiyle ilgili. Az önce İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibat'tan da bir açıklama geldi. Sürprizlerimiz var ve her türlü olasılığa hazırlıklı dedi. Ve yapılacak her türlü yanlış işte karara İran'ın çok ciddi bir şekilde cevap vereceğini duyurdu. Tabii bugün İran'da en çok ne tartışıldı? İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden verdiği yanıt tartışıldı. Ancak Donald Trump ilk başta bunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Daha sonra da işte aptalca bir mesele olarak ifade etti kendi tanımlamasıyla. İşte bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Esasında bu mesele beklenmektedir. Acaba o Donald Trump'ın pamuk ipliğine bağlıdır dediği işte savaş tekrardan mı başlayacak? Çünkü Donald Trump bir konuşmasında biz İran'da %75 hedefleri vurduk. Ancak bir hedeflerin bir kısmı hala var dedi. Yani %25'lik bazı hedeflerin tekrar vurulma olasılığı gündemdedir. Diğer taraftan ABD Başkanı geçtiğimiz hafta başlattığı o özgürlük projesine tekrardan dönebiliyor, bilebilir ki bunun sinyallerini de vermeye başladı. Ancak o proje de esasında başarısız olmuştu. 36 saat sürdü o proje. Ancak o 36 saat sonrasında sadece kendi dedikleri iki gemi o bölgeden geçebildi ve daha sonra o projeden vazgeçti. Tabii üçüncü seçenek de vardır. Ateşkes mevcut durumda, yani bu şekilde devam edebilir. Yani ortada tam olarak ne bir savaş söz konusu ne de bir barış, yani bu şekilde işte meselelere devam edebilir. Ancak dediğimiz üzere her şey bir pamuk ipliği.

0: liyinə bağlı tekrardan bu arkamda görünen dediğim üzere maliyeti oldukça az ancak çok etkili olan insansız hava araçları tekrardan ateşlenebilir. Esasında bunlar yeni tartışılmıyor bu Şahit tipi insansız hava araçları. İlk başta Ukrayna-Rusya savaşı sırasında tartışıldı. Sürekli bir şekilde İran'a yönelik suçlamalar yapıldı. İşte bunlar Rusya'ya veriyor diye. Ancak İran her seferinde bunu reddetti. Eğer Rusya bizim teknolojimize benzer işte ürünler ürettiyse bu bizi ilgilendirmez İran açıklamasında bulunmuştu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri dahil İran'ın bu Şahit tipi insansız hava araçlarından esinlenerek insansız hava araçları üretti ve bu savaş sırasında da onları kullandı.
1: Cüneyt Hocam, bu insansız hava aracı mı diyoruz füzelere?
2: Ya aslında bu bir nevi seyir füzesinin kanatlı bir versiyonu. Normalde İran bu teknolojiye çok üst seviyede ulaşmış durumda. Bunları Tel Aviv'e de gönderdi, biliyoruz. Fakat şu anda muhtemel hedefler, bunu sergilemesinin sebebi aslında Körfez'in batı yakasındaki o Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Onlara mı gösteriyor?
2: Evet, doğrudan. Çünkü bunları Tel Aviv'de durdurabildi çoğunu.
1: Demir kubbe.
2: Demir kubbe durdurabildi. Ama Körfez'deki Arap devletlerinin hava savunma sistemleri o kadar üst seviyede değil. Ki bunları da denedi. Hatta bir otele vurdu. Bir radar, evet. Amerikan hava üssünü bununla vurdu. Bir uçağı yerde yine aynı şekilde bununla etkisiz hale getirdi. Bunu sergilemesinin bir sebebi aslında doğrudan Amerika değil, Körfez'deki ülkeleri kastediyor. O açıdan önemli.
1: Çok da büyük, buradan görünmüyor belki perspektifte mi? Çok da büyük füzeler
2: değil. Yani değil, evet. Ama bunların tek dezavantajı rampalarının açık alandan olması. Yani bunu dışarıya çıkarıp dikkat edersek görüntülerde hep gece atış yapıyordu bunları. Gece ateşlemesini gerçekleştiriyordu.
1: İran, evet,
2: taşınabiliyor. O açıdan ama aynı zamanda İran şunu söylüyor, elimde yeteri kadar da bunlardan var demek istiyor aslında. Sokağa çıkartmakla bunları ifade ediyor.
1: Daha devam edebilirim savaş, evet, ediyor. İrfan'a da hemen uzanalım. İrfan, Trump %1 diyor barış ihtimali. Şu an itibariyle nasıl bir politika izliyor sence İrfan?
3: Evet, şimdi bugün bazı önemli açıklamaları vardı. Malum işte bu 14 madde üzerinden konuştu. Hem Beyaz Saray'da hem de Fox TV'ye konuştu. Diyor ki işte bu kabul edilemez, beğenmedim diyor. İşte çöp parçası diyor bunu. Okumayı bile bitirmedim diyor. 14 maddeden bahsediyor. İşte yaşam desteği üzerinde hayatta kalma cihazına bağlı ve inanılmaz derecede zayıf diyor. Şu an okuduktan sonra en zayıf hali bu diyor. İşte metaforik olarak da doktor girip sevgilinizin yaşama şansı yaklaşık %1 diyor. Örneğini veriyor buna. En iyi plan olduğunu iddia ediyor. İşte tarihin en iyi planına sahibim diyor. Yani kendisinin elindeki plandan bahsediyor. Savaşı bitirme planından bahsediyor. Ve İran asker olarak da yenildiğini sık sık söylüyor zaten. Şimdi bir başka bir konu, Fox TV'de çıkan bir haber bu. Esas sorunlardan birinin şu olduğunu ve hatta İran'ın Fox'un iddiasına göre, Donald Trump'tan ya da başka kaynaklardan aldıklarına göre, İşte 12 günlük savaşlarda İsrail ve Amerika'nın vurduğu nükleer tesislerinin altında, enkaz altında nükleer toz diyor ona Donald Trump. Bu nükleer tozların kaldığını işte İran demiş ki güya, ne kadar doğru söylüyor bilmiyoruz bu Donald Trump'ın iddiası. İşte gelin bizim bunları çıkartacak makine cihazlarımız ya da işte teknolojik cihazlarımız yok, gelin bunu beraber çıkartalım demiş iddiaya göre. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. İşte Donald Trump şu anda gördüğümüz kadar birinci derecede nükleer konuda tamamıyla kilitlenmiş vaziyette. Yani İran'ın tekliflerini kabul etmiyor. İşte Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesinde anladığımız kadarıyla anlaşamıyorlar bir noktaya kadar. Ama Donald Trump işte Çin'e gitmeden önce malum 14-15 Mayıs tarihinde Çin'e gidecek. O nedenle de elini güçlü tutmaya çalışıyor. Elini kısaca.
1: İrfan Hocam, bütün mesele bu Çin ziyareti mi? Onun öncesinde bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyor diyorlar Trump. Katılıyor musunuz? Çin'i niye ikna etmek zorunda?
4: Yani Çin'e eli güçlü gitmek istiyordu. Onun için ziyaret tarihini erteledi. Fakat beklentileri gerçekleşmedi. Eli daha da zayıfladı. Yani beklediği şekilde bir uzlaşı ortaya çıkmadı.
1: Ertelemesi burada işine yaramadı yani.
4: Yaramadı. Trump daha zayıf olarak Çin'e gidiyor. Burada İsrail faktörüne ben dikkat çekmek istiyorum. Az önce bu programın başında aslında Netanyahu'nun açıklamasında da var. Netanyahu önemli ölçüde kendisi ve Amerika'daki Yahudi lobisi

0: kanalıyla Trump'ı yönlendiriyor. Şu an itibariyle müzakereler arka planda mesafe alınmış olmasına rağmen tek bir konuda kilitleniyor. Nükleer program. Yani Trump burada ısrar ediyor. Barışçı amaçlarla da nükleer faaliyetleri yürütmeyeceksiniz. Tamamen tasfiye edeceksiniz. Elinizdeki zenginleştirilmiş uranyumu bize teslim edeceksiniz diyor. İran da bunu ulusal egemenliğine müdahale olarak kabul ediliyor. Hürmüz konusunda aslında taraflar bir uzlaşı işareti ortaya koymuş durumdalar. Ablukanın kaldırılmasına paralel olarak Hürmüz'ün de kısmen açılması. Fakat yeni şartlarda İran diyor ki 28 Şubat 2026 öncesine dönüş olmaz. Hürmüz artık yeni konjonktürde, yeni koşullarda İran'ın ulusal egemenlik alanı, yani Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre 22 bin kilometre uzunluğunda bir bölge, İran'ın kara ülkesi gibi. Kara ülkesi ve kara ülkesinin üzerindeki hava sahasında nasıl İran hükümran durumdaysa, Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre kara sularında da benzer bir durum.
1: Burası benim mavi vatanım diyor yani Hürmüz.
0: Evet, aynen öyle diyor. Fakat gelin görün ki Hürmüz'ün uzunluğu kara sularından daha fazla. Arka planda bu Hürmüz konusunda...
1: O dediğinizi anlamadım. Nerede çelişki var burada? Hani... Az önce söylediğiniz kara sularından daha fazla diyorsunuz.
0: Şimdi kara suları uzunluğu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu İran'dan itibaren 12 mil.
1: Evet.
0: 12 mil böyle 22 kilometreyi biraz geçiyor. 22 bin kilometreyi biraz, metreyi biraz geçiyor. Şimdi bakiye kalan yerler burası, çünkü 33-34 kilometre bazı yerleri daha da uzun. Bazı bölgeleri de Umman'ın karasuları.
1: Umman'ın şey, toprakları, karasularını da şuradan ikiye böldüğümüzde Hürmüz'de şöyle bir egemenlik hakkı var. Şu çizginin üstü İran'ın, altı da Umman'ın kabul ediliyor.
0: Evet, işte bu durum.
1: Ama İran buraları da alıyor, öyle mi?
0: Bu durum İran'a müthiş bir avantaj sağlamış durumda. Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre sağlam bir temeli İran bunu dayandırmış durumda. Bir taraftan da bu meseleye çözüm bulunması için bir konferans tertiplendi. Telekonferans İngiltere ve Fransa.
1: Hukuken nasıl eli güçlü? Orayı yarıya bölüp yarısı Umman'ın olması gerekmiyor mu? Niye uluslararası hukuk İran'a veriyor hepsini?
0: Yani şimdi savaş durumunda burada ulusal egemenlik sahası hüviyeti kazanıyor. Önceki zamanda, 28 Şubat öncesi zamanda uluslararası seyir sefer yapılabilir.
1: O kurallar geçeriydi.
0: Hüviyetindeydi. Şimdi savaş durumunda ticaret gemilerini ve savaş gemilerini, havadan uçan araçları kısıtlayabilir. Mesela nasıl bir ülke kendi hava sahasında ve kara parçasında kısıtlama yapıyorsa, İran da bunu yapabilir.
1: Savaş durumu da ona bu hakları tanıyor, bu hakları ve hukuken veriyor. Değil sağlam.
0: Bu arada arka planda bir müzakere yürütülüyor ve müzakerenin amacı da bir geçiş rejimi oluşturmak. Yani uluslararası su yolları için, Hürmüz Boğazı için, Babilmendeb Boğazı için, Malakka Boğazı için, İstanbul Çanakkale Boğazları benzeri bir statü arayışı devam ediyor. Trump'la bu noktada İranlı yöneticiler anlaşabilirler. Trump aslında tüccar, merkantilist, pragmatist bir kişi. Meğer ki nükleer mesele konusunda mesafe almış olsunlar. Hürmüz krizinin aşılabileceğini düşünüyorum şu an.
1: Yani önce o nükleeri çözseler Hürmüz tali bir konu mu diyorsunuz? İkinci bir
0: Hürmüz'de problem. Uzlaşma olabilir. Hürmüz'de İran bir takım imtiyazlar, işte oradan geçen gemilerden bir takım ödeme almayı veya da bir komisyon kanalıyla bir takım imtiyazlar yakalamayı hedefliyor. Aslında Hürmüz'ü İran'ın öne çıkarması, gündemde tutması ne kadar uluslararası alanda etki yaratabileceğini göstermekti. Bir adım daha ileri gidebilir Hürmüz meselesi. O da Husiler kanalıyla Babilmendeb'i da eğer tırmanırsa gerilim, İran bloke edebilir. İşte o zaman Trump'ın öngörülerinin tersine petrol varil fiyatı yukarıya doğru füze hızıyla tırmanacaktır.
1: Altı Hocam, Hürmüz Trump için yani ikincil bir konu mu? Ben şöyle düşünüyorum. Bence Netanyahu İsrail için o nükleer konu çok gündemde ama Trump'ın tek umurunda olan yer herhalde buranın tıkanması şu an. Nükleerden önce mi sonra mı gelir?
2: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını isteyen ilk güç İsrail. İsrail istediği için Hürmüz zaten kapalı. Çünkü İsrail'in Lübnan gibi soykırım olarak gerçekleştirdiği Gazze'de dahil olmak üzere işgal politikalarını kamufle etmek için bir araca ihtiyacı vardı. Amerika'yı
1: milleti meşgul edecek.
2: Tabii ki yani. Amerika'yı İran üzerine saldırtan da sonuçta İsrail ve biraz önce esas dikkatimi çeken, hocam da dikkat çekti ona, Netanyahu, soykırımcı Netanyahu'nun açıklamasında son cümle sizin yanınızda çok dikkat çekiciydi.
1: Ne dedi hocam?
2: Dedi ki nükleer, zenginleştirilmiş nükleer yakıt İran'ın dışına çıkartılmadığı müddetçe. Bakın, zenginleştirmenin durdurulması da demiyor. Son cümlede, evet, bu yayında son cümlede diyor ki nükleer yakıt İran'ın dışına çıkmadığı müddetçe bu savaş bitmez diyor. Yani buradan
1: dediğin çok önemli. O zaman o konuda, yani o tezim doğru.
2: Bakın hala var diyor.
1: Önemsiyor. İsrail nükleeri önemsiyor.
2: Evet, İsrail aslında nükleeri de bence burada kullanıyor. Hala sökülmesi gereken diyor. Bakın, sökülmesi gereken ayrı bir mevzu. Müzakerede şu anda konuşulan, diyorlar ki Amerika ile İran nükleer yakıt zenginleştirmesini durdurabilir mi? Soykırımcı Netanyahu durdurulmasından bahsetmiyor. Sökülmesinden bahsediyor. Fiziki olarak sizin o yakıtı o topraklardan, peki nasıl yapacaksınız bunu diyor. Yine soruyor sunucu. O da diyor ki direkt olarak diyor. Şimdi siz direkt olarak o topraklara nasıl gireceksiniz? Bu iki tane 5 kilogramlık yoğurt şeyinden bahsetmiyoruz. Kolay bir operasyondan bahsetmiyoruz.
1: Nasıl 400 kilo değil mi?
2: Ya tanesi 400 kilo da bunu elinizi kolunuzu sallayarak yapamazsınız yani.
3: Dağınık durumda bir de.
2: Dolayısıyla bu bana şunu gösteriyor. Bu savaş öyle kolay kolay bitmeyecek. Bu bölgedeki stres kolay kolay inmeyecek. Burada Amerika'nın, İsrail Amerika'yı buraya ittirdi. Trump şu anda tüccarlığının derdinde. Ben de bir varsayımla gideyim hocam. Trump bence Çin'e bizim LNG'mizden ve petrolümüzden biz seni besleyebiliriz. Gerekirse seninle anlaşalım. Biz sana sağlarız bunu diye gidiyor. Trump tüccarlığının derdinde. Trump İran'ın ya da bir başkası nasıl olsa ittirildi buraya. İsrail tarafına geldiğimizde de İsrail ya Lübnan'daki operasyonunu ve bölgedeki en son Suriye'ye, daha da Türkiye ile çatışacağı o bekledikleri sürece kadar bu körfezdeki sıkıntının sürekli devam etmesini isteyecektir. Hürmüz'ün kapalı olmasını isteyecektir. Evet, Babel Mendeb ikinci bir tercihtir ama onu da ben yine eğer İsrail ilginin kendi üzerine çevrildiğini görürse o zaman da kışkırtarak Babel Mendeb'in de yine böyle bir dünya ticaretinin sıkıntılı bir sürece gitmesini sağlayacak bir hamle daha yapabilir. Onun için ben Hürmüz'ün kolay kolay açılacağını düşünmüyorum ama bunların hepsi korku filmlerindeki şiş batırılan bebek gibi, biraz yani dolar gibi.
1: İsrail daha büyük hedefine doğru ilerliyor. Aynen, şu an Hürmüz kapatılarak zaman mı kazanıyor? Çünkü
2: bence kamuoyu oyalanıyor.
1: Hürmüz kapatıldın, hem oyalanıyor hem de ülkeler ekonomik olarak güçsüzleşmiyor mu bu? İsrail'in rakipleri.
2: Kesinlikle katılıyorum. Güçsüzleşiyorlar. Avrupa Birliği. Şu zaten ortaya çıkan resmi okuması gereken Avrupa Birliği. Avrupa Birliği hala 2002'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile Amerika'nın kendine attığı kazığın farkında değil. Kaybettiği milyarlarca doların farkında değil. Şu anda ikinci kazığı yiyor Avrupa Birliği. Bence bunun da farkında değil. Sıkışmış durumdalar. Enerjide Amerika'ya bağımlılığı çok etkili hale geldi. İsrail Avrupa Birliği'ni de zayıflatıyor burada. Çünkü yavaş yavaş Avrupa Birliği'nin içinden de tepkiler yükselmeye başlamıştı.
1: Ama İsrail'de daha çok Körfez'i zayıflatıyor. Bölge ülkelerini zayıflatıyor.
2: Zaten
1: bize de zarar veriyor. Yani kesinlikle. Herkese zarar veriyor ekonomi.
2: Burada ben bir şey söyleyeyim. Zaten en büyük zararı görenler Amerika'nın müttefikleri. Bahreyn, Kuveyt. Bu Amerika değil miydi Kuveyt'in işgal edilmesi için Saddam yönetimi devirmeye kalkan, yüz binlerce askerini Irak işgaliyle oraya sokan, milyonun üstünde insanı katleden Amerika değil miydi? Şimdi Kuveyt petrol çıkartamıyor, damla petrol ithal edemiyor. Bahreyn aynı şekilde. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, ama Amerika diyor ki öyle güzel kapattım ki diyor Hürmüz'ü, bir damla petrol çıkmıyor diyor. Peki diyelim ki İran'ı öldürüyorsun. Peki senin müttefiklerin ne olacak o zaman? Sorumuz bu Amerika'ya. Onun için Amerika'nın da umurunda değil oradaki müttefikler, İsrail'in de umurunda değil. Bu günler gelip geçtikten sonra bence dünyadaki en büyük durum şu olacak. Herkes kendini sorgulayacak. Bahreyn de sorgulayacak, Kuveyt de sorgulayacak, Irak da sorgulayacak. Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere Suudi Arabistan'da biz kimin dostuyuz, kimizle müttefikiz. Onun için müttefiklik kavramı da bence bitti artık dünyada. Herkes menfaat peşinde şu anda. Menfaat kavramı geçti. Onun için ben Trump'ın Çin ziyaretinde şöyle söyleyeyim. Tüccar Trump kendi petrolünün ve çıkacak bu shale gaz ve cracking yöntemiyle çıkarılacak gazın, ya orası yoksa ben sana gaz sağlarım, gel bunu ticaretini seninle yapalım diye gidiyor. Çünkü burada konuşulacak askeri herhangi bir şey yok. Neyi konuşacak Çin'le burada Trump? Ne diyecek? İsrail izin vermediği müddetçe ben bir anlaşma yapacağını da düşünmüyorum açıkçası.
1: Altın biriktirme diyecek. Şöyle benim tahvillerden biraz daha al diyecek Çin'e. Çin'e ne diyecek yani? Dolarla devam et diyecek.
0: İkili ticari meseleleri konuşacaklar. Tabii tek konu İran olmayacak. Bir Tayvan meselesi.

0: serisi var. Öte taraftan fikir tiyatrosu yapacaklar. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Çin ne düşünüyor, ABD ne düşünüyor onu konuşacaklar. İkili ticaret hacmi devasa boyutta. Bakın ABD'nin bir numaralı ticaret ortağı Çin. 570 milyar dolar 2024 yılı ticaret hacmi var. Peki İran'la ne kadar ticaret hacmi var? İran'la birkaç sene önce 400 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. İran işte peyderpey ucuz petrol satıyor. Körfez'de
1: başka ABD'de 570 milyar.
0: ABD için yıllık ticaret hacmi 570 milyar dolar.
2: İran'la ama yıllara yayılmış 400 milyardır. Yıllık değil Çin'in.
0: İran'ın yıllık 2024 yılı 12 milyar dolar.
2: Ha, o kadar.
0: Mesela bu Katar, Bahreyn falan. Hayır,
2: kıyaslanacak
0: da...
2: gibi değil. Biri 500 milyar,
0: tabii.
2: Biri 12.
0: Devasa boyutta.
2: Konuşmaya devam edelim ama Ekber'in yayınında. İrfan'cığım bir müsaade edersen. Ekber'in yayınında bir sorun olabilir. Ekber'e son sözlerini alalım. İnternet orada sıkıntılı. Sonra devam edeceğiz. Ekber'cığım.
3: Evet, yani belirttiğin üzere internet bayağı bir sıkıntılı. Özellikle burada yayınımız birkaç kez kesildi. O yüzden ben kısa tutacağım. Şimdi bundan sonraki süreçte neler olacaktır? Özellikle Donald Trump ne dedi bugün? İşte ateşkesin devam etme olasılığını %1 olarak değerlendirdi. Evet. Tabii Donald Trump bugüne kadar farklı ifadeler kullandı. Gerçekten bu %1 mi olacaktır? Ne kadar olacak? Tartışmaya açık. Ancak bundan sonra ne olacaktır? Farklı senaryolu konuşulmaktadır. Tekrardan savaşın başlaması meselesi gündeme gelebilir. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. 40 günlük bu savaş boyunca İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tam olarak o istediklerine ulaşamadı. Acaba bundan sonra bu isteklerine ulaşır mı, ulaşmaz mı? Eğer tekrardan bir savaş gündeme gelirse. Tabii İran tarafı da başka sürprizlerimiz var diyor Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için. Bugün İran Meclis Başkanı takriben bir saat önce de yaptığı bir açıklamada da tekrar bunun altını çizmiş oldu. İran'ın o sürprizleri neler olabilir? İşte bir iki gündür İran medyasında sıkça dile getirilen bazı ifadeler var. Bölgeden özellikle Hürriyet'ten geçen internet kablolarına yönelik saldırıların, onların kesilmesi de gündemde olabilir. Ki İran'da iki gündür sıkça bu mesele tartışılmaktadır. Diğer taraftan Bab el-Mendeb'in kapatılması da yine gündeme gelebilecek başka olasılıklar arasında yer almaktadır. İran'dan gelen başka açıklamalarda İran restahiz gibi başka füzelerinin de olduğunu bu savaş boyunca bunları kullanmadığını ancak yeniden savaş çıkarsa bunu kullanabileceğini belirtiyor. Fakat ABD az önce de belirttiğim üzere tekrardan özgürlük projesine de geçebilir. Ancak İran bu kez gemilerine yönelik bir saldırı söz konusu olursa bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güçlerini vurabileceğini ifade ediyor. Vuracağını ifade ediyor. Hatırlanacağı üzere daha Cuma günü İran'a ait iki petrol tankerine yönelik CENTCOM'un ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın bir müdahalesi söz konusu olmuştu. Savaş uçaklarıyla onlar vurulmuştu. İran eğer bundan sonra böyle bir durum tekrardan yaşanırsa artık hem Amerika'nın bölgedeki gemilerini, savaş gemilerini ve aynı zamanda üstlerini de hedef alabileceğini, alacağını ifade etmişti. Kısa özetlemem lazımsa her şeyin bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu ifade edebiliriz. Her an bu ateşkes bozulup tekrar taraflar savaşa dönebilir.
2: Ekber Karabağ teşekkür ederiz. İnternet İran'da problem. Daha evet. Da kötü olabilir diyor Gaffar.
0: Evet, kamikaze şeyleri var İran'ın böyle deniz altından giden saldırı yapabilecek onları kullanabilir. Bir de vekil kuvvetleri hala harekete geçirmedi.
2: Ama İran'ın ulaşan internet de kesilebilir diyor Ekber. Yani İran'da şu an internet sıkıntısı.
0: Yani onlar alışkındırlar netice olarak yaptırımlara, ambargolara kaç yıldır? 47 yıldır.
2: İrfan'cığım buyur.
4: Şimdi Netanyahu'nun dün 60 dakika CBS'teki programında yaptığı bir açıklamayı gözden kaçırmayalım diyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi konuyu şuna getirdi. İşte İsrail'in ABD askeri yardımına yılda yaklaşık 3.8 milyar dolar olan bağımlılığını azaltması ve savunma konusunda İsrail'in Amerika'dan daha bağımsız hale gelmesini söyledi. Yani kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Biz artık Amerika ile ilişkilerimizde yardımdan ortaklığa geçmeliyiz diyor. Amerikan mali desteğini sıfıra indirmek istiyorum. Askeri işbirliğimizin mali bileşenini sıfıra çekmek istiyorum diyor. Çünkü yılda 3.8 milyar dolar alıyoruz. Bence artık kalan askeri destekten kendimizi kurtarmanın zamanı geldi diyor. Şimdi başlayalım ve bunu önümüzdeki 10 yıl içinde yapalım dedim. Ama şimdi başlamak istiyorum. Bir sonraki kongreyi beklemek istemiyorum diyor. Bunu Donald Trump'a da söyledim diyor. Halkıma da söyledim. Ancak diyor onlar tam olarak anlayamadılar diyor. Tabii bu şu anlama geliyor. Birinci derecede Donald Trump'la Netanyahu'nun arasında İran konusunda özellikle şu anda işte geldi. CBS yaptığı konuşmada senin de söylediğin gibi Melih. Hemen girilsin, alınsın. Yani ben oraya İsrail askerlerini göndereyim demiyor dikkat ederseniz. Madem senin böyle bir gücün var, o zaman gönder İsrail askerlerini. Al oradan İsfahan'dan ya da işte Natanz'dan ya da Fordos'tan. Onun için de şimdi burada Donald Trump'a aslında bir tepki bu Meli. Şu anda Donald Trump onu İran konusunda tamamıyla neredeyse saf dışı etmiş vaziyette. Her ne kadar işte her gün konuşuyoruz Donald Trump teze de Netanyahu'yla işte zaten Netanyahu da daha önceki programında aramızda herhangi bir sorun yok demişti. Ben bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kırılma noktası. Tabii bunu buraya getiren nedenler sürekli Donald Trump durduruyor, engelliyor Donald Trump Netanyahu'yu. İşte Gazze'de durdurdu. İşte Lübnan'da durdurdu baskıyla. Suriye'de durdurdu işin oraylı olmasın dedi. Katar'da özel anlaşma, güvenlik anlaşması yaptı. Orayla işin olmasın dedi. Döndü geldi İran'a. Burada da aynı taktiği uyguluyor. Bundan Netanyahu rahatsız. O açıdan da Netanyahu şimdi bu verdiği mesajla bir anlamda Donald Trump'a bir mesaj göndermiş oluyor işin açıkçası.
2: Cüneyt Hocam.
0: Ben bir soru sormak istiyorum. İrfan Bey'e. Şimdi önce kısa bir açıklama yapayım. Bu bahsettiği yılda 3.8 milyar dolarlık yardım aslında Joe Biden'ın başka yardımcılığı döneminde 2016 yılında başladı. 10 yıllık süreliydi. 2026 yılında bitecek. Şimdi bilabedir ABD İsrail'e yılda 3.8 milyar dolar karşılıksız askeri yardım yapıyor. Evet, bu tip
4: açıklamalar. Ama bu para şeyde kalıyor İrfan Hocam, bildiğiniz gibi Amerika'da kalıyor. Yani bu para gitmiyor ya, Amerika'daki savunma sanayi şirketlerine ödeniyor.
0: Evet, tabii o formül o şekilde. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi 90'ların sonunda Rusya'da Boris Yeltsin sağlık sebepleriyle mental olarak problemli bir kişiliğe büründüğü için ülkeyi yönetemediği için
2: alkolik olmuş.
0: Görevden alındı ve yüksek mahkemede bunu
2: Amerika'nın başkanı kim demişler, Amerika'nın başkenti neresi demişler, o da bütün soruları bildim çıktım diyor. İrfan Hocam şansınıza küsün.
4: Peki. Onun için Donald Trump Biden'ı çok kınadı, o da başına geliyor.
2: Evet, çok da başına gelir, kınamamak gerekiyor. Evet, bu ihtimaller elbette konuşulur ama Cüneyt Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Çin hakikaten Trump'ın ABD Başkanı'nın ikna etmek zorunda olduğu bir aktör mü? Niye oraya gidiyor? Yoksa biz mi farklı okuyoruz? Çin'le başka bir şey mi var aralarında? Yani bu konulardan bağımsız gidip görüşüyorlar mı? İlla İran konusunda ikna etmek zorunda mı Çin'i?
5: Yani burada İrfan Hocam'ın dediği gibi sadece konu değil. İran değil tabii. İran konusunda zaten yeteri kadar Çin tarafsız kaldı. Bir açık bir ne yaptırımını ne bir diplomatik bir söylemini çok net bir şekilde görmedik.
2: Hiç renk veriyor mu ki bunlar burada görelim hocam? Çinlilerin renk yani, verdiğini hiç görmedik
5: yani. Yani tabii ki bir şey yok. İzliyorlar, sürekli izliyorlar. Muhtemelen yine ekonomik bir dünyanın yeni şekillenmesinde ya bir rol tarif edecek Çin'e veya yeni bir kart açacak. Birlikte bu işi yürütelim gibi. Onların tabii sonuçlarını göreceğiz. Yani İran çok mevzu bahis değil bu konuda. Öyle düşünüyorum ben. Ama burada önemli olan şey var. Bu Netanyahu'nun açıklamaları çok önemli aslında. O çünkü gelecekle ilgili ipuçları veriyor bize. Ya bunlardan bir tanesi mesela şu. Savaşın başından beri saydığımız 4 hedef vardı. Yine saydı. İşte vekil güçler, balistik füzeler, uranyum. Sadece rejimi söylemedi. Şimdi bakıyoruz 82'den beri sen Hizbullah'ı yenememişsin ki. Yani Hizbullah'a angaje olmuşsun. Bugüne kadar Hizbullah bitmemiş. Bakıyorsunuz balistik füzeler rejim değiştikten itibaren İran zaten bütün yatırımını bunlara yaptı. Seyir ve balistik füzelere. Bakıyoruz uranyum meselesi hep vardı. Yani sen bu hedeflerin hiçbirini birini dahi etkisiz kılamamışsın. Dolayısıyla yeni bir kart açıyor, girer çıkar alırız diyor. 440 kilogram, yani tabii tam net rakam değil bu ama o da 440'ı da bir yerde durmuyor.
2: Ayrı ayrı bir de İran'ın başka yerlerinde,
5: evet.
2: Değil mi?
5: Yani dolayısıyla bunların hiçbiri inandırıcı değil. O zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Ya İsrail, bir de son açıklaması var, onu söyledi İrfan Bey. şunu söylüyor. Artık kendi başımıza Orta Doğu'da ayakta durmalıyız diyor İsrail. Bunu şunun için diyor muhtemelen. Artık Amerika Orta Doğu politikalarını muhtemelen İsrail'e bırakacak. Çünkü çok yoruldu orada, yıprandı Amerika.

0: Amerika. Dikkati hep Orta Doğu'da.
1: Yani ABD'nin gitme ihtimaline göre kendimizi şekillendirelim artık.
0: Evet, yani İsrail'i bunu yapabilmesi için, Orta Doğu'da artık politikaları İsrail üretip uygulayabilmesi için güçlü bir askeri kapasitesinin olması lazım. E onu da artık Amerikan yardımı olmadan, desteği olmadan götürmesi lazım. E dolayısıyla böyle bir yeteneğe ulaşmamız lazım diyor İsrail. Bunun bir ikinci sebebi de artık Amerika Orta Doğu ile uğraşmayıp kendi bütün dikkatini Çin'e verecek. Yani bakın yaklaşık 70. güne geldik. Amerika'nın Çin'le ilgili yeni bir söylemi hiç çıkmadı. Yani Çin'le ilgili birçok planları vardı. Kamuoyuna açıklamıştı. Yani bir anda durdu. 70 gündür bütün gözler burada. Körfez'e kilitlenmiş durumda. İran bugün mesela ben Körfez'i açıyorum dese ne yapacak Amerika? Yani ben bir olumlu bir şey olarak, jest
1: evet,
0: olarak
1: böyle dedi diyelim,
0: açıyorum. İçerideki kiliti boş bıraktım. Amerika da ne yapacak? Bahreyn gemileri çıkabilir diyecek. Katar'ın gemileri de çıksın diyecek. Belki bir hafta sonra Amerika'nın tutumuna göre tekrar kapatacak. Yani mesele aslında Körfez'de fazla değil. Amerika da bunun farkında. Dolayısıyla iş başka bir noktaya gidiyor. O da dönüp dolaşıp İran'ı bu tür hem vekil güçler hem balistik füzeler baskısı altında, Körfez baskısı altında tutup sanırım halkı bir türlü Tahran yönetimine karşı ayaklandıramadılar. Yani oraya girip hiçbir şekilde kara harekatı yapmadan, yani kompleks bir kara harekatı yapmadan başarılı olamazlar. Yani böyle Delta Force falan girip uranyum falan alamaz oradan. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir gerçeklik de yok sahada. Ancak gireceksiniz o günde işte Gafar Bey'le falan burada konuşmuştuk. Ya küçücük kuvvete 7 kolorduyla girdiler 2003'te. Bu kadar coğrafyaya Amerika'nın kuvveti falan yetmez. Yani bütün CENTCOM'dan getir, Amerika'dan bütün kuvvetleri
1: İsrail'in
0: getir.
1: İsrail'in hiç yetmez dolayısıyla ABD
0: ya
1: olmasa
0: mümkün
1: yani.
0: Değil.
1: Mümkün değil. Efendim İrfan.
2: Benim şimdi burada Netanyahu'nun bir başka rahatsızlığı Müşteba Hamenei. Biliyor ki tıpkı Ahmet El-Şara'da olduğu gibi Donald Trump Müşteba Hamenei'yle de bir anlaşmaya varabilir. Evet, Beyaz Saray'a gelmez Müşteba Hamenei ama şu anda Müşteba Hamenei ile Mesut Pezeşkian arasında hiçbir sorun olmadığını biliyoruz. Mesut Pezeşkian'ın kendi açıklaması vardı. 2,5 saat biz görüştük diyor. Yerin altında görüşmüşler bana gelen bilgilere, çok özel bir yerde. Ve şu anda Netanyahu masaya oturmasını istemiyor Donald Trump'ın bir şekilde Tahran yönetimiyle. Onun için sürekli saldıralım, sürekli saldıralım modunda senin dediğin gibi. Çünkü orada şu anda Tahran'da çok ciddi bir savaş var. Devrim muhafızları içerisinde bir grup aynı zamanda işte hem Rusya hem Çin hem de Mossad desteğiyle ayakta kalıp sürekli bu savaşı devam ettirmek isteyen bir grup vardı Tahran'da. Bunların hepsi büyük çoğunluğu siyasi suikastlerle etkisiz hale getirildi. Şu anda onun için de geçtiğimiz işte dün değil önceki gündü İran'daki işte devrim muhafızları gibi besi güçleri gibi tüm ordu, tüm istihbarat kurumlarının temsil eden kişi gelerek Müşteba Hamenei ile görüştü. Mesut Pezeşkian'la görüşmesinin ardından. Şimdi bu Donald Trump için iyi bir şey. Donald Trump cephesinden baktığımız zaman. Yani bir muhatap var artık orada Tahran'da Donald Trump için. Bu da Netanyahu'yu son derece rahatsız ediyor. Onunla bir şekilde masaya oturmasını istemiyor. Çok hızlı hareket ediyor CBS'e. Dikkat ettiniz. Tam işte bir takım anlaşıp 14 maddede bir şeylere varılabilir gibi ve Donald Trump da çok gizli tutuyor işin açıkçası. Size daha özel bir şey söyleyeyim. Şu anda bu görüşmeleri back channel dediğimiz arka kapı görüşmelerini Jared Kushner ve Steve Witkoff götürmüyor. Bir başka grup götürüyor. Bunlar Dubai'de, bunlar Abu Dhabi'de, Tahran'daki bir takım çevrelerle bir takım görüşmeler yapıldı.
1: Kushner'e ancak söylemiyor yani gider İsrail'e aktarır diye değil mi Trump?
2: Evet tabii ki biliyor çünkü Donald Trump. Tucker Carlson dedi işte kendisi açıkladı. Netanyahu seni sevmiyor. Ondan sonra Beyaz Saray'daki bazılar seni hepsi sevmiyor. Nefret ediyorlar senden. Onun için seni buradan indirmeye çalışıyorlar. Dedim diyor Tucker Carlson. Ne demiş? Evet biliyorum demiş Donald Trump da buna karşılık.
1: Evet. Gaffar bu Çin meselesinde İran çok fazla gündem olmayabilir diyor hocalar. Yani tabii ki daha başka konuları da var ama.
3: Bence olur.
1: Öyle mi?
3: Bence olur. Şöyle. Yani bir itiraz olarak söylemiyorum, bir ek bilgi olarak ben şunu vereyim, oradan düşünelim. Şimdi öncelikle bir şu ilginç bir veri var, onu paylaşayım. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün sabah saatlerinde, Türkiye saatiyle 4'te, Çin'de de sabahın

0: erken saatleri pazartesi sabah bir mesaj yayınladı. Mesaj şöyle, diyor ki Çin Dışişleri Bakanlığı, bu hafta çarşamba günü Xi ile Trump Pekin'de görüşecekler.
1: Şimdi sağ olsunlar.
0: Sağ olsunlar.
1: Şimdi bu flash haber artık, evet, çok yani,
0: hızlı. Allah'tan biz gazetecileri olarak Çin kaynaklarından takip etmiyoruz. Çin'in resmi kaynaklarından takip edersen yolda kalırsın. Ama burada çok kritik bir nokta var. Bakın 10 gündür hatta 1,5 aydır tüm dünyanın konuştuğu bir Trump ziyaretini Çin Dışişleri Bakanlığı nasıl düşük profile indiriyor? Bunu özellikle yapıyor Çin. Her zaman uyguladığı taktiklerden biridir ve daha ilginç olanı söyleyeyim, çalışır. Karşı tarafın moralini bozmaya yarar. Son görüşme nerede oldu? Florida'da. Ne zaman? 2017 Nisan. Kim görüştü? Trump ve Xi. Peki o günden bugüne Xi'nin başından neler geçti, Trump'ın başından neler geçti?
1: Xi'nin başından ne oldu abi? Bir gerçi pandemi hikayesi.
0: Ya Xi'nin başından şu olabilir. Oğluna kız
1: istemeye geçti be.
0: Ya oğluna kız istemeye gitmişlerdir yani.
2: Ay o da seçim ya, yok ki. Yani
0: pandemi Trump'ın da başından geçti.
2: Parti içinde bir seçim oluyor normalde.
1: Tamam, yani seçim yok. Zaten China virüs dedi ya Trump
0: da. O da onu öyle dedi. Fakat şimdi her yerden geçti pandemi, bütün o sıkıntılar. Fakat bir devlet başkanı olarak Xi gerçekten, yani biraz da hani espri olarak söylüyorum ama en heyecanlı olay belki oğluna kız istemeye gitmişler.
1: Gücüne güç kattı.
0: Gücüne güç kattı. Şimdi Trump'sa iktidardan devrildi. Darbeye maruz kaldı.
1: Kulağından
0: azil
1: vuruldu,
0: davaları vuruldu.
2: Suikast.
0: Ve Amerika'nın içi de kaynıyor bak. Amerika'nın içi kaynıyor. Şu anda da kaynıyor. Çin'deki durum şu. Çin ticaret nedeniyle Amerika'ya bağımlıdır. Çin Amerika'dan vazgeçemez. Bak bu net. Vazgeçemediği için de senin söylediğin gibi Amerikan tahvillerini satın almak zorundadır. Sadece vazgeçmemek.
1: Bence bunun için diyecek. Yani ABD Başkanı'nın temel konusu kardeşim diyecek. Dolarla devam edelim. Tahvillerimizi bu anlama geliyor aslında. Dolarla devam edelim. Evet. Bir de bu altın konusunda hani çok büyük deniliyor ya. Şu altın rezervi işinde bir bırak diyecek yani hikayede belki.
0: Bunları konuşabilirler ama şimdi görüşmenin, İran Savaşı'nın uzaması nedeniyle görüşmenin başka bir hüviyeti daha oluştu. Bakın İran'da bugün ne görüyoruz? Demin Cüneyt Bey de söyledi. Bir defa Hürmüz konusunda inisiyatif İran'ın elinde. Ve Hürmüz tüm dünyayı kilitliyor. Yani Hürmüz İran'la Amerika'nın meselesi değil ki. Şu anda dünyanın meselesi oldu Hürmüz. Enerji konusu hepsi biliyoruz işte, konuşuyoruz. Tüm dünya Hürmüz'e bakıyor. Şöyle ya da böyle, yani bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra için çok güzel planlarınız olabilir ama bugün yiyecek ekmeğiniz yok. Hürmüz yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Oranın inisiyatifi İran'ın elinde. Bu bir. İkincisi, şu 10 madde geldi, 14 maddelik cevap oldu. Trump da bugün reddetti. Şimdi de Tahran'da füzeler çıktı ya. Bu ne demek biliyor musunuz? İran tam teşekküllü bir savaş için psikolojik duvarı yıktı. Yani şunu gösteriyor dünyaya. Diyor ki, beni tartışıyordunuz ya diyor. Yani televizyonlarda, gazetelerde, her yerde İran vurur, vuramaz, girer, girer. Ya işte girdim ve giriyorum, buyurun diyor.
1: Kaçıncı gün oldu?
0: Kaçıncı gün oldu ve hazırım, gene de gireceğim diyor. O psikolojik duvarı hepimizde yıkıyor. Yani tüm dünyada ve tabii Amerikan hükümetinin nezdinde yıkmış oluyor. Diğer bir konu, Trump'ın her yerde çalışan maksimum baskı stratejisi İran'da istediği gibi çalışmadı. Tam anlamıyla çalışmadı diyemeyiz.
1: İstediği gibi diyorsun.
0: Bence bazı kazanımlar da elde ettiğini düşünüyorum ben. Detaylar ayrı konu ama istediği gibi yürümedi. Bitireyim
3: hemen. Beyaz Saray'dan muhabir arkadaşlarımızdan Trump'ın açıklaması var şimdi.
1: Efendim hemen geliyorum. Gaffar hemen
0: şimdi bütün bunlar şu noktaya getirdi sana. Bakın. Trump adeta ateş çemberindeki bir akrep gibi. Amerika'yı kastediyor. Yaptırımları kaldırsa intihar. Kaldırmasa intihar. İran'ın asetli varlıklarını çözse intihar. Çözmese intihar. Ortak görev gücü kursa bir nevi intihar. Ya da kurmasa bir nevi intihar. Hepsi kendine zarar veriyor. Çin'e bağlayacağım şimdi. Şimdi şöyle olacaktı başta. Trump'ın hesabı şuydu. Maksimum güç politikasıyla Çin'i devireyim, özür dilerim İran'ı devireyim, Xi'nin karşısında böyle çıkayım. Böyle olmadı. Şimdi şu olacak. Diyecek ki Çin'e, bak tarife silahı elimde duruyor. Hala duruyor. Sen de bana bağlısın. Çırpınıyorsun. Bu arada Çin zarar görüyor bundan. İşte konuştuk ticaret hacmi. Ben de İran'ın kapısına dayandım. Tamam, yenemedim belki. Ama şu olur. Yani azdan az çoktan çok gider. Herkes kaybeder. Tarifelerle ilgili bir hamle yapmamı istemiyorsan şu İran konusunu çöz.
1: İran'ı ikna etme
0: diyecek. İran'a baskıyı arttır. İran'a baskıyı arttır. Benim yanımda yer al. Yani İran'ı halledemiyorum. Bari İran'ın müttefikini ya da İran'ın arkasındaki gücü kendi yanıma çekeyim. Bu ne demek biliyor musunuz? Erken bir Çin-Amerikan barışı demek. Erken. Yani bu barış normalde 2 yıl sonra olacaktı. Ama bu İran savaşı bunu 2 yıl öne çekmiş oldu. Ben ondan dolayı söylüyorum. Yani Çin'deki masada İran olabilir, İran'ı Trump götürecek.
1: Kısaca bir cevap buna verirsen İrfan'a gideceğim hemen. Çin'in bu kadar gücü var mı İran üzerinde? Yani ABD ile anlaşırsa Çin'i ikna edebilir mi? İran'ı ikna edebilir mi?
0: Bence yok. Bu da, orada da Trump'ı
4: ama
0: aldatıyorlar.
4: Ama ters olmadı mı?
0: Trump'ı aldatıyorlar. Diyorlar ki Çin'e baskı yap. Çin de İran'a baskı yapsın. Çin halleder diyorlar. Trump'ı ben aldattıklarını düşünüyorum. Çin'in İran üzerinde o kadar baskı gücü yok.
1: Bu önemli bir şey.
4: Çünkü Rusya bu kartı aslında İran Rusya için kullandı. Çin olarak kullanmadı. Çin'in böyle bir gücü olabilecek mi İran üzerine?
0: Bence olmaz. Evet. Bence olmaz.
4: Yani Rusya
0: olmaz
4: olsaydı belki daha farklı olabilirdi.
0: Ya Trump'ı aldattıklarını düşünüyorum ben. Tıpkı İran konusunda başta yanılttıkları gibi şimdi Çin konusunda da bence yanıltıyorlar. Bunu cahilliklerinden mi yapıyorlar yoksa Trump'ı tuzağa çekmek için mi onu bilmiyorum.
1: Çünkü Çin ve İsrail ilişkileri de çok önemli. Bunu da konuşacağız. Bence
0: bu da
1: buradan önemli.
0: Bu da ayrı bir konu.
1: İrfan'cığım buyur.
3: Şimdi Telegraf'tan tam sizin sözlerinize destek bir İran Trump'ın Çin ziyareti ile ilgili. Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e İran'ı silahlandırmayı durdur çağrısı yapacak diyor. ABD Başkanı Trump'ın bu hafta Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı zirvede İran'a yönelik Çin silah desteğini gündeme getirmesi bekleniyor. Trump İran Savaşı'nı ve Tahran'ın savaş sonrası süreçte Çin donanımıyla yeniden silahlanma girişimlerini Xi Jinping ile görüşecek. ABD istihbaratı Pekin'in rolünü gizlemek amacıyla hava savunma sistemlerini üçüncü ülkeler üzerinden İran'a göndermeyi değerlendirdiğini düşünüyor diyor. Şimdi Beyaz Saray muhabir arkadaşlarımdan bir önce Donald Trump'ın yine yaptığı açıklamalar var. Hemen onu da bir aktarmak istiyorum sizlere. İşte soru cevap bölümünde İran'ın verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu söyledi. İran'ın yenilgiye uğratıldığını ifade etti ve kendisinin bir planı olup olmadığını sorgulayanlara itiraz etti. Bir planım var. İran nükleer silah sahibi olamaz. ABD'nin uyguladığı ablukanın askeri dehanın bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca bu savaşla birlikte dünyaya bir hizmette bulunduklarını ve tam bir zafere ulaşacaklarını dile getirdi. İran'ın ne donanması ne hava kuvvetleri ne uçak savaş sistemleri ne de radar bulunduğunu ve liderlerinin öldüğünü öne sürerek verdikleri yanıtın aptalca bir teklif olduğunu söyledi. Obama anlaşması olarak adlandırdığı mutabakatı bir kez daha sert bir dille eleştirdi. İran yönetimini iki gruba ayırdı. Bir yanda ılımlılar var, diğer yanda ise deliler. Bu durum Amerikan yönetimine benzetti ve ülkesindeki siyasi rakiplerinin aptal insanlar olduğunu söyledi. Yeniden İran konusuna dönerek ılımların bir anlaşma yapabilmek için can attıklarını ifade etti. Ardından Kürtlerden söz etti ve
1: evet ya,
3: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattığı diyerek savaşta bir rol oynayıp oynamayacakları konusunda en başta duyduğu şüphede haklı çıktığını belirtti. Haklı olmayı severim diyor. İrfan, İran'ın verdiği yanıt hakkında ise
1: o Kürtler
3: bunun gelmiş geçmiş
1: Bitir hocam sen cümleni buyur.
3: Evet, bunun gelmiş geçmiş en zayıf, en değer şey olduğunu söyledi. Ayrıca ateşkesin şu an devasa bir yaşam desteğine bağlı olduğunu ifade etti diyor. Çin zirvesinden ne elde etmeyi umduğu sorulduğunda Çin devlet başkanları arasındaki yakın ilişkiden bahsetti. Ona büyük saygı duyuyorum dedi. Ardından tekrar İran konusuna döndü ve savaş nedeniyle borsada bir düşüş yaşanmasını göze almış olduğunu

0: ne dair. Niye bunun üzerinde bu kadar duruyor? Onu mutlaka konuşalım diye düşünüyorum. Reklama gitmeden önce aynı soruyu Altı Hoca'ya da sorayım. Çin, İran üzerinde Trump'ın beklediği kadar güç sahibi mi sizce? Bu Hürmüz dolayısıyla, Hürmüz'deki kriz, petrol aslında İran'ın biraz Çin'in üzerinde olduğunu göstergesi değil mi? Ya oradan petrol gidiyor falan. Bu ilişkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz enerji açısından?
1: Hürmüz Boğazı tamamen Amerika'nın bu bloke ettiğim dediği kısımla artık tüm girişi çıkışı kapattım. Çünkü İran kendine yönelik bunu kullanıyordu ve yaklaşık günlük 1 milyon varilin olmasa bile eskisi gibi 1-1,5 milyon ama belli bir miktarını gene transfer edip en azından finansal bir kaynak oluşturuyordu. Trump bunu şimdi önlediğini söylüyor ama bu Çin'in toplam günlük 14-15 milyon varillik petrol tüketimi açısından majör bir rakam değil, 1 milyon varillik bir rakam. Onun için buradan Çin'e karşı herhangi bir şey orada yürüteceğini düşünmüyorum.
0: 14-15 milyon varil Çin'in ihtiyacı.
1: Çin'in ihtiyacı.
0: 1 milyon varilini de İran'dan alıyor.
1: İran'dan 1-1,5 milyon alıyordu. Şey benzerini tamam kabul ediyoruz. Venezuela'da da aynı operasyon oldu. 800 bin varil ile 1.2 milyon varil arasında alıyordu Venezuela'dan da Çin. Orayı da kesti. Bunu da kabul ediyoruz. Ama bu konuştuğumuz rakam totalde Çin'in kullandığı petrolün %10'una 15'ine falan tekabül ediyor. Bu Çin'i yıkmaz. Bu Çin'i devirmez. Şimdi Amerika'nın ne istediğine gelince ben yine aynı noktaya döneceğim. Olabilir. Birbirinin iki müttefi ülke değil. Sonuçta kapışıyorlar. Ama ticareten de Gaffar Bendidi gibi alışverişleri var. Bence Trump gayet net şunu söyleyebilir. Çünkü aynısını Avrupa Birliği'ne de yapmıştı. Ben senin LNG ihtiyacını da karşılayabilirim. Petrol ihtiyacını da karşılayabilirim. Biz seninle anlaşabiliriz diyecek. Ben çok ciddi Çin'in de burada İran'la ilgili bir endişeye kapılmak. Çünkü Çin'in meselesi stratejilerden ziyade Çin'in gerçek stratejisi ticaret üzerinden. Buradaki esas noktanın ben bir savaşın bir arka
0: planı olmaz mı? Çin üzülmez mi? Ya bu İran neler çekti falan diye.
1: Çin'in orada bakacağı tek şey şu var. Özellikle belirtelim. Bu çünkü kapışma yine İsrail'in, Çin'in bu biliyorsunuz bir kuşak bir yol projesine alternatifler üretmeye çalışıyor. Çünkü İsrail burada bypass etmeye çalışıyor. Orta Dünya kısmından geçecek kısımla ilgili. Onun için esas kapışmalardan birinin Çin'in şurayı önemsediğini düşünüyorum. Benim bir kuşak bir yol projemle yıllardır oluşturduğum ve buna göre bir hegemonya kurduğum bu projemi ne kadar etkileyebilir Amerikan-İsrail işbirliği? Çünkü burada İsrail'in oraya alternatif bir yol çıkartma hamlesi var.
0: Bu bence çok önemli. Reklamdan sonra bunu konuşalım. ABD'nin 3 aşağı 5 yukarı ne isteyeceğini biliyoruz da Çin'den. Çin, İran'a karşılık ABD'den ne talep edecek sorusunun cevabı çok önemli. Bir de İsrail etkisini göz ardı edemeyiz. Bu kesinlikle çok konuşuluyor. Çin ve İsrail ilişkisi çok fazla konuşuluyor. Bence bu müzakerelerin bir yerinde de İsrail aynen olacak. İrfan Hocam, televizyon kanallarını ama çok izlemeyin. Çok moral bozuyorlar. Sabahtan biraz baktım bazı kanallara. Uzmanları bağlamışlar, hekimleri. Kadıncağız diyor ki bu pandemi değil, hani daha dar kapsamlı bir şey olabilir ama telaşlanmayın. Yok işte nasıl olur, ölümcül virüs bilmem ne falan. Yani bu pandemiden kalan alışkanlıklarla biraz daha insanları korkutmak istiyorlar ama o boyutta bir şey, bir tehlike yok.
2: Ben tek bir cümle söyleyeyim. Yani tabii doktorlar daha iyi anlatacaklardır. Yani kişi koruyucu hekimliğe emniyet vermeli. Kendi tabii başına hasta olmamak için.
0: Aynen öyle. Yoksa pandemide çektiklerimizin bedelini hala ödüyoruz. Bu savaşlar da onun devamı bence.
3: Yeri gelmişken şunu ekleyelim. O pandemide yaşadığımız sıkıntının bir ayağı da sorumsuz yayıncılıktı.
0: Çok.
3: Bak hala en ufak problemde bunu görüyoruz. O ölümcül virüs, herkes ölecek, salgın gelecek, hepimiz aşılanmalıyız, hepimiz mezbahalara dalmalıyız falan laflarının arkasında biraz da sorumsuz yayıncılık var.
0: Büyük oranda medyada.
3: Çok tık almak için, çok rating almak için sorumsuzca yayın yapan kuruluşlar var. Vatandaş sadece yetkililere kulak kabarsın.
0: Aynen öyle. Kim korkutuyorsa bence gizlemek istediği de bir şey var arkasında. Şimdi reklama gitmeden önce şu bağlantıyı aslında konuşmuştuk. Bence de önemliydi. Amerikan basında bir iddia var. Irak'ta, Kuzey Irak'ta veya Irak'ın bazı bölgelerinde İsrail'in bir takım üslerden İran'a saldırılar gerçekleştirdiğine dair. Trump'ın Çin ziyaretini konuşurken şöyle bir parantez açmıştık. Çin ve İsrail ilişkileri de Cüneyt Hocam, yani pek böyle konuşulmuyor ama çok iyi ilişkiler yürüttüklerini de biliyoruz. Bu Kuzey Irak meselesinde savaşı bitirmemek için İsrail'in bir takım faaliyetler yürüttüğü ihtimali size akılcı geliyor mu? Yoksa İsrail bunu biraz da propaganda için yapıyor olabilir mi? Yani diyor ya, biz kara harekat düzenler gerekirse İran'dan uranyumu alırız götürürüz. Bir yandan da Kuzey Irak'ta bile varız diyorlar belki. Siz böyle alabilir mi Cüneyt Hocam? Şuradan devam okuyarak gideyim. İsrail, İran saldırılarını bu üstten gerçekleştirmiş ABD'li bir gazeteye göre.

0: İran Savaşı'ndan kısa bir süre önce inşa ediliyor. ABD yönetiminin bilgisi vardı diyor. İsrail İran'a yönelik saldırılar için bu üssü kullandı. Böyle bir kabiliyeti var mı?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu normal harekatın kendi içerisinde doğasında vardır. Böyle ileri üs, lojistik üs, keşif gözetleme üssü, izleme takip üsleri gibi. Hatta yani ateş hattına veya temas hattına yakın belirlediğiniz hedeflerin hemen gerisinde bu tür üsleri kurarsınız. Bence bu değil, bundan daha fazla da vardır.
0: Öyle mi?
1: Tabii. İsrail bunları Irak'taki çok merkezi yönetimin bütün alanı kontrol ettiğini söyleyemeyiz. Ki zaten...
0: Bu kadar mı başıboşluk var Irak'ta? Yani gelecek üs kuracak bir ülke.
2: Ama Amerikan üslerinin himayesinde, tabii, belki de Amerika'nın kontrol ettiği üslerin içerisinde.
0: Ha, çaktırmadan tabirimde diyecek.
1: Muhtemelen zaten şunu görüyoruz. Bu daha önce olmuş bitmiş bir olay. Amerikalı bir, işte Amerikan gazetesinin ortaya çıkardığı bir haber üzerine bu gündem oldu. Evet. Böyle İtiraf öğrendik gibi yani bunu. Dolayısıyla buna Irak'ın da o dönem için bir açıklaması da olmadı. Şimdi yapıyor. Irak işte Muhafız Kuvvetler Komutanı mı ne bir açıklama yaptı. Böyle bir olay oldu işte diye. Dolayısıyla İsrail bunu çok rahatlıkla yapmış olabilir. İrfan Hocam'ın dediği gibi Amerikan üsleriyle, Amerikalılarla birlikte de yapmış olabilir. Biz mesela bunu iç güvenlik harekatında biliyoruz. İşte yaptığımız yakalanan teröristlerin sorgusunda PKK terör örgütünün kamplarında İsrailli generaller de vardı. Yani Amerikalılarla beraber kamplara rahatlıkla girip çıkıyorlardı. Dolayısıyla Irak bu anlamda çok merkezi bir yönetimde istikrar sağlayan bir ülke değil.
0: Kuzeyde de istedikleri bölgede zaten üs yaparlar. Kimse de onlara bir şey demez herhalde. Yani.
1: Evet, çünkü yaklaşık 6 veya 7 tam sayısını hatırlamıyorum ama Amerikan üssü var Irak'ta. Yani Amerikan askerlerini biliyoruz. Onlarla beraber İsraillerin de gezmesi farklı bir görüntü altında da olabilir çok rahatlıkla. Dolayısıyla böyle bir üssü kurmuşlardır. Bir takip, bir müdahale, bir işte elektronik olarak bir harekatı takip etmek, İsrail uçaklarını izlemek gibi bu maksatla kullanmış olabilirler. Hı hı. Zaten bu üs deyince aklımıza şu gelmesin. Hani bir bina, tesis, etrafı çevrelenmiş bir alan, böyle bir üs değil. Bunlar mobil bir şekliyle kurmuşlardır.
0: Haber alma için kullanır, evet, yönlendirme için kullanır. İlla oraya tabela asması gerekmiyor.
1: Sivil bir görünüm de sağlamış olabilirler. O bölgeye has bir takım özellikleri de kullanmış olabilirler. Yerel kıyafetleri giymiş olabilirler. Bunların hepsini yapabilirler.
0: Peki böyle Kuzey Irak'ta bir üs, hakikaten İsrail böyle bir kabiliyeti varsa, orada bir şey yapacaksa, İran'a karşı mı, Türkiye'ye karşı mı bu üs kurulmuş?
1: Ya bunu her maksatta kullanabilir rahatlıkla. Çünkü
0: yani çok umursuyor mu İran'ı o açıdan bilmiyorum hakikaten. ABD istediklerini yaptırıyor İran ama ne bileyim, Türkiye'ye yönelik burada bir şey yapmak ya da bir, bizde bir terörsüz Türkiye süreci var. İşte PKK silah bırakacak falan. Ne bileyim, onlarla ilgili bir şey çok mu aşırı yorum yapıyorum?
1: Ya hayır, doğru yorum yapıyorsunuz. Onlarla irtibata da geçmiş olabilir. Yani Kandil'deki, tabii Kandil'de şu anda olduğunu ben düşünmüyorum. PKK terör örgütünün dağılmış durumdalar. Onlarla bu süreci temasa geçerek öğrenmek de istemiş olabilirler. Ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz? Hı hı. İşte şu anda bir sembolik olarak bir silah bırakma olayı oldu ama onun dışında PKK daha henüz tamamen şeyini, aktif konumu şeye geçmedi.
0: Geçen gün daha da siz de okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Basın açıklaması yaptı teröristler. Biz diyor orada sembolik olarak yaktık diyor silahları zaten. Yani yasal bir şey çıkacak, biz de diyor onun üzerine geliştirecek diyor. Yani öyle demedi mi Gaffa?
3: Evet evet, beklemeyin.
0: Bir tane de yanına bir tane bir tip var, erkek mi kadın mı belli değil, yanında duran birisi vardı.
3: Evet.
0: Korkunç yani o haller, evet, bunlarla ne konuşulur bilmiyorum, bunların imza attıkları şeye ne güvenilir falan ama abi işte devlet bir büyüklük gösteriyor, elini uzatıyor tabii.
3: Yani şu ana kadar verdikleri sinyaller, ben açık söyleyeyim, daha çok eski usul konuşmaktan yana olduklarını anlıyoruz. Eski usul devletin gücünün konuşması. Yani böyle giderlerse devletin gücünden başka konuşacak bir marj bırakmazlar. Anladım. Böyle giderlerse. Devlet yani yapılabilecek bütün şeyleri yaptı. Tüm yani ne diyelim, toleransı gösterdi. Ha şimdi şu olabilir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı anayasayla ilgili açıklamalar yaptı. Bu anayasada tabii İşte statü, dil vesaire, bunlar zaten bunlar konuşulmuyor. Bunların siyasi temsilcileri de bu gibi konuları konuşmuyor. Devlet bununla muhatap almaz. Ama şimdi hani bu işte teröristlerin hüküm giymiş olan

0: insanların çeşitli şekillerde işte cezalarının, infazlarının düzenlemesini değiştirilmesi falan. Bunlar belki olabilir. Daha fazla bir şey de olmaz ama zaten o bir şey son damla. Tabii. Bu tutumları devam ederse benim anladığım çok biz barıştan ya da barış demeyelim efendim. Biz yani silah bırakmaktan, tasfiye olmaktan yana değiliz diyorlar. Bir tarafta İmralı var. Diyor ki silahlar bırakılacak, örgüt tasfiye edilecek. Bunu, ben Türkçe biliyorum yani. Bunun ne dediğini ben anlıyorum. E bu adamlar demek ki ya anlamıyorlar, ya anlamak istemiyorlar ya da ikisi ortaklaşa bize polim yapıyor. Bizim Malatya tabiriyle polim yapıyorlar bize. Bu işin sonu gelir gene devletin gücüyle konuşur devlet. Tabii. Ve bugüne kadar nasıl çözülse öyle çözer. Yani önünüze bir fırsat gelmiş, bunu değerlendirin arkadaş.
1: Bir daha da artık böyle bir fırsat zor gelir. Bu arada
0: yok halk buna müsaade etmez. Öyle diyeyim yani.
1: Devlet size bir büyüklük tabii yapmış net bir şekilde. Bunun evet koşullarını karar verecek. Öyle eşit konuşmak zorunda değiliz. Çünkü Karayılan şöyle diyor işte hükümete yakın medyada savaş dili konuşuluyor falan. Ya bir şey dediğimiz yok.
0: Ne savaş
1: yani bir şey dediğimiz yok. Siz teröristsiniz. Bunu da her zaman duyacaksınız. Katil evet sürüsünüz. Evet. Devlet size bir büyüklük yapmış. Siz yani sizden olumlu açıklamalar almak için eşit taraflar falan söylemeyeceğiz. Sizin zaten sizi destekleyen medyanız da var. Ya o kadar açık var söylüyorum. PKK medyasından bahsetmiyorum. Dolayısıyla hükümete yakın medyada Karayılan'ın memnuniyetsizlik duyması bizim için şereftir, onurdur. İşte onu da ben, net hatırlatalım.
2: Burada tam şey devreye giriyor. Senin sözlerin üzerine Amerika ve İsrail giriyor. Yani biz ne kadar PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması için zorluyorsak Amerika'da örtülü olarak bu hazır kuvveti, bu paketli kuvvet yıllardır ortağım dedi bunlara. Dolayısıyla bunları başka bir sahada kullanmak istiyor. Trump da zaten dedi. Dünya kadar silah verdik, adamlar bir türlü İran'da
1: bir şeyde yaramadılar.
2: Demek ki sen bu rezervi İran üzerine angaje edeceksin. Orada kullanmak istiyorsun. Ama kullanamamışsın. Niye kullanamadı acaba? Bak burada işte tekrar Barzani giriyor devlet araya.
1: Siz bu konunun altını özenle çiziyorsunuz.
2: Barzani'nin kendi yönetim sahası içerisinden bu silahlı PKK uzantılarını İran'a sevk etmemiş de olabilir. Bunu engellemiş de olabilir. Çünkü o hat İran-Irak hattı olduğu gibi sınıra yakın yerler PKK terör örgütünün kamplarıyla dolu, üst bölgeleriyle dolu. Şimdi buna Barzani müsaade etmediyse, Talabani müsaade etmediyse burada Türkiye'nin de bir politikası var. Yani hem Amerika'nın bunları başka bir noktaya sevk etme isteği var. Türkiye'nin de eğer sevk ederse teröristsiz Türkiye biliyorsunuz devamında teröristsiz bölge şeyine dönüşecek.
1: Evet.
2: Dolayısıyla buradan Türkiye muhtemelen hem dışişleri hem de MIT'in sayesinde muhtemelen Barzani üzerinden bunların kullanılmaması yönünde çok güçlü bir politika üretti. Yani Trump'ın aslında söylemek istediği de biraz o.
1: Bu önemli bir
2: konu. Bu açıdan komutanım, bu işte bu üst bölgeleri işte bu bir köy görünümlü bir şey mesela baktığınız zaman terk edilmiş işte bir köy görüntüsünde
3: komutanım,
2: böyle bir yer gibi.
3: Vurmak zor değil mi yani İsrail'e füze yollayan İran buraya bir füze yollayamaz mı yani bu bölgeye bakıyorum da çok böyle kendini koruyacak bir yer değil burası.
2: Hayır bunu işte
3: çok basit bir
2: yani
3: iş yani.
2: Fotoğrafın doğruluğunu bilmiyoruz. Evet. Yani mevkiyi de bilmiyoruz aslında. Yani,
4: tespit edememişlerdir. Bir de mesela Nahçıvan'a ve Türkiye'ye dronlarla seyir füzeleriyle saldırılar yapıldı. Bu saldırılar acaba bunun benzeri İran içerisinde bir takım mıntıkalar var oradan mı gönderildi? Sahte bayrak operasyonu mu? Çünkü İran rejimi bunu kabul etmiyor. Bir de
1: Kerbela çölü diyor Wall Street. Yani orada diyor.
4: Savaşın başında şöyle bir senaryo da vardı. İşte bu terör örgütü yandaşlarını, terör örgütü yandaşlarını İran-Irak sınırı boyunca İran'a doğru sevk etme ve bir taraftan da çatışmaları tırmandırma, Pakistan sınırında Balucileri ve içeride rejim karşıtlarını ayaklandırma, bu projelerin hepsi çöktü. Bu teröristü Türkiye meselesi konusunda da mesela bazıları Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösteriyor. Buna şöyle bakmak lazım.
1: Kim gösteriyor hocam?
4: Mesela Devlet Bahçeli diyor ki işte kurucu, önder, işte bir takım görevliler, misyonlar üstlenmeli falan diyor. Buna şöyle bakmak lazım. Fransızca bir kavram var. Raison d'état. Yani devletin çıkarları gereği, devletin âli menfaatleri gereği pozisyon alma yoksa yani bu tetkişi meşrulaştırma, şiddeti meşrulaştırma, bölücülüğü devletin kabul etmesi anlamına gelmiyor. Ama bugünkü konjonktürde dış dünyadaki gelişmeler içeride bizim bu tetkiş örgütünün bazı bölümleri

0: biriyle koordinasyon içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu biraz tam net olarak anlaşılamadı. Bu boyutuna da dikkat çekmek
1: doğru,
0: istedim.
1: Bu önemli bir konu.
2: Burada bir şey daha var. Hocam hemen devam edeyim. Türkiye ile ilgili hemen onu söyleyeyim. Sayın Genel Başkanım burada ifade etmek istediği bir de şu var. Bakın diyor, siz yıllardır bir önder, lider olarak gördüğünüz bu adam, bu terörist başı artık bu işin felsefesini bitirmiş. Yani bunun bir artık ideolojik altyapısı da kalmamış. Yani dolayısıyla bunun söylediğini de hem parti olarak, yani DEM Partisi olarak, hem de silahlı terör örgütü olarak bunu dikkate almalısınız. Yani bunu aslında Sayın Genel Başkan söylemiyor yani. Ya bunu sizin yıllardır peşinde koştuğunuz bu adam söylüyor.
1: O da onu hatırlatmak için o terminoloji kullanıyor. Siz zaten böyle diyorsunuz, bakın o söylüyor demek için diyor. Elbette. Turgut Alp Boyraz, merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Melih Altınok.
1: Hocam bu ABD basınındaki iddiayı konuşuyoruz, İsrail'in Irak'taki üssüne dair. Senin ne gibi duyumların var? Bunu niye açıklama ihtiyacı duydular?
3: Amerikan gazetesinin iddiasına göre bu üs aslında İran güneyinde ve batısında Anbar bölgesinde. Burası İran yaklaşık %23'üne tekabül eden, nüfusun neredeyse olmadığı, çok nadir olduğu çöl bölgesi. Hatta Suriye, Ürdün çölüyle devamı da uzanıyor. Dolayısıyla bu bölge eğer tercih edilmişse, doğruysa, gizli üs kurmak için en müsait yerler. Buralarda bazı Arap bedevileri yaşıyor çadırlarda. Çok seyrek ve bomboş bir arazi. Çok geniş bir arazi. Enerji kaynaklarının ekseriyetinin olduğu bir yer.
1: Tam nerede dedin Turgut Alp? Bir daha biraz ayrıntı.
3: İran batısı, hani bu Ürdün sınırına doğru uzanan kısım var ya, Anbar bölgesinde. Anbar bölgesinde. O bölgede, orası tamamen çöl. Aslında devamında Suriye, Ürdün güneyine doğru, o çölün devamı. Irak topraklarının, Irak topraklarının %23'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla İsrail eğer böyle bir şey yapmışsa doğrudan, Irak içerisinde gizli bir şekilde yapabileceği en uygun coğrafya burası. Çünkü insansız bir bölge, çöl. Ve burada gizli bir şekilde operasyon yürütme ihtimalleri yüksek. Tabii iddianın doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Irak resmi olarak dün bunu yalanladı. Ancak şunu da biliyoruz. İşte İran içerisinde de özellikle o geçtiğimiz yıl Haziran ayında 12 gün süren savaşta Irak, İran içerisinde de İsrail'in hücreleri olduğuna dair birçok haber çıktı. Birçok kişi bunu böyle gördü. Hatta Tahran sokaklarında bile işte İsrail hücresi olduğu düşünülen kimseler çatıştılar. İçeriden işte İran'da sürekli bunlara operasyon yapıyor. Irak içerisinde bu çöl bölgesinde stratejik bir noktada bunu yapmış olabilir. Yani güvenlik uzmanlarına göre burası en müsait bölge bunun için.
1: Hedef İran mıdır? Turgut Alp, yani bu
3: öyle gözüküyor.
1: Öyle evet. Suriye Muriye değildir ya da evet. Arabistan falan değildir diyorsun. Şu bölgeye Necef'ti.
3: Yani çünkü Ürdün Suriye tarafına İsrail'in doğrudan kendi sınırı var zaten.
1: Doğru.
3: Suriye'nin güneyinde Hicri Dürzü bölgesinde işgali var. Suriye topraklarındaki işgalini Esed rejiminin devrilmesinden sonra 800 kilometre genişletti. Bu Irak içerisinde bu bölge eğer kurulduysa, böyle bir üs varsa, bunun hedefi muhtemelen İran'dır. Başka bir yer değildir ama belki şunlar da olabilir. Az önce hocam söyledi zannedersem o sahte bayrak meselesi. Mesela İran bazı saldırıları reddediyor. Tabii ki şu an tamamen spekülasyon yapıyoruz. Bunu %100 bilmek mümkün değil. Evet. Bu üs gerçekten var mı onu da bilmek mümkün değil ama eğer böyle bir üs varsa, bunu Irak içerisinden saldırılar düzenleyip İran'a yakın Şiiler bunu düzenledi diye İran'ın üzerine atmak için de kullanıyor olabilir. Doğrudan istihbarat faaliyetleri için de kullanıyor olabilir. Neden ortaya çıktı? Neden duyurdular? Propaganda amaçlı da olabilir. Yani bakın, İsrail çok güçlü. İran gibi İran vasallarının, yani ne diyelim, İran'ın kendi müttefik Şii milislerinin olduğu, Haçlı Şabi'nin olduğu bir ülkede bile İsrail ordusu gelip böyle bir üs kuruyor ve İran, Irak ordusu, Irak istihbaratı, Irak'taki İran'a yakın o bütün o Şii milisler bunu engelleyemiyor diye bir propaganda aracı olarak da kullanıyor olabilirler. Wall Street Journal'da zaten İsrail'e yakın Amerikan sahanın bir gazetesi. Onlar bu sebeple de böyle vermiş olabilir. Yani bütün bu ihtimaller açık. Bunu net olarak bilmiyoruz. Bu arada İsrail tarafından bir açıklama gelmedi. Genelde böyle konularda İsrail ordusu şunu diyor: basında çıkan haberler üzerinde yorum yapmıyoruz diyor. Teyit ya da yalanlama yapmak istemediği zaman bu haber için de aynı tutumu geçerli. Yani benim anladığım kadarıyla birkaç ihtimal var. Gerçek olabilir. o çöl bölgesi askeri uzmanlar, güvenlik uzmanları çok müsait olduğunu söylüyor. Hakimiyet kurmanın orada yani çok kolay olmadığını söylüyor Irak açısından. Çok nadir nüfus var orada. İşte çadırlarda yaşayan Bedeviler vesaire var. Gerçek olabilir. İkincisi propaganda amaçlı böyle bir şey uyduruyor olabilirler. Şu an için elimizdeki bilgiler bunlar, her iki ihtimalde mümkün. İsrail'in şu ana kadar yaptığı operasyonlara baktığımızda kesinlikle yoktur da diyemeyiz açıkçası, benim şahsi kanaatim.
4: Altı Hocam, konuşurken kafası alıyorsunuz.
5: Teşekkür ediyoruz Turgut Alp Bey'e de. Bana ikinci ihtimal daha yüksek geliyor. Yani İsrail gibi bir devlete yakışan hangisi olabilir? Çünkü biraz önceki açıklaması vardı. Biz güçlü olmalıyız, büyümeliyiz ortada. Daha henüz oraya ulaşamadın aslında, itiraf ediyor Netanyahu. Amerika'ya bağlı olmadan bu işi yapalım diyordu. Onun için Necef'e böyle 180 kilometre yakında böyle bir yer kurması, oradaki resimde de iki tane helikopter falan vardı. Görünmeyen bir şey de değil bu. Çok kolay ihtimal olarak görmüyorum. Onun için bunu bir güç ve gövde gösterisi olarak bilerek yayınlatmak, bu tedirginliği oluşturmak, istihbarat olarak bak kalbinize kadar girdik, Şiilerin merkezine kadar girdik dedirtmek bile bence başarı. Sıfır maliyetle çok güzel bir korkusu oluyor.
1: Ki bütün işleri bu. Hatırlasana, geçtiğimiz günlerde de bir istihbarat servisleri Mossad bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Suriye'de işte kılcal damarlarına kadar girdik. Bakan seviyesine Mossad ajanlarını yükselttik diye durup dururken bir açıklama yaptılar. Efendim Türkler.
3: Bir şey söyleyeyim burada. Kudüs içerisinde de mesela şöyle bir şey vardı. Ben 8 yıl kadar yaşadım Kudüs'te. Mesela Kudüs'ün Eskişehir bölgesi var. Etrafı surlarla çevrili olan, Filistinlerin olduğu, içinde Mescid-i Aksa'nın da olduğu. İşte şöyle bir şaiye dolaşır. İşte bir İsrailli en radikal bir bakan bu Filistinlerin ortasından geçip Zeytin Dağı'na kadar gider. Hiçbir yanına güvenlik almadan geri gelir. Niye? Filistinli ajanlar var. Bu algıyı yaymak için bu propagandayı da yaparlar. Dolayısıyla İsrail'in taktiğine baktığınızda propaganda içinde gayet olabilir. Netice itibariyle bir şey savaşı da dönüyor. Ne deniyor ona? İşte bir istihbarat savaşı, propaganda. Bir PR savaşı, hibrit propaganda savaşı, bir propaganda. Evet, evet, o da dönüyor yani, psikolojik savaş.
5: Burada belki
3: psikolojik savaş şöyle da dönüyor. Bu ihtimal de var. Ama gerçek olma ihtimali de var. Bana da sanki ikinci ihtimal daha yakın gibi geliyor. Yani bir propaganda yapmak için. Bakın Irak'ta, çünkü işte İran'ın ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. İşte hükümeti isterse kurdurmayabiliyor. Şiiler son derece güçlü. İşte Haçlı Şabi Şii milis güçler Irak Genelkurmayına bağlandı. Ama tamamen yani İran'la koordineli hareket ediyorlar. İşte Irak Hizbullah'ı var, Hazali'nin başında olduğu, tamamen İran'a bağlı diyebileceğimiz yapılar var. Böyle bir ülkede bile bize etkiniz mesajı da veriyor olabilirler. Bunların hepsi akla yatkın geliyor bence.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var. O propaganda tarafı tabii doğru da. Şimdi hatırlayın. İsrail İran'ı savaş uçaklarıyla vurmaya başladığı zaman seyir mesafesine baktığınızda yani Irak'ın güney tarafından gitmesi daha mantıklı gözüküyor.
1: Doğru değil mi? Tam böyle tabii. Bir şey gibi. Doğru
2: şimdi
1: söylüyorsunuz.
2: Bu üssü biz yine karıştırmayalım. Bu böyle hani açılmış binalar, tel örgüler falan, böyle bir şey değil bu.
1: Kafamız hemen üst değil.
3: Yeraltı deniyor zaten hocam.
2: Evet.
3: Yani daha çok yeraltı deniyor zaten.
2: Yani o belki o da olmayabilir ama bu şey hava yer irtibatını o günkü İsrail uçakları İran'ı vururken sınırlı ve süreli bir zaman aralığında irtibatı bu bölgeden sağlamak. Yani bir şeyi
1: veri sağlıyorlar yerden, evet. Uçakları. Ya
2: dolayısıyla belki 10 gün süreyle, 28 Şubat'ta başladı biliyorsunuz. 10 evet. gün süreyle burayı açmış, işletmiş ve kapatmışlar da olabilirler. Ya dolayısıyla bunu da kimin sayesinde yapacaklar? Yine Amerikalıların. Buradan İsrail'den çıkıp karayoluyla veya bir kara vasıtasıyla buraya gidecek halleri yok. Bütün o teknik donanımı nereden alacaklar? Amerikan üslerinden gerçekleştirecekler. Burada bir mobil bir üs kuracaklar. O bir gün, iki gün veya 10 gün süreyle İsrail'in o hava harekatını buradan irtibatını sağlayacaklar.
1: Bu da hava görüntüleri değil mi arkadaşlar? Araçlar şunlar. Uydu görüntüleri bunlar.
3: Evet. Evet, uydu görüntüleri bunlar.
1: Şu da hareketli olan nokta. Hı-hı. Evet, böyle bir...
3: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbaratının da ordusunun da İsrail'in emrinde olduğu belli.
2: Tabii. Kesinlikle.
3: Böyle bir şey de yapılabilir. Hani yapmış da olabilirler. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey güçleri yetmez, yapmazlar da diyemeyiz yani.
1: Diyemeyiz.
3: Yani resmi olarak yalanlıyor Irak ama senaryolarda bunlar. Hani güvenlik uzmanları bu bölgenin çöl olduğunu, İran %23'ünün ne tekabül ettiğini, büyük bir alan olduğunu ve nüfus orada olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir üst operasyon içinde son derece müsait olduğunu söylüyor birçok uzman.
4: Müsait. Altı.
5: Burada Kuzey Irak biraz önce konuşulmuştu. Barzani bölgesi de Trump'ın ikinci defadır oradaki Kürtlere yönelik bir atıfta bulunması

0: ve istediğini yerine getirmediklerine dair bir takım söylemlerde bulunmasıyla ilgili İran'dan gelen savaşın 20-25. Günüydü. İran'ın içindeki Türklerden gelen bir bilgiyle ilgili ben aslında söyleyeceğim. Biliyorsunuz Kürt bölgesi orada çok küçük ama PEJAK gibi bir terör örgütü var orada yine. PKK'nın İran uzantısı. Rejimin çok ciddi bir bu işin önünü kesmek için müdahil olduğu, orada köylerin yani teröristlerin barındığı köyler de dahil olmak üzere, sızma yaptıkları köyler de dahil olmak üzere çok sert müdahale yapıldı.
1: İran tarafı.
0: Evet, İran rejimi tarafından ve bunun önünü ciddi anlamda kestiği, daha oradaki PEJAK'ın, PKK terör örgütünün başını bile kaldıramadan rejimin oradaki küçükken hani ezdiği ve bitirdiğine dair içeriden gelen bazı bilgiler var. Hatta Türkiye'ye de sormuşlardı bana orada, Türkiye'de durum nasıl diye. Bu da şunu gösteriyor aslında, İran devleti de olabilecek ihtimalleri görerek daha savaşın başında bazı müdahaleler yapmış. Trump'ın bence yakınması da bundan dolayı. Yani ne oldu, hiç hani bir şey çıkmıyor, o kadar silah verdik ama böceğin başı küçükken ezmiş durumda. Yani
1: çok doğru söylüyorsun çünkü PEJAK'tan da açıklama gelmişti Turgut Alp o dönemde. Yani biz bu işi ABD adına üstlenebiliriz diye. ABD başkanının durup durup bu açıklamayı yapması bir şey değil.
0: Aynen.
1: Bunlar bu ihaleyi almak istediler. Muhtemelen burada bu silah bırakırken, o görüntüler yapılırken de Türk yetkilileri de bunu söylediler. PEJAK, PKK militanları İran'a doğru kayış içerisinde diye.
0: Aynen.
1: Hayırlı olmuş. Yıllarca Kandil İran topçusuna sırtını verip Türkiye'ye saldırı düzenliyordu. İran biliyor ne olduğunu. Buyur Turgut Alp.
2: Birçok grup da vardı orada, işte bu İranlı Kürt muhalif olarak tırnak içerisinde yapılan.
1: Evet.
2: Savaş döneminde de İran onları çok yoğun bir şekilde vurdu. Süleymaniye'de, Erbil, evet, yakınlarında Komala gibi kampları çok yoğun bir şekilde vurdu. Ve hatta onların açıklamaları da şu yöndeydi. Şimdi Suriye meselesi de çok taze. Ben Ocak'ta Suriye'deydim. Hatta birçok kez daha habere bağlandık. Mehmet'le o operasyonun başladığı gün PYD'ye yönelik tam, evet, Deir el-Hafer sınırındaydık. Şimdi 11 yıl falan besledikleri Amerika'nın orada PYD, PKK terör örgütünü 4 gün içerisinde Suriye ordusu darmaduman etti ve oraları geri aldı ve Amerika hiçbir müdahalede bulunmadı. Amerika'da müdahalede bulunamayınca işte 100 bin askerim var, şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, Türkiye'ye bile kafa tutarım sözlerinin hepsinin palavra olduğu, Suriye ordusunun karşısında 4 gün duramadıklarını ben sahada gördüm. Şimdi böyle bir şey tazeyken Irak'taki bulunan İranlı Kürtler veya Irak'taki Kürtler de şunu söylediler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ipiyle kuyuya inilmez. Özellikle de Irak'ın kuzeyindeki Bardani Talebani tarafında da bu yönde açıklamalar geldi. Ve hatta Irak Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir Kürt, anayasaya göre Irak Kürtlerinden. Onun eşi de Kürtler sizin silahlı askeriniz değildir, silahlı tetikçileriniz değildir tarzı bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Irak'taki Kürtler içerisinde de ciddi derecede Amerika tarafından o bölgedeki, İran içerisindeki Kürtlerin İran devletine karşı kullanılmasına karşı çıkan mesajlar verildi. Açıklamalar yapıldı. İşte Talebani de bunu, Bahus Talebani de benzer açıklamalar yaptı. Böyle de bir durum var. Hani çok daha taze. İşte hep ekranlarda konuşuldu. Suriye'nin 1/3'ünden fazlası işte PKK, PYD'nin kontrolünde. İşte burasını artık almak mümkün değil. İşte Mazlum Abdi çıktı, o dönem sözde liderleri. 100 bin askerimiz var vesaire dedi. Ben oradaydım işte. Suriyeli komutanlar bize şunu dediler, 100 bin falan hikaye, buradaki Arap aşiretlerini Amerika'nın verdikleri paralarla bir kısmını maaşa bağlamışlar, bir kısmını ceplerine atıyorlar. İşte 9 bin kadar, 8 bin kadar savaşçıları var. Suriye'nin yerel Kürtleri de zaten savaşmak istemiyor. Arapların Kandili diyorlar, yani Kandil'den gelenler, Kandili gelen birkaç bin kişi var, savaşacak olan onlar. Onları da biz bir haftada temizleriz demişlerdi. Aynen öyle oldu. Yani biz daha Deir el-Hafer meskene düşer mi derken birden Deir ez-Zor, Rakka vesaire düştü. En kuzeyde onların Kobani dediği Aynül Arap'la Kamışlı'da sıkıştılar. Orada da Suriye ordusu durdu. Yani durdu ve dedi ki hani buraları da anlaşmayla alalım diye ve anlaşmayla devrettiler. Dolayısıyla böyle de bir ilişki şeyi çok taze. Ocak ayından bu yana kaç ay geçti? Evet. 4 ay oldu.
1: Çok umutlanan vardı Turgut Alp. O dönem Türkiye'de de çok umutlanan vardı Cüneyt Hocam. İşte şu kadar sürecek bilmem ne. O Barzaniler de savaşın başında farklı tavır geliştirdiler. Hepimiz biliyoruz.
3: Tabii.
1: Rudavları, Mudavları böyle bazen Kürdilik üzerinden. Tabii. Normalde PKK ile aralarında sorun var gibi görünüyordu. Hepsi PKK'lı oldu.
3: Tabii kanatların altına aldı Barzani onların, evet, hepsini. Toplantılar.
1: Ama 2-3 gün sürünce, yani Jolani bunları süpürüp atınca 2-3 gün içerisinde geri bütün hava dağıldı. Evet. Net bir şekilde bu.
2: Hatta şöyle de bir şey var yani. Evet. Hani o Irak Kürdistan'ın referandumu var diye sözde.
1: Evet.
2: O dönemde de bir tek İsrail destek veriyordu. Ben o dönem Tel Aviv'deydim. Hatta İsrail

0: Bakanlığı Sözcüsü Emelyan Nahson var. Ona şunu sormuştum. Çünkü bu İran sınırı kapattı, Türkiye kapattı. Irak ordusu iflas ettikleri dedikleri Irak ordusu İbadi Başbakan'dı o zaman. Geldi Erbil'e 40 kilometre kala Amerika artık durun dedi. Yani İran kuzeyindeki özerk yönetimin alanındaki Musul Kerkük'te gitti. Hı-hı. Ben ona demiştim hani siz bir tek destekleyensiniz. Bu ters tepki gibi kendinizi suçlu hissediyor musunuz diye de sormuştum o zaman. Yani dolayısıyla şunu da hani bölgenin halkları da gördü yani. Hani burada Farslar, Araplar, Türklerin hilafına bir şey olmaz. Bence o bölge halklarının yani Kürtlerin de büyük çoğunluğu, ekseriyeti tamamına yakını
1: bunu anladılar.
0: Bu projeye karşı. Yani ben şu hatta bir anekdot anlatayım.
1: Hemen
0: yani
1: alayım bakayım.
0: Haferde bir tane bir aşiret liderine sorduk. Yani ilişkileriniz nasıldı diye dedi ki aynı Arap'taydık. Kobani'deydik. Daesh geldi, Kürtleri sürdü Afrin'e. Biz onların dedi zeytin tarlalarından bahçelerinde hasat dönemi toplayıp götürüp zeytinleri onlara verdik dedi. Tekrar dedi PYD PKK geldi, DAEŞ gitti, biz sürgün edildik, onlar bizim zeytinlerimizi toplayıp bize verdi. Sosyolojik olarak aramızda bir problem olmadığı gibi böyle bir kardeşlik hukuku var dedi. Dolayısıyla İsrail'in zorlamasına rağmen hala bölgede bu kardeşlik hukuku bence geçerli. Dolayısıyla asıl da bu sebepten dolayı da netice alamıyorlar. Evet. Kandil'den gelenlerin çok farklı ideolojik dayatmaları var. Deir el-Hafter'e girdik. Yani orada yüzlerce yıldır yaşayan Arap aşiretlerine son derece yabancı, uzaylı gibi gelen bir ideoloji dayatmışlar.
1: Evet, şimdi defolup gittiler.
0: Vesaire. Bunlar tutmadı. İşte 100 bin asker işte şu vesaire vesaire 4 gün içerisinde Suriye ordusu geri aldı. Bu da bölgedeki insanların hemen hepsinin gözünün önünde gerçekleşti. İran'daki senaryolarda bu kartın oynanamamasının sebeplerinden birisi de bence budur.
1: Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Günaydın. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle yaklaşık 1 saat boyunca birlikte olacağız. Başkan Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü törenine katıldı. Konuşmasında ise dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasa vurgusu yaparken Türk siyasetinin boynun borcu ifadesini de kullandı. Erdoğan reformların da her alanda son hız süreceğinin sinyalini verdi.
1: Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse bu ancak topyekün bir mücadeleyle gerçekleşebilir.
2: Dikkat çeken mesajları Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü ayrımcılığa son verdik dedi.
1: Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik.
2: Erdoğan 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformların altını çizdi. Gelinen noktayı da bu sözlerle özetledi.
1: Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. Göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
2: Etkin, hızlı ve adil bir yargı sistemi için yeni adımlar atılacağını da ekledi sözlerine.
1: Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan hukuk devleti vurgusu yaparken alınan kararların tartışılmasından korkulmamalı dedi. Sosyal medya için ayrı bir parantez açtı.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz

0: ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
1: Ve yeni anayasa.
0: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Antalya'daki soruşturma kapsamında tutuklanan Böcek ailesinde oğul Gökhan Böcek'in ardından eski belediye başkanı baba Muhittin Böcek de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulundu. Oğlunun babamın adaylığı için genel merkeze 1 milyon euro götürdüm iddialarını da doğruladı. Rüşvet trafiğinde adı geçen ve Gökhan Böcek'i görsem tanımam diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ise Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
3: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
1: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız diyerek çıktığı yolda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden oldu. Yetmedi, rüşvet, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından tutuklandı. Muhittin Böcek de sonunda etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için itirafçı oldu.
3: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
1: Soruşturma kapsamında yalnız kendi değil, oğlu Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ve belediyede kendisine en yakın isimler de tutuklandı. Son olarak oğlu itirafçı oldu. Kendisinin adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantası içinde 1 milyon avroyu nasıl götürdüğünü gün gün saat saat anlattı. Muhittin Böcek de verdiği son ifadede oğlunun anlattıkları için hepsi doğru dedi.
4: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
1: Gökhan Böcek babasının adaylığına istenen rüşvet için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile iletişime geçtiğini de anlatmış. Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini söylemişti. Hatta ek ifadesinde 30 milyon liranın o günkü kurla 900 bin avro ettiğini, Ağbaba'nın kendisine 1 milyona tamamla getir dediğini anlattı. Parayı siyah bir çantada taşıdığını ve Veli Ağbaba'nın onayıyla CHP Genel Merkezi'nde başka bir isme bıraktığını da söyledi. Gökhan Böcek sonrasında kendisinden aynı şekilde 7-8 milyon lira daha istendiğini iddia etti. Ağbaba o iddiaları Halk TV ekranlarında sert bir dille yalanlamıştı.
5: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Oysa Ağbaba'nın tanımam dediği Gökhan Böcek'i bizzat cezaevinde ziyaret ettiği, üstelik ziyareti de kendi ağzıyla açıkladığı ortaya çıktı. Ağbaba o ziyaret sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettik ifadelerini kullandı.
5: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Ortaya saçılan son iddialar nedeniyle CHP'de de kazan iyice kaynamaya başladı. Kulislerde son iki hafta içinde yaklaşık 20 belediye başkanının eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla iletişime geçtiği, parti yönetilemiyor diyerek Özgür Özel'i şikayet ettiği konuşuluyor.
6: Ben Kemal geliyorum.
1: CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de Özel'e bayrak açan isimlerin başında geliyor. Tekin Sabah gazetesine yaptığı son açıklamada içim yanıyor diyerek dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Partililere gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık çınarın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın diye seslendi.
2: İBB davası kapsamında yargılanan Ekrem İmamoğlu ayrıca casusluk davası için hakim karşısındaydı. Yerel seçim sürecinde yüz binlerce İstanbullunun kişisel verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun

0: yanı sıra danışmanı Necati Özkan, televizyoncu Merdan Yanardağ ve itirafçı Hüseyin Gün'ün 20'şer yıla kadar hapsi isteniyor.
1: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: İBB'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürerken Ekrem İmamoğlu bu kez casusluk davası kapsamında hakim karşısındaydı. İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün de salonda yerini aldı. İddianamede suç tarihi 2019-2025 olarak geçiyor. Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden yerel seçim öncesi yüz binlerce İstanbullunun kişisel bilgilerine erişim sağlandığı, hatta bu bilgilerin sızdırıldığı da iddialar arasında. Bu kapsamda ilk ifadeyi daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün verdi. Mahkeme başkanının Merdan Yanardağ'a para verdiğiniz iddia ediliyor, açıklar mısınız sorusuna Gün, ben sadece bağış yaptım yanıtını verdi.
3: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net.
2: İBB davasında ise yeni hafta 35. duruşmayla başladı. Soruşturma kapsamında İBB'nin iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 kişinin arasında Dilek İmamoğlu'nun akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.
2: CHP'li Bornova Belediyesi'nin aldığı imar kararı ise Kazım Dirik Mahallesi sakinlerini sokağa döktü.
5: Emeğimizle, anın terimizle aldığımız yerleri rant uğruna belediye elimizden almaya çalışıyor.
2: Bornova Belediyesi yıllar içinde yol ve ticari alanların ortasında kalan mahalle için imar değişikliğine gitti ve konutların bulunduğu alanı Şeftali Bahçesi olarak gösterdi. Mahalle sakinleri belediyeyi tapularıyla protesto etti.
6: Tek katlı bahçeli bina olarak aldım ben bu evi. Benim el emeğimden aldım ben bu yerleri.
2: Edirne Belediyesi ise ekmek yolsuzluğuyla gündemde. AK Parti Grup Başkan Vekili Celal Demir, belediye meclisi toplantısında taşeron firmanın halk ekmek büfelerinde 12 liraya satılan ekmeği fırından 7 liraya alarak 10 liraya belediyeye verdiğini açıkladı.
7: Halk ekmeğin belediye satış fiyatı 12 lira. Fırınlardan alınış fiyatı 7 lira. Bu şirkete en az 3 lira ekmek başı para aktarılıyor. Yılda 11-12 milyona yakın bir para.
2: CHP'de Burcu Köksal krizi ise büyüyor. Parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarını açıkça söylemekten çekinmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın istifa hazırlığında olduğu konuşulurken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. Köksal, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
0: Kolay gelsin. ABD ve İran arasındaki görüşmeler tıkandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da gerilime ilişkin açıklamalar geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
8: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen ateşkes ve müzakere sürecinin kritik bir aşamaya geldiğini açıkladı. Trump, Tahran yönetiminin ABD'nin son teklifine verdiği yanıtı sert sözlerle eleştirirken ateşkes sürecinin de artık yoğun bakımda olduğunu söyledi. Reuters haber ajansına göre Trump, İran'ın yanıtını saçma ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Washington yönetimi özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri, uranyum zenginleştirme programı ve Hürmüz Boğazı konularında geri adım bekliyor. ABD basında yer alan haberlere göre İran'ın Washington'a ilettiği karşı teklif olduğu ağır şartlar içeriyor. İran yönetimi yaptırımların kaldırılmasını, savaş nedeniyle oluştuğunu savunduğu, ekonomik zararların karşılanmasını, petrol satışına yönelik baskıların sona erdirilmesini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran etkisinin kabul edilmesini talep ediyor. Trump ise bu şartların gerçekçi olmadığını savunuyor. Aksi olsa konuşan Trump, İran'ın mektubu için bunu hiç beğenmedim ifadesini kullandı. Ayrıca konuyu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de görüştüğünü açıkladı. Washington Post gazetesi ise İran krizinin artık yalnızca dış politika değil, aynı zamanda ABD ekonomisini de etkileyen büyük bir meseleye dönüştüğünü yazdı. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ABD'de benzin fiyatları ciddi şekilde arttı. Habere göre Trump yönetimi halk üzerindeki ekonomik baskıyı azaltmak amacıyla federal benzin vergisini geçici olarak kaldırmayı değerlendiriyor. Diğer yandan Axios'un güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray'da askeri seçenekler yeniden

0: Masaya yatırılıyor. Trump yönetimi diplomatik çözüm istediğini açıklamayı sürdürse de İran'ın geri adım atmaması halinde Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir Amerikan deniz operasyonunun gündeme gelebileceği belirtiliyor. Haberde Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Pentagon'un üst düzey askeri yetkililerinin kriz toplantıları yaptığı ifade edildi. Fox News televizyonda Trump'ın Beyaz Saray'daki açıklamalarına geniş yer verdi. Trump burada İran'ın son teklifini son derece zayıf olarak değerlendirirken ateşkesin ise yaşam desteğine bağlı olduğunu söyledi. ABD ana akım medyasındaki genel değerlendirme ise şu yönde. Trump yönetimi bir yandan İran üzerinde askeri baskıyı artırıyor, diğer yandan da özellikle Çin ziyareti öncesinde kontrollü bir diplomatik sonuç elde etmeye çalışıyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim İran'ın nükleer programı ve bölgedeki askeri hareketlilik nedeniyle Washington'da yeniden sıcak çatışma ihtimalinin ciddi şekilde konuşulduğu belirtiliyor.
1: ABD, İran donanmasının büyük bir kısmını vurdu. Ancak İran'ın Hürmüz'deki en büyük kuzu, sivrisinek filosu olarak adlandırılan sürat tekneleri. Birlikte hareket eden ve üzerinde füzelerin olduğu bu tekneler ticari gemilere kısa süre içerisinde müdahale edebiliyor. Hareket kabiliyetleri ise hedef olmalarını engelliyor.
2: Biz onlara küçük tekneler veya hızlı tekneler diyoruz. İkisi de küçük ve hızlı. Önlerinde bazı silahlar var. Yani bu şimdi donanmanın yerini alıyor. 159 tekneden oluşan bir donanmaları vardı. Şimdi hiç yok.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasını yok ettiklerini iddia ediyor. Ama İran'a ait silahlı sürat motorları Hürmüz'ü kilitlemiş durumda. Amerikan ve İngiliz medyası İran'a ait bu gemiler için sivrisinek filosu diyor. İran'ın elinde kaç adet hız teknesinin olduğu belli değil. Birçoğu füze stoklarında olduğu gibi tünellerde saklanıyor.
2: Abluka çok iyi durumda. Hürmüz'de hiç iş yapamıyorlar. Donanmaları, hava kuvvetleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı.
3: Füze sistemleri taşıyanlar da var. Üzerine sadece makineli tüfek yerleştirilmiş olanlar da. Uzmanlara göre İran'ın en büyük silahı konumundalar. Uydu verileri çoğu zaman aynı anda 40-50 sürat motorunun bir arada hareket edip Hürmüz'de devriye attıklarını gösteriyor. Hedeflerine çok hızlı ilerleyip gemilerin hareket etmesine engel oluyorlar. Hareket kabiliyetleri ise ABD'nin hedefi olmalarını zorlaştırıyor.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz hafta Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı almıştı. Ancak İran, Fransız ve İngiliz savaş gemilerine Hürmüz'e girmeleri durumunda vurmakla tehdit etti. Macron ise bu uyarı sonrasında geri adım attı. Uçak gemisini Hürmüz'e müdahale için konuşlandırmayı hiç düşünmedik. İran'la işbirliği yapmaya hazırız mesajı verdi.
3: İran vururuz dedi. Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı alan Macron geri adım attı.
2: Hürmüz'ü yeniden açmak için bir konuşlandırma yapmayı asla düşünmedik. Bu Fransa'nın asla bir seçeneği olmadı.
3: Fransa ve İngiltere seyri sefer güvenliği için Körfez'e savaş gemileri gönderme kararı aldı. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'den Karadeniz'e yönlendirildi. Ancak Fransa ve İngiltere'nin bu adımına İran sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'a girme teşebbüsünde bulunacak gemilere müdahale ederiz dedi. Hürmüz'ün güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanır diyerek Londra ve Paris'e resti çekti. İran'dan gelen bu uyarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da uçak gemisi gönderme kararının Hürmüz'e müdahale anlamına gelmediğini söyledi. İran'la koordineli hareket edeceklerini vurguladı.
2: Birkaç gün uçak gemisi grubunu bölgeye yönlendirme kararı aldık. Ama bu Hürmüz'ün yeniden açılması için bir konuşlanma değil.
1: Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir döneme giriliyor. Artık sadece oynatana değil, yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yazılacak. Emniyet tespitlerini tamamladı. Yaklaşık 3 milyon kişiden bahsediliyor ve bu 3 milyonun içinde önemli sporcu ve kulüp yöneticilerinin olduğu

0: iddiası da yer alıyor.
1: Sadece oynatanlar değil, artık oynayanlar da bu gündemde yerini fazlasıyla alıyor.
2: Önceden sadece oynatanlar mercek altındaydı. Şimdi yasa dışı bahiste oynayana da ceza geliyor.
1: Yasa dışı bahisle temas kurmuş birisi ister oynatan olsun ister oynayan olsun. Tabii ki oynatan olursa daha ağır cezalar ve yaptırım. Ancak oynayan olmak da cezasız kalmayacak.
2: Devlet yasa dışı bahisle çemberi kapattı. İnternet sitelerinin veri tabanlarındaki kayıtlar tek tek inceleniyor.
3: İşte bu noktadan sonra veriler didik didik edildi. Hesaplar incelendi ve mail adreslerine ulaşıldı. Bu noktadan sonra 14 milyon hesaptan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
1: Aynı zamanda bu kişinin para trafiği sadece oynama boyutunda değil de oynatma veya hesabını aracılık etme olarak bu yasa dışı bahise kullandırılıyorsa kara para aklama, yasa dışı bahis bu noktada da sadece idari para cezası değil hapis cezası ile ceza mahkemesinde yargılanması söz konusu.
2: Artık yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak ve çekmek de cezaya sebep olacak. Bunu yapanlar da emniyet tarafından tespit edildi. Sayı büyük.
3: O 3 milyon 173 bin kişinin kimlik ve telefon numaraları saptandı. Yasal süreç başladı. Yakın zamanda kabahatler kanunu kapsamında 100 bin ila 400 bin lira arasında ceza uygulanmaya başlayacak. 3 milyon 173 bin kişi. Yani bakınca Türkiye genelinde ve bağımlılıkları da düşüneceğim zaman düşük bir sayı gibi. Neden bu kadar düşük? Normalde daha fazla olmasını beklemezdim.
1: Malta merkezli bir veri tabanından gelen veriler bunlar. Yarın devam eden operasyonlarla bugün 3 milyon olan verinin yarın 10 milyon olmayacağının bir garantisi yok.
2: İddialara göre o 3 milyon kişinin arasında futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tanınmış sporcularla kulüp yöneticileri de var.
1: Ben oynatmıyorum, sadece oynuyorum. Kendi hesabımla, kendi paramla oynuyorum. Bana bir şey olmaz mantığındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu konuların dikkatini önemli vurgulayalım.
0: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcıyı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirterek panik havası oluşturdu. Dolandırıcılar savcının hesabından 850 bin lira çekti.
4: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.
0: İstanbul Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
5: Sedef Güler siz mi?
4: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu. Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan ve kamuoyunun yakından takip ettiği 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetinde yargı süreci tamamlandı. savcı mütalasında Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapiste sanıkların kaçmasına yardım eden Yiğit Hüseyin Ayvalık'ınsa 5 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. Mahkeme bir sanığı ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
0: Şimdi ekranlarınıza birçok olayı aydınlığa kavuşturan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını getireceğiz. İstanbul'da gece gündüz demeden çalışan ekipler özel yöntemler ve milli teknolojilerle asayiş olaylarını tek tek çözüyor. Peki çalışma yöntemleri nasıl? Hangi cihazlar kullanılıyor? Detaylarına bakalım.
4: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
5: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
4: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
6: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
0: İstanbul Kağıthane'de ihmal az kalsın bir çocuğu hayattan koparıyordu. 8 yaşındaki çocuk tutunduğu elektrik direğinde çarpıldı. Neyse ki yanında annesi vardı. Bakın o anlarda ve sonrasında neler yaşandı.
7: Bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı varmış. Yanından geçerken oğlum elektrik akımına kapıldı. Çocuğumla inerken direğe tutunarak bu merdivenlerden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
8: Dışarı çıktım, baktım çocuğu annesi hastaneye götürüyordu.
9: İşte o korkutan görüntü. 8 yaşındaki çocuğun direğe dokunmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
7: Direğe yapıştı ve böyle hani sarılır pozisyona geldi, elini kurtaramadığı için bu korkuluklara dokunuyor.
0: O dehşet anları 1 Mayıs akşamı İstanbul Kağıthane'de bu sokakta yaşandı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kuzeniyle birlikte bu yoldan aşağı inerken tam bu noktada bulunan işte bu direğe tutundu. Direğe tutunmasıyla küçük çocuk elektrik akımına kapıldı.
9: Evladının çığlık sesini duyan anne akıma kapılan oğlunu montundan çektiği gibi kurtardı ama ilk başta ne olduğunu anlayamadı.
7: Hani tutup montundan tutup çektim. Çektim fakat hani çocuk kendinde değil. Gözleri dönmüş halde çığlık çığlığa bağırıyor.
10: Elektrik akımına kapıldı. Sabaha kadar müşahede altında tutulduk.
0: Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk hastaneden taburcu edildi. Anne de evladı taburcu edilir edilmez hemen karakola gitti, şikayetçi oldu. Bir ekip geldi, buradaki kaçak giderildi ama
9: yine aynı sokak, yine aynı elektrik direği. Aslında günler öncesinde yine bir faciadan dönüldüğü de ortaya çıktı.
0: İstanbul Kağıthane'deki facia aslında günler öncesinden geliyorum demişti. Güldal burada bu elektrik akımı çocuğun kapıldığı sokakta oturuyor. Bu olayın öncesinde 4-5 gün öncesinde kendisi de buradan geçerken elektrik direğine dokunmuş ve akıma kapılmaktan son anda kurtulmuştu.
8: Geldim buradan tuttum. Böyle yaptım, elimi elektrik çarptı. Elimi geri çektim o anda hemen. Eve gittim, çocuklara söyledim.
7: Şu direğin buradan kalkması gerekiyor ya da başka bir çözüm bulunması gerekiyor. Bakın bir adımlık yer var. Ve burada en çok çocuklar kullanıyor. Evet, yaşlılar kullanıyor, gençler kullanıyor ama en çok çocuklar kullanıyor çünkü.
0: (Gülüyor) Ölüm gemisindeki hantavirüs paniği derinleşiyor. MV Hondius'ta yaşanan salgın küresel

0: 8 farklı milletten yolcu bulunurken Hollanda uçuşundaysa 11 farklı milletten yolcu vardı.
1: İlk olarak virüsün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinde bulaştığı öne sürüldü. Ancak yeni bulgular salgının gerçek kaynağının Kuzey Patagonya olabileceğini gösterdi. Uzmanlar kuluçka süresiyle yolcuların Ushuaia'da geçirdiği kısa sürenin uyuşmadığını belirtti. Salgının merkezindeki çift 70 yaşındaki Hollandalı kuş bilimci Leo Schilperoort ve eşi Miriam Schilperoort oldu. Yaklaşık 5 aylık Güney Amerika turuna çıkan çift Kasım ayında Arjantin'e gitti. Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından Mart ayı sonunda yeniden Arjantin'e döndü. Kuş gözlemciliği tutkusuyla bilinen çift, Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanı ve kuş gözlem noktasını ziyaret etti. Uzmanlar nadir bir kuş türünü gözlemlerken kemirgenlerin dışkısından havaya karışan virüslü parçacıkların solunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Schilperoort çifti 1 Nisan'da Ushuaia'dan hareket eden MV Hondius gemisine bindi. Leo Schilperoort yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Schilperoort 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirletilen havanın solunmasıyla yayıldığı belirtiliyor.
2: Bu durumun ciddi bir salgının başlangıcı olduğuna dair bazı yanlış anlamalar ve yanılgılar var. Bunun böyle olmadığına oldukça eminim. Hastalığın bir sınırı var. Hastaları izole edip erken tedavi ederseniz hastalık sınırlanır. Arjantin'de geçmişte bu salgın yaşandığında hastaların evde kendi kendilerini izole etmeleri salgının hızla kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
1: Yetkililer ilk hastaların gemiye binmeden önce hangi bölgeleri ziyaret ettiğini detaylı şekilde inceliyor. Uzmanlar salgının COVID benzeri küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini vurguluyor.
3: İsrail, Batı Şeria'da işgale devam ediyor. Bu kez hedefte çocukların oyun alanları vardı. İşgalciler çocukların top oynadığı sırada bir futbol sahasına baskın düzenledi.
1: Futbol sahasını bastılar, Filistinli çocukların oyunlarına bile engel oldular. İsrail, Batı Şeria'da işgalini sürdürüyor. Hedeflerinde Masa Feryatta'daki El Hayr köyü vardı. Daha önce alınan yıkım kararını fırsat bilen işgalciler de bölgeye gitti. Çocukların oynadığı futbol sahasına baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli çocuklar oyun oynuyordu. İsrailli işgalciler oyunu durdurdu, saha ve çevresini kuşattı. Sloganlar atarak çocukların oyununu engelledi. Yerleşimcilerin baskınında İsrail güçleri de onları korumak için yanlarındaydı. Çok sayıda asker elleri tetikte sloganlara eşlik etti.
3: İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ateşkesi bir kez daha deldi. İşgalci İsrail, Nebatiye'de sivilleri hedef aldı, fosfor bombası kullandı.
1: Soykırımcı İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. Lübnan'da fosfor bombası kullandı. Lübnan'da ateşkes yine delindi. İsrail ordusu Güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Nebatiye hedef alındı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil yaralandı. En az 2 kişi hayatını kaybetti.
2: 3 gün önce köyü terk etmemiz için ısrar ettim ve onları Saksakiyek'e getirdim. Savaş uçakları gelip onları vurdu. Orada kalmanın tadını çıkarma şansı bile olmadı.
1: İsrail ordusunun Nebatiye'de fosfor bomba söyledi.
4: Gerçekten de Lübnan'ı işgal eden, Golan Tepelerini işgal eden ve Batı Şeria'nın gaspını organize eden Netanyahu'nun hükümetidir.
1: Melenchon, NATO hakkında da açıklamalarda bulundu. Seçilirsem ittifaktan ayrılacağız dedi.
4: NATO'dan ayrılacağız. NATO tek bir şeye hizmet ediyor. O da bizi Amerikan denetimi altına sokmak. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız.
1: Mélenchon, İran'a yönelik düzenlenen saldırıları hatırlattı. Mevcut yönetimin tavrını eleştirdi. ABD

0: İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İspanya, Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeleri örnek gösterdi. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mayıs 2027'de yapılması planlanıyor. Eğer hiçbir aday çoğunluk oyunu alamazsa 2 hafta sonra ikinci tur yapılacak. İstisnai durumlarda Cumhurbaşkanlığı makamı o tarihten önce boşalırsa seçim daha erken de yapılabilir.
1: Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, İstanbul'da başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun açılışında konuştu. Daha adil bir dünya hepimizi iyileştirecektir diyen Albayrak, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.
2: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
0: Dünya Dekolonizasyon Forumu, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı. Esra Albayrak, bugünün normalini kendi kavramlarımızla yazmalıyız dedi.
2: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
0: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
2: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
0: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
2: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
0: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
2: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimize kullandığımız telefonu kim üretti? İçindeki yazılımı kim yazdı? Çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
1: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde evlerinin kapısı açık kalan aileye karşı komşunun pitbull cinsi köpeği saldırmış, iki küçük çocuk yüzünden yaralanmıştı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada pitbull sahibi kadına adli kontrol şartıyla tahliye çıktı.

0: kızıma saldırıyor önce. Onun göğsünde yaralıyor. Şu an morarmalar falan var yani, çizikler, yaralanmalar var ama o iyi atlattı. Ondan sonra Efe'ye dönüyor bu sefer. Efe'ye döndüğü zaman yüzünü ısırıyor ve parçalıyor.
1: Misafirlikten dönmüşlerdi. Evin açık kalan kapısından içeri giren pitbull cinsi köpek iki küçük çocuğa saldırdı. O köpeğin sahibi görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Yürekleri ağza getiren olay 30 Kasım'da Ankara'nın Etimeskut ilçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Doğa ile 1,5 yaşındaki Efe ailesiyle birlikte pazar alışverişine gitmişti. Tam da döndüklerinde bu dairedeki pitbull fırlayarak bir anda iki küçük çocuğa evlerinin önünde saldırdı.
1: O saldırı sadece minik kalplerinde değil, yüzlerinde de ömürleri boyunca silinmeyecek bir iz bıraktı. O olayın ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı. Bugünse Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, çocukların babası müşteki Adem Öztürk, anneleri Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Saldırgan köpeğin sahibi sanık Tuğçe Özbek Erol olsa olay nedeniyle üzgün olduğunu ve aileden bir kez daha özür diledi.

0: dediğini ifade etti. Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu belirterek müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkemede dinlenen bir tanık olay günü evdeyken bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Sesleri duyup kapıyı açan komşu çocuğumu mahvettiler çığlıklarını duyduğunu ifade etti. Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panik halinde eve girmeye çalıştığını anlattı. İddiaya göre o sırada ağızlıksız ve tasmasız olan köpek saldırgan tavırlar sergiliyordu dedi.
1: Bak baba burada. Gel babanın yanına gel hadi gel.
0: Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme sanık Tuğçe Özbek Erol'un yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar verdi.
2: Bu köpeğin sahibi daha önce de defalarca 12 defa hala açık dosyaları da varmış. 12 defa da şikayet edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmamış.
0: Kanlı saldırıya ilişkin dava 7 Temmuz'da devam edecek.
3: Bursa'da aç kalan anne ayı ve yavruları 21 kovana saldırdı. Ayıların saldırısı yüzünden 1,5 milyon ara telef oldu.
4: Açlıktan ölmüş. Ayılar balını yemiş.
0: Ayılar kovanları talan etti. Yaklaşık 1,5 milyon arı telef oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bal üreticilerinin başı ayılarla dertte. Çünkü aç kalan ayılar kovanlara saldırıyor.
5: Büyük anne ayının ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var bak.
0: Çayönü köyünde arıcılıkla uğraşan 58 yaşındaki Mustafa Çalı'nın kovanları da aç kalan anne ayı ve iki yavrusunun hedefi oldu.
4: Bakın birçok arı ölüsü var. O tarafta öyle ormanda, ormanın içinde dağıtmış çıtaları.
0: Ayılar çalıya ait 21 kovanı parçaladı ve kovanların içindeki balları yedi. Arıcı Mustafa Çalı kovanlarının parçalanmasından dolayı yaklaşık 1,5 milyon arının soğuktan telef olduğunu söyledi.
5: Bal akımı işte başlayacaktı Haziran'da. Şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve, 5-6 kovan arı kaldı. Yakaldı, yakalmadı.
0: Arıcı sağlam olan kovanlarını korumak için bölgede önlem aldı.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı yaz sezonu öncesi orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların %91'inin insan kaynaklı olduğunu açıklayarak kritik uyarılarda bulundu.
6: Bugün göreve uğurlayacağımız 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatörle ülkemizin dört bir yanında yeşil vatan savunmamızı biraz daha güçlendirmiş oluyoruz.
0: Yeşil vatan savunması için düğmeye basıldı. Ormanları koruyacak dev filo göreve hazır hale getirildi.
6: Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında hangi sebeple olursa olsun ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım, anız yakmayalım.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı yangın sezonu öncesinde teknolojik ve personel gücünü artırdı. Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınlarıyla mücadelede etkinliğini artırmak adına gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için 101 aracı daha filosuna dahil etti.
0: Yangınla mücadelede bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı görev yapacak.
6: Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterindeki ve mücadelede kullanmış oldukları hava ve kara gücü Cumhuriyet tarihinin en güçlü yangınla mücadele kapasitesini ifade etmektedir.
0: Sahada ter dökecek 28 bin personele 138 binden fazla gönüllü de bu mücadelede destek verecek.
6: Bugün uğurlayacağımız araçlarla birlikte 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız.
3: Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir hava olayının etkisi altına girdi. Sahra Çölü kaynaklı yoğun toz taşınımı ülkemizi 10 gün boyunca esir alacak. Uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olanları ve hassas grupları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

0: Yaşlı hastalarımız, küçük çocuklarımız, KOAH ve astım hastalığı gibi hava yolları sıkıntıları olan hastalarımız büyük risk altında.
1: Çöl tozu Türkiye'ye geliyor, uzmanlar uyarıyor. Türkiye 10 gün boyunca çöl tozu etkisinde kalacak. Gökyüzü turuncuya boyanacak, araçların üzeri çamurla kaplanacak.
2: Çöl tozları 10 gün boyunca yurdumuzun birçok noktasında etkili olacak. Uzmanların uyarısı özellikle astım hastaları, yaşlıların ve KOAH hastalarının bugünlerde dışarı çıkmamaları. Peki başka nasıl önlemler alınmalı?
0: Şimdi bu çöl tozları sadece toz diye düşünmeyin. Kıta kat ediliyor biliyorsunuz. Beraberlerinde bir sürü polen, küf mantarı ve bakterileri de topluyorlar ve karmaşık bir bünyeye sahip oluyorlar. Ve küçücük oldukları için soluk aldığımızda direkt incecik hava yollarımıza gidebiliyorlar. Olduğunca dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmasınlar. Özellikle sabahları ve akşam dönemlerinde aşırı derecede toz bulutları olur. Dışarı çıkmamaya çalışsınlar bu saatlerde. Kapılarını ve pencerelerini sık sık kapatıyor olsunlar. Özellikle onların önlerine nemli bezler sererlerse bir mekanik bariyer oluşturur. Tozun dışı içeriye girmesine engel olurlar. Eğer dışarı çıkacak olurlarsa sabahları ve akşamları çıkmamaya çalışsınlar. Eğer çıkıyorlarsa da maske, çift maske taksınlar.
1: Peki havadaki toz yoğunluğunun artması sağlığı nasıl etkiliyor?
0: Astım hastasıysa nefes darlığı başlıyor. Bir hışırtı, bir nefes darlığı, bir balgam artışı. Bir de bu dediğim gibi bu toz partikülleri mikrop taşıdığı için enfeksiyona çok zemin hazırlarlar. Ateş, bunlar çok olur. Eğer bunları hissediyorlarsa hastalarımız mutlaka gecikmeden doktorlarına, hastaneye başvurması gerekir.
3: Diyarbakır'da terörsüz Türkiye süreciyle birlikte turizm hareketliliği de arttı. Ziyaretçiler tarihi ve kültürel noktaları gezerken kentte yoğunluk yaşanıyor.

0: Çok güzel, çok beğendik. Teşekkür ederiz buraları bize gösterdiğiniz için. Çok harikaydı. Beğendik, çok güzeldi yani. Teşekkür ederiz.
1: Bölgenin turizm potansiyeli terörsüz Türkiye süreciyle değerini buldu.
2: Vallahi harika, tek kelimeyle harika. Yeşillik, güzel. Biz Ankara'mız bu kadar böyle değil. Büyük büyük binalar, alışmamışız. Çok çok beğendik. İnsanları cana yakın, güler yüzlü. Her şeyle mükemmel.
1: Artık bölgede en çok konuşulan konu huzur ve normalleşme.
3: Evet, akın akın geliyorlar, badem alıyorlar, kahve alıyorlar, ekonomiye can veriyorlar. Biz de kahve ikram ediyoruz, lokum ikram ediyoruz. Herkes muhakkak gelip tarihi yerlerimizi görsün.
1: Güneydoğu'nun turizm merkezi haline gelen Diyarbakır ziyaretçi akınına uğruyor.
4: Van'dan geliyoruz. Çok güzel, süper. Beğendik, evet, teşekkürler. Çocuklarla geldik. Gezi amaçlı ama hava sıcakmış. Güzel. Bayağı da yoğun.
5: Van'dan geldik. Tarihi mekanları görmek için çok güzel tabii ki de. Herkesin buraya gelmesini diliyoruz.
6: Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler tarihi mekanları ziyaret ediyor. Bir yandan terörsüz Türkiye süreci, bir yandan da Ames Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi kente geliyor ve kente büyük bir coşku var, büyük bir bayram havası var.
0: Harika buldum Diyarbakır. Çok sevdim.
7: Nerede geziyorsunuz?
0: Vallahi çarşısını gezdik önce. Kahvelere, çaylara baktık. Kiliseye uğradık, şuradaki Katolik Kilisesi'ne. Şimdi de buraya, Ermeni Kilisesi'ne uğruyoruz. Tur rehberimiz nereye götürürse oraya gidiyoruz.
1: Tarihi surları, binlerce yıllık kültürel mirası ve zengin gastronomisiyle dikkat çeken şehir ziyaretçilerini bekliyor.
8: Osmaniye'de yaşayan Osman Kanlı yıllardır bıçak yapıyor. Kanlı Kurban Bayramı için verilen bıçak siparişlerini yetiştirmek için yoğun olarak çalışmaya devam ediyor.
1: Yıllardır çeliği dövüyor, farklı farklı bıçaklar yapıyor. Osmaniye'de yaşayan Osman Kanlı, baba mesleği olan bıçak ustalığını devam ettiriyor.
9: Yani bu da benim yapım. Bu da bir 4116 çelik, Alman çeliği. Onu kullanıyoruz, bilenler biliyor. Bununla yarı yarıya diyebilirim ömrü. Ama yani buna bir 10 yıl, 15 yıl ömür biçiyorum. Yani hiç bu garantili mal.
10: Kurban Bayramı yaklaştı. Hal böyle olunca Osmaniye'nin Düzüç ilçesinde görmüş olduğunuz bu hurda demirler alınıyor. Ardından da dövle dövle adeta deve kesen bıçaklara dönüştürülüyor.
9: Ben 82 yılından beri baba mesleği yapıyorum. Yani o zamandan bile hala kullanılabilen makas çelikleri var. Kullanıcıya bağlı olarak yine de benimkinin yani 10 yıl hiç garantili ömrü vardır yani. Makas çeliklerini. Karbon çelikler uzun ömürlü dayanıyor.
10: Burada demirler önce ısıtılıyor, ardından dövülüyor, şeklini alıyor ve sonrasından da suya verilerek adeta her biri çelikleştiriliyor.
9: Dövdük, ısıttık, dövdük. Isıl işlemini suladık. Yani bizim tabirimizde su, sulamak. Isıl işlemini verdik. Daha sonra işte buna biz biraz daha şekil vereceğiz tabii. Bu hale getirmek için. Daha sonra ağız açımı. İşte seramik kaplama işi yapıyoruz üstüne paslanmaması için. Bunlar makas çeliği, karbon olduğu için paslanma özelliği var. Onu korumaya almak için seramik kaplayacağız. Daha en son aşamada kabzesini oluşturacağız. Kabzeler varzalit.
1: Kanlı 2020'de geçirdiği iş kazası sonucu sağ bacağını kaybetti ama o engeline takılmadı. Mesleğine sarıldı, çalışmaya devam etti.
10: Osman Usta bıçağını yaptıktan sonra 4 aşamada bıçakların ucunu açıyor. İlk olarak en kalın işlemden başlıyor. Bu en kalın zımpara oluyor.
9: Evet.
10: Burada ne yapmış oluyoruz?
9: Burada ağzının keskinliğini verdik. Bir kılığa olayı döndü burada görüyorsunuz.
10: Yol açtık.
9: Yolunu açtık. Bundan sonra Bantlı para. Yani bez üstünde çok ince bir 240 kum var. Bununla önceki işlemin izlerini yok edeceğim.
1: Usta Kurban Bayramı öncesinde bıçak siparişlerine yetişmek için yoğun olarak çalışıyor.
9: Yani her kurban tabi 10-15 gün içinde bir 10 bin bıçak bileme olur burada yani bizim atölyemizde.
1: Osman Kanlı mesleğinin unutulmaması için yeni ustalar yetiştiriyor.
9: Burada demiri alsam ben iki kişi çalışsam burada en fazla çıkartacağım 5 bıçak günlük. İşte çok elemanlar da çalışırsa stajyerlerim var biraz öğrencilerle beraber 10 tane bıçak çıkartabilirim bir günde.
8: Ankara mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Ankara tavası yıllardır sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Burcu Özüduru yeni mahalledeki bir restoranda çalışan 52 yaşındaki aşçı Hikmet Kuru ile birlikte mutfağa girdi ve Ankara tavasının nasıl yapıldığını ustasından öğrendi efendim. İzleyeceğiz ve ajans yeni günü noktalayacağız.

0: Hikmet Topakıyla Ankara Topu izleyenir.
1: Başkentle özdeşen Ankara tavası kuzu etiyle, tereyağıyla ve pirinçle birleşince damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki Ankara tavasının püf noktası neler? Yıllardır Ankara tavası yapan bir ustamızla birlikteyiz ve bugün Ankara tavasının püf noktasını öğreneceğiz.
0: Çekirdek temeli bu işi yapmaktayız. Malzemeleri tarif edeyim. İster misiniz?
1: Tabii, neler var ustam Ankara tavasında?
0: Olmazsa olmaz kuzu etimiz. Trabzon'dan gelen tereyağımız. Kuzu etimiz bu arada Balıkesir kuzusu. Başka kuzu eti kullanmıyoruz. Fıstığımız, kuş üzümümüz, olmazsa olmaz Osmancık bağlı pirincimiz, sebzelerimiz.

0: de var. Biberimiz, domatesimiz, soğanımız ve kapya biberimiz.
1: Kuzu eti Balıkesir'den geliyor, tereyağı Trabzon'dan geliyor, pirinç Osmancık dedik. Türkiye'nin dört bir yanından siz ürünleri getiriyorsunuz.
0: Getiriyoruz.
1: Bugün de Ankara tavası yapacağız birlikte. Başlayalım o zaman ustam.
0: Hemen başlayalım. Geç bile kaldık.
1: Ankara tavası yapmaya başlıyoruz. İlk olarak neyden başlıyoruz ustam?
0: İlk önce soğanla başlıyoruz. Soğanımızı doğrayacağız, tencereye bırakacağız. Tereyağımız yumuşamaya başlayınca soğan atacağız.
1: Sıvı yağ ile yapılmaz öyle değil mi? Tereyağı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle olmaz, kesinlikle. Sıvı yağ oldu muydu yemeğe tadı olmaz.
1: Zeytinyağı olur mu?
0: Zeytinyağı da olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Tereyağı haricinde hiçbir şey olmaz. Bunu yiyorsak mutlaka ki tereyağı olacak.
1: Bol tereyağı mı kullanmamız gerekir?
0: Hakkı neyse biz onu koyuyoruz. Yani abartmıyoruz da az da koyuyoruz.
1: Ankara tavası yerken tereyağı tadı gelir mi?
0: Hafiften gelir. Gelmez olur mu? Onun tadı oradan geliyor.
1: Tereyağını da güzelce yaktık.
0: Yakıyoruz. Şöyle 3-5 dakika kavurduktan sonra etini vereceğiz.
1: Soğanlarımız da pembeleşinceye kadar kavrulacak.
0: Nasıl kokuyor?
1: Harika gerçekten. Ankara tavasının olmazsa olmazı da kuzu etiyle yapılması aslında. Şimdi de soğanımızı kavurduk. Kuzu etimizi ekleyeceğiz ustamızla.
0: Evet. Olmazsa olmaz Balıkesir kuzulağımızı. Kuzuların güzelliğini görüyorsunuz. Hafiften yağlı. Bu hafiften yağlı olmasa tadı olmaz.
1: Tadı o yağ mı verir?
0: Tadı o yağ verir ama bu et kokmaz. Eti buluşturuyoruz şu anda soğanımızla.
1: Kuzu etini de sevmeyen çoktur aslında. Tam az önce söylediniz, kokuyor çünkü.
0: Hiç kokmaz. Bizim Balıkesir kuzularımız hiç kokmaz. Biz bir de taş fırında pişiriyoruz, ebediyen kokmaz.
1: Peki bu dana etiyle olur mu ustam, Ankara tavası?
0: Dana etiyle kesinlikle olmaz. Çünkü bunun özelliği kuzu eti. Etimizi şu anda mühürledik. Etimizin suyunu verdikten sonra taş

0: Kuzu etlerimiz taş fırında ağır ağır pişerken bizler de şu an iç pilavımızı yapacağız ustamızla birlikte.
1: Yağımız erince soğanımız, fıstığımızı ilave edeceğiz. Devamında pirincinin devamında baharatlarını koyacağız. Suyunu bırakacağız. Dinlemek

0: Kuzu etlerimiz saatlerce taş fırında pişti. Ardından iç pilavı hazırlandı. Kuzu etleriyle buluştuktan sonra tekrardan taş fırına gönderilerek pişim aşaması gerçekleşti. Şimdi ise işin en lezzetli tarafındayız. Tadım zamanı. Hemen Hikmet ustamızla birlikte o damak çatlatan lezzeti göreceğiz. O duman üstünde iç pilavla kuzu etini birleştirdikten sonra kaç saat pişti?
1: Aşağı yukarı bu aşama 4 saate mal oldu.
0: Yani bir zahmetli.
1: Evet, bayağı bir zahmetli ama lezzetli.
0: Ankara tavasını en iyi sen mi yaparsın?
1: Tanımıyorum başkasını. 1988'den beri biz bu işi hiç kalitesini bozmadık. Hiç şüpheniz olmasın, bayılacağınıza eminim. Of of of of of.
0: Of. Şimdi de Ankara tavamızda tadım zamanı. Saatlerce taş fırında pişti. İç pilavı hazırlandı. Sonrasında da etiyle bir araya geldi. Şimdi bizler de çok merak ediyoruz. Ustamla birlikte hemen ben pilavının tadına bakmak istiyorum.
1: Evet.
0: Pilavı çok güzel.
2: Efsane.
3: Hikmet Usta farkıyla Ankara tava bizde yenir.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi Sabah Ajansı'na tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Peki neler konuşacağız bugün? Dünden bugüne diyeceğiz öncelikle.

0: Geceden yeni güne hangi başlıkları taşıdık? Hemen bakalım. Başkan Erdoğan Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Gündeminde ise yeni anayasa vardı. Bu Türk milletine boynumuza olan bir borcudur dedi. Önemli mesajlar vardı. Konuşacağız. Diğer yandan tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde itiraf depremi yaşanıyor. Önce Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ardından da gelini birer birer itirafçı oldu. Ardı ardına önemli açıklamalar var. CHP'de neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Orta Doğu dediğimizde ise gerilim bir kez daha yükselmiş durumda. Donald Trump İran'ın mektubunu, İran'ın yanıtlarını kabul edilemez buldu. İran'dan yanıt var. Bir yandan da uranyum konusunda belirsizlik devam ediyor. Trump Çin'e gidiyor bu belirsizliklerle birlikte. Konuşacağız. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları da devam ediyor. Hedefinde hem Lübnan hem de Gazze vardı. Gün boyunca saldırılar da gerçekleşti. Ve tabii ki dünyanın gözünü çevirmiş olduğu o kruz gemisi, yani Hanta virüsün içerisinde bulunan o gemi. Yolcular tahliye edildi. 3 Türk vatandaşı da Türkiye'ye getirildi. Yakın takipteler karantina altına alındılar. Önemli başlıklarımız var. Çok daha fazlası için yeni bir güne ve Sabah Ajansı'na başlayalım. Öncelikle İstanbul'dan gelen sıcak bir görüntüyle başlayacağız. İstanbul'da gece saatlerinde bir kolonya atölyesinde yangın çıktı. Patlamalarla birlikte korku dolu anlar yaşandı. Hemen ekranlara getirelim.
1: Kolonya imalathanesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir'de bulunan sanayi sitesi. İki katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. İçerideki yanıcı ve kimyasal maddeler yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Alevler kimyasalların alt kattaki otoparka akmasıyla oraya da sıçradı. Yangın sırasında ard arda patlamalar yaşandı. İş yerinin duvarları yerle bir oldu. Müdahale sırasında ayağı burkulan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan uzun süreli soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Yurdun büyük bir kesiminde artık güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklıkları hissedilir bir derecede arttı. Ancak Kayseri'den yağış haberi vardı. Gece saatlerinde etkili olan yağış pek çok yerde evlerin ve iş yerlerinin su altında kalması neden oldu. Hemen o görüntüler ekranlara getirelim. Kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta taşkınlar yaşandı. Talas ilçesine yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Melikgazi ilçesindeki bazı mahallelerde evlerin bodrum katlarına dolan yağmur suyu itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ve gazete manşetleri sabahla başlayalım. Sabahın sür manşetinde tabii ki şampiyonun hikayesi var. Şampiyonluğun abi Abdülkerim. Galatasaray'ın 26. zaferinde perde arkasında Abdülkerim'in payı çok büyük. Kaptanlık bandını takan Icardi yedek kaldığı için tavır yapınca liderlik görevini milli futbolcu üstlendi. Derdi olan yerli yabancı her oyuncuyu odasında ağırlayan Abdülkerim takım arkadaşlarını motive etti. Bir yandan da 4 yıllık Icardi aşkı bitiyor. Icardi'nin geleceği de Galatasaray'da tartışılan konulardan biri. Belçika Kraliçesi İstanbul'a hayran kaldı. Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'u ziyaretine devam etti. Dün Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Gelelim manşete. Manşete baktığımızda ise siyaset. Siyasete dediğimizde ise CHP'deki o deprem var. Rüşvet talimatı Özgür Özel'den. Gökhan Böceğin CHP'yi sarsan CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşvet verdim itirafını babası Muhittin Böcek de kelime kelime doğruladı. Adaylık için alınan rüşvetin talimatı Özgür Özel'den geldi. Sabah eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itiraflarına ulaştı. 1 milyon euroyu topladıkları iş adamının ismini veren Böcek, Gökhan'a genel merkezin maddi taleplerini yerine getirdi. Kastım Özgür Özel'in talimatlarıydı dedi. Böcek iki kez rüşvet talimatını Özgür Özel'in verdiğini söyledi. 1 milyon euronun üzerine 200 bin dolar daha istediler. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o tartışmaların merkezindeki konular. Çocuk sahibi olmak başlı başına bir değer. İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılında Aile programında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Vekili Bilal Erdoğan, çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Aileyi yeniden anlamlandırmalıyız ifadesini kullandı. Yine siyaset diyelim. Bugün çünkü konuşacağımız haberlerden biri de Afyonkarahisar'a ilişkin. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan yapılan açıklama, Burcu Köksal'dan gelen açıklamalar. Bugün AK Parti'ye katılacağını söyledi ve çok huzurluyum ifadesini kullandı. Birazdan bu haberleri teker teker detaylandıracağımız başlıklardan biri olacak. Şimdi siyasette önemli gelişmeler var, Türkiye gündeminde önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız ama bir yandan da Orta Doğu'yu konuşmamız gerekiyor. Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Geçtiğimiz hafta bir uzlaşı olacak mı, anlaşma sağlanacak mı derken hayır, tablo bambaşka bir yere geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ın göndermiş olduğu yanıta cevap verdi. Kabul edilemez buluyorum dedi ve ateşkes yoğun bakımda ifadesini kullandı. Saldırılara geri dönecek misiniz sorusuna yanıt vermedi. Ancak İran'ın o zenginleştirilmiş uranyum, ki Trump buna bir toz diyor, o tozu çıkarma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne izin verdiğini de iddia etti. Yanıt İran'dan geldi, böyle bir konu gündemimizde değil dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'da müzakerelere açığız ancak bu İran halkının haklarını koruyacak bir müzakere olmalı dedi. Yani taraflar arasındaki makas bir kez daha açılıyor. Ne konuşuldu? Günden geceye hangi başlıklar taşındı? Hemen bakalım.
2: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
2: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
3: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
2: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
3: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
2: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
3: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
2: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
2: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini, ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
3: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savaşın başladığı ilk günden itibaren İran donanmasının tamamen ortadan kaldırıldığını, hepsinin denize gömüldüğünü iddia ediyordu. Ancak son dönemde Hürmüz Boğazı'na baktığımızda uydu verileri de gösteriyor ki sürat tekneleri Hürmüz'ü adeta kilitlemiş durumda. Gemiler hareket etmek istediği andan itibaren karşılarına o İran'a ait sürat tekneleri çıkıyor. Amerikan medyası ise bu sürat teknelerini sivrisinek filosuna benzetti. Peki nedir bu sivrisinek filosu? İran'a nasıl bir etkinlik sağlıyor ve Amerika Birleşik Devletleri yok ettik demesine rağmen bu tekneler nerede saklanıyor? İşte günün konuşulan başlığı.
4: Biz onlara küçük tekneler veya hızlı tekneler diyoruz. İkisi de küçük ve hızlı. Önlerinde bazı silahlar var. Yani bu şimdi donanmanın yerini alıyor. 159 tekneden oluşan bir donanmaları vardı. Şimdi hiç yok.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasını yok ettiklerini iddia ediyor. Ama İran'a ait silahlı sürat motorları Hürmüz'ü kilitlemiş durumda. Amerikan ve İngiliz medyası İran'a ait bu gemiler için sivrisinek filosu diyor. İran'ın elinde kaç adet hız teknesinin olduğu belli değil. Birçoğu füze stoklarında olduğu gibi tünellerde saklanıyor.
4: Abluka çok iyi durumda. Hürmüz'de hiç iş yapamıyorlar. Donanmaları, hava kuvvetleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı.
3: Füze sistemleri taşıyanlar da var. Üzerine sadece makineli tüfek yerleştirilmiş olanlar da. Uzmanlara göre İran'ın en büyük silahı konumundalar. Uydu verileri çoğu zaman aynı anda 40-50 sürat motorunun bir arada hareket edip Hürmüz'de devriye attıklarını gösteriyor. Hedeflerine çok hızlı ilerleyip gemilerin hareket etmesine engel oluyorlar. Hareket kabiliyetleri ise ABD'nin hedefi olmalarını zorlaştırıyor.
0: Şimdi Hürmüz'de ne oluyor diyeceğiz. Hürmüz'de tabii çifte abluka var. Nedir o çifte abluka dediğimizde? Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz'ün girişinde gemi geçiş trafiğini durdurduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda İran'ın da bu noktada kendi güzergahını belirlediğini biliyoruz. Ama dün önemli bir gelişme yaşandı. Katar'a ait bir doğalgaz yüklü, LNG yüklü bir gemi. Karaçi isimli bir gemi. İran'ın koşullarını kabul etti. İran'a iddialara göre ödeme gerçekleştirdi. İşte İran tarafından belirlenen bu güzergah kullanıldı ve ardından da Hürmüz Boğazı'ndan çıkıldı. Şimdi burada tabii bir soru vardı. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada ne yapacak diye. Ama Amerika Birleşik Devletleri de herhangi bir şekilde gemiye engel olmadı ve gemi uluslararası sulara açılmış durumda. Katar tankeri bu şekilde hem İran'ın koşullarını kabul eden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde bölgeden geçen bir güzergah izledi. Hürmüz için yeni bir durumla karşı karşıyayız. Katar'a ilişkin tablo bu şekildeydi. Ama biz sadece Orta Doğu'yu konuşmuyoruz. Orta Doğu'yu konuştuğumuzda sadece İran'ı konuşmuyoruz. Aynı zamanda Lübnan'ı da konuşmamız gerekiyor. Kırılgan bir ateşkes var. Aslında ateşkes demek de çok doğru değil. Çünkü ateşkes dendiği andan itibaren İsrail'in Hizbullah ve Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları artarak sürdü. Her geçen günde can kayıpları yaşanıyor. Peki Lübnan'ın güneyinde ne oluyor? Dün yine gün boyunca saldırılar vardı. Hemen bakalım.
3: Soykırımcı İsrail bir kez daha savaş suçu işledi. Lübnan'da fosfor bombası kullandı. Lübnan'da ateşkes yine delindi. İsrail ordusu Güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur, Bint Cübeyl, Mercayun ve Nebati'ye hedef alındı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu çok sayıda sivil yaralandı. En az iki kişi hayatını kaybetti.
4: Üç gün önce köyü terk etmemiz için ısrar ettim ve onları Saksakiyek'e getirdim. Savaş uçakları gelip onları vurdu. Orada kalmanın tadını çıkarma şansı bile olmadı.
3: İsrail ordusunun Nebatiye'de fosfor bombası kullandığı görüntülerle ortaya çıktı. Uluslararası hukuka göre sivil bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor mühimmatı yeniden tartışmalara sebep oldu.
4: Ne diyebiliriz ki? Toprağa sımsıkı sarılan o masum insanlara, o sivillere, o samimi inananlara karşı işlenen katliamlar hakkında ne diyebiliriz ki?
3: 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen çatışmalar durmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah ise ateşkesin ihlal edildiğini belirterek İsrail birliklerine misilleme saldırıları düzenliyor.
0: Bugün siyaseti konuşacağımız başlıklardan biri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Çünkü dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığı yapılan toplantının ardından Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verildi. Peki Burcu Köksal bu talebe ne dedi ve bugün AK Parti'ye katılacağına ilişkin haberler var. Peki Burcu Köksal bunu doğruluyor mu? Neler oluyor? Hemen yanıtlarına bakalım.
5: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın disipline sevk edildiğini açıkladı. Ancak Köksal'ın zaten CHP'den istifa ettiği öne sürüldü.
5: Şimdi biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk.

0: olarak görünüyordu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları da gündemdeydi.
2: CHP sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sürerken geçti kameraların karşısına. Özkan Yalım'ın kayıtlara geçen itiraflarının doğru olmadığını savundu.
0: Almış da biri 200 bin lirayı da bahçe duvarına koymuş da. Yani hakikaten böyle deli saçması şeyler. Efendim genel merkez buraya kayıttı. Genel başkanımızın kendi adına da değil. Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
2: Görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de oğlundan sonra itirafçı olarak ifade verdi. Böcek'in partiden ihraç edilip edilmeyeceği de Zeynel Emre'ye soruldu.
0: Oğlun ifadesini gördük, belediye başkanı ifadesini henüz görmüş değiliz. Önümüze geldiği zaman o konuda bir karar veririz.
2: Zeynel Emre, Özel'in yedek parti açıklamasından sonra Balgat'ta yedek bir parti genel merkezi tutulduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
0: Şimdi bazı hususlar vardır ki, hani biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Yani uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
2: Basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'nun soru sorması da şaşkınlıkla karşılandı.
3: Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Basın Danışmanı İrem Yüzer. İyi, sağ olsun.
4: Siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Gazetelerimizi açtığımızda hemen hemen tüm gazetelerin manşetinde ortak bir gündem var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafları, ardından da Muhittin Böcek'in itirafçı olması. Şimdi o gazetelerden Türkiye Gazetesi'ni açalım. Türkiye Gazetesi manşetinde de CHP'de Böcek paniği yer alıyor. Peki ne denmiş Türkiye Gazetesi'nde? Hemen bakalım. Özkan Yalım, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir. Özkan Yalım seçim öncesi Özgür Özel'in evine para götürdüğünü söyledi. Gökhan Böcek Özel'in talimatıyla genel merkeze 1 milyon euro taşıdığını belirtti. Muhittin Böcek oğlunu doğruladı, skandalı tasdik etti. İtirafçı olan gelin Böcek de kayınbabasının adaylık sürecinin de eşinin o kadar para verdik hala açıklanmadı, daha ne istiyorlar dediğini söyledi. Baba Böcek paranın kaynağı için ihale verdiği iş adamlarını gösterip bağış adı altında haraç kesildiğini itiraf etti. Kayyum bile atanabilir. CHP içinden peş peşe patlayan bombalar, rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağı genel merkez olduğu, yönetim katında yeni itiraflar gelecek, soruşturma genişleyecek tedirginliği de yaşanmaya başladı. Peki Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün yaklaşık 8 saate yakın itiraflarda bulunmuştu. Ne dedi Muhittin Böcek? Gökhan Böcek'in yani oğlunun itiraflarını destekledi mi? Bir yandan da gelinleri de itirafçı oldu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden de yakından izlenen o Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in itirafları.
2: Yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek itirafçı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
5: Adliyeye getirilen Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek, avukatları eşliğinde etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadelerini verdiler. Gökhan Böcek daha önce verdiği ifadesine ek ifadede bulundu.
2: İki ismin ifade işlemi 8,5 saat sürdü. Muhittin Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde kendisinden talepleri olduğunu söyledi. Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Gökhan Böcek ise ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
6: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı. Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istedi. Durumu babama ilettim, bana gereğini yap dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim.
5: Gökhan Böcek verdiği ek ifadede daha önceki 1 milyon euronun detaylarını anlattı. 2 ay sonra yaklaşık Veli Ağbaba beni tekrar aradı. 7-8 milyon TL'ye ihtiyacımız var, gönder dedi. Ben de 7-8 milyon TL'yi hazırlayıp Veli Ağbaba'ya gönderdim şeklinde ek ifadede bulundu.
2: Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya gittiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini de söyledi.
4: Gaziantep'e gidelim. Gaziantep'ten gelen görüntülere bakacağız. Gaziantep'te bir taksi şoförünü rehin alan bir kişi etrafa rastgele ateş açmıştı. O anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Vurulma pahasına yaptığı müdahale saldırganı yakalattı. Gaziantep'te polisten kaçmak için kız arkadaşıyla ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırganın araç içi görüntüleri ortaya çıktı. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu ve aracın kapısını açarak polisin şüpheliyi araçtan indirmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı. Polisle çatışan zanlının yakalanmasını sağlayan taksi şoförü Ramazan Yıldırım yaşananları anlattı.
7: Polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edince silahı ben kaçacaktım, bıraktırmadı. Silahı bana doğrulttu. Ondan sonra bindikten sonra araca benim koltuğun arkasına geçti. Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometreye gittikten sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuz eline geldik. Ekipler uygulama noktasına pusu atmışlardı. Orada da uygulamayı bana silah çekti. Uygulama noktasına oradan da geçtik. En son UNSEV Kaleciler Sitesi'nin orada polisler yolu kesmişlerdi işte. Bir sürü polis vardı. Hepsi AV'ye ateş ediyordu. Ben o arada yakın mesafede polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan attırdım silahı. Polise değmesini engelledim. Hemen silahı arkaya çekti. Arkaya çekince ben tekrar döndüm. Kendine müdahale ettim. Son gücümle elindeki silahı aldım. Aldıktan sonra araçtan dışarıya attım. Dışarıya attıktan sonra polisler zaten müdahale etti.
2: Öte yandan taksiciyi rehin alıp polise ateş açan zanlı Semih Çalışkan tutuklandı.
4: Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında tartışma çıkmış. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar ateşlenmişti. Olayda 3 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin önemli gelişmeler var. 22 kişi gözaltına alınmıştı. 10'u tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı. Tarih 8 Mayıs, yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Silahlı çatışma cep telefonu kamerasına an be an böyle yansıdı. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.
4: Ankara'da kalmaya devam edelim. Ankara'nın Mamak ilçesinden günün konuşulacak görüntüsüyle devam edeceğiz. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, bir kavgaya dönüştü. Ama o kavgayı bitiren bir anne oldu. Anne eline aldığı terlikle birlikte tarafların arasına girdi ve tartışmayı sonlandırdı.
2: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altıağaç mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
4: Batman'da yaşanan bir kazayla devam edelim. O kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar demir bariyeri kırdı ve şarampole devrildi. Bu feci kazada bir kişi de yaşamını yitirdi.
2: Kamyonla otomobil çarpıştı. 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kaza Batman'da meydana geldi. Fahrettin Kırkpınar idaresindeki kamyon kent girişinde Emine Arsoy yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan genç bir kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
4: Bir anlık hata trafikte bir faciaya neden oldu. Adresimiz İstanbul Şişli. Şişli'de bir araç sürücüsü kontrol etmeden dikkatsiz bir şekilde aracını geri manevra yaptırdı. O sırada aracın arkasında yaşlı bir kadın vardı. Aracın çarpmasıyla birlikte kadın yere düştü ve ağır yaralandı.
2: Taksinin altında kalan yaşlı kadın ölümden döndü. Acı olay Şişli Bomonti'deki en işlek noktalardan birinde yaşandı. Dikkatsiz taksi sürücüsü pazardaki annesini almak için dar sokağa girdi. Çıkışta geri manevra yapmak istedi ancak arkasında yürüyen 65 yaşındaki kadını fark etmeyerek yoluna devam etti. Yaşlı kadın aracın altında kaldı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevre sakinleri panikle olay yerine koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4: Sayın seyirciler, dün ekranlara getirmiştik. Melen Çayı'nda bir rafting sırasında botun devrilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmişti. O anların, o yaşanan facianın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

0: Şimdi Antalya'da günün en çok konuşulacak görüntülerinden biriyle devam edelim. Bir kişi köpeğiyle birlikte gezintiye çıktı. Ancak köpek bir anda sahibinin elinden kaçtı. Bir kediyi kovalamaya başladı. Ve daha sonra da falezlerden aşağı düştü. Orada mahsur kaldı. Tabii zamana karşı bir yarış başlatıldı. AFAD ekipleri devreye girdi. Köpeğin kurtarılması için verilen o mücadeleye bakalım.
1: Hızla geliyor şu an.
2: Kedi kovalarken falezlerden düştü. Filmleri aratmayan operasyonla kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın Nika isimli köpeğini falez parka gezmeye götürdü. Daha sonra hayvanın yeşillik alanda oynaması için tasmasını bıraktı. Bir süre park içinde oynayan Nika bir kedinin peşine takıldı ve yaklaşık 40 metreden düştü. Köpeğinin uçuruma düşmesiyle büyük panik yaşayan kadının imdadına o sırada parkta bulunan drone operatörü yetişti. Cihaz havalandırılarak Nika'nın yeri tespit edildi ve durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi.
3: Aferin Nika, bekle aferin.
2: Bölgeye giden itfaiye ekibi drondan alınan görüntülerle köpeğin konumunu belirledi. Nika'yı kurtarmak için ip yardımıyla kayalık alana inildi. Yanına ulaşan itfaiye eri burada bir süre Nika ile ilgilendi. Daha sonra güvenli şekilde kendisine bağlayarak vatandaşın da desteğiyle yukarı çekildi. Büyük mutluluk yaşayan yabancı uyruklu sahibi köpeğine sarıldıktan sonra patilerini temizledi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.
0: Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan olayı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk bayrağı açan öğrencilere saldırı ile ilgili 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Terör örgütü DHKPC ile bağlantısı ortaya çıkan 2 şüpheli ise tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerine Türk bayrağı açan öğrencilere yapılan saldırı damga vurmuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. ODTÜ'de çıkan olayların ardından gözaltına alınan 6 şüpheliden biri olan İlhan Kaya'nın terör örgütü DHKPC ile bağlantısı tespit edildi. Kaya'nın 16 farklı suç kaydının olduğu da belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden İlhan Kaya ve yine DHKPC ile bağlantılı olan Cemal Almacı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki zanlı, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul'un farklı ilçelerinde silahlı saldırı, iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı. 6 adet de ruhsatsız silah ele geçirildi.
2: İş yerlerini kurşunladılar, yağmaladılar, tehdit ederek korku saldılar. Silahlı saldırı için hazırlanırken yakalandılar. İstanbul polisi uzun süre takip ettiği bir suç örgütünü daha çökertti. Mega kentin farklı ilçelerinde çok sayıda suçun faili isimler tek tek tespit edildi. Şüphelilerin Eyüp Sultan ve Üsküdar'da kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Eyüp Sultan'da 5 ayrı iş yerini kurşun yağmuruna tutan da aynı suç örgütüydü. Takip edildiklerinden habersiz örgüt üyeleri Ataşehir'de silahlı saldırı hazırlığındayken operasyon düzenlendi. Yatırın. 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete de el konuldu.
0: Bir arkadaşa bunu nasıl yapar sorusunu soracağız. Bu nasıl bir arkadaş diyeceğiz. Ankara'ya gideceğiz. İnşaat işçisi Mahmut Korkmaz Ankara'da arkadaşının evinde kiracıydı. Evin satılacağını öğrendi. Eve talip oldu. Arkadaşıyla el sıkıştı. Hatta boş bir senete de imza

0: attı. Paraları da taksit taksit ödemeye başladı. Ama iş tapuya gitmeye gelince işler tam anlamıyla karıştı. Çünkü tapuya gidilince evin zaten başkasına satılmış olduğunu öğrendi. Bir de boş senete imza atınca işler daha da karıştı.
1: Ev sahibi olarak hayal etmiştim ama hayalim boşa gitti yani. 6-7 yıllık arkadaşımdı yani. Bu şekilde beni dolandırdı yani.
2: 7 yıllık arkadaşına güvendi, icraya verildi. Aylarca borç ödeyip ev satın aldığını sanırken mahkemeye düştü.
1: Boş senedi imza attık. Arkadaşım diyor, güvendik, tapuyu alınca geri vereceğim dedi bana. Senede baktım avukat evmiş, bana icra geldi.
2: Mahmut Korkmaz arkadaşına ait oturduğu 2+1 evi satın almak için geçen yıl 850 bin lira karşılığında anlaştı. Bir kısmını peşin verdi paranın. Kalan taksitleri de inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayla ödemeye başladı. Her şey yolundaydı. Ta ki arkadaşı imzalaması için Mahmut Korkmaz'ın önüne boş bir senet koyana kadar.
1: 450 bin lira verdim. Gelen kalanı da kısım kısım verecektim. O arada bana dedi ki bir senet ver bana dedi. Senede de tapuyu verince de senede geri veririm dedi.
3: İddiaya göre talihsiz adam oturduğu evin başka birine satıldığını tesadüfen öğrendi.
1: Bahçede baktım bir eşyalı bir araba var. Sordum. Dedi biz evi aldık dediler. Nasıl aldınız, ben bu evi aldım dedim.
2: Mahmut Korkmaz çaresiz evi boşaltıp çıktı ama kabusu bitmedi. Bu kez de 1,5 milyon liralık borçla karşı karşıya kaldı.
1: Evi de vermedi, senedi de vermedi, tuttu beni avukata verdi. İcraya vermiş yani. İnşaatta çalışarak ödeme imkanıymış.
3: Mahmut Korkmaz o borcu ödeyemeyince borç ona kefil olan oğluna geçti. Onun da maaşına haciz konuldu.
4: Beni kaldırdı, bir yere imza atman gerekiyor. Ben de gittim imzayı attım, babama kefil oldum ben. O yüzden benim maaşa el koyuyorlar.
5: Davamızı açacağız senedin iptaline ilişkin. Çünkü müvekkillerin bu şekilde bir borcu yok.
2: Evi kaybeden Korkmaz ailesi şimdi haksız yere girdikleri borç yükünden kurtulmaya çalışıyor. Bu yüzden de mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
0: Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı aileleri dijital dünyanın risklerine karşı uyarmaya devam ediyor. Dijital ayak izi ve güvenlik bazlı yapılan uyarılarda en önemli başlıksa çocukların olası risklerden korunması için alınması gereken tedbirler.
6: Ailelere dijital ayak izi uyarısı yapıldı. Kişisel verilerin dijital ortamlarda paylaşılmasına aman dikkat denildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, eğitim ve tanıtım noktasında vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Şube Müdürü Üsteğmen Ceren Sancak, dijital ortamda güvenlik ve öz denetimin bilinçlenmeyle başladığını söyledi.
7: Güvenlik ve öz denetim bilinçle başlar. Güvenli bir gelecek için suçun önlenmesi kapsamında en çok önem verdiğimiz alanlardan birisi bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleridir.
6: Suçun önlenmesi kapsamında vatandaşın bilinçlendirilmesi oldukça önemli. Jandarma bu kapsamda 2025 yılında 1.142.274 vatandaşı dijital ayak izi ve güvenlik noktasında uyardı. En önemli uyarılardan biri sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle yapılan reklamlar.
7: Vatandaşlarımız sosyal medyada rastladıkları yüksek kazanç vaadiyle hazırlanmış sponsorlu yatırım reklamlarına itibar etmemeli. Bu tür reklamlara yönelik anket ve formları doldurmamalı.
6: Ayrıca telefonlara yüklenen uygulamalardaki erişim izni istekleri de oldukça önemli. Bu noktada izinlerin titizlikle belirlenmesi ve uygulamaların bu şekilde kullanılması öneriliyor.
7: Hangi uygulama sizden hangi erişimleri istiyor? Yoğun zamanlarımızda ve özellikle acelemiz varken yüklediğimiz uygulamalarda neye izin verdiğimize dikkat etmiyoruz. Örneğin Fener uygulaması. Yüklüyoruz ama sizden mikrofona erişim izni istiyor. Buna gerçekten erişmesi gerekiyor mu? Bunu düşünüp bu şekilde bir karar vermemiz gerekiyor.
6: Şiddetin normalleştirilmesi, akran zorbalığı, zararlı içeriklere maruz kalma gibi risklere dikkat çeken Şube Müdürü Ceren Sancak, bazen risk bağıran çocukta değil, tamamen sessizleşen çocukta görülür ifadelerine yer verdi.
0: İstanbul çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 İstanbul'da başladı. Forumda dünyanın dört bir yanından gelen akademisyen ve uzmanlar ilk gün oturumlarında bilgi üretiminin yapısal eşitsizliklerini konuştu, çözüm aradı.
8: It all began with violence.
6: Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri masaya yatırıldı. Küresel eşitsizlikler ele alındı.
9: Küresel bir sömürgesizleşme forumunun adı da zaten Küresel Sömürgesizleşme Forumu, İstanbul gibi bir yerde düzenlenmesi çok önemli. Çünkü burada birçok medeniyetin tarihi var. Bu şehir başka bir yaşam biçiminin mümkün olduğunu gösteriyor. Yani bir medeniyetin diğerine üstünlük kurduğu değil.

0: Farklı medeniyetlerin kendi özgürlüklerini koruyarak bir arada yaşayabildiği kozmopolit bir toplum modeli sunuyor.
1: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
2: Ayna tutmaya çalışıyor bu program. Önce zihinlerimizi bir arındırmamız gerekiyor. Önce elimizdeki bilgilerin kendimize ait olup olmadığını, özgün bilgiler olup olmadığını, yoksa dayatılıp mı, dayatılan bilgiler olup olmadığını anlayabilecek, ayrıştırabilecek bazı beceri setlerine ihtiyaç var, bazı bilgilere ihtiyaç var. Burada bu programda bu setleri vermeye çalışıyoruz biz de insanlara. Yani insan bilgiye kritik, analitik nasıl bakabilir? Burada batılı bilgiyi, Avrupa merkezli bilgiyi hakikatten nasıl ayırabilir? Bunun araçlarını vermeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Forumun ana teması bilgi üretimi ve dolaşımının sömürgecilikten arındırılması olarak belirlendi. Yes, we
3: can. Avrupa gelmeden çok önce bu bölgelerde medeniyetler vardı. Ticaret yolları, ilişkiler ve toplumlar arasında bağlantılar bulunuyordu. Batı, dünyanın geri kalanına kendi egemenliğini dayatmak için yeni hukuk arayışları ve yeni kavramlar geliştirdi. Bizim yapmamız gereken şeylerden biri de Batı egomanyasından önce dünyanın nasıl bağlantılı olduğunu yeniden hatırlamak. Çünkü böyle bir dünya vardı.
4: Bence bu sömürgesizleşme fikrinin karşılaştığı ilk büyük sınavlardan biri. Çünkü bugün sömürgesizleşme sadece akademik bir tartışma değil, halk hareketleriyle, toplumsal mobilizasyonlarla büyüyen bir anlayış haline geliyor.
5: Bu forumda benim için en ilginç olan şeylerden biri, dünyanın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda insanın burada bir araya gelmiş olması. Bu gerçekten çok etkileyici ve buraya gelme nedenlerimden biri de buydu.
1: İki gün sürecek forumda daha adil ve çok sesli bir küresel yapının inşası için kalıcı, kurumsal ve bilimsel çözümlerin üretilmesi amaçlanıyor.
6: Siyaset meydanlarında, savaş alanlarında olup bitenlerin öncesinde iktidarın nasıl dönüşeceği, kimlerin hakikaten baskın olacağı meselesi bu bahsettiğimiz türde forumlarda, tartışmalarda, seminer odalarında gerçekleşecek. Bunun ev sahipliğini ilk İstanbul'un yapıyor olması da memnuniyet verici.
7: Çok teşekkür ederim. Burası oldukça çeşitli uzmanların dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya geldiği bir forum oldu. Bunu böyle dizayn etmeye çalıştık ve çeşitli yönleriyle özellikle de biraz daha belki az duyulan küresel güneyi de duyarak burada bir fikir alışverişinde bulunalım ve ileriye geleceğe bakalım istedik.
8: Peki dünya neleri konuştu? Dünyanın gündeminde neler vardı? Sabah ajansını ekranlara getirme zamanı.
9: Herkes o motor oraya nasıl çıktı diye kara kara düşündü. Şaşkınlığı ortadan kaldıran görüntü Mobese kamerasından çıktı. Motosikletli tam gaz ilerlerken otomobille çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Motor ışık direğinde kaldı. Sürücü ağır yaralandı. Bir yaşındaki bebeği taciz edip öldürdüğü iddia edilen adam gözaltına alındı. Öfkeli kalabalık karakolu bastı, adamı linç etti. Ortalık yangın yerine döndü.
10: What are you doing?
9: Hawaii'de zenginliğine güvenen adam taşı eline aldı. Soyu tükenmek üzere olan keşiş fokuna attı. Görüntü hayvansever dünyasını ayağa kaldırdı. Kaz yavruları annelerini bulamadı. İlk kez karşılaştıkları balıkçıya sığındı. Gören herkes şaştı kaldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce
1: halk, sonra bankayız.
8: Önce Rusya-Ukrayna savaşı. Hemen ardından Orta Doğu'da yaşanan gerilimler, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırması ve Hürmüz'de yaşanan çifte abluka. Enerji politikaları derinden sarsılıyor. Türkiye ise enerji politikalarında köklü bir rota değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Artık benzinli ve dizel araçların yerini elektrikli araçlar alacak. Şehirler daha fazla elektrik kullanacak ve veri merkezleri yeni santraller kadar enerji tüketecek. Ankara'nın hazırladığı yeni enerji mimarisi ise yalnızca sektör planı değil, teknoloji enerjiden ulaştırmaya, sanayiden dış politikaya kadar tüm sistemi değiştirecek yeni bir yol haritası olarak görülüyor. Ekranlara getirelim.
11: Yenilenebilir
10: elektrik üretim payı nezdinde baktığımızda Türkiye Avrupa'daki artık öncü ülkelerden bir tanesi haline geldi.
1: Enerjide ezber bozan dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni enerji mimarisi, yalnızca enerji üretimini değil, Türkiye'nin yaşam biçimini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye, enerji kullanımını tüm sektörlerde elektrik eksenine taşıyor.
10: Türkiye gerçekten son 20 yılda özellikle elektrifikasyon anlamında ve enerji talebindeki artış anlamında dikkat çekiyor. Tabii bu talebi karşılama noktasında Türkiye, yerli kaynak potansiyelini kullanmayla alakalı ciddi anlamda efor sarf ediyor, büyük yatırımlar yapıyor.
1: Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu artış sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafında da büyük bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
10: Bizim TESPOM olarak yaptığımız projeksiyonlar 2100'lü yıllara geldiğimizde Türkiye'nin elektrik talebinin 4 katından fazla seviyelere çıkacağını ortaya koyuyor. Hatta 5 katına yaklaştığını ortaya koyuyor.
1: Ulaşım tarafında en kritik dönüşüm elektrikli araçlarda yaşanacak. Türkiye'de bugün yaklaşık 17 milyon otomobil bulunurken bunların 5 ila 5,5 milyonu dizel motorlu. 2035 yılına kadar 6 ila 8 milyon elektrikli araç hedefi bu yapının kökten değişeceğini gösteriyor. Elektrik talebini büyüten bir diğer alansa dijital ekonomi. Veri merkezleri, yapay zeka altyapıları ve yaz aylarında %19-20'ye ulaşan soğutma ihtiyacı yeni dönemin enerji baskısını artırıyor. Enerji alanında nükleer enerji de stratejik bir yere oturuyor.
10: İnşallah Akkuyu'da ilk test elektrik üretimi bu sene yapılacak. Bir sonraki senede ticari elektrik üretimine başlanacak. Bizim yaptığımız projeksiyonlara göre 2125 yılına kadar, yani Türkiye'nin bu ikinci yüzyıllık serüveninde Türkiye'nin 9 tane daha büyük reaktör kurması gerekiyor, büyük santral kurması gerekiyor ve bunun yanı sıra mikro ölçekli ve modüler reaktörler de kurması gerekiyor.
1: Türkiye'nin bu alanda yalnızca kullanıcı değil, üretici ve ihracatçı konuma gelmesi hedefleniyor.
10: Türkiye ile çalışmak isteyen birçok farklı ülke ve teknoloji üretici firma da var. Teknoloji transferini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Sayın seyirciler, Ankara'da tam 15 cami imamı sahneye çıktı. İrfan türküleri ve tasavvufi ezgileri seslendirdiler. İzleyelim.

0: Ankara'da değil, inanıyorum ki Türkiye'de bir ilk oldu. İrfan türküleri ve tasavvuf musikisi korosuyla birlikte çok güzel eserler icra ettik, etmeye gayret ettik.
1: Minberden sonra bu kez sahneye çıktılar. İrfan türküleri söylediler.
2: Ben sahneyi gördüğümde bile çok heyecanlandım. Şu an tınıyı duyuyorum. Mutlu bir şekilde bekliyorum. Çünkü gerçekten bizim buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Ankara Eti Meskut Müftülüğü, İrfan Türküleri ve Tasavvufi Ezgiler programı düzenledi.
3: Musiki hayatın her alanında, din görevlisinin de zaten bundan bağımsız olması düşünülemez. Mihraptan, minberde, kürsüde, ama biz bunu bir tık ileriye taşıdık. Halk müziğimizin irfan türkülerini halkımızla buluşturduk.
1: Program Hafız İlhan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
4: Bu kadar detaylı, bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Biz de coştuk, yerimizde duramadık, hatta bağırdık Allah Allah diye.
5: En önemli hususiyetlerinden, hasletlerinden biri gönle hitap eden irfandır. İrfan da türkülerle, şiirlerle Anadolu halkı her zaman o duygularını türkülerle dile vurmuş.
1: Bu program Ankara'da gerçekleşen ilk İrfan Türküleri programı olma özelliğini de taşıyor.
6: Özellikle hocamızın da belirttiği üzere Türkiye'de, dünyada ses getirecek bir program olduğunu düşünüyoruz biz de. Tabii burada bir saatlik, iki saatlik bir program gösterimdeydi ama arkasında gerçekten...

0: Havalar ısındı. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle de Karadeniz yaylaları artık bugünlerde çok daha güzel bir hale geldi. Doğa tutkunları Gümüşhane'de Torul'da düzenlenen 12 kilometrelik yürüyüşte nefes kesen manzarayı izlemeye doyamadı.
1: Uzun ve zorlu bir kışın ardından sonunda bahara eriştik.
2: Bir yanda rengarenk çiçekler, gürül gürül akan dereler, diğer yanda hala kalkmayan kar tabakası. Eşsiz manzarayı hayranlıkla izleyerek kilometrelerce yürüdüler.
3: Kendimi burada çok rahat hissediyorum. Benliğimi buluyorum açıkçası.
2: Burası Gümüşhane Torul. Bahar yağmurları diner dinmez doğa tutkunları yürüyüşlere başladı.
1: Çok doğal, çok korunmuş yerleri görmüş olduk. Gerçekten çok özlemişiz.
2: Kirazlık Köyü, Livade ve Çayırlar Yaylaları. Ekip kah ormanın derinliklerinde, kah çiçeklerle bezeli yaylalarda yürüdü. Molalarda eşsiz manzarayı izlediler.
4: Dişli kök veya hanım gömleği.
5: Yayla evleri çok güzeldi. Değişik çiçek türleri gördük. Özellikle onları çok beğendim.
2: 12 kilometrelik yürüyüş sırasında Torul Barajı'ndan su boşaltılan anlara da tanıklık eden doğa severler bir sonraki yürüyüş için sabırsız.
6: Yaşım boyunca hiç görmediğim manzaraları Güdak sayesinde keşfettim.
3: Biz yürümeye devam edeceğiz. Renkli renk çiçeklerle birlikte hayatımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.
0: Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz yaban hayatına ilişkin renkli ve ilginç görüntüler var sırada.

0: tilki, ayı, alageyik, yılka atları ve flamingolar. Türkiye'nin yaban hayatı kameralara yansıdı. Bu görüntüler Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Dere Kemal Mahallesi'nde kaydedildi. Aç kalan ayılar yerleşim bölgesine indi. İki ayı evlerin yakınlarında bir süre yiyecek aradı. Ardından da boş sokaklarda koşturmaya başladılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Elazığ'da Hazar Gölü kıyısında piknik yapan bir vatandaş aç kalan tilkiyi besledi. Vatandaşın verdiği bisküvilerden yiyen tilkinin cana yakın halleri ilgi uyandırdı. Kastamonu'da da
1: diyor, şu an piyasanın ihtiyacını karşılayacak, gül ihtiyacını karşılayacak süreci yürütmek amacıyla hasat devam ediyor.
2: Modern seralarda özenle üretilen güller Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.
3: Dönümlük bir alanda kesme çiçekçilik gül işi yapıyoruz. Bu 25 dönümlük seramız tam otomatik modern bir sera. Burada kaliteyi en iyi şekilde yapabilmek için elimizden geleni yaptık. Bu bağlamda da bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.
4: Burada 25 dönümlük bir alanda gül kesme gül üretimi yapmaktayız. Ağırlıklı olarak kırmızı gül çeşidimiz ve renkli çeşitlerimizden pembe, beyaz ve mor çeşidimiz mevcut.
2: Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim hem bölge ekonomisine hem de kadın istihdamına önemli katkı sağlıyor.
1: Kadın istihdamının olduğu bir bölge, organize tarım bölgeleri. Tüm firmalarımız aktif olarak üretime geçtiğinde yaklaşık 1500 kişilik bir istihdam alanı oluşacak.
2: Türkiye'nin havuç deposu olarak bilinen Konya'nın Meram ilçesinde yılın ilk havuçları toplanıyor. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, toprak altındaki

0: turuncu bereketi gün yüzüne çıkarıyor.
1: Kaşınanımızda sezonu hemen hemen ortalama 12 ayı havuç var abi.
2: Değil mi?
1: Var yani, buzhanelerdi bilmem neydi maşallah yani var.
3: Türkiye'nin en büyük havuç üretim merkezlerinden birisi olan Konya'da hasat başladı. Kaşınanı mahallesinde işçiler arı gibi çalışıyorlar.
4: Kaşınanı bölgesinde tek başına Türkiye'nin havuç ihtiyacının %70'ini karşılandığı bir bölge. Yılın 10 ay boyunca ekim sürüyor, 12 ay boyunca da hasadı süren bir bölgedeyiz. Burada hem toprak ve iklim koşullarının elverişli olması sebebiyle Türkiye'de en güzel havuçlar, en kaliteli havuçlar, en aromalı havuçlar burada da üretiliyor.
0: Peki tarladan sökülen havuç soframıza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor?
4: Hasat işlemleri esnasında kök bölgelerinde yumuşaması için traktör desteği de alaraktan buradan ürünlerimiz çuvalanıyor. Daha sonrasında kamyonlara doldurularak yıkama tesislerine gidiyor. Ürünler yıkandıktan ve kalite ayrımından geçtikten sonra paketleniyor. Daha sonrasında sevkiyat aktarılıyor.
3: Tarladan toplanan havuçlar temizlendikten ve paketlendikten sonra birçok ülkeye ve yurt içine sevk ediliyor.
4: Ürünlerimiz Gürcistan, Romanya ve birçok Arap ve Avrupa ülkesi olmak üzere buradan tarladan sofralara bir serüven başlıyor.
3: Yaklaşık olarak 450 bin ton havucun üretildiği bölgede bu yıl rekoltenin de yüksek olması bekleniyor.
4: Yılın çok iyi olduğunu, yağmurların bol bereketli olduğunu, sıcak stresinin geçen yıllara göre çok olmayacağını düşündüğümüz için rekoltelerde beklentimiz var.

0: Yeni bir saate merhaba diyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Gündemin en önemli başlığı Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalardı. Başkan Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde ise yeni anayasa çalışmaları vardı. Yeni anayasa borcumuzdur dedi. İşte Erdoğan'dan gelen o açıklamalarla Sabah Ajansı'nın yeni saatine başlayalım.
1: Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir.
2: Dikkat çeken mesajları Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü ayrımcılığa son verdik dedi.
1: Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik.
2: Erdoğan 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformların altını çizdi. Gelinen noktayı da bu sözlerle özetledi.
1: Bu düzende kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. Göz hisasında konuşur. Bu düzende imtiyazlılar, seçkinler, hukukun kapsama alanı dışında onlar yoktur. Hukuk karşısında eşitlik vardır.
2: Etkin, hızlı ve adil bir yargı sistemi için yeni adımlar atılacağını da ekledi sözlerine.
1: Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan hukuk devleti vurgusu yaparken alınan kararların tartışılmasından korkulmamalı dedi. Sosyal medya için ayrı bir parantez açtı.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha vehimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
2: Ve yeni anayasa.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Geçtiğimiz hafta Türk Savunma Sanayi'nin elde etmiş olduğu başarıları konuşmuştuk. Şimdi o elde edilen başarılar, Saha Expo 2026'da görücüye çıkan silahlar dünyanın gündeminde nasıl belirliyor sorusuna yanıt arayacağız. Akşam gazetesine bakalım. The Welt'in haberini akşam manşetlerini taşıyor. Almanya Tayfun istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya Tomahawk füzelerini konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerine çalışmaya başladı. The Welt gazetesi ise Berlin'in Türkiye'den Yıldırman ve Tayfun Blok 4 füzeleri satın almayı planladığını yazdı. Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine işaret edilmiş durumda. Peki nedir o silahların özellikleri? Şimdi daha yakından bakalım.
3: ABD Tomahawk konuşlandırmaktan vazgeçti. Berlin alternatif savunma sistemleri arayışında. Alman Welt gazetesi Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun Blok 4 füze sistemi satın almayı planladığını yazdı.
4: Almanya ayrıca Türk kıtalar arası füzesi Yıldırım Han'ı da satın almak istiyor. Bu füze 6000 kilometreye kadar menzile sahip ve en erken 2028'den itibaren teslim edilebilir. Bir başka Türk uzun menzilli füze olan Tayfun Blok 4 ise birkaç yıl sonra.
3: İran savaşı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında ipler gergin.
5: İran yönetimi ve devrim muhafızları ABD ulusunu bütünüyle küçük düşürdü.
3: Trump ise kendi yöntemleriyle Almanya'yı cezalandırıyor. Son olarak ABD, Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmasından vazgeçti.
6: Damit stehe ich nicht allein.
7: Joe Biden'dan Tomahawk füzeleri alacağımız konusunda da söz aldık. Donald Trump bunu hiçbir zaman tekrarlamadı. Henüz bize bu sözü vermedi.
3: Bunun üzerine Mers yönetimi alternatif arayışına girdi. Almanya merkezli Welt, Berlin'in Türkiye'den füze alımını değerlendirdiğini yazdı. Haberde görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Olası anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde duyurulabileceği de iddialar arasında. Öte yandan İngiliz Financial Times, ABD'nin konuşlandırmaktan vazgeçtiği Tomahawk'ları Almanya'nın satın almak istediğini de öne sürdü. Buna göre Washington ikna edilmeye çalışılıyor. ABD'nin Almanya'ya olumlu yanıt vermesi ise beklenmiyor.
7: Daha önce Joe Biden yönetimi döneminde ABD, Almanya'ya kendi stoklarından Tomahawk konuşlandırmayı kabul etmişti. Bunun daha önce varsaydığımız şekilde gerçekleşmeyebileceği gerçeği bu yetenek açığını yeniden açıyor.
0: Türk savunma sanayini hepimizi gururlandıran bir başka proje. Aselsan tarafından geliştirilen hava taarruzunda oyun değiştirici olarak delendirilen Tolun mühimmat ailesinin seri üretim sürecine ilişkinde çok çarpıcı görüntüler var. Hemen bakalım nedir bu Torun ve oyunu nasıl değiştiriyor? Ekranlara getirme zamanı.
3: Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Aselsan, yüksek hassasiyetli milli mühimmatı Tolun'un seri üretim hattından yeni görüntüler paylaştı. Aselsan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyet, ileri teknoloji, güçlü seri üretim, Aselsan Tolun göreve hazır ifadelerini kullandı. Görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegre edilen mühimmatın operasyonel kabiliyeti dikkat çekti.

Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmat ailesinin yeni üyeleri de öne çıktı. Tolun EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atın bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. Tolun P delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısıyla zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. Lazer arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm sistemlerine sahip Tolun L, özellikle

0: kuvvetli, hareketli ve sabit hedeflere karşı hassas angajman kabiliyetiyle öne çıkıyor. Açılır kanat yapısıyla 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen mühimmat, insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen Tolun L'nin düşük yanal hasar özelliği sayesinde kritik hedeflere nokta atışı gerçekleştirebildiği belirtildi. Tolun F modeli ise hedef üzerindeki tahribat gücünü artırmak amacıyla geliştirildi. Kokpitten programlanabilen sistem, yaklaşım sensörü sayesinde hedefe çarpmadan kısa süre önce infilak ederek maksimum hasar oluşturuyor. Parçacık tesirli harp başlığına sahip mühimmat, farklı hedef tiplerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.
1: Gazete manşetleri yapmaya devam edelim. Hürriyet'le devam edeceğiz. Hürriyet gazetesine baktığımızda sür manşetinde Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti var. Başkan Erdoğan'la İstanbul'da bir araya geldi. Kraliçe ile AB sohbeti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Seneye yeni bir hikaye yazacağız. Ukrayna'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Shakhtar'ın hocası Arda Turan'la konuştuk. Bu şampiyonun alışılmadık şartlardaki seyahatlere ve fikstüre rağmen insanüstü çabayla geldiğini belirten Turan şunları söyledi. Şimdi önümüzde doğrudan katılacağımız bir Şampiyonlar Ligi var. Çok genç ve gelişen bir takımımız. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde de yeni bir hikaye yazmak istiyoruz diyor. Düğün için altın tavsiye. Yaz yaklaşırken düğün sezonu da açıldı. Düğün alışverişinin en önemli kalemlerinden birisi de altın. İhsan Memiş evleneceklere altın değerinde altın tavsiyelerini yazdı. Hem düğün öncesi hem de düğün sonrası bu önerileri dikkate alın deniliyor. Hızlıca bakalım nedir o düğün öncesi? Düğününüz bu yılsa altın alımına öncelik verin. Altın alırken düğünlerden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih edin. Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksit olarak borçlanın. Bu yıl peki evlenecekler ne kadar bir rakam harcamalı? Maliyeti nedir dediğimizde bu yıl 550 bin çiftin evleneceği tahmin ediliyor. Düğün salonlarında fiyatlar 50-60 bin liradan başlıyor. Bir kır düğününün maliyeti 400 bin lira. Düğün, söz, nişan, kına ve ev kurma gibi harcamalarda bir araya geldiğinde tam 1.8 milyon lira yani 2 milyon lira gibi bir rakam harcamak gerekiyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Gelelim siyasete. Siyaset dediğimizde ise işte baba oğul böceklerin ifadesi. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek'in etkinlik pişmanlık başvurusundan yararlandıkları verdikleri ifadede ortaya çıktı. Muhittin Böcek CHP'den gelen parasal talepler için oğluna gereğini yap talimatını verdiğini söyledi. Kocam o kadar para verdik hala açıklanmadı diyordu. Adaylık konusuna ilişkin CHP'deki tartışmalar. Burcu Köksal istifa etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı bugün AK Parti'ye katılıyor. Zaten birazdan detaylandıracağımız haberler arasında olacak. Dünyada peki neler oluyor? Dünyaya baktığımızda ise tansiyon bir kez daha Hürmüz'de yükselmiş durumda. Ama bir gelişme var ki acaba Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik nükleer silah mı kullanacak sorusunu sormamıza neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri envanterindeki en büyük denizaltılarından biri olan Ohio sınıfı denizaltısını Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Şu dakikalarda o denizaltı Cebel Tarık Limanı'na gözüktü. Peki neden önemli bu denizaltı? Çünkü bu denizaltı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlanmasını ve nükleer silah kapasitesinin en önemli unsurlarından biri. İçerisinde 24 adet Trident 2 balistik füzesi bulunuyor ve aynı zamanda Tomahawk füzelerine sahip. Bu balistik füzeler nükleer başlık taşıyabilen füzelerden bahsediyoruz ve İran'a yapılacak yeni bir saldırıda bu kez nükleer bir silah mı kullanılacak sorusunu sormamıza nedeni de bu denizaltı. Neden bu denizaltı bölgeye geliyor? Dünya şimdi bu sorunun yanıtını ararken İran'dan tansiyon arttıracak adımlar da gelmeye devam ediyor. Malum Hürmüz'de artık yeni bir geçiş var. En azından İran'a göre bizden izin almadan gemilerin geçmesi mümkün değil diyor İran. Ama İran şimdi de dünya internetine el koymaya hazırlanıyor. Peki bu mümkün mü? Nasıl olabilir? Bu soru için haritalara bakmak gerekiyor. Çünkü Hürmüz'ün altından dünya internet hattının %30'u fiber optik kablolarla sağlanıyor. Peki İran bu kablolara müdahale edebilir mi? Olasılıklara bakalım.
2: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
0: İran ordu sözcüsü Muhammed Karami ABD'yi sürpriz saldırılarla tehdit etti. İranlı komutanın sözleri İran denizaltı internet kablolarına müdahale mi edecek sorusunu gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı sadece küresel ticaretin değil, aynı zamanda uluslararası internet erişiminin de ana yollarından biri. İnternet trafiğinin %99'u denizaltı kablolarla sağlanıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarındansa küresel internet trafiğinin %20'si sağlanıyor. Fars Haber Ajansı'na göre gemilerin geçiş planını yeniden düzenleyen İran, şimdi de kablolar üzerinde hak ilan etmeyi planlıyor. İran, Hürmüz'den geçen denizaltı kabloları için izin ve bakım işlemleri üzerinde tam kontrol ilan etmeyi sağlayacak bir çalışma yapıyor. Bu adım hayata geçerse İran'ın doğrudan fiber optik hatlara müdahale edebilme imkanı da gündeme gelebilecek. Tahran'ın fiber optik kablolara olası müdahalesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bu kabul edilemez bir eylem olur çıkışını yaptı.
2: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
0: Geçtiğimiz yıllarda Husilerin Kızıldeniz'deki fiber optik kablolara zarar verdiği iddia edilmiş, küresel internet erişiminde sorunlar yaşanmıştı.
1: Ateşkesin ilk günlerine gideceğiz. Ateşkes başlamış, tablo sakindi. Ancak bir anda İran tarafından bazı rafinerilerin bulunduğu alanlardan patlama sesleri gelmişti. O patlamaların neden kaynaklandığı hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak Amerikan medyasına göre o günlerde yaşanan patlamaların sebebi Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Ve iddialara göre Birleşik Arap Emirlikleri İran içerisindeki farklı noktalara saldırılar düzenledi. Ve bu bilgiler yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Peki Birleşik Arap Emirlikleri o saldırıları nasıl gerçekleştirdi ve son günlerde İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne özellikle de Fujairah'a yönelik gerçekleşen saldırılar o günkü saldırıların bir yanıtı mıydı? Ekranlara getirelim.
3: ABD ile İran arasında müzakereler tıkandı. Ateşkes ise pamuk ipliğine bağlı. Orta Doğu'da bölgesel gerilimi tetikleyen 40 günlük savaşta Körfez'in sessiz kalmadığı öne sürüldü. İddiaların kaynağı ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal. Gazeteye göre Birleşik Arap Emirlikleri ülkeyi hedef alan İran kaynaklı saldırıları görmezden gelmedi. Körfez ülkesi resmi olarak doğrulamasa da Tahran'a karşı gizlice misilleme yaptı. Abu Dhabi yönetimi başta Nisan ayında Lavan Adası'ndaki rafineriye yapılan saldırı olmak üzere İran varlıklarını hedef alan son operasyonların arkasındaki güç olarak gösterildi. İran, savaş süresince saldırıların kaynağını resmen teyit etmese de sahada cevabını Bae ve Kuveyt'e yönelik yoğun bir füze ve drone yağmuruyla vermişti.
4: Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktu. Defalarca söylediğim gibi. Onlar bizim kardeşimiz.
3: Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Körfez müttefiklerinden daha aktif bir katılım beklese de Biden'in saldırılara katılma girişimini memnuniyetle karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri hem Hürmüz'deki kriz hem de 40 günlük savaşta en ağır darbeyi alan ülkeler arasındaydı. Wall Street Journal'a göre Abu Dhabi ekonomik çıkarlarını korumak ve bölgesel nüfuzunu arttırmak için askeri güç kullanma konusunda her zamankinden daha istekli.
1: Diplomasi de devam ediyor. Türkiye'nin çabaları da sürüyor. Önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Katarlı mevkidaşıyla bir araya geldi. Gündemde ise tabii ki Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve müzakere süreci vardı.
3: Orta Doğu'daki kalıcı barış için yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
5: Ama savaşın şu anda elimizdeki savaşın bir an önce kalıcı barışa dönüşmesi, kalıcı ateşkese dönüşmesi gerekiyor. O konuda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz açıkçası.
3: Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Al-Sani ile bir araya geldi. Fidan, ziyaret kapsamında soykırımcı İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye'ye de taziye ziyaretinde bulundu. El-Hayye, Hakan Fidan'ı samimi bir şekilde karşıladı. Hakan Fidan'ın Katar temaslarında birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Bunlardan ilki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında Türkiye'de düzenlenecek 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları olacak. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki krizin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınması bekleniyor. Fidan'ın aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan adımlarına karşı bölgesel işbirliği çağrısında bulunulmasıyla Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki insani felaketi uluslararası toplumun gündemine taşıması bekleniyor.
1: Diğer yandan Türkiye ve dünyanın konuştuğu o başlık, o kruz gemisi ve kruz gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını. Birer birer gemi içerisindeki yolcular tahliye edildi. 3 Türk vatandaşı vardı. Onlar da Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi. Ancak her türlü önlemin alındığı ve karantina sürecinde işleyeceği belirtildi. Peki nasıl bir karantina sürecinden bahsediyoruz ve daha da önemlisi hantavirüsün tıpkı koronavirüste olduğu gibi bir pandemi beraberinde getirme riski var mı? Ekranlara getirelim.
6: Hondius gemisi Kanarya Adaları'na demirledi. Tahliyeler gerçekleşti. 3 Türk semptom göstermemesine rağmen 42 gün boyunca evlerinde karantinada olacak. Hantavirüs sebebiyle 100'e yakın yolcu bulunan gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve ölenlerden ikisinde virüse rastlanması Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirdi. Covid pandemisi kadar tehlikeli olmasa da alınan tedbirler kapsamında yolcular karantinada kalacak. Gemiden ayrılanlardan bir Amerikalı ve bir Fransız vatandaşın testleri pozitif çıktı. Fransa, 22 yaşındaki hastanın Paris'te izolasyonda olduğunu ve durumunun kötüleştiğini duyurdu.
1: Bir yandan da tabii ki havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Anadolu'da kene ısırması vakaları yeniden artmaya başladı. Sivas'ta Kırım-Konga kanamalı ateşe hastalığı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
3: Vücuduna kene yapışan adam hayatını kaybetti. Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir arazide madımak otu toplamıştı. Bir süre sonra yüksek ateş, kas ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Evli ve iki çocuk babası adamın vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştığı ortaya çıktı. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlhan Cevahir, Ballıdere köyünde toprağa verildi.
1: Sedef Güler'in hikayesini hepimiz hatırlıyoruz. 24 yaşındaydı. İş görüşmesi için gittiği bir evden bir daha çıkamamış ve bir cinayete kurban gitmişti. Ve katil zanlısı için mahkeme kararını verdi. O isim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
7: Tek başıma savaşırım ben onlarla. Yavruma ne sağlayacağım şimdi?
6: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu. Sedef Güler cinayetine verilen cezalar acılı anneyi isyan ettirdi.
8: Benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum. Çıkamayacak. O yavuz içeriden çıkamayacak.
6: Tarih 7 Haziran 2024'tü. 24 yaşındaki Sedef Güler iş görüşmesine gittiği Yavuz Güngör'ün evinden bir daha çıkamadı. Perişan olan annesi Gülizar Sezer'in haykırışları hafızalara kazınmıştı.
9: Benim çocuğumu katlettiler. Tüm dünya benim sesimi duysun.
6: Kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 3 kişi yargılanıyordu.
10: Bir şey söyleyecek misiniz?
6: Mahkeme cinayeti işleyen Yavuz Güngör için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. Delilleri gizlediği iddia edilen Fırat Baykara hakkında ise 18 yıl hapis cezası çıktı. Acılı anne, yardımla suçlanan sanık için verilen cezayı yetersiz buldu.
8: Benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum. Yolum bitmedi, daha yoluma devam edeceğim. Adaleti tam sağlanmadı. Birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum.
1: Kusursuz bir cinayet yoktur. Katiller arkalarına daima bir delil bırakırlar. İşte bırakılan o delilleri toplamak, o delilleri ortaya çıkartanlarsa olay yeri inceleme ekipleridir. Bültenlerimizi her zaman ekranlara getiriyoruz. Bir cinayet ya da benzeri bir olay yaşandığında olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi ve incelemelerde bulunuyorlar diye. Peki o olay yeri inceleme ekipleri nasıl bir çalışma yapıyorlar? O deliller nasıl titizlikle toplanıyor ve daha da önemlisi o delillerden cinayet nasıl çözülüyor? Ekranlara getirelim.
0: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
10: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
0: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
11: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
1: Ankara'da pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğramıştı iki kardeş. Kardeşlerden Efe yüzünde ağır hasar almıştı. Ağır tedavi, uzun bir süredir tedavi altında. Hala da tam olarak iyileşemedi. Daha küçük Efe'nin tedavisi devam ederken köpeğin sahibi malum olayın hemen ardından tutuklanmıştı. Ancak sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile ise tüm bu yaşananlara isyan ediyor.
12: Kurban olurum ben sana.
13: Benim çocuğum yüzündeki yara daha iyileşmedi.
6: Minik Efe ve ablası Doğa hayatları boyunca vücutlarından silinmeyecek izlerle yaşayacak. Çünkü komşularının beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradılar. Korkunç olayın üzerinden henüz 6 ay geçti. Köpeğin sahibi serbest kaldı.
13: Biz hala bu işin acısını yaşarken tabii bunun da tutuksuz yargılanması biraz bizi üzdü açıkçası.
6: Pitbull cinsi köpeğinin ağızlıksız dışarı çıkmasına izin veren Fatma Tuğçe Özbek Erol aylardır tutuklu yargılanıyordu. İkinci kez hakim karşısına çıktığında iddiaya göre gerçek olmayan olaylarla savundu kendini.
13: Bazı yalanlarda bulunuyordu. Eşimin kavga ettiğini falan söylüyordu annesiyle. Halbuki öyle bir şey yok. Onun için tanık da mahkemeye katıldı. O da görüşlerini söyledi.
6: Mahkeme saldırgan köpeğin sahibini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
13: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz.
6: Öztürk ailesi kararla bir kez daha yıkıldı. Tek istedikleri adaletin yerini bulması. Bir sonraki duruşma ise 7 Temmuz'da.
13: Gönül ister ki yani yarası iyileşsin, öyle bıraksınlar isterdik. Ama tabii ki üst sınırlar belli, alt sınırlar belli yasalarımızda. Buna göre karar verildi.
1: Ambulanslar zamana karşı bir yarış verir. Kimi zaman bir hastayı hastaneye yetiştirir, kimi zaman da bir hastanın yanına gitmek için uğraşır. Ama bir dakikalık bir gecikme bile büyük bir faciaya neden olabilir. O hasta hayatını kaybedebilir. İşte ambulanslar bu kadar kritikken tüm bu gerçekleri çok iyi bilmemize rağmen İstanbul Üsküdar'da bir grup sürücü sirenleri çalan ambulansı ambulansın içerisinde hasta yok iddiasıyla durdurdu. Ambulansın ilerlemesine engel olmaya çalıştılar. Peki neden? Bakalım.
14: Yolumuzu kestiler, vakaya da gidemiyoruz.
15: Hasta varmıyor ya. Hastayı anladım. Hasta nasıl olacak?
0: Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler. Görüntüler İstanbul Üsküdar'da kayda geçti.

0: İddiaya göre bazı sürücüler tepe lambaları açık şekilde ilerleyen ambulansın geçişine engel oldu. Sağlık çalışanları hastaya gidiyoruz diyerek uyardı. Ancak yolu açan olmadı. Sağlık ekiplerinin zor anlar yaşadığı o anlarda bir grup hasta yok diyerek trafiğin ortasında olay çıkardı.
1: Hastayı almadan hasta nasıl olacak?
2: Evet, önümüzü kestiler, bakıya gidemiyoruz, hastaya gidemiyoruz.
0: Yaşanan tartışma sonucunda araya girenlerin de sayesinde ambulans yoluna devam etti. Sağlık çalışanları plakayı alarak polise bildirdi.
3: Trafikte kalmaya devam edelim. Özellikle pandemi sonrasında büyük şehirlerde motosiklet kullanımında önemli bir artış yaşandı. Bir de bunun üzerine kuryeler, kargo için kullananlar da eklenince artık İstanbul'da, büyük şehirlerde pek çok noktada motosiklet kullananların sayısını fazlaca görüyoruz. Ancak kural ihlallerine baktığımızda ise motosiklet kullanımından kaynaklı hatalar da beraberinde kazaları da getiriyor. İçişleri Bakanlığı da işte kazalara karışma oranı yüksek seyreden motosikletliler için yeni bir denetim başlatıyor. Bakalım.
4: Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun bir şekilde trafik denetimleri yapacaklar.
0: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarına karşı düğmeye bastı. 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldı. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içindeki tescil oranı %21,3 olurken kazalara karışma oranı %47,1 olarak kayıtlara geçti. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Söz konusu bu kusurların %49,3'ünü hız ihlali, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama oluşturuyor. Toplam motosikletlilerin %1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranı ise %19,8. Denetimlerde bakılacak ihlallerin başında hız, geçiş önceliğine uymama, şerit değiştirme kurallarına aykırılık ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Kask ve koruyucu ekipman kullanmama, ters yönde araç kullanma ve trafikte akrobatik hareketler yapmayla alkollü araç kullanmada dikkate alınacak diğer ihlaller. Motokuryelere yönelik kontrollerde ise P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Ayrıca eylem planı çerçevesinde mevzuat düzenlemeleri de yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturulacak.
3: Saatlerimiz 7.27'yi gösteriyor. İstanbul'da bir de trafik durumuna bakalım. %47-48 düzeyinde bir trafik var. Dün bu sıralarda %60'ları görmüştük. Peki detaylarda neler var? Alternatif güzergahlar neler? Hemen haber ekibinden Kadir Mercan'a döneceğiz. Kadir'le konuşacağız İstanbul'daki trafik durumunu. Kadir.

0: tam tersi istikamette 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ise o trafik yoğunluğunun şimdiden oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle E5 üzerinde Bakırköy'den başlayan trafik Haliç Köprüsü üzerine kadar devam ediyor. O trafikte dur kalk diye tabir ettiğimiz olay aslında yavaş yavaş gerçekleşmeye başlıyor. Özellikle Bakırköy'den Haliç hattına kadar olan kısımda. Öte yandan Anadolu yakasına bakacak olursak da aslında hem Anadolu yakasında sahil kesiminde özellikle Çengelköy-Üsküdar hattı arasında yoğun bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyelim. Bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın farklı güzergahları kullanmasında, alternatif güzergahları kullanmalarında fayda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi köprülere bakacak olursak aslında özellikle İstanbulluların her sabah en çok merak ettiği, ilk uyandıklarında eğer ki karşıdan karşıya geçeceklerse ilk olarak baktıkları nokta olarak söyleyebiliriz. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde özelinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde sadece Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de bir trafik yoğunluğu mevcut. Sonrasında ise bu trafik yoğunluğu azalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise artık alışık olduğumuz hastalı bir trafik var. Sonrasında ise bu trafik yoğunluğu giderek azalıyor. Fakat önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde o trafik yoğunluğunun da artmasını bekliyoruz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde artık her sabah alıştığımız rutin bu sabahta devam ediyor. Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Yaklaşık 20 dakika içerisinde iki farklı lokasyonda maddi yasarlı kazalar mevcut. O kazalardan biri Bayrampaşa viyadüğünde olmuş durumda. Daha doğrusu Samalcılar viyadüğünde olmuş durumda. Bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgedeki trafik yoğunluğu da giderek artmakta. Bu hattı kullanacak vatandaşlarımızın, bu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarında fayda olduğunu söyleyebiliriz. Bir de sahil yolunda Atatürk Havalimanı'na giden yolda o sahil yolunda maddi hasarlı bir kaza var. O kazadan dolayı da yine bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. O bölgeyi kullanacak vatandaşlarımızın da alternatif güzergahları kullanmalarında fayda var diyelim. Yayına başladığımızda trafik yoğunluğu %49'du. Şu anda baktığımda o trafik yoğunluğu değişmemiş. Fakat şunu söylemekte fayda var. Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki o yoğunluklar önümüzdeki dakikalar itibariyle de daha da artacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. İstanbul'daki trafik durumunu aldık. %49'lar düzeyinde bir trafik var şu an İstanbul'da. Bir de havanın durumuna bakalım. Yurt geneline baktığımızda artık bugün itibariyle güneşin yerini yavaş yavaş yağışlara bıraktı. Bir tablo bizi bekliyor. Marmara bölgesiyle başlayalım. Nasıl bir hava bizi bekliyor Marmara bölgesinde? Hemen ekranlara getireyim. Genel olarak bulutlu bir hava var. Güneş yavaş yavaş yüzünü gösteriyor ama Trakya bölgesinde, Edirne'de, Kırklareli'nde, Tekirdağ'da yağış var. İstanbul bugün hava sıcaklığı 24 derece olacak. Yarın 23 dereceye düşüyor. Perşembe günü bir sıcaklık düşüşü var. 18 dereceye kadar düşecek. Özellikle de pazar gününe kıyasla nereden baksak bir 10 derecelik bir sıcaklık düşüşü göreceğiz. Ardındansa yeniden toparlanan bir hava sıcaklığı 21 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonuna baktığımızda ama güneşi görmek için 1-2 gün daha beklemek gerekiyor İstanbul için konuşacak olursak. Marmara bölgesine tablo buydu. Hemen Ege'ye bakalım hızlıca. Ege bölgesinde nasıl bir hava var dediğimizde genel olarak güneşli bir güne başlıyor. İzmir'de 28 derece, Manisa'da 29 derece hava sıcaklıkları var. İzmir'de de sıcaklıklar tüm yurtta olduğu gibi yarından itibaren düşmeye başlayacak. Perşembe günü 22 dereceye kadar düşecek. İzmir'de de Aydın'da ise şu an 30 dereceleri gördüğümüz bir tablo. Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bölgesinin batısı güneşli. Antalya 23 derece, Mersin 24, Hatay ise 28 derece olacak. Antalya'nın 5 günlük sıcaklık tahminlerine de baktığımızda Antalya'da da tıpkı diğer illerimizde olduğu gibi yarından itibaren bir sıcaklık düşüşü var ama hafta sonu 30 dereceler sınırına yaklaşıyor Antalya. Artık o yaz sıcaklarına doğru hızlı ilerliyoruz. İç Anadolu bölgesine hemen bakalım tablo nedir dediğimizde İç Anadolu bölgesine genel olarak parçalı bulutlu ve kapalı bir güne başlıyoruz Ankara'da. İç Anadolu bölgesinde Ankara şu an 22 derece hava sıcaklığı ki Cuma gününden itibaren Cuma günü 16 dereceye kadar gerileyecek. Biraz daha geriden gelecek Ankara'daki sıcaklık düşüşü. Ancak bir günlük bir sıcaklık düşüşü hemen ardından tüm

Bölgelerde olduğu gibi Ankara'da da hava sıcaklığının toparlayacağını belirtelim. Karadeniz diyelim. Karadeniz'e baktığımızda ise Karadeniz'in tamamı yağışlı ve kapalı bir şekilde güne başlıyor. Önce Batı Karadeniz, Zonguldak diyelim. Zonguldak'ta hava sıcaklığı 23 derece. Perşembe günü 16 dereceye kadar gerileyen bir tablo olacak yağışla birlikte. Bir de Doğu Karadeniz'e, Trabzon'a bakalım. Trabzon'a baktığımızda ise bugün 19 derece. Perşembe günü 20 derece ama özellikle sıcaklık düşüyor. Orada biraz daha hafta sonunu bulacak. Cuma günü 16 dereceye kadar düşecek bir tablo bizi bekliyor olacak. Güneydoğu'ya hemen bakalım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde nasıl bir tablo var dediğimizde Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısı güneşli. Gaziantep 27, Şanlıurfa 29, Diyarbakır 27 derece. Diyarbakır'da bugün yağış etkili olacak. Baktığımızda Cuma günü burada da 6-7 derecelik bir düşüş görüyoruz. 22 dereceye kadar düşecek bir tablo bizi bekliyor Diyarbakır'da. Bir de son olarak Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu'ya baktığımızda ise bölgenin tamamı bulutlu ve yağışlı. Erzincan 23 derece, Erzurum 17, Malatya ise 26 derece olacak. Bir Malatya'nın 5 günlük tahminine baktığımızda ise Malatya'da da düşüş kendini gösterecek. 5-6 derecelik bir düşüş var. Artık yavaş yavaş yurt genelinde de bir kez daha açtığımızda yurdun batısında en azından Ege bölgesi güneşli. Ancak geriye kalan tüm bölgelerde yağmurun yavaş yavaş kendisini göstereceği bir tablo var. Ama meteorolojiden bir başka önemli uyarı var. Onu da ekranlara getirelim. Toz taşınımı bugünden itibaren özellikle Ege bölgesine etkisini göstermeye başlayacak. Ve 10 gün boyunca bu toz taşınımı sürecek. Peki dışarı çıkacaklar, kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar bu tablo karşısında ne yapması gerekiyor? Uzmanlardan gelen tavsiyelere bakalım.

0: Yaşlı hastalarımız, küçük çocuklarımız, KOAH ve astım hastalığı gibi hava yolları sıkıntıları olan hastalarımız büyük risk altında.
1: Çöl tozu Türkiye'ye geliyor, uzmanlar uyarıyor. Türkiye 10 gün boyunca çöl tozu etkisinde kalacak. Gökyüzü turuncuya boyanacak, araçların üzeri çamurla kaplanacak.
2: Çöl tozları 10 gün boyunca yurdumuzun birçok noktasında etkili olacak. Uzmanların uyarısı özellikle astım hastaları, yaşlıların ve KOAH hastalarının bugünlerde dışarı çıkmamaları. Peki başka nasıl önlemler alınmalı?
0: Şimdi bu çöl tozları sadece toz diye düşünmeyin. Kıta kat ediliyor biliyorsunuz. Beraberlerinde bir sürü polen, küf mantarı ve bakterileri de topluyorlar ve karmaşık bir bünyeye sahip oluyorlar. Ve küçücük oldukları için soluk aldığımızda direkt incecik hava yollarımıza gidebiliyorlar. Olduğunca dışarı çıkmasınlar. Dışarı çıkmasınlar. Özellikle sabahları ve akşam dönemlerinde aşırı derecede toz bulutları olur. Dışarı çıkmamaya çalışsınlar bu saatlerde. Kapılarını ve pencerelerini sık sık kapatıyor olsunlar. Özellikle onların önlerine nemli bezler sererlerse bir mekanik bariyer oluşturur. Tozun dışı içeriye girmesine engel olurlar. Eğer dışarı çıkacak olurlarsa sabahları ve akşamları çıkmamaya çalışsınlar. Eğer çıkıyorlarsa da maske, çift maske taksınlar.
1: Peki havadaki toz yoğunluğunun artması sağlığı nasıl etkiliyor?
0: Astım hastasıysa nefes darlığı başlıyor. Bir hışırtı, bir nefes darlığı, bir balgam artışı. Bir de bu dediğim gibi bu toz partikülleri mikrop taşıdığı için enfeksiyona çok zemin hazırlarlar. Ateş, bunlar çok olur. Eğer bunları hissediyorlarsa hastalarımız mutlaka gecikmeden doktorlarına, hastanelere başvurması gerekir.
3: Yasa dışı bahis konusu hemen hemen son bir yıldır Türkiye'nin gündemindeki ve konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan biri. Şimdi yeni düzenlemeler var. Yasa dışı bahisi oynatanların cezaları var. Ama bir yandan da yasa dışı bahisi oynayanlara da cezai yaptırımlar gelecek. Peki hangi cezalardan ve nasıl bu ceza yaptırımlarından bahsediyoruz? Hemen bakalım.
4: Sadece oynatanlar değil, artık oynayanlar da bu gündemde yerini fazlasıyla alıyor.
5: Önceden sadece oynatanlar mercek altındaydı. Şimdi yasa dışı bahiste oynayana da ceza geliyor.
4: Yasa dışı bahisle temas kurmuş birisi ister oynatan olsun ister oynayan olsun, tabii ki oynatan olursa daha ağır cezalar ve yaptırım, ancak oynayan olmak da cezasız kalmayacak.
5: Devlet yasa dışı bahisle çemberi kapattı. İnternet sitelerinin veri tabanlarındaki kayıtlar tek tek inceleniyor.
6: İşte bu noktadan sonra veriler didik didik.

0: edildi, hesaplar incelendi ve mail adreslerine ulaşıldı. Bu noktadan sonra 14 milyon hesaptan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
1: Aynı zamanda bu kişinin para trafiği sadece oynama boyutunda değil de oynatma veya hesabını aracılık etme olarak bu yasa dışı bahise kullandırılıyorsa, kara para aklama, yasa dışı bahis, bu noktada da sadece idari para cezası değil, hapis cezası ile ceza mahkemesinde yargılanması söz konusu.
0: Artık yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak ve çekmek de cezaya sebep olacak. Bunu yapanlar da emniyet tarafından tespit edildi. Sayı büyük. O 3 milyon 173 bin kişinin kimlik ve telefon numaraları saptandı. Yasal süreç başladı. Yakın zamanda kabahatler kanunu kapsamında 100 bin ila 400 bin lira arasında ceza uygulanmaya başlayacak. 3 milyon 173 bin kişi. Yani bakınca Türkiye genelinde ve bağımlılıkları da düşüneceğimiz zaman düşük bir sayı gibi. Neden bu kadar düşük? Normalde daha fazla olmasını beklemez.
1: Malta merkezli bir veri tabanından gelen veriler bunlar. Yarın devam eden operasyonlarla bugün 3 milyon olan verinin yarın 10 milyon olmayacağının bir garantisi yok.
0: İddialara göre o 3 milyon kişinin arasında futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tanınmış sporcularla kulüp yöneticileri de var.
1: Ben oynatmıyorum, sadece oynuyorum. Kendi hesabımla, kendi paramla oynuyorum. Bana bir şey olmaz mantığındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu konuların dikkatini önemli vurgulayalım.
2: Şimdi yavaş yavaş bir seçim heyecanı da başlıyor. Bir mini seçimden bahsedeceğiz. Türkiye Gazetesi'nde de yer alan haberlerden biri. Mini seçim, büyük yarış. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi için partiler arasında yarış başladı. Cumhur İttifakı 10.713 seçmenin oy kullanacağı 6 beldenin tamamında ittifak yaparak seçimlere girme kararı aldı. Bu kapsamda 5 beldede AK Parti'nin adayıyla, 1 beldede de ise MHP adayıyla seçime girilecek. AK Parti, Tokat'a bağlı Bağtaş'ı, Yolüstü, Çevrecik, Nevşehir'e bağlı Mustafa Paşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesine aday gösterirken MHP ise Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesine aday çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı 6 beldede tek adayla seçime girecek. CHP ise Mustafa Paşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere 3 beldede aday çıkarttı. Sanki genel seçim gibi deniliyor. Adayların yoğun bir kampanyası var. İlerleyen günlerde milletvekillerinin ve bakanların da sahaya ineceği konuşuluyor. Tüm partilerden de milletvekilleri bu 3 ilde ziyaretlerini de arttıracak gibi duruyor. Mini seçim, büyük yarış, Türkiye Gazetesi'nin öne çıkan haberlerinden biriydi. Bir başka haberle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ağaç ve peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturmasında önemli bir gelişme var. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyayı inceledikten sonra 23 şüpheliden 20'sini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkan 12 şüpheli ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
2: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Milliyet Gazetesi'ne devam edelim. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde sigara ile mücadele ilişkin yeni düzenlemelere ilişkin detaylar var. Dumana kaçış yok. Sigara ile mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek yeni uygulamalarla sigara satışlarında ciddi ket vurulması ve 2040'ta tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Çok ciddi bir hedef. Tütün yasakları, e-sigara ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacak. Tütün ürünleri, tüketim alanları, kamu kuruluşlarında en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binalarıyla ibadethanelerde yerleşkelere 10 metre mesafe içerisinde tütün ürünü içilemeyecek. Özel işletmelerle açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlarda aralarındaki mesafe 200 metreden az olmayacak şekilde hazırlanan alanların dışında

0: tütün kullanımı yasak. 1 Ocak 2040'tan itibaren ise tütün ürünleri satılamayacak ve tüketime sunulamayacak. Çok ciddi hedeflerden bahsediyoruz. Diğer yandan tartışılan bir başka konuyu da hafta sonundan itibaren ruhban okulu eğitime mi açılıyor sorusu. Bu soru yanıt bulmuş durumda Milliyet gazetesinde. Eğitime başlamıyor. Peki ne oluyor? Hemen detaylandıralım. Bu aslında oldukça gecikmiş bir yazı. Patrick Bartolomeos 26 Şubat akşamı İstanbul'daki Yunanistan Başkonsolosluğu Konstantinos Kotras'ın ev sahipliğine bir akşam yemeğinde tanıştım diyor Özay Şendir. Müslümanlar için Ramazan'a, Ortodokslar için Paskalya orucuna denk gelen bir zamandı. Bu sohbetin notlarını o hafta sonu yazacaktım ki ertesi gün İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşı başladı. Önemli bir konunun savaş zamanı uçup gitmesini istemediğim için aylardır bekletiyordum. Şimdi AFP haberi yazmama vesile oldu. Dün AFP ve çeşitli kaynaklar Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de açılacağı haberini geçtiler. Bu doğru bir bilgi değil. Eylül'de binanın tadilatı bitiyor ve Heybeliada'da Ayazmoz denilen bir kutsama ayini yapılacak deniliyor. Bu da devam eden tartışmalardan biriydi. Heybeliada Ruhban Okulu Eylül ayında açılmıyor. Özay Şendir'in köşesinde yer alan haber.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatada olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
7: QNB'ye geçmek için

0: bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Bir reklam.
16: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Şansa kalmaz işiniz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
19: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
17: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Herkesin buraya gelmesini diliyoruz.
9: Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler tarihi mekanları ziyaret ediyor. Bir yandan Teresüs Türkiye süreci, bir yandan da Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi kente geliyor ve kente büyük bir coşku var, büyük bir bayram havası var.
7: Harika buldum Diyarbakır'ı. Çok sevdim.
5: Nereye gidiyorsunuz? Nereye gezdiniz?
7: Vallahi çarşısını gezdik önce. Kahvelere, çaylara baktık. Kiliseye uğradık, şuradaki Katolik Kilisesi'ne. Şimdi de buraya, Ermeni Kilisesi'ne uğruyoruz. Tur rehberimiz nereye götürürse oraya gidiyoruz.
2: Tarihi surları, binlerce yıllık kültürel mirası ve zengin gastronomisiyle dikkat çeken şehir ziyaretçilerini bekliyor.
7: Mesela...

0: Yeni bir saatteyiz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. İlk durak noktamız İstanbul olacak. İstanbul'da Başakşehir'de gece saatlerinde bir kolonya üretim tesisinde yangın çıktı. Patlamalarla birlikte korku dolu anlar yaşandı. İşte o görüntülerle başlayalım.
1: Kolonya imalathanesi alevlere

0: teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir'de bulunan sanayi sitesi. İki katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. İçerideki yanıcı ve kimyasal maddeler yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Alevler kimyasalların alt kattaki otoparka akmasıyla oraya da sıçradı. Yangın sırasında ard arda patlamalar yaşandı. İş yerinin duvarları yerle bir oldu. Müdahale sırasında ayağı burkulan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan uzun süreli soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Peki geceden yeni güne hangi başlıkları taşıdık, hangi görüntüler var? Hızlı bir haber turuyla devam edeceğiz.
0: Uşak'ta tarlada erkek cesedi bulundu. Kemal Öz Mahallesi yakınlarındaki tarlada cansız beden ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede cesedin boğazında kesik olduğu belirlendi. 43 yaşındaki GA'ya ait olduğu tespit edilen cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki çekiciye çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde aile faciası yaşandı. Doğancan Yavuz babası İbrahim Yavuz'la tartıştı. Büyüyen tartışmada ruhsatlı tabancasıyla babasını ateş etti. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı olsa gözaltına alındı. Bursa'da alkollü yolcu otobüste ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre otobüste alkol alan bir kişiyle diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Alkollü yolcu araçtan indirilirken otobüs içindeki yolculara alkol şişesini fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Balıkesir Erdek'te bitişiğinde temel kazısı yapılan 3 katlı bina yıkıldı. O anlar kameraya yansırken binanın çatlaklar nedeniyle daha önce tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Takvim Gazetesi'yle devam edeceğiz. Takvim Gazetesi'ne baktığımızda manşette Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin haberler var. 970 milyon olsun. CHP'deki rezil adaylık borsasının şifresi. Gökhan Böcek, ağababa 900 bini beğenmedi. 1 milyon euro istedi, verdim. Aday tanıtım toplantısında da Özgür Özel'in ekibindeki kişiye 200 bin dolar teslim ettim dedi. Muhittin Böcek ise Özel'in talimatıyla rüşvet verdiklerini söyledi. Şok itiraflar arka arkaya geldi. Gökhan Böcek, babamın adaylığı için Veli Ağbaba'ya verdiğim 1 milyon euroyu iş adamlarından topladık diyor. Aday tanıtım toplantısı sırasında Özgür Özel'in yakınındaki isimlere de aynı zamanda 200 bin dolar teslim ettim iddiası var CHP'de konuşulan haberler. Aynı zamanda Muhittin Böcek de yine itirafçı olan isimlerden biriydi. Belçika ile hedef 15 milyar dolar. Belçika Kraliçesi Matilde ile beraberindeki heyet Türkiye-Belçika İş Forumu'na katıldı. İki ülke arasındaki ticaret hedefi 15 milyar dolar olarak belirlendi deniliyor. Son bir haber aktaralım. Filistin yeniden anlatılmalı. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Esra Albayrak, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da konuştu. Filistin hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların hatıralarından anlatıldığından medeniyetler çatışması tezi çöker. Bilgi toplumların kendi kavramlarıyla üretilmeli dedi. İstanbul'da gerçekleştirilen önemli bir etkinlik. Birazdan zaten bize detaylandıracağımız başlıklardan biri. Peki dünyada neler oluyor dediğimizde ise dünyanın gündeminde Hürmüz var. Hürmüz krizi bir türlü aşılamıyor. Üstelik süreç daha da tehlikeli bir noktaya gidiyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha kameraların karşısına geçti ve ateşkes süreci için yoğun bakımda ifadesini kullandı. Ateşkes süreci zayıf dedi. İran'dan da yanıt var. Tablo nereye doğru gidiyor? Hemen bakalım.
2: İran'ın teklifi kabul edilemezdi.
3: Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
4: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
3: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
4: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını

0: Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
1: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
0: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
2: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
0: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
2: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
0: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
1: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
0: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
3: Peki süreç nereye doğru gidiyor? Yeniden bir savaş ihtimali güçleniyor mu? Tahran'da bu açıklamalar nasıl yankılanıyor ve tabii ki İran'da gün nasıl başladı? Bu sorunun yanıtına bakacağız. A Haber ekibinde Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber günaydın. Kolaylıklar dilerim. Bir kez daha uzlaşıdan uzlaşmazlığa doğru gidiyoruz hızla. Neler konuşuluyor şu an İran'da?
4: Gülkan, teşekkür ederim. Evet, az önce haberimizde de izlediğimiz üzere ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde istenilen noktaya gelinmiş değil. Hatta ABD Başkanı Donald Trump, az önce haberimizde de izlediğimiz üzere, İran'ın sunduğu son kararla ilgili bunu kabul edilemez olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın sunduğu teklifte İran'ın nükleer programı ile ilgili İran'ın da bazı konularda geri adım atmasını istiyordu. Ancak İran'dan gelen açıklamalara göre İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği yanıtta asla bu meseleye değinmiyor. Bunun yerine bölgede savaşın kapsamlı bir şekilde durdurulması, Hürmüz Boğazı'nın açılması konularına İran değiniyor. Ancak bunların halledilmesi durumunda diğer meselelere ve özellikle İran'ın nükleer faaliyetlerine değinileceğine ilişkin İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu o yanıtta ifadelere yer verilmektedir. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacaktır? ABD Başkanı Donald Trump ateşkes sürecinin devam etmesini düşük bir olasılık olarak gördüğünü ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalipat, tüm seçenekler için hazırız. Verilecek yanlış bir karar, yanlış sonuçlar doğuracaktır. Bunu daha önce gördük. Sürprizlerimiz var yönünde ifadeler kullandı. Peki İran'ın o sürekli bir şekilde ifade ettiği sürprizleri neler olabilir? Geçtiğimiz günlerde İran medyasında sıkça dile getiren yeni bir konu var. O da İran olası bir savaşta bu bölgeden geçen, Hürmüz'den ve Körfez'den geçen elektrik kablolarına müdahale edebileceğini ifade ediyor. Diğer taraftan Hürmüz'ün kapatılmasının yanı sıra İran'ın Husiler üzerinden Babılmendebi kapatma olasılığı da yine gelen bilgiler arasında. Yani İran'ın sürprizleri bunlar olabilir. Diğer taraftan İran elinde bazı füzeler, Restahiz gibi bazı füzeler olduğunu ve bunu 40 günlük savaş boyunca kullanmadığını ve yeni olası savaşta bunları da kullanabileceğini ifade ediyor. Bölge oldukça gergin. Savaş olasılığı gündemdedir. Arkamda da siz bir görseli görüyorsunuz. Burası Tahran'da İnkılap Meydanı'dır. Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat ederseniz bir görsele verilmiş. gelmiş durumda ve orada Farsça işte Hürmüz Boğazı kapalı kalacaktır. Tengi Hürmüz Besteme İmanet Hürmüz Boğazı kapalı kalacaktır diyor. İran özellikle savaş bitse dahi Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü

0: kendisinde olmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bunu kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtiyor. Tabi önümüzdeki günlerde Donald Trump'ın Çin'e bir ziyareti söz konusu olacaktır. Acaba Çin ziyareti öncesi mi sonrası mı İran'la ilgili bir karar verecek? Bu beklenir. Yani bu mesele tartışılmaktadır diyor ve sözü başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'na sana bırakıyorum.
1: Ekber Karabağ notları için teşekkür ederim. Tahran'dan bize detayları aktardı. Tahran sokakları hareketli, gerilimse hala devam ediyor. Diğer yandan İngiltere ve Fransa, ama özellikle Fransa geçtiğimiz günlerde Charles de Gaulle uçak gemisini Hürmüz'e konuşlandırma kararı almıştı. Körfez'e gönderme kararı almıştı. İransa resti çekti. Eğer bir üçüncü bir ülkenin savaş gemisi Hürmüz'e müdahale için Hürmüz'e girerse müdahale ederiz dedi ve Macron'dan dakikalar içerisinde geri adım geldi. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hürmüz konusundaki geri adımı.
2: İran vururuz dedi. Charles de Gaulle uçak gemisini Körfez'e gönderme kararı alan Macron geri adım attı.
3: Hürmüz'ü yeniden açmak için bir konuşlandırma yapmayı asla düşünmedik. Bu Fransa'nın asla bir seçeneği olmadı.
2: Fransa ve İngiltere seyri sefer güvenliği için Körfez'e savaş gemileri gönderme kararı aldı. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz'den Karadeniz'e yönlendirildi. Ancak Fransa ve İngiltere'nin bu adımına İran sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Boğaz'a girme teşebbüsünde bulunacak gemilere müdahale ederiz dedi. Hürmüz'ün güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanır diyerek Londra ve Paris'e resti çekti. İran'dan gelen bu uyarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron da uçak gemisi gönderme kararının Hürmüz'e müdahale anlamına gelmediğini söyledi. İran'la koordineli hareket edeceklerini vurguladı.
3: Birkaç gün uçak gemisi grubunu bölgeye yönlendirme kararı aldık. Ama bu Hürmüz'ün yeniden açılması için bir konuşlanma değil.
1: Şimdi Gazze'yi konuşmamız gerekiyor. Sabah ajansında her gün Gazze'ye ilişkin ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bütün bu yaşananların içerisinde Gazze biraz gölgede kalmış durumda, biraz unutulmuş durumda, dünyanın gündemine düştü. Ama Gazze'nin sorunlarının bittiği, insanların orada hayatlarının normale döndüğü anlamına gelmiyor. Tam tersine sorunlar daha da büyüyor. Hemen Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasına yer alan bir haberi açacağız ki yaşanan o insani dramın hangi boyutlara geldiğini görmemiz açısından da çok önemli ki ilk sayfada yer alan habere hemen bakacağız. Gazze'de 2 yıldır yakınlarının mezarını arayanların o acı tablosu, sayfayı biraz daha aşağı doğru indirdiğimizde 2 yıldır enkaz kazıyor. 40 yaşındaki Mahmut Halil Hille 2 yıldır İsrail bombardımanında yerle bir olan 5 katlı aile apartmanının enkazındaki yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. Sadece basit kazma kürek kullanma imkanına sahip olan Hille şimdiye kadar 14 yakının cenazesini çıkarıp defnedebildi. 24 cenaze ise hala enkaz altında. Hep söylediğimiz bir tablo var. 72 bin insan katledildi. İsrail tarafından soykırıma tabi tutuldu. Ancak bu bildiğimiz rakamlar. İşte bu haberde de ekranlara getirdiğimiz gibi hala 24 kişinin, bir aileden 24 kişi enkaz altında çıkarılmayı bekliyorlar. Daha bunlar gibi binlerce yıkım var. Binlerce insanın belki de cenazeleri hiçbir zaman bulunmayacak. Gazze'deki en acı tablo. Evet, Gazze biraz gündemden düştü. Evet, Gazze belki dünya gündeminde unutulmaya çalışılıyor. Ancak bunu yapmak kolay değil. Her gün çünkü farklı tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bu kez Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarına bakacağız. Günün en çok konuşulan görüntülerinden biri olacak hiç şüphesiz ki. O şampiyonluk kutlamalarında Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal kutlamalar sırasında Filistin bayrağı açtı. Lamine Yamal Filistin bayrağı açtı ve kutlamaları bu şekilde gerçekleştirdi. Hemen bakalım. Barcelona ligin bitimine bir hafta kala ezeli rakibine 14 puan fark atarak şampiyon oldu. Takım şampiyonluk sevincini İspanya sokaklarında taraftarlarıyla birlikte kutladı. Ekibin İspanyol yıldızı Lamine Yamal ise kutlamalara elindeki Filistin bayrağı ile katıldı. O anlarda yeni günde konuşacağımız görüntülerden biri olacak. Türkiye çok önemli bir ismi.

0: ağırlıyor. 14 yıl sonra Belçika Kraliçesi Matil çok kalabalık bir ekiple, 400 kişilik bir ekiple Türkiye'yi ziyaret ediyor. Dün Başkan Erdoğan ve eşi Ebine Erdoğan'la bir araya geldi. Gündem neyse tabii ki iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma sanayi alanında yapılacak işbirliği ve tabii ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi sıcak ve zorlu başlıklar vardı.
1: Savunma sanayinden enerjiye kadar birçok konu ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Başkan Erdoğan, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye'nin tam üyelik sürecinde Gümrük Birliği anlaşma koşullarının güncellenmesinin geldiğini aktardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaat gereği olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine de değindi. Bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ve 9-20 Kasım'da düzenlenecek olan COP31'e dikkat çekti. Başkan Erdoğan görüşmede Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.
0: Şimdi bu ziyaret tabii ki gazete manşetlerinin tamamında da yer alıyor. Çünkü Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilere ivme kazandıracak bir ziyaretten bahsediyoruz. Türkiye ile Belçika'dan 15 milyar dolarlık ticaret hedefi. İkili ticaret hacmi her yıl istikrarlı şekilde artan Türkiye ile Belçika 2025'te 9.3 milyar dolarlık ticarete imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmaya hedefliyoruz dedi. Bu da Türkiye'nin özellikle bu ziyaretle birlikte elde edeceği önemli avantajlardan biri. Duruyor. Şu an Belçika Kraliçesi'nin ziyaretinde yakından takip ediyor olacağız. Şimdi siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimizde ise bugün Ankara hareketli. Çünkü Başkan Erdoğan'ın yoğun bir programı var. Ama daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelinden gelen itiraflar ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne ilişkin tartışmalar gündemin en önemli başlıkları. Hemen Ankara'ya gideceğiz. Hem Başkan Erdoğan'ın programını hem de CHP'de neler oluyor sorusuna yanıt arayalım. Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Arzu günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Bugün AK Parti'desin çünkü gözler AK Parti'de olacak bugün. Neler konuşacağız?
2: Gökhan günaydın. Evet, aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılmış olacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde. Peki genişletilmiş il başkanları toplantısının gündeminde hangi konular olacak? Hemen detaylandıralım dilersen sen de. Özellikle toplantıdaki ana gündem başlığı elbette terörsüz Türkiye sürecine yönelik olacak. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin bir görüşme trafiği yapmış olduklarını biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin. Özellikle sürecin durdurulduğuna yönelik söylentilere karşın çok sayıda mesajlar vermişlerdi geçtiğimiz günler içerisinde. Bugün de Başkan Erdoğan'ın yine o mesajlarını bugünkü toplantıda da sürdürmesini beklediğimizi ifade edelim. Yine dış politika başlığına baktığımızda ise elbette hiç kuşkusuz ABD-İran-İsrail savaşının kalıcı barışa dönüşmesi için atılacak adımlar da masada olacak noktalardan bir tanesi olacak. Ayrıca İsrail'in saldırgan politikalarına dikkat çekecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması. Yine Gazze barış planının ikinci aşamasının devreye girmesi noktasında da neler yapılabileceği noktasında da bir açıklama yapmış olması da bekleniyor. Elbette bu noktada baktığımızda aslında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da bugün yapılacak törenle birlikte, genişletilmiş il başkanları toplantısında yapılacak törenle birlikte AK Parti'ye geçmiş olmasında beklediğimizi bu noktadan ifade etmiş olalım. Yine hatırlatalım, bugüne kadar 20'ye yakın belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmişti. Bu listeye bugün de bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor Burcu Köksal'la birlikte. Yine hatırlatalım, Burcu Köksal'ın aslında bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve genel olarak CHP ile bir takım sıkıntılı durumlar yaşamış olduğu belirtiliyordu. Dün de yaşanan yeni bir gelişme olarak CHP'nin Burcu Köksal için disipline sevk etmiş olduklarını, duyurmuş olduklarını biliyoruz. İşte dolayısıyla bugün de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın özellikle genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye geçmiş olduğunu olmasını beklediğimizi bu noktadan söylemiş olalım. Hatta bu değişikliğin olmasıyla birlikte aslında Başkan Erdoğan'ın da Köksal'a rozetini kürsüde takmış olmasını da beklediğimizi söylemiş olalım. Özellikle genişletilmiş il başkanları

0: toplantısının yanı sıra aslında CHP'de de hareketliliğin devam ettiğini söylemekte fayda var. Bilindiği üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuştu ve çeşitli ifadeler vermişti dün de. Özellikle ifade işleminin 8,5 saat kadar sürmüş olduğunu ifade edelim. Ailenin itirafçı olduğunu bu noktadan söylemekte fayda var. Muhittin Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde kendisinden talepleri olduğunu söylemişti. Yine Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur demişti o ifadesinde. Ve soruşturma kapsamında tutuklu olan Gökhan Böcek'in ilk ek ifadesine baktığımızda ise aslında onda da dikkat çeken gelişmeler vardı. O da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı dedi. Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istedi. Durumu babama ilettim, bana gereğini yap dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim ifadesini kullanmış olduğunu söyleyelim Gökhan Böcek'in. Yine Gökhan Böcek aslında Özgür Özel Antalya'ya gittiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim etmiş olduğunu da ifade etmiş oldu. Yine Zuhal Böcek'in ifadesine de bakacak olursak aslında orada da parayı Veli Ağbaba'ya Veli Ağbaba istemiş olduğunu da Zuhal Böcek'in ifadesinde görüyoruz. İşte tüm bu görüşmeler, tüm bu konuşmalar ve itiraflar doğrultusunda yine Burcu Köksal'ın da CHP'den AK Parti'ye geçmesi noktasında tüm bu konuların CHP'de bugün tekrar gündeme getirileceğini ifade etmiş olalım. Bugün mecliste her salı olduğu gibi grup toplantısı olacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapmak üzere kürsüde olacak ve elbette tüm bu konulara ilişkin değerlendirmelerini aktarmış olacak diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Finan Verdi'ye teşekkür ederim. Bugün Ankara gazeteciler için yoğun bir gün, hem AK Parti kandında hem de CHP kandında gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bir son dakika gelişmemiz var. Hemen ekranlara getirelim. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı. Detaylandıralım. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK tarafından yapılan incelemede DEAŞ'la iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerine kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı. 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ve büyük şehirlerde, aslında sadece İstanbul'da değil, büyük şehirlerde trafikte yaşanan kavgalar eksik olmuyor. Bu kez adres Başakşehir. Başakşehir'de motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Sürücü aldığı yumruk darbesiyle sonrasında bayıldı.
2: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
1: İstanbul'da yaşanan bir facia ile devam edelim. İstanbul Sarıyer'de 18 yaşındaki bir kamyonet sürücüsü kaldırımda bekleyen bir işçiye çarptı. İşçinin ölümüne neden oldu. Ama gerçekler kısa süre sonra ortaya çıktı. 18 yaşındaki kamyonet sürücüsünün ehliyeti yoktu. Sabıka kaydı da vardı.
2: Ehliyetsiz sürücünün ezdiği inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 18 yaşındaki ehliyetsiz kamyonet sürücüsü, yol kenarında çalışan inşaat işçisi Arslan Oraz Mamedov'a çarptı. Kamyonetin altında kalarak ezilen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bir ihmal az kalsın bir cana mal olacaktı. İstanbul'da kağıthanede bir çocuk bir elektrik direğine tutundu. Ama elektrik direğinde kaçak vardı ve çocuk bir anda elektrik akımına kapıldı. Neyse ki çocuğun yanında annesi vardı ve bakın o anlarda anne ne yaptı?

0: bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı varmış. Yanından geçerken oğlum elektrik akımına kapıldı.
1: Çocuğumla inerken çocuğum buradaki direğe tutunarak bu merdivenlerden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
2: Dışarı çıktım, baktım çocuğu annesi hastaneye götürüyordu.
3: İşte o korkutan görüntü. 8 yaşındaki çocuğun direğe dokunmasıyla elektrik akımına kapılması bir oldu.
4: Direğe yapıştı ve böyle hani sarılır pozisyona geldi, elini kurtaramadığı için bu korkuluklara dokunuyor.
5: O dehşet anları 1 Mayıs akşamı İstanbul Kağıthane'de bu sokakta yaşandı. 8 yaşındaki çocuk annesi ve kuzeniyle birlikte bu yoldan aşağı inerken tam bu noktada bulunan işte bu direğe tutundu. Direğe tutunmasıyla küçük çocuk elektrik akımına kapıldı.
3: Evladının çığlık sesini duyan anne akıma kapılan oğlunu montundan çektiği gibi kurtardı ama ilk başta ne olduğunu anlayamadı.
4: Hani tutup montundan tutup çektim. Çektim fakat hani çocuk kendinde değil. Gözleri dönmüş halde çığlık çığlığa bağırıyor.
1: Elektrik akımına kapıldı. Sabaha kadar müşahede altında tutulduk.
5: Elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk hastaneden taburcu edildi. Anne de evladı taburcu edilir edilmez hemen karakola gitti, şikayetçi oldu. Bir ekip geldi, buradaki kaçak giderildi ama
3: yine aynı sokak, yine aynı elektrik direği. Aslında günler öncesinde yine bir faciadan dönüldüğü de ortaya çıktı.
5: İstanbul Kağıthane'deki facia aslında günler öncesinden geliyorum demişti. Güldal burada bu elektrik akımına çocuğun kapıldığı sokakta oturuyor. Bu olayın öncesinde 4-5 gün öncesinde kendisi de buradan geçerken elektrik direğine dokunmuş ve akıma kapılmaktan son anda kurtulmuştu.
2: Geldim buradan tuttum. Böyle yaptım, elimi elektrik çarptı. Elimi geri çektim o anda hemen. Eve gittim, çocuklara söyledim.
4: Şu direğin buradan kalkması gerekiyor ya da başka bir çözüm bulunması gerekiyor. Bakın bir adımlık yer var. Ve burada en çok çocuklar kullanıyor. Evet, yaşlılar kullanıyor, gençler kullanıyor ama en çok çocuklar kullanıyor mu çünkü?
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: İkinci el araç alacakların her zaman tartıştığı konulardan biri ekspertiz süreci. Ekspertiz raporlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bir yandan ekspertiz yapılacak yerin fiyat farklılıkları, diğer yandan rapora ilişkin tartışmalar hep sürerken artık bu konuya ilişkin düzenlemeler var. Özellikle de ekspertize sokulduğu zaman araç için ödenecek rakam konusunda artık bir tavan fiyat uygulaması gelecek. Rapora da itiraz süreci başlayacak. Detaylandıralım.
8: Herkes usta olmuş. Gelen geçen ekspertiz işi yapıyor. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Yani bunlara gerçekten bir sınırlama gelmesi lazım.
9: Firmalarda farklı farklı ekspertiz paketleri adı altında fiyatlar değişiyor. 20.000 TL, 15.000 TL, 30.000, 40.000 TL ekspertiz ücreti alanlar var.
10: Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçebilmek için harekete geçti. Artık ekspertiz ücretlerine sınırlama geldi.
11: Ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır olacak. Ödenecek tutarda araç sınıfı, verilen hizmetin kapsamı ve adrese göre belirlenecek.
9: İl ve ilçe bazlı ekspertizler yapılacak. Yani İstanbul'da farklı bir ekspertiz, aynı firmanın farklı ekspertiz parası alınacak. Diyelim ki İzmir'de farklı, Hatay'da farklı bir ekspertiz ücreti alınacak. Bunlar da buradaki çalışan ustalarının usta ücretleri, işte kiraları, bunlara göre değerlendirme ve aracın piyasa değerine göre bir değerlendirme yapılıp ücret olarak da bu şekilde ücretlendirilecek.
8: Bu sınırlama çok güzel olur bizim için de. Yani örnek veriyorum, şimdi bir ekspertiz yaparken fiyat almaya gidiyoruz. 15 diyor, yan tarafa gidiyoruz 8 diyor. Arasında hiçbir fark yok aslında. Aynı işi yapıyorlar. Sadece firma ismi farklı.
10: Ekspertiz raporlarına da düzenleme yolda. Dolandırıcıların evrak üzerinde yapmış oldukları sahtekarlıkları önlemek için de dijital sistem geliyor.
8: Örnek veriyorum, biz arabamızı boyasız diye götürdük. Gidilen firmada mesela farklı sonuçlar çıkabiliyor.
9: Bunun önünü almak için ekspertizlerde artık ekspertiz raporu çıktıktan sonra dijital sistemde kayıt olacak. Yani aracınızı 5 tane 10 tane ekspertize de götürmüş olsanız bu ekspertiz raporları artık sistemde gözükmüş olacak. Yanlış verilen ekspertiz raporu sistemden silinecek.
11: Araç sahibi ekspertiz raporunu hatalı ya da eksik olduğunu düşünürse itiraz hakkına da sahip olacak.
9: Araçta herhangi bir hata varsa itiraz süreci olarak 5 gün içerisinde itiraz etmesi lazım. 3 gün içerisinde

0: yöntemlerinde nasıl tuzak kuruluyor? Güvenli ödeme yöntemlerindeki sorunlar neler? Bakalım.
1: Param Güvende gibi güvenli ödeme sistemlerinin ismini kullanan dolandırıcılar alıcı ya da satıcı gibi davranarak vatandaşlarla iletişime geçiyor.
2: Sistemin adı Param Güvende. Sistem de güvende zaten ama sahteciler o güvenli sistemin sac ayaklarını kopyalayarak dolandırma peşinde.
3: Hız, güvenli ödeme telaşı. Dolandırıcıların taktiği bu. Sizi punduna getirip bir anda gönderdiği linke tıklamasını istiyorlar ve siz de güvenli ödeme sisteminin güvenilirliğine dayanıp eğer o linke tıklarsanız bu defa güvenli ödeme sistemi tam tersine dönüyor.
1: Platformun tasarımını birebir taklit eden sahte bağlantılar gönderiyor. Vatandaş tanıdık bir ekranla karşılaştığında çoğu zaman şüphe duymadan kart bilgilerini giriyor ya da belirtilen hesaba para transferi yapıyor.
2: O sırada süreci normal ve işler göstermek için aceleci ama kibar bir dil kullanıyorlar.
1: Karşı taraf sistemde sorun oluştu, ödeme onayı gerekli ya da ilan numarasını açıklamaya yazın gibi ifadelerle kişiyi yönlendiriyor. Oysa gerçek güvenli ödeme sistemlerinde süreç yalnızca uygulamanın kendi altyapısı üzerinden ilerler. WhatsApp ya da SMS üzerinden gelen linklerle ödeme yapılmaz.
2: Mağdur linke tıkladığında karşısına platformun logosunun olduğu, kart bilgilerini veya havale açıklama kodunu girmesi gereken bir ekran görüyor.
1: Bu noktada dolandırıcılar ilk ödeme başarısız oldu, tekrar gönderin diyerek kişiyi bir para transferi döngüsüne sokabiliyor. Vatandaşların bu tür tuzaklara karşı özellikle dikkat etmesi gereken konu ödeme işlemini asla platform dışına taşımamaktır.
2: Tüketicilerin her ne sebeple olursa olsun kişisel hesaba yönlendiren linklere para göndermemesi gerekiyor.
1: Kişisel banka hesaplarına para gönderme taleplerine şüpheyle yaklaşılmalı ve doğrulama kodları kesinlikle paylaşılmamalıdır. Eğer dolandırıcılık şüphesi oluşmuşsa zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçilip bloke talep edilmeli, tüm yazışmalar ekran görüntüsüyle kayıt altına alınmalı.
0: Günün sıcak başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Her sabah olduğu gibi istihbarat şefimiz Ramazan Almaçay bizlerle birlikte. Ramazan hoş geldin, günaydın.
4: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi konumuz tabii başka, dolandırıcılık konuşacağız ama bir son dakika gelişmemiz var. İstersen onu bir değerlendirelim. Yasa dışı bahis. Yasa dışı bahis konusuna ilişkinde 108 şüpheli gözaltına alındı şu an itibariyle. Nedir bu yasa dışı bahiste son operasyonun detaylarında neler var?
4: Evet, İstanbul merkezli 35 ili kapsayan bir operasyon. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı sanal bahis üzerinden özellikle bu operasyonun içeriğini paylaşabiliriz Gökhan. Özellikle yurt dışı bağlantılı uzantılardan internet erişimi olan sitelerin takibi sonucunda ve gelen ihbarlar değerlendirdikten sonra İstanbul'da siber polisinin takip ettiği bir operasyondan bahsediyoruz. 5000'in üzerinde bu yasa dışı bahis ve yasa dışı sanal bahis ve kumar işleriyle ilgili olduğu tespit edilen hesaplara erişim engeli konuldu 5000'den fazla hesabın üzerine. Ancak her defasında belirtiyoruz, bu hesaplara erişim engeli konulsa da maalesef sosyal medya üzerinden, internet ortamında artık teknolojik gelişmelerle yeni bir hesap açılma olayı çok basit, çok bir şekilde çok kolay oluyor. Ancak açıldıkça da yapılan operasyonlarla kapatılıyor. Bir mücadele var bu yasa dışı sanal kumar ve bahisle ilgili olarak. Şu an için 108 şüpheli gözaltında. Peki neler var içeriğinde? Hı hı. Muhtemelen incelemelerde yasa dışı sanal kumar, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili olarak kimler kimlerle bir hesap para alışverişi yapıldı, o IBAN üzerinden kimlerin hesapları kullanıldı ya da kullanılmadı. Son dönemlerde biliyorsunuz IBAN mağdurları da artmıştı. Bir masum bir şekilde hesabını kiraya verdiğini düşünen bir kişi aslında bir kara para aklama ya da bir sanal bahis, yasa dışı sanal bahiste bir kurban olarak kendini bulabiliyor. Bu operasyonun detayları da önümüzdeki saatlerde netleşecek muhtemelen. Evet.
0: Şimdi dedik ya teknoloji gelişiyor. Sen evet. De söyledin. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte az önce ekranlara getirdik. Birçok dolandırıcılık türü.
4: Evet.
0: Ve bu dolandırıcılık türleriyle birlikte artık yapay zeka da kullanılmaya başlandı. Bir telefon çaldı, telefonun çaldı. Karşında alo diyorsun ama karşı taraftan ses yok. Bu yeni bir tuzak mı?
4: Şimdi bu bir müddettir artık kamuoyunun gündeminde.

0: olan yeni bir dolandırıcılık yöntemi diyebiliriz. Ben hep şunu söylüyorum. Konfor alanı genişledikçe güvenlik riskleri de artıyor. Artık kesinlikle. Senin de belirttiğin üzere teknolojinin olumlu kullanılması halinde insan hayatını kolaylaştıran geniş bir alan olduğunu belirtelim. Özellikle yapay zeka bir konu üzerinde çalışılması için destek olarak düşünülen bu algoritmalar, yapay zeka vesaire, bunlar olumlu kullanıldığında bir sorun yok. Ancak burada yapılan çok ilginç bir dolandırıcılık yöntemi var. Bunu hem vatandaşlarımızın dikkatli olması açısından paylaşmakta fayda görüyoruz. Ses klonlama, yani ses kopyalama tarzında bir işlemden bahsediyoruz. Hepimizin başına geliyordur muhtemelen. Bu her sessiz telefonda oluyor anlamına gelmesin ama her sessiz telefonda da dikkat etmesi gerekiyor. Sessiz telefon ne? Bir kişi sizi arıyorsa bir diyaloğa girmesi lazım, konuşması lazım sizinle ilgili olarak. Eğer bir iletişim kurmuyorsa düşünün ki bir kötü niyet ya da dolandırıcılık şüphelisi olabilir.
1: Peki nasıl oluyor bu?
0: Şimdi şöyle, gerçekten de ilginç bir yöntem. Teknolojinin nimetlerinden işte kötü olarak faydalanan dolandırıcılarla ilgili bu bahsetmek istediğimiz. Siz karşı taraftan ses gelmediğince alo kiminle görüşüyorum, kimsiniz şeklinde söylemlerinize devam ederken aslında karşı taraf sesinizin kopyasını alıyor olabilir. Peki bu ses kopyalama ne işe yaradı diyelim. Son dönemlerde uzmanların uyarıları şu: bu kopyalanan sesinizde sizin aile bireyleriniz, anne baba ya da daha yaşlı insanlar, anneanne babaanne, bu gibi yaşlı insanlar aranıp işte kaza yaptım, şu hesaba para gönderir misin tarzında söylemlerle sanki kendiniz, sizin sesiniz kullanılarak kopyalama yapılarak yardım isteme olayları olabilir. Buna kesinlikle dikkat edilmesini uyarıyorlar.
1: Çok ilginç, çok ilginç bir tablo.
0: Evet.
1: Yani yapay zekanın kullanılarak hayatımızın nasıl etkilenebileceğini de göster. Son bir sözü alayım, tamamlayacağım.
0: Sosyal medya platformlarında da paylaşımlarınızla ilgili oradaki seslerinizin de kopyalanıp kötü niyetle kullanılabileceği söyleniyor. Bu hususa da dikkat etmek
1: Peki,
0: gerekir.
1: Peki ne yapmak gerekiyor Ramazan? Şimdi telefon çaldı. Doğal olarak alo diye açıyoruz telefonu. Ya buna nasıl
0: cevap vermeyen kişi varsa kesinlikle o telefonu kapatmanız tavsiye ediliyor. Eğer tanıdığınızın bir sesiyle sizden bir talep oluyorsa bile ondan da double check dediğimiz ikinci teyidi alın. Yani kapandıktan sonra böyle bir o numarayı hemen arayın. Neredesin? Ya da zaten kendi akrabanız ya da tanıdığınız biri olursa ikinci aramada kendi telefonuyla cevap vereceği için ortada bir sorun olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.
1: Artık teknoloji kimseye güvenmememiz gerektiğini ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki tablo giderek karmaşık bir hale gelmiş durumda. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikte. Ramazan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığın için. Şimdi İstanbul çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak İstanbul'da başlayan Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun açılışında konuştu. Daha adil bir dünya hepimizi iyileştirecek diyen Albayrak, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti.
2: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir. Ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
3: Dünya Dekolonizasyon Forumu, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı. Esra Albayrak, bugünün normalini kendi kavramlarımızda yazmalıyız dedi.
2: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
3: Albayrak, Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
2: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir.
3: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
2: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. onlara dijital yer

0: iner deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
1: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
0: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimize kullandığımız telefonu kim üretti? İçindeki yazılımı kim yazdı? Çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ikinci dönemine başladığı ilk günden itibaren Kanada için bizim 51. eyaletimiz olabilir. Bu da gayet iyi bir tablo ifadesini kullanıyordu ama Trump son açıklamalarında o 51. eyaletteki hedefini değiştirdi. Bu kez 51. eyalet olarak Kanada'yı değil Venezuela'yı görmek gerekiyor dedi.
3: İran'da istediğini alamadı, rotayı yeniden Venezuela'ya kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarını kurşun atmadan genişletme hayali bir kez daha gündemde. Ülkesinin önde gelen yayın kuruluşlarından Fox News'e telefon üzerinden demeç veren Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi. Devlet başkanını kaçırdığı Venezuela halkının kendisini sevdiğini öne sürdü. Donald Trump aynı zamanda Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek ülkenin zengin rezervlerinin ABD için önemine de dikkat çekti. ABD Başkanı'nın açıklamalarına Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den tepki geldi.
4: Böyle bir şey asla kabul edilemez. Tarihimiz bize bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz.
2: Şimdi kameralarımızı yurda çevirelim. Van'a gideceğiz. Van'da canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay İpek Yolu ilçesi hayvan pazarında yaşandı. İddialara göre daha önce mera alanı nedeniyle tartışan iki grup sabah hayvan pazarında karşı karşıya geldi. Tartışmaya başlayan gruptakiler daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Dün ekranlara getirmiştik. Yurdun birçok noktasında kurban pazarları kuruldu ve gözler İstanbul'a çevrilmişti. Dün gece itibariyle kurbanlıkların İstanbul'a girişleri de başladı.
3: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kontrol noktalarında hareketlilik yaşanıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Riva kontrol noktasında kamyonları tek tek durdurdu. Kurbanlık sevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hayvanların küpeleri, veteriner sağlık raporları, nakil belgeleri ve varış noktaları kontrol edildi.
5: Hem o işletmenin, o kesim yerinin sağlık ve hijyen açısından uygun olduğuna, hayvan refahını ön planda tuttuğuna, diğer tarafta orada kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da hem bireysel ihtiyaçlarını hem de dini vecibelerini yerine getirmeleri için de gerekli ortamın bulunup bulunmadığına dair tüm hususları yerinde kontrol ederek bir puanlama ve bir belge vermekteler.
3: Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş kurbanlık kesimi yapıldı. Bu yılda talebin yüksek olması beklenirken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tüm önlemlerin alındığını belirtti.
5: Biz rahat olsunlar 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz, hizmetkarıyız ve bu doğrultuda da çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek inşallah.
3: İstanbul genelinde 12 hayvan pazarı da belediyelere bağlı olarak hizmet vermeye başladı.

0: başladı.
1: Bu sene yağışları bol bir yıldı. Bu yüzden de zaten bereketli bir yıl olarak tanımlıyoruz. Önemli bir istatistik yayınlandı. Son 7 ayda almış olduğumuz yağışlar birçok bölgede 66 yılın rekorunu da kırdı. Hemen haritamızı ekranlara getirelim. En fazla yağış alan bölgeler, son 66 yılın en yüksek düzeyinde yağış alan illerimiz Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt. En az yağış alan il ise İstanbul. İstanbul'da metrekareye 39.1 kilogram yağış düştü. Bu Türkiye geneline baktığımızda en düşük yağış. Ama Nisan ayında yine en fazla yağışların aldığı ay olarak karşımızda. Bölgesel olarak baktığımızda ise en fazla yağışlar Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi. Ne diyelim, bereketli bir yıl oldu. İnşallah bunun da karşılığını alacağız. Şimdi Elazığ'a gideceğiz. Yine yağışlarla ilgili bir haberimiz var. Elazığ'daki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra barajın tahliye kapakları açıldı.
2: Yağışlarla su seviyesi yükseldi, Keban Barajı'nda 7 yıl sonra kapaklar açıldı. Fırat Nehri üzerinde yer alan ve 1974 yılından bu yana enerji üretimi, tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kritik rol oynayan Keban Barajı'nda tarihi günlerden biri yaşandı. Toplam 8 ünitesiyle 1330 megawatt kurulu güce sahip barajda bereketli yağışlarla su seviyesi yükseldi. Olası taşkın risklerine karşı harekete geçildi. Daha önce 1993, 2004 ve 2019 yıllarında kapakları açılan barajda 7 yıl aradan sonra 4. kez tahliye işlemi uygulandı. 6 tahliye kapağının birden açılmasıyla saniyede 361 metreküp suyun coşkulu çıkışı sağlandı.
3: Çok güzel, şimdiki daha güzel olmuş abi. Manzara da güzel.
2: Ortaya çıkan görsel şölen bölge halkı tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.
4: Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik memleketimize giderken Giresun'a, bizim için güzel bir an oldu.
1: Yağışların bol olduğu bereketli bir yıldı ve bunun sonucunda zaten tarım ürünlerini görmeye başladık. Türkiye'nin dört bir yanında hasat zamanı diyoruz. Şimdi o noktalardan birine, Manisa'nın Turgutlu ilçesine gideceğiz. Bölgede üretim devam ediyor. Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Erik hasadındaki son duruma bakacağız. Söz hemen Tayfun, İstanbul'dan sana bırakalım.
5: Tabii Manisa'nın Turgutlu ilçesi tam bir tarım ambarı diyebileceğimiz nitelikte. Tabii en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi de Turgutlu'ya has dumanlı papaz eriği. Hasat başladı, şimdi detayları konuğumdan alacağız. Tabii ağaçlar yıkılıyor maşallah diyelim. Evet. Bu papaz eriğinin bu kadar sevilmesi, ihracat, yurt dışına gitmesinin kerameti nedir, evet, Serkan Bey?
6: Kerameti Turgutlu'muza has bir papaz eriğinin kerameti ilk önce Turgutlu'nun iklim şartları, hava şartları, sonra da papaz erinin kendi özelliğine, kendine has özelliği, dumanlı papaz olması, aromasının farklı olması, toprak yapısının farklı olması, bu kaliteyi meydana çıkarıyor.
5: Şimdi ve papaz erini, dumanlının tanımını bize gösterir misiniz dumanlı, lütfen rica ederim.
6: Burada ağaçtan tek kopardım mesela, bu dumanlı bir papaz eriği. Sildiğin zaman şöyle dumanı gidiyor ve parlıyor. İşte bu sadece Turgutlu'da var. Sadece Turgutlu'ya has dumanlı papaz eriği Turgutlu'da yetişiyor.
5: Tabii aroması da daha bir başka.
6: Evet, aromasından dolayı, kalibresinden dolayı, iklim şartlarından dolayı, yani bütün bu saydığımız faktörler bu papaz eriğinin bu kadar kaliteli olmasını meydana getiriyor.
5: Tabii hasat 25 Nisan'da başladı, evet, değil mi?
6: Hasatımız bu sene 2 Mayıs'ta başladık. Normalde 25 Nisan'la 15 Mayıs arası hasatımız bitiyor. Ama hava şartları, iklim şartları bizi öne veya arkaya almış olabiliyor. Mesela bu sene hasatımızı biz 2 Mayıs'ta başladık. Devam ediyoruz. İki el topladık bu ağaçları. Tekleme yaptık. Hı hı. Şu anda da sıyırma yapıyoruz. Yani sıyırma dediğimiz ağacın üzerine hiçbir tane erik kalmamak şartıyla full topluyoruz.
5: Tabii artık Avrupalı da, evet, dumanlı, evet, papaz eriğini, evet, beğeniyor çok ve ihracatı yapılıyor. Kaç yıldır yapılıyor?
6: Mesela çok sevdi. Aşağı yukarı Orta Doğu ülkelerine, Avrupa'ya. Avrupa'ya mesela çok sevdi papaz eriğini. 3 sene önce mesela ihracatçı firmalardan

0: abilerimiz buraya geldiler, numune aldılar. Numune bir konteynerlarla numune papaz erikleri yaptılar. Ve Avrupa'ya da bu papaz eriğini kanıtladık.
1: Tabii siz üçüncü kuşaksınız. Evet, yaklaşık 200 yıldır Turgutlu'da papaz eriği yetişiyor. Tabii geleneksel yöntemlerle üretim yapıyorsunuz. Evet, pestisit yok. Doğal tarım ilaçları kullanıyoruz.
0: İlaç ve doğal gübreler, hayvan gübrelerine doğal tarım kullanıyoruz. Yani zaten papaz eriği bebek gibi, çocuk gibi. Bunları vermediğimiz zaman zaten alamıyoruz. Ondan dolayı bir özelliği var. Ondan dolayı bir papaz olmasının bir özelliği var. Turgutlu'nun has bir papaz eriğinin olması özelliği var. Çünkü çok narin. Mesela 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında bebek gibi yavaş yavaş yavaş yavaş. Neden önemli? Çok sıcağı sevmez, çok soğuğu sevmez, donu sevmez, yağmuru sevmez, kalibre şey çatlar, erik çatlar.
1: Şimdi hemen Halil gösterecek. Yandaki yani, ağaç. Yanında onunla bu arasında bir özellik var, onu söyle.
0: Abi bir özellik var. Papaz eriği kendine münasır dişi bir ağaç. Yanında da erkek bir ağacı getirdiği zaman o zaman meyve veriyor bize. Erkek olmadan meyve vermiyor.
1: Şimdi tabii bunlar işte erkek olan papaz erikleri küçük ama oldukça bu da lezzetli.
0: Evet çok lezzetli. Lezzetli ama bir de çok. Yani bu kademeli çiçek açıyor. Papaz erikleri de kademeli çiçek açıyor. Bu kademeli çiçek açtıkça papaz eriğini aşılıyor. Bir dönem, iki dönem, üç dönem, dört dönem mesela. Dört dönem çiçek açıyor mesela bu erkek dediğimiz. Bu papaz erikleri de bunu yakalıyor. Papazeri, dumanlı papazeri böyle meydana geliyor.
1: Teşekkür ediyoruz şöyle verdiğiniz bilgilerden dolayı. Hasadınız hayırlı uğurlu olsun. Toparlayacak olursak Turgutlu'ya has dumanlı papaz eriğinin hasatı başladı. 25 Mayıs'a kadar devam edecek. Aynı zamanda iç piyasanın yanında Avrupa ile birlikte Orta Doğu ülkelerine de ihraç ediyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
8: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
9: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam. Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro konteyner.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.
0: A Haber Radyo.
3: Reklam.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
15: Finansal özgürlük budur işte.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Başlıkları sizlerle paylaşacağız yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Ve her zaman olduğu gibi kiminle birlikte? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?

0: nasılsın?
1: Ben de iyiyim.
0: Çok haberin var.
1: Çok fazla haberim var. Konuşacağımız önemli başlıklar da var bu arada yine. Piyasalara dair de, Hürmüz'ü de, krizi de konuşacağız. Avrupa'da bir kira sıkıntısı var. Onların hepsine de değineceğiz. Ama öncelikle sevgili izleyenler, bir operasyon haberiyle başlayacağız. Önemli bir operasyon. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonda örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemede DEAŞ'la iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı. Ve yine İstanbul merkezli 16 ilde yapılan DEAŞ operasyonunda örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı. Önemli bir operasyon haberiydi. Sıcak gelişme olarak paylaştık sizinle. Ve bir yangın haberi var sırada. İstanbul Başakşehir'de bir kolonya imalathanesinde çıkan yangın sanayi sitesinde büyük paniğe sebep oldu. Kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
2: Kolonya imalathanesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir'de bulunan sanayi sitesi. İki katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. İçerideki yanıcı ve kimyasal maddeler yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Alevler kimyasalların alt kattaki otoparka akmasıyla oraya da sıçradı. Yangın sırasında ard arda patlamalar yaşandı. İş yerinin duvarları yerle bir oldu. Müdahale sırasında ayağı burkulan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan uzun süreli soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Başakşehir'de motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Sürücü aldığı yumruk darbesi sonrası bayıldı. Yaşanan o anlarda da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
3: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
1: Efendim, son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Şimdi sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Uşak'ta tarlada erkek cesedi bulundu. Kemal Öz Mahallesi yakınlarındaki tarlada cansız beden ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede cesedin boğazında kesik olduğu belirlendi. 43 yaşındaki GA'ya ait olduğu tespit edilen cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki çekiciye çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Samsun'un İlkadım ilçesinde aile faciası yaşandı. Doğancan Yavuz babası İbrahim Yavuz'la tartıştı. Büyüyen tartışmada ruhsatlı tabancasıyla babasını ateş etti. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı oğulsa gözaltına alındı. Bursa'da alkollü yolcu otobüste ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre otobüste alkol alan bir kişiyle diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Alkollü yolcu araçtan indirilirken otobüs içindeki yolculara alkol şişesini fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Balıkesir Erdek'te bitişiğinde temel kazısı yapılan 3 katlı bina yıkıldı. O anlar kameraya yansırken binanın çatlaklar nedeniyle daha önce tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.
1: Dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Dünyanın gündemi her zaman olduğu gibi Hürmüz sevgili izleyenler. Hürmüz'deki gelişmelere bakacağız. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında en kilit sorun kuşkusuz Hürmüz Boğazı. İki ülke arasındaki bu kriz hala çözüme kavuşmuş değil. Taraflar birbirlerine gönderdikleri anlaşma maddelerini kabul etmiyor. Çin'in taraflara sunduğu anlaşma taslağına ise İran tarafı onay verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik sert açıklamalar var. Neler yaşandı son olarak bakalım.
0: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
0: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
3: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
4: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
3: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
0: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
3: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
0: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
4: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
3: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
1: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Fidan resmi ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Başkanı Ehsani ile görüştü. Dışişleri Bakanı aynı zamanda İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye ile de bir araya gelerek taziyede bulundu.
2: Orta Doğu'daki kalıcı barış için yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
5: Ama savaşın şu anda, elimizdeki savaşın bir an önce kalıcı barışa dönüşmesi, kalıcı ateşkese dönüşmesi gerekiyor. O konuda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz açıkçası.
2: Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Al Sani ile bir araya geldi. Fidan ziyaret kapsamında soykırımcı İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye'ye de taziye ziyaretinde bulundu. El-Hayye, Hakan Fidan'ı samimi bir şekilde karşıladı. Hakan Fidan'ın Katar temaslarında birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Bunlardan ilki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında Türkiye'de düzenlenecek 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları olacak. Görüşmelerde Hürmüz

0: Boğazındaki krizin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınması bekleniyor. FIDA'nın aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan adımlarına karşı bölgesel işbirliği çağrısında bulunulmasıyla Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki insani felaketi uluslararası toplumun gündemine taşıması bekleniyor.
1: Sevgili izleyenler, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri İran savaşına dahil mi oldu? Soru bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde tarafların anlaşma resleşmesi devam ederken Orta Doğu'ya ateş hattına çeviren 40 günlük savaşa ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik savaşlarına Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığı öne sürüldü.
0: ABD ile İran arasında müzakereler tıkandı. Ateşkes ise pamuk ipliğine bağlı. Orta Doğu'da bölgesel gerilimi tetikleyen 40 günlük savaşta Körfez'in sessiz kalmadığı öne sürüldü. İddiaların kaynağı ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal. Gazeteye göre Birleşik Arap Emirlikleri ülkeyi hedef alan İran kaynaklı saldırıları görmezden gelmedi. Körfez ülkesi resmi olarak doğrulamasa da Tahran'a karşı gizlice misilleme yaptı. Abu Dhabi yönetimi başta Nisan ayında Lavan Adası'ndaki rafineriye yapılan saldırı olmak üzere İran varlıklarını hedef alan son operasyonların arkasındaki güç olarak gösterildi. İran savaş süresince saldırıların kaynağını resmen teyit etmese de sahada cevabını Bae ve Kuveyt'e yönelik yoğun bir füze ve drone yağmuruyla vermişti.
2: Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktu. Defalarca söylediğim gibi. Onlar bizim kardeşimiz.
0: Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Körfez müttefiklerinden daha aktif bir katılım beklese de Biden'in saldırılara katılma girişimini memnuniyetle karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri hem Hürmüz'deki kriz hem de 40 günlük savaşta en ağır darbeyi alan ülkeler arasındaydı. Wall Street Journal'a göre Abu Dhabi ekonomik çıkarlarını korumak ve bölgesel...
3: Yüksek petrol fiyatı bütün maliyetlerin yükselmesine sebep oluyor. İşte enerji maliyetleri yükseliyor. Enerji maliyetleri yükselince gıda yükseliyor.
1: Tabii tarıma etkisi var.
3: Tarıma etkisi var. Her şeye etkisi var. Lojistiğe etkisi var. Turizme ulaşıma var. Etkisi var. Turizme etkisi var. Bak yaz geliyor. Turizm hareketliliği bütün dünyada yine endişe verici. Şimdi bir tane virüs ortaya attılar tekrar. Bir korku salmaya çalışıyor. Yani iyi günlerden geçmiyoruz, onu söyleyeyim. Ama bu bir el sıkışma olur mu? Bu da çok mümkün görünmüyor. Yani ateşkes pamuk ipliğine bağlı sözü.
1: Hiçbir taraf taviz vermiyor.
3: Evet, her an biz saldırabiliriz, onlar da bize saldırabilir gibi bir söz. Dolayısıyla şu anda altında küçük de olsa bir düşüş var ama bu tabii ki petrolün baskısı altında. Hı hı. Petrol yükseldiği sürece hep onu söylüyorum. Altın düşecek. Şimdi enflasyon verisi önemli Amerika'daki. Hı hı. Enflasyon eğer yüksek gelirse orada bir faiz indiriminin olmayacağı anlamı ortaya çıkacak. Hı hı. Faizin inmeyeceği sonucu da altının düşeceği anlamına geliyor. Hı hı. İçeride de küçük bir düşüş var. Hala 6800 liranın da üzerinde altın.
1: Evet, şu anda öyle.
3: Bugünü bir bakalım Hürmüz'de neler olur ama Hürmüz altın, borsa, faiz meselesi değil artık. İnsanların yaşam meselesi haline gelecek. Tabii. Açlık meselesi haline gelecek.
1: Birinci gıda meselesi. Artık.
3: Evet. Dolayısıyla Hürmüz'de bu yönüyle bakmak lazım. Hı hı. Yoksa piyasalar iner çıkar petrol ama petrolün yüksek seyretmesi insanların sosyal hayatını, günlük hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Evet, Putin'in bir açıklaması vardı geçtiğimiz haftalarda. Eğer ki bu Hürmüz'deki kriz devam ederse Covid-19 pandemisinin birkaç katını yaşayacağız dünya olarak demişti.
3: Doğru.
1: Yani oradaki
3: yani burada
1: yaşanan tüm
3: sıkıntıları. Biz de seninle hani bunun bir simülasyonunu yaptık. Hani 120 doların üzerinde bir kalıcılık her şeyin kapanması anlamına
1: Tabii.
3: gelir. Yani uzaktan çalışma gibi, ulaşımın durması gibi o uçaklar nasıl durdu? Hı hı. Aynı o şekliyle şu anda bak bütün Avrupa'da çok ciddi bir jet yakıt sorunu baş gösterdi. İnanılmaz fiyatlara geldi ulaşım fiyatları. Hani Türkiye burada hiç ediyor, bizim Türk Hava Yolları'mız bu konuda ciddi tedbirler almıştı. Ama etkilenmememiz mümkün değil.
1: İlerleyen süreçte uçak fiyatlarında da ciddi artışlar bekleniyor.
3: Oluyor zaten başladı. Büyük hava yolları birçok uçuşlarını iptal etmeye başladılar. Almanya'da özellikle.
1: Evet, bakalım ne olacak, gerilim de hala devam ediyor. Üstüne bir de Amerikan basınından gelen açıklama, Birleşik Arap

0: Birliklerinin de artık savaşa dahil olduğunu söyledi. Ama savaş mı var, bir ateşkes mi var, hala belirsizlik yerini koruyor.
1: Acı bir gerçeği de ifade edeyim. Bu esnada enerji şirketleri Amerika'daki, savunma sanayi şirketleri varlıklarını arttırdı, karlılıklarını arttırdı ilk çeyrekte. Hmm. Bak birileri de kazanıyor. Hatta bazı haberlere göre Trump konuşmadan önce Beyaz Saray'da petrol yükselecek diye bahis oynandığı da ortaya çıktı. BBC'nin bir haberiydi. Hmm. Bunlar da oluyor. Onu
0: evet,
1: da söyleyeyim.
0: Evet, yani
1: birileri de cebini dolduruyor. Onu söyleyeyim.
0: Birileri yani karlı, evet, çıkıyor
1: maalesef,
0: bu durumdan.
1: Maalesef.
0: Bu kriz tüm dünyada hakikaten çok zorlu günler yaşatsa da birilerinin de cebini dolduruyor. Çok önemli bir noktaya da değindiniz Faruk Erdem. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Önemli bir başlık yine. Aselsan Hava Taarruzu'nda oyun değiştirici olarak nitelendirilen Tolun Mühimmat ailesinin seri üretim hattını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o gurur dolu anları getirecek ekranlarınıza şimdi.
2: Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından Aselsan, yüksek hassasiyetli milli mühimmatı Tolun'un seri üretim hattından yeni görüntüler paylaştı. Aselsan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyet, ileri teknoloji, güçlü seri üretim, Aselsan Tolun göreve hazır ifadelerini kullandı. Görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarına entegre edilen mühimmatın operasyonel kabiliyeti dikkat çekti.

0: Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmat ailesinin yeni üyeleri de öne çıktı. Tolun EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. Tolun P delici harp başlığı tasarımı ve özel şekle sahip delici burun yapısıyla zırhlı ve betonla korunan hedefleri imha ediyor. Lazer arayıcı başlık ve gelişmiş güdüm sistemlerine sahip Tolun L, özellikle hareketli ve sabit hedeflere karşı hassas angajman kabiliyetiyle öne çıkıyor. Açılır kanat yapısıyla 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen mühimmat, insansız hava araçlarında da kullanılabiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen Tolun L'nin düşük yanal hasar özelliği sayesinde kritik hedeflere nokta atışı gerçekleştirebildiği belirtildi. Tolun F modeli ise hedef üzerindeki tahribat gücünü artırmak amacıyla geliştirildi. Kokpitten programlanabilen sistem, yaklaşım sensörü sayesinde hedefe çarpmadan kısa süre önce infilak ederek maksimum hasar oluşturuyor. Parçacık tesirli harp başlığına sahip mühimmat, farklı hedef tiplerine karşı yüksek etkinlik sağlıyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapan Erdoğan, darbe anayasalarının getirdiği demokrasi ayıbını gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanım,
3: kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir.
0: Yeni ve sivil anayasa vurgusu yaptı ve ekledi.
3: Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı.
3: Malumunuz anayasalar hem devletin temel organizasyonunu hem de devletle vatandaş arasındaki ilişkileri belirleyen normatif çerçevedir. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan

0: yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor.
1: Darbeci ve seçkinlerin belirlediği anayasayı dönüştürmek zorundayız mesajı verdi.
0: Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
2: Sevgili izleyenler, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ihraç ediyor. Burcu Köksal CHP üyeliğinden istifa etti. Gözler de bugün Ankara'da. Şimdi ayrıntıları alacağız biz de bu konuya dair. Ata Gündüz Kurşun Afyonkarahisar'da yayın için hazır. Günaydın Ata, hoş geldin yayına. Nedir gelişmeler?
3: Merve, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü devam ediyor ve bugün de sizin de söylediğiniz gibi 31 Mart 2024 tarihindeki o yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilen Burcu Köksal bugün öğleden sonra saatlerinde AK Parti'ye katılacak ve rozeti de genişletilmiş il başkanları toplantısında Başkan Erdoğan tarafından takılacak. Onu da söyleyelim. Afyonkarahisar Belediyesi'nin önündeyiz ve belediyenin önünde de az önce bir hareketlilik vardı. Tabii ki yayının başında söylediğim gibi yani bir taraftan yaprak dökümü devam ederken bir taraftan da siz de söylediniz Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve bu yönde dün CHP'nin toplanan MYK'sında bu yönde bir karar alındı. Zaten Burcu Köksal'ın da Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden, E-Devlet üzerinden istifa ettiği de yine gelen bilgiler arasında. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde, hafta sonu da Burcu Köksal sosyal medya hesaplarında yer alan CHP Grup Başkan Vekili ifadesindeki CHP ifadesini de kaldırmıştı zaten. O nedenle de bir taraftan CHP disiplin sürecini başlattı. Bir taraftan da Burcu Köksal'ın da artık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden tamamen istifa ettiğini söylemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde iddialar ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a yönelik tehditleri gündeme gelmişti ki Burcu Köksal da bunu kendisi zaten doğrulamıştı. Kendisine yönelik tehdit mesajı içeren yazılar yazıldı ve 2 yıl sonra iktidar olunca gününü göreceksin şeklinde tehdit dolu mesajlar gönderdi. Yine Burcu Köksal tarafından dillendirilmişti. Sadece bununla da sınırlı değil, sadece genel başkanla sınırlı değil. CHP'nin birçok üyesinin Burcu Köksal'ın çalışmalarını engellediği ve Burcu Köksal'ın bunları bir rapor şeklinde CHP Genel Merkezi'ne iletti. Ancak CHP Genel Merkezi'nin de bu iddialarla alakalı hiçbir işlem yapmadığı da yine gelen bilgiler arasındaydı. O nedenle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor Burcu Köksal'ın ve artık bundan sonraki süreçte de takılan rozetle birlikte Burcu Köksal bugün AK Parti saflarına katılmış olacak. Böylelikle 2 yıllık sürede yani 31 Mart 2024 tarihinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden belediye başkanı sayısı Burcu Köksal'la birlikte 18'e yükselmiş olacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
2: Ata Gündüz Kurşun, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz de yine CHP içindeki krizleri konuşuyoruz. Bu kez adres Antalya. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı Muhittin Böcek, biliyorsunuz. Etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. İfadesinde neler söyledi? Buna bakacağız. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Günaydın İsmet, hoş geldin yayına. Neler söylendi acaba ifade?
4: Günaydın, teşekkürler Merve Özkan. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadesini verdi. Akşam saatlerinde 18.30'da başlayıp gece 03'e kadar süren 8,5 saatlik ifadesi sonunda Muhittin Böcek, daha önce oğlum Gökhan Böcek'in verdiği ifadeye aynen katılıyorum, doğrudur şeklinde genel bir ifade kullanmakla birlikte detaylar verdi. Adaylığım sürecinde CHP Genel Merkezi'nde aday adaylarıyla genel bir toplantı yapılmıştı dedi. Bu toplantıda Özgür Özel sadece şansıma değil tüm aday adaylarına genel merkezin sizden maddi manevi istekleri olabilir, bunları derhal karşılıyorsunuz şeklinde bir söylem oldu. Ben de Antalya'ya geldiğimde

0: oğlum Gökhan Böceği'ye genel merkezin bizden maddi manevi talepleri olabilir. Bunu hemen karşılıyorsun şeklinde bir talimat verdim dedi. Gökhan Böcek de daha sonra Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve 1 milyon euro kendisinden istendiğini, babasının Muhittin Böceği'nin bundan haberdar olduğunu ve talimatı üzerine bu 1 milyon euroyu genel merkeze götürüp elden teslim ettiğini söyledi. Gökhan Böcek geçtiğimiz günlerde itirafçı olmuştu. Yine gelini Zühal Böcek itirafçı olmuştu. Muhittin Böcek'le birlikte Böcek ailesinin tamamı etkin pişmanlık yasası kapsamında ifade vererek itirafçı oldular diyoruz. Ayrıca bu 1 milyon euro dışında ikinci bir talep daha olduğunu Muhittin Böcek de onayladı. Seçim sürecine girdiğimizde ek bir masraftan dolayı, yani seçim sürecinde kullanılmak üzere ek masraflardan dolayı 200 bin dolar, yaklaşık 7-8 milyon civarında bir paranın istendiğini ve bu paranın da yine oğlum Gökhan Böcek tarafından karşılanıp genel merkeze verildiğini Muhittin Böcek ifadesinde söyledi. Muhittin Gökhan Böcek ayrıca ifadesinde şunu da belirtmişti. İtirafçı olacağım kamuoyuna sızdığında genel merkez ve partililer bana baskı yaptı. Ben buna rağmen ifademden vazgeçmedim dedi. Sıcak gelişmeler oldukça yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü merkeze bırakıyorum.
1: İsmet Yerdelen, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 ikinci gününde Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı İşbirliği ile düzenlenen forumla ilgili ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Hemen sözü Meral'e bırakalım. Günaydın Meral.
2: Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ikinci gününde yine Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Dün başlayan forum yine bugün de devam etmiş olacak ve akşam saatleri itibariyle de yine nihayete ermiş olacak. Dün sabah saatlerinde çok erken bir vakitte başladı forum ve oldukça da yoğun bir katılımın olduğunu söylemek mümkün. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmalarıyla başlayan forum yine gün içerisinde farklı seminerlerle devam etti. Peki bu forumu özel kılan durumlar neler? Hemen onlardan da sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle iki gün boyunca devam edecek forumda ulusal ve uluslararası çapta birçok katılımcı olacak. Özellikle uluslararası çapta da felsefeciler, düşünürler, gazeteciler ve sosyal bilimciler işte bu alanda İstanbul'da konuşmuş olacaklar ve sömürgecilik üzerine bir merkez kurmuş olacaklar Atatürk Kültür Merkezi'nde. Peki başka neler göreceğiz burada? Öncelikle insanlığın yükü dekolonizasyonun bugünü diye bir sergi açılmıştı. Yine Atatürk Kültür Merkezi'nde seminerlerin bulunduğu katta yine bu sergide seyircisiyle aslında buluşmuş olacak, onu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Esra Albayrak'ın dün konuşmasında özellikle vurgulamak istediği bir husus vardı. İstanbul perspektifi diyerekten aslında bundan sonraki süreçte bu formun devam edeceğini vurgulamış oldu. Bununla birlikte de İstanbul'u dekolonizasyon konusunda bir merkez haline

0: yılda bir gerçekleştirilmesi planlanacak ve sömürge üzerine ciddi akademik çalışmaların olacağını söylemek mümkün. Yine Esra Albayrak'ın vurgulamış olduğu konu sadece bu yıl için geçerli olmayacak. Önümüzdeki süreçte de bu formların devam edeceğini bildirdi diyebiliriz. Enstitü Sosyal'in işbirliğinde yapılan programın detayları bu şekildeydi diyelim ve sözü bu noktadan merkeze bırakalım.
1: Meral, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için sevgili izleyenler. Şimdi bir dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz. İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcıyı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli hareketler olduğunu belirterek panik havası oluşturdu. Dolandırıcılar savcının hesabından 850 bin lira çekti.
2: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.
1: Evet, savcıda dolandırıcıların hedefi olduğu, geçtiğimiz günlerde, aylarda işte profesörler, önemli insanları yine dolandırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Artık o kadar profesyoneller ki hakikaten maalesef. Ya bugünkü haberde bir savcının dolandırıldığını, sonrasında tabii ki son kuruşuna kadar giderildi savcının zararı.
3: Ya şimdi şöyle bir durum var. Mesela biz çalışan insanlarız, tamam mı? Evet. Yani para kolay kazanılmıyor. Kesinlikle. Şimdi bir iş yoğunluğu içindesin. Bir telaş içindesin. O arada bir telefon geliyor.
1: Evet.
3: Sen o arada onu çok da şey yapamıyorsun. Yani kimden geldi, nasıl geldi, ben dolandırılıyor muyum falan gibi bir şey de düşünemiyorsun.
1: Tabii kafamızda gün içinde neler oluyor.
3: Böyle değerlendiriyorum.
1: Yani.
3: Yoksa hani bir savcı o yoğunluğun içinde bir banka görevlisinin aradığını düşünüp ya hesabınızda işte bazı hareketler oluyor. Çünkü duyuyoruz bazı şeyleri. Evet. İnsanların hesaplarına giriliyor falan. Evet. Ya bana da mı falan derken o arada ne derlerse yapıyorsunuz, kimyanız mı bozuluyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama
1: bir de şöyle bir durum var, bizim verilerimizi o kadar çok ellerine aldılar ki
3: evet.
1: O verilerden çok teyitli bilgilerle gidiyorlar.
3: Tabii.
1: Bunu biliyor, bunu
3: senin
1: biliyor
3: direkt,
1: o zaman
3: adını
1: diyor.
3: Soyadını, adresini,
1: evet.
3: TC numaranı, her şeyini sana söylediği zaman bir güven telkin ediyor.
1: Aynen öyle.
3: Ya bazen şey oluyor, beni gerçekten bankadan arıyorlar, gerçekten bankadan aradıklarını da bildiğim
1: aynısını
3: halde
1: ben
3: diyorum
1: de
3: ki ya kusura, yani benimle konuşabilmek için mesela babamın adını soruyor. Diyorum ki niye babamın adını soruyorsun?
1: Evet.
3: Diyor ki güvenlik için. Peki ben sana nasıl güveneceğim? Güvenemiyorsun. Halbuki banka birçok işlemini de böyle güvensiz olduğu için yapamıyorsun.
1: Evet evet. Aynı zamanda işte telefon şirketleri de o şekilde.
3: Aynen.
1: Onlardan da ben de aynısını yaşamıştım. Kapatıp bir baktım, araştırdım doğru numaramı diye. Sonrasında dönüş yaptım.
3: Evet.
1: Bunun gibi
3: yani
1: şeyler yaşıyoruz.
3: Bir sürü şifremiz var.
1: Evet.
3: Vesaire. Ama ben bu dijital ortamdaki şifreleri hani Nasrettin Hoca'nın türbesine benzetiyorum. Orada biliyorsun kocaman bir kapı var, kocaman bir kilit var, etrafta duvar yok. Yani bizim şifrelerimiz de biraz ona benziyor. Yani etrafta duvar yok, ortada bir tane kilidimiz var. Nasıl yapacağız, ne edeceğiz onu bilmiyorum ama
1: yani her geçen gün dolandırıcılar da seviyeyi bir üste çıkarıyorlar.
3: Kesinlikle.
1: Yani insanları kandırma noktasında öyle planlarla geliyorlar ki ya insan akıl tutulması yaşıyor. Doğrudur
3: maalesef,
1: bir yerde.
3: Maalesef. Ya özellikle bu işte arama motorlarında bir şey arıyorsun hızla. O an bir yine telaş içindesin. Bir yere yetişmen lazım. Bir işi yapman lazım. İlk çıkan adrese tıklıyorsun.
1: Evet.
3: Artık o adres geçmiş olsun. O kadar güzel güzel taklit ediyorlar ki.
1: Evet.
3: Devleti taklit etmişlerdi.
1: Evet, evet.
3: Dolayısıyla artık yani çok uyanık mı olmak lazım, çok dikkatli mi olmak lazım, ne yapmak lazım onu da çok bilemiyorum. Uzmanların da söylediklerini biraz dinlemek lazım ama dediğin gibi hırsız hep bir adım önden gidiyor yani.
1: Evet.
3: Savcıya geçmiş olsun. Hani

0: Bu tür haberler aslında biraz da farkındalığı ortaya çıkartıyor. Kesinlikle. Dikkat etmek lazım.
1: Evet ya, bazen de hakikaten bankadan aranıyorsunuz ya da işte önemli başka noktalardan ama güvensizlik olsa da olsun, bir 5-10 hani mesela, dakika geciksin, siz yine bir araştırmanızı yapın, sonrasında geri
0: evet,
1: dönüş yapın.
0: Evdeki mesela altınları bir poşete koyup parka gidip birisine teslim etmek gibi bir şey de oluyor.
1: Gördük,
0: yani.
1: Onları da yaşadık. Evet. Neyse. Yani öyle bir panik havasına sokuluyor ki
0: ama
1: insanlar.
0: Ama polis de çalışıyor, onu söyleyeyim yani. Siber polis çok ciddi şekilde bu konuda kendisini de geliştirdi. Teknolojiyi de kullanıyor. Ama dediğim gibi hırsızlar hep bir adım önden gidiyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde bizim de çok dikkatli olmamız lazım. Kendi kişisel önlemlerimizi almamız lazım.
1: Kesinlikle öyle. Bizim de uyanık olmamız evet, lazım onlardan daha çok. Teşekkür ederiz. Kıymetliydi yorumlar hakikaten. Burada da bilinçlenmiş olsun, yine hepimiz için geçerli tüm durumlar. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Bir silahlı çatışma haberi var. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanıyor. Husumetli iki aile karşı karşıya gelmiş. Silahların konuştuğu olayda da 3 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı. Tarih 8 Mayıs, yer Ankara'nın Polatlı ilçesi. Şentepe mahallesinde karşılaşan husumetli iki aile ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Silahlı çatışma cep telefonu kamerasına an be an böyle yansıdı. Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler devam ediyor.
1: Olayların adresi yine Ankara. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde evlerinin kapısı açık kalan aileye karşı komşunun pitbull cinsi köpeği saldırmış, iki küçük çocuk yüzünden yaralanmıştı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada pitbull sahibi kadına adli kontrol şartıyla tahliye çıktı.

0: kızıma saldırıyor önce. Onun göğsünde yaralıyor. Şu an morarmalar falan var yani, çizikler, yaralanmalar var ama o iyi atlattı. Ondan sonra Efe'ye dönüyor bu sefer. Efe'ye döndüğü zaman yüzünü ısırıyor ve parçalıyor.
1: Misafirlikten dönmüşlerdi. Evin açık kalan kapısından içeri giren pitbull cinsi köpek iki küçük çocuğa saldırdı. O köpeğin sahibi görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Yürekleri ağza getiren olay 30 Kasım'da Ankara'nın Etimeskut ilçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Doğa ile 1,5 yaşındaki Efe ailesiyle birlikte pazar alışverişine gitmişti. Tam da döndüklerinde bu dairedeki pitbull fırlayarak bir anda iki küçük çocuğa evlerinin önüne saldırdı.
1: O saldırı sadece minik kalplerinde değil, yüzlerinde de ömürleri boyunca silinmeyecek bir iz bıraktı. O olayın ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı. Bugünse Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, çocukların babası müşteki Adem Öztürk, anneleri Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Saldırgan köpeğin sahibi sanık Tuğçe Özbek Erol'sa olay nedeniyle üzgün olduğunu ve aileden bir kez daha özür dilediğini ifade etti. Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu belirterek müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkemede dinlenen bir tanık olay günü evdeyken bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Sesleri duyup kapıyı açan komşu çocuğumu mahvettiler çığlıklarını duyduğunu ifade etti. Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panik halinde eve girmeye çalıştığını anlattı. İddiaya göre o sırada ağızlıksız ve tasmasız olan köpek saldırgan tavırlar sergiliyordu dedi.
3: Bak baba burada. Gel babanın yanına gel, hadi gel.
1: Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme sanık Tuğçe Özbek Erol'un yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar verdi.
0: Bu köpeğin sahibi daha önce de defalarca 12 defa hala açık dosyaları da varmış. 12 defa da şikayet edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmamış.
1: Kanlı saldırıya ilişkin dava 7 Temmuz'da devam edecek.
4: Ankara'nın Mamak ilçesinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi an meselesiydi ki olaya bir anne terlikle müdahale etti. Klasik anne terliği ise kavgayı bitiren hamle oldu.
1: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altı Ağaç Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
4: Sevgili izleyenler, Türkiye'de isim ve soyadı istatistiklerinde zirve bu yılda değişmedi. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre geçen yıl en yaygın erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. En yaygın kullanılan soyadı ise yine Yılmaz oldu.
1: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
4: Mehmet ve Fatma şu anda Türkiye'de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre en çok kullanılan isimler. Evet. Siz demin Yusuf
5: evet,
4: yok dediniz.
5: Yani yıllarca Yusuf'tu şampiyon. Yusuf ve Zeynep'ti.
4: Evet.
5: Zeynep dün arkadaşlar söyleyince ben de şaşırdım. Evet, Mehmet Yusuf'un tahtını indirmiş.
4: İndirmiş. Yaklaşık 1.27 milyon kişinin adı doğru. Mehmet.
5: Şimdi Türkiye'de. Mehmet tabii bize özgü bir isimdir. Biliyorsun Peygamber Efendimiz'e saygı için ecdadımız bu yöntemi bulmuş. Hı-hı. Muhammed yerine Mehmet ismini Hı-hı. kullanmış. Böylece çok da yaygın bir isim.
4: Evet.
5: Benim oğlumun da ismi Mehmet. Ay, bu arada onu da söylemiş olayım. Ama tabii
4: herkesin hayatında bir Mehmet var.
5: Evet.
4: Oğlu,
5: evet,
4: babası, doğru. arkadaşı.
5: Mehmetçik eşi. Yani bizim askerimizin adı da Mehmetçik'tir. Evet. Güzel ismiyle yaşasın herkes. İsim çok önemli.
4: Evet, amin.
5: Bazen hani işte böyle garip garip isimler de konulduğu oluyor. Yani anlamını bilmeden koyduğumuz çok isim var. Hani evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor diye bazı kelimeler konuluyor. Şimdi çok
4: ama o bir ek olabiliyor mesela. Bir evet. anlamı yok o kelimenin.
5: Hem
4: kelimeyle.
5: Ek oluyor işte bir tanesi Aleyna mesela. Üstünde demek yani. Ama işte güzel söylendiği için onu kullanıyor. İşte Kezban koyuyorlar mesela. Yalancı demek Arapça'da. Yani Hı-hı. böyle isimleri verirken çocuklara biraz anlamlarına da dikkat etmekte
4: evet.
5: fayda
4: hatta
5: var.
4: Hatta ona da baktım ben şimdi yine geçtiğimiz günlerde de paylaşmıştık. Erkek bebeklere en çok konulan isim Alparslan evet. yeni dönemde. Kız bebek isimlerinde de birinci sırada da Alya'yı görüyoruz. Sonra Defne geliyor. Erkekte Göktuğ var. Ama hep böyle eski Türk isimlerini görüyoruz. Erkeklerde özellikle Alparslan, Göktuğ, Metehan, Yusuf var.
5: Yusuf var, evet.
4: Yeni dönemde dördüncü sırada. Yine Zeynep aynı şekilde takip etmiş. Gökçe çok fazla konuluyor. Umay, Kerem, Miran, Ömer Asaf, Asya'da yine sıralamanın diğer tarafında.
5: Şampiyon
4: tarafında.
5: Mehmet ve Fatma diyorsun.
4: Evet, tamam. Şu anda o şekilde. Bakalım yeni dönemde neler olacak. Devam edelim sevgili izleyenler. İsimler de oldukça önemliydi. Paylaştık biz de son verileri sizinle. Şimdi çok önemli bir konuk vardı Türkiye'de. Belçika Savunma Bakanı Theo Franchiken A Haber'e konuk oldu. Dış haberler şefi Muammer Serhen'in sorularını yanıtladı. Neler söyledi gelin bakalım birlikte.
6: Mr. Minister,
7: Sayın Bakan teşekkür ederiz. Türkiye'ye ve bu güzel şehre hoş geldiniz. Ayrıca röportaj isteğimizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Belçika'dan Türkiye'ye Kraliçe Matilde liderliğinde 400'den fazla katılımcı bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret sonucunda ikili ilişkilerin ne düzeye yükselmesini bekliyorsunuz?
8: Evet, teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için teşekkürler. İyi ikili ilişkileri sahip olacağımızdan eminim. Her zaman iyi ilişkilerimiz oldu ve ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Türkiye'ye bir ekonomik misyon düzenlemeyeli 14 yıl olmuştu. 14 yıl önceki o misyona o zamanlar Veliaht Prens olan şu anki Belçika Kralı Filip liderlik etmişti. Şimdi ise eşi Kraliçe yaklaşık 500 girişimciyle burada. Bu Türkiye tarihindeki en büyük ekonomik ticaret misyonu. Bu yüzden çok ama çok iyi. Bugün 27 sözleşme imzaladık. Çarşamba akşamı Ankara'da daha da fazla sözleşme imzalayacağız. Yani evet, bu ikili ilişkileri çok geliştirecek. Daha fazla ihracat, daha fazla iş, daha fazla anlaşma sağlayacak. İki ülke arasında 8 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu ziyaretin bu ticaret hacmini artıracağını düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle. Ticaret hacmi artacaktır. Çünkü imzalanan sözleşmeler iş dünyasından gıda, sağlık, biyoteknoloji, savunma ve havacılığa kadar birçok alan üzerine. Üzerinde çalıştığımız, konuştuğumuz pek çok alan var. Bu yüzden evet, bu ekonomik misyon çok iyi ve verimli bir misyon oldu.
7: Savaşların ve tehditlerin gölgesinde dünya genelinde silahlanmada bir artış var. Türkiye'de son zamanlarda savunma sanayinde önemli bir ivme kazandı ve birçok NATO üyesinin tedarikçisi haline geldi. Siz Kraliçe Matilde ile birlikte Türk savunma sanayi şirketlerini ziyaret ettiniz. Türkiye ile savunma sanayi alanında yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak mı?
8: Evet, anlaşmaları imzaladık. Sanayimiz Türkiye'den savunma şirketleriyle birlikte çalışıyor. Bugün imzaladık. Ankara'da daha da fazlasını imzalayacağız. Çok yakın çalışıyoruz ve evet, umarım İHA, SİHA gibi sistemlerin tedariğini de yapabiliriz. Çok iyi teçhizatlara ve iyi bir fiyata sahipsiniz. Bu yüzden birlikte çalışabilmeyi umuyorum.
7: Türk savunma sanayi tesislerini ziyaret ettiniz. En çok hangi savunma sanayi ürününü beğendiniz? Sizi en çok hangisi etkiledi?
8: Kızıl elma.
7: Evet, bu gerçekten etkileyiciydi. Savaş uçağı, hem de insansız bir savaş uçağı. Kızıl elma kesinlikle gerçekten çok etkileyiciydi. Türkiye ve Belçika benzer dış politika vizyonlarına sahip. Ayrıca NATO içinde önemli müttefikler. 2 ay sonra Ankara'da kritik bir NATO zirvesi düzenlenecek. Bildiğiniz gibi ittifak içinde bazı gerginlikler de var. Bu zirveden beklentileriniz nelerdir?
8: Bence daha fazla savunma sanayi üretimine ihtiyacımız var. Konuşmamız gereken en önemli konu bu. Daha fazla üretim, daha fazla silah sistemi, daha fazla mühimmat. Çünkü eksikliğimiz var ve bu büyük bir sorun. Bu yüzden daha fazla endüstriyel işbirliğine ve daha fazla çıktıya ihtiyacımız var ve sonuçlar gelmeli. İkinci olarak en önemlisi de tabii ki ittifak içinde kavgayı durdurmalıyız. Evet biliyorum, 80 yıllık bir geçmişimiz var. NATO eski bir ittifak ama bazen evliliklerde kavgalar olabilir. Bu normaldir. Şimdi bir tür evlilik krizi yaşıyoruz ama gerçekten bir çıkış yolu bulmalı ve halkın önünde, medyada kavga etmeyi bırakmalıyız. Yetişkin bir şekilde diyalog kurmamız ve gerçekten bir çözüm bulmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz ittifak içinde kavga ettiğimize kazanan tek kişi Moskova'daki Sayın Putin olur. Biz kavga ederken o her gün işlerini sürdürüyor. Bu yüzden kavgayı bırakmalıyız. Birlikteyken güçlüyüz. Bölünürsek düşeriz.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ve nükleer şemsiyesini Avrupa'dan çekme ihtimali hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
8: Nükleer şemsiyelerini çekmeyecekler. Bu doğru değil. Sadece Avrupa uluslarının daha fazla konvansiyonel yeteneğe sahip olmasını istiyorlar ve bizim yaptığımız da bu. Belçika tüm NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarına en büyük artış yapan ülke. +60%. Bizden daha fazla artıran kimse yok. Yani evet, herkes savunma harcamalarını artırıyor. Daha fazlasını yapıyor. Daha çevik ve dirençli olmaya çalışıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki zaman alıyor. Konvansiyonel alanda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Amerikalılar da nükleer alanda kalmaya devam edecek.
9: We need to do more on the conventional and Americans will stay in the nuclear.
6: The Defense Minister of Belgium.
7: Avrupa Birliği'ne ev sahipliği yapan Belçika'nın Savunma Bakanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü'nde verdiği Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var mesajını nasıl değerlendirirsiniz?
6: 9th of May Europe Day.
9: It's true, we need Turkey.
8: Doğru, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Biz ortağız, müttefiyiz, dostuz ve birbirimize ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var. Dolayısıyla birbirimize ihtiyacımız var ve işbirliği yapıyoruz.

0: yaparak, birlikte çalışarak, ekonomik ticaretle, daha fazla ihracatla, daha fazla işbirliğiyle, daha fazla iş anlaşmasıyla daha fazla insanı mutlu edeceğiz. Daha fazla gelir elde edeceğiz ve birlikte daha güçlü olacağız. Evet, kesinlikle haklı. And more revenue.
1: Recently, you said that geçtiğimiz günlerde Türk savunma sanayini bir rol model olarak görüyorum demiştiniz. Bununla ne demek istediniz?
0: Evet, bir rol model. Savunma sanayi ile ilgilendiniz, modernize ettiniz, uyum sağladınız. Şimdi drone teknolojisi, yapay zeka, inovasyon ve sürekli Ar-Ge üzerine çalışan yeni doktrinleriniz var. Bizim yapmamız gereken de bu. Bu yüzden sizin modelinizi kopyalamamız gerekiyor. Modeliniz harika.
1: Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz Sayın Bakan.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, Happy fiyata, Happy
1: sigorta. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Aha.

0: Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Diplomasiyle başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Fidan resmi ziyaret kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Başkanı El Sani ile görüştü. Dışişleri Bakanı aynı zamanda İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil El Hayye ile de bir araya gelerek taziye dileklerinde bulundu.
1: Orta Doğu'daki kalıcı barış için yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
2: Ama savaşın şu anda elimizdeki savaşın bir an önce kalıcı barışa dönüşmesi, kalıcı ateşkese dönüşmesi gerekiyor. O konuda çok yoğun bir çaba içerisindeyiz açıkçası.
1: Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve savunma işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Al Sani ile bir araya geldi.

0: Fidan ziyaret kapsamında soykırımcı İsrail'in saldırısında oğlunu kaybeden Hamas siyasi büro üyesi Halil El-Hayye'ye de taziye ziyaretinde bulundu. El-Hayye, Hakan Fidan'ı samimi bir şekilde karşıladı. Hakan Fidan'ın Katar temaslarında birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor. Bunlardan ilki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında Türkiye'de düzenlenecek 12. Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları olacak. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki krizin yanı sıra bölgesel güvenlik konularının da ele alınması bekleniyor. Fidan'ın aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan adımlarına karşı bölgesel işbirliği çağrısında bulunulmasıyla
1: gazetilebilir.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde yeni dönemde isteğini açıkladı. Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Washington'la ilişkilerin yardım değil, ortaklık temelinde sürdürülmesini söyledi.
3: İlişkimizi yardım değil, ortaklık temeline taşımak istiyoruz dedi. Katliamcı Netanyahu, ABD ile ilişkilerde yeni dönemde beklentilerini açıkladı.
4: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum.
3: İsrail'in yaptığı katliamlarda en büyük destekçisi ABD oldu. Tel Aviv'in yaptığı her hamleye Washington arka çıktı. Hem siyasi olarak hem de maddi anlamda İsrail'e yardım etti. Katliamcı Netanyahu ABD medyasına yaptığı açıklamada yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi dedi.
4: Bence artık zaman içinde üzerinde anlaşılmış bir programla Amerikan askeri yardımını sona erdirmenin ve yardımdan ortaklığa geçmenin zamanı geldi.
3: ABD'nin İsrail'e yılda 3,8 milyar dolar olan mali desteğini sıfırlayacağız diyen Netanyahu, planını Trump'a da anlattığını söyledi.
4: ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri finansal desteği sıfıra indirmek istiyorum. Bunu Başkan Trump'a da söyledim. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı.
3: Çin'le İran ilişkisi de soruldu işgalci Netanyahu'ya. Bu hoşuma gitmiyor mesajını verdi.
4: Çin, füze üretimine belli miktarda destek ve bazı bileşenler sağladı. Bu hoşuma gitmedi ama bundan fazlasını söyleyemem.
2: Ve Batı Şeria, İsrail Batı Şeria'da işgale devam ediyor sevgili izleyenler. Bu kez hedefte çocukların oyun alanları vardı. İşgalciler çocukların top oynadığı sırada bir futbol sahasına baskın düzenledi.
3: Futbol sahasını bastılar, Filistinli çocukların oyunlarına bile engel oldular. İsrail, Batı Şeria'da işgalini sürdürüyor. Hedeflerinde Masa Feryatta'daki El Hayr köyü vardı. Daha önce alınan yıkım kararını fırsat bilen işgalciler de bölgeye gitti. Çocukların oynadığı futbol sahasına baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli çocuklar oyun oynuyordu. İsrailli işgalciler oyunu durdurdu, saha ve çevresini kuşattı. Sloganlar atarak çocukların oyununu engelledi. Yerleşimcilerin baskınında İsrail güçleri de onları korumak için yanlarındaydı. Çok sayıda asker elleri tetikte sloganlara eşlik etti.
2: Efendim, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde taşları yerinden oynatacak bir itirafta bulundu. Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca sürdürdüğü işgal politikalarını, Karabağ hiçbir zaman bizim değildi, Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu cümlesiyle özetledi.
5: Karabağ bizim değildi, bizim değildi.
3: Ermenistan'da ezberleri bozan ve taşları yerinden oynatan bir açıklama en üst düzeyden geldi. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca süren Karabağ politikasını ölümcül bir hata olarak niteledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabağ bizim değildi. Onu bizim yapan şey neydi sözleriyle Ermenistan'ın yıllarca süren işgal politikasını itiraf etti.
1: Karabağ nasıl Ermenilerindi? Nasıl bizim olduğunu açıklayın. Orada mı yaşadık? Orada okul mu yaptık? Orada anaokulu mu yaptık? Orada fabrika mı yaptık?

0: yaptık. Nasıl bizimdi?
1: Ermenistan lideri Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'da muhalefet ve milliyetçi çevrelerde beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Karabağ uzun yıllar Ermenistan'la Azerbaycan arasında çatışmaların merkezinde yer aldı. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'te Azerbaycan'ın operasyonları sonrasında Bakü yönetimi bölgede tam kontrolü sağladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise son dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ermenistan hükümeti bölgede kalıcı barış için yeni bir dönem mesajı veriyor.
2: Evet, hantavirüsü konuşacağız şimdi. Ölüm gemisindeki hantavirüs paniği derinleşiyor sevgili izleyenler. MV Hondius'ta yaşanan salgın sonrası Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti. Tahliye edilen yolcularda da hantavirüs semptomları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntı alacağız. A Haber muhabiri Fatih Özyar ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Fatih, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Evet Emre Özkan, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında dünya son günlerde hantavirüsü konuşuyor. Önümüzdeki süreç içerisinde yeniden bir pandemi yaşar mı? Dünya bu pandemi seviyesine girer mi girmez mi? Bu sorular henüz cevabını bulmuş değil ama yapılan açıklamalar biraz da endişe veriyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu açıklamalarda sizin de söylemiş olduğunuz gibi ölüm gemisi olarak bilen Hollanda bayraklı Hondius gemisinde tabii ki çıkan bu hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti ki bunların ikisi bir Hollandalı çifti. Diğer taraftan yapılan bu açıklamalarda tahliye edilen yolcular arasında son olarak bir Fransız ve bir Amerikalı'da daha teşhis konulduğu, hantavirüs teşhis konulduğu açıklandı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Özellikle Fransız hastanın durumunun da kritik olduğu yönünde de bilgiler var. Önümüzdeki süreç içerisinde bu tür virüs sayısının artış olabileceği de söyleniyor. Çünkü bunun nedeni de bir anlamda hantavirüsün kuluçka döneminin bir günle 6 hafta arasında değişkenlik gösterdiğini, onun için de tahliye edilenlerin de 6 hafta süre içerisinde garanti altına alındığı duyuruldu. Önemli son dakika gelişmelerden bir tanesi de Merve Özkan, özellikle dün akşam tahliye edilenler arasında Hollanda'ya tahliye edilen son bir uçak iniş yaptı ki Hollanda'nın Eindhoven kentine inen uçakta toplam 22 kişi bulunuyordu ki bunların 19'u mürettebat, 3'ü de doktorlardan oluşuyordu. Kendileri Hollanda'da şu anda karantina altına alınmış durumda 6 hafta süre içerisinde. Diğer taraftan az önce de söylemiş olduğum gibi tabii ki ölüm gemisi aslında dün Tenerife'den yola çıktı. Hollanda'nın Rotterdam kentine demir atması bekleniyor. Ne zaman Hollanda'ya geleceği konusunda çok net bir açıklama yok. Ama elde ettiğimiz bizim bilgilerimize göre ölüm gemisi önümüzdeki pazar günü Hollanda'nın Rotterdam kentine demir atması bekleniyor ki Rotterdam limanında şu anda yoğun çalışmalar var, başlatılmış durumda. Özellikle gemi çevresinde bulunacağı bölgenin tamamen kapatılması ve izole edilmesi planlanıyor ki bu yönde de çalışmalar var. Diğer bir başka gelişme aslında Merve Özkan, hatırlarsanız süre önce yine Hollanda'ya tahliye edilen uçakta hastalar vardı ki bu hastaların iki tanesi Hollanda'daki hem Leiden Üniversitesi'nde hem de Nijmegen Üniversitesi hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Bir tanesi de Alman vatandaşı olarak da Düsseldorf'a götürülmüştü. Fakat Nijmegen'deki Rambaud ÜMS Hastanesi'nin 12 çalışanı dün gece itibariyle garanti altına alındı. Yani izole edildiler. Gerekçeleri açıklanmış değil. Acaba onlarda da bir şüphe mi var? Bir hantavirüs tespit mi edildi? İşte bu konuda da çalışmalar var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Hollanda'da garanti altına alınan, kendilerini 6 hafta süre içerisinde eve kilitleyen, tahliye edilen o yolcular günlük olarak sağlık durumlarını, ateşlerini ölçmeleri ve tansiyonlarını içerek bunu sağlık kurumuna bildirme zorundalar. Önümüzdeki günler içerisinde sayı artacak gibi görünüyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü tarafından

0: Yapılan açıklamalar ve ülkelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar da bu yönde. Telaşa gerek yok deniliyor ama diğer taraftan da tedbir elden bırakılmıyor. Önümüzdeki süre içerisinde ne olacağı pek belli değil. Ama bir gerçek var. Evet, hantavirüs yeni bir pandemiye mi yol açacak? Tüm bu sorular henüz cevabını bulmuş değil. Her ne kadar temkinli yönde açıklamalar yapılmış olsa bile Dünya Sağlık Örgütü'nün son olarak yapmış olduğu açıklamada özellikle önümüzdeki süre içerisinde hantavirüs teşhisi konulan hasta sayısının artabileceği yöndeki açıklamaları da endişe verdi. Endişe vermeye de devam ediyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Özyer, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için. Fatih diyor ki durum daha da kötüleşebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yorumu bu şekilde. Yani bizim bir Covid-19 pandemisi travmamız var tüm dünya olarak zaten. Akla da yeni bir pandemi mi gelecek düşüncesi geliyor. Doğru. Yani buna dair çok fazla komplo teorisi de var açıkçası. Ancak durum da bir panik havası yarattı dünyada şu anda. Ne olacak böyle?
2: Fakat tabii uzmanların açıklamaları bunun bir Covid etkisi yapmayacağı yönünde uzmanların açıklamaları var. Çok hızlı tedbir alındı burada. Hı hı. Buradaki tek çözüm tabii karantina. Tabii. Yani karantinaya aldıktan sonra o hastaları yani bulaşma riskini ortadan kaldırdıktan sonra çözülüyor. Hı hı. Yani Türkiye 3'te Türk yolcu vardı ama onlarda virüs tespit edilmedi ama buna rağmen karantinaya alındılar. Hı hı. Dolayısıyla hani Türkiye'de şu anda bir risk yok öyle gözüküyor. Dünyadaki riskte tedbirler alınıyor.
1: Büyür mü peki sizce?
2: Ben hani büyütülmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir tecrübe de var artık. Tabii. Yani Covid tecrübesi var. O yüzden de tedbirler erken alınıyor. Yine tabii uzmanları dinlemek lazım. Uzmanlar bunun bir Covid etkisi yapmayacağını söylüyorlar. İnşallah da öyle bir şey olmaz. Ama dediğin gibi hepimizde bir korku, panik oluyor. Çünkü yaşadık yani. 2-3 yıl biliyorsun.
1: Ciddi travmalara sebep
2: yani
1: oldu.
2: Maskelerle
1: yani
2: gezdik
1: vesaire. Psikolojik anlamda değil yani. Evet, her anlamda doğru. Yaşadık onu da.
2: İnşallah büyümez. Öyle diyelim.
1: Dileriz ki büyümez. Bakalım biz de yakından takip ediyoruz dünyadaki gelişmeleri. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul'da çok özel bir konuk var bugünlerde. Belçika Kraliçesi Matilde beraberinde kalabalık bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ağırladığı kraliçe Baykar'ı ziyaret edip İHA ve SİHA'larla ilgili bilgiler aldı. Kraliçe Matilde daha sonra Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. İşte kraliçenin İstanbul çıkarması.
3: Ekonomik misyon kapsamında dev bir ekiple Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Matilde en son 2012 senesinde prenses unvanıyla aynı misyonla Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu kez 428 yatırımcı ve üst düzey siyasetçiden oluşan geniş bir heyetle dün saat 12 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Onu havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Ziyaretin amacı Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesi, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde yatırım ve işbirliği fırsatlarıydı. Kraliçe havalimanından Beşiktaş'a geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'i Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.
4: Türkiye'de görmek tekrar 14 yıl sonra ne kadar güzel.
3: Emine Erdoğan'la birlikte saray içinde Türk mirasını tanıtan asırlık zarafet sergisini gezdi. Koleksiyonları inceleyen kraliçe hayranlığını dile getirdi. Erdoğan kraliçeye hanım eli kasım patı ve lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Belçika Kraliçesi'nin bir sonraki durağı ise Beşiktaş Ortaköy'dü. Ekibiyle birlikte Boğaz manzarasını izleyen kraliçe oradan ayrılıp Baykar tesislerini ziyaret etti. Orada kendisine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Kraliçe dünya çapında başarılarıyla tanınan milli sihaları ve yürütülen projeleri inceledi. Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisine Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracının maketi takdim edildi.
5: Bu ziyaretinde hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.
3: Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi

0: Erdoğan'ın da eşliğiyle kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyelleri öne çıktı. Görüşmenin ardından Belçika Kraliçesi Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ni gezdi. Tarihi eserler hakkında bilgi aldıktan sonra Taksim'e Belçika Konsolosluğu'na geçti.
1: Evet, oldukça önemli bir ziyaret. Belçika ve Türkiye arasında ekonomik alanda yeni bir sayfa açılıyor bu ziyaretle birlikte de. Kraliçe Matild Belçika'nın Türkiye Ekonomik Misyonu ziyaretine başkanlık ediyor. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı da alalım ekonomik anlamda aynı zamanda. Ağpara ekibinden Rıfat Fırat notlarıyla yayına hazır. Hemen sözü Rıfat'a bırakalım.
2: Çok teşekkür ederiz. Tabii şununla başlamak gerekir. Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde Belçikalı şirket bulunuyor ve bu şirketlerin 2003 yılından bu yana Türkiye'de yaptıkları yatırım miktarının 7-8 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii Belçikalı Şirketler Federasyonu 200 şirketi temsil eden 400 kişilik bir heyetle İstanbul'a geldi. Bununla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Türkiye'de küresel finansman ve iş fırsatları seminerinin de düzenlendiğini ifade etmiş olalım. Tabii burada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın da Belçika heyetine ev sahipliği yaptığını ifade etmiş olalım. Türkiye'de faaliyet gösteren çok taraflı kalkınma bankaları ve finans kurumlarının üst düzey yöneticileri de Merkez Bankası'nda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi birçok kuruluşun üst düzey yöneticisi burada. Tabii Belçika Kraliçesi Matilde ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dilies'in de bu programa katılım gösterdiğini ifade etmiş olalım. Brüksel Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Ajansı'nın CEO'sunun da burada bir sunum gerçekleştirdiğini belirtelim. Tabii burada parantez açmak istediğim ayrı bir konu var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası malumunuz dünyanın en gelişmiş altyapılarından bir tanesine sahip. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan kule de Avrupa'nın en modern finans yapılarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. İşte bu dev eserin mimarı da Şefik Birkiye. Kendisinin de yine Belçika'da, Brüksel'de tanınan bir mimar olduğunu ifade etmiş olalım ki bugün Belçika Kraliçesi'ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın maketinin önünde bir sunum gerçekleştirdi ve binanın özelliklerini anlattı. Matilde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İFM'deki kulesine hayran kaldı deyim yerindeyse. Tabii program devam ediyor. Şu anda da Matilde'nin MES Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu paneli kapsamında sanayi 4.0'dan sanayi 5.0'a geçiş ve Belçika Türkiye için fırsatlar oturumuna iştirak ettiğini ifade etmiş olalım. Buradan da Teknopark İstanbul'a gidecek ve orayı ziyaret edecek. Bizler de programı takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Rıfat Fırat, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Hakikaten 14 yıl sonra gelen önemli bir ziyaret. En son ziyaretini yine aynı misyonla gerçekleştirmişti. Prenses unvanıyla gelmişti o zaman. Doğru. Şimdi kraliçe olarak burada bulunuyor. 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefinden söz ediyoruz. Baykar'ı ziyaret etti. İHA SİHA'larla ilgili bilgiler aldı. Şimdi bunun çıktısı ne olur?
3: Kraliçenin tabii gelmesi çok önemli ama beraberindeki heyet çok önemli.
1: Evet. 428
3: 28 kişi var. Bunların bir kısmı hani bürokrat ve siyasetçi ise gene bir 300'ün üzerinde de iş insanı var. Belçika ile bizim ticaret hacmimiz 9.3 milyar dolar. Burada 5 milyar dolar civarında bir ihracatımız var. 4.3 milyar dolar da ithalatımız var. Yani bizim lehimize bir ticaret hacmi var. Tabii senin söylediğin gibi bunu 15 milyar dolara çıkartmak hedefindeler var. Karşılıklı olarak bir dengeli bir ticaret hacmimiz var Belçika'yla. Ama tabii Belçikalı şirketlerin Türkiye'de yatırımları önemli. Şimdi Rıfat söyledi 7-8 milyar dolara yaklaşmış bir yatırım ve bunun artması zaten bu ziyaretin asıl amacı o. Tabii. Bu yatırımların artması. Farkındaysan öncelikli savunma sanayi.

0: ile ilgileniyorlar. Hı hı. Tabii bunun yanında havacılık var, uzay teknolojisi var, enerji var, gıda var. Birçok konuda da burada bu sektörlerle ilgileniyorlar ve yatırım, doğrudan yatırım gelecek. Hı hı. Doğrudan yatırım demek ülkeye hem para gelmesi demek, hem iş imkanı demek, hem de istihdam demek. Yani hı hı. insanların iş aş bulmaları. Toplantının İstanbul Finans Merkezi'nde oluyor olması şu günlerde çok önemli. Özellikle savaşın sonuçlarıyla birlikte İstanbul Tabii. Finans Merkezi'nin yıldızı parlamaya başladı.
1: Tabii, yani Dubai'nin evet, artık biraz daha o noktadan çekilmesiyle birlikte Doğru. İstanbul'a, finans merkezine kaymaya başladı.
0: 40'a yakın ülkenin başvurduğunu, 40'a yakın şirketin başvurduğunu biliyoruz. Hı hı. Daha da bunun sayısı artacak. Şu günlerde mecliste çok önemli bir yasal düzenleme var. İnanılmaz teşviklerle birlikte Tabii. buraya doğrudan yatırımı çekecek bir hamle de yaptı hükümet zaten. Hı hı. Özellikle İstanbul Finans Merkezi'ni kullanarak İstanbul Finans Merkezi üzerinden ticari faaliyetini sürdürecek şirketlere çok önemli teşvikler verilecek. Bu yasal düzenlemenin de bu hafta görüşülmesi, bugün başlıyor görüşülme hı hı. ve çıkmasını da bekliyorum. O da çok önemli. Dediğim gibi önemli sektörler var. 15 milyar dolar ki bunun da aşılması söz konusu.
1: Savunma da çok önemli evet. bu noktada.
0: Burada işte birebir yüz yüze görüşmeler olacak hı hı. iş insanları arasında. Orada değişik ticari ortaklıklar söz konusu olabilir. İki ülke arasında zaten bir anlaşma imzalandı. Hani işbirliğinin devam etmesi anlamında. Hem yatırım anlamında, doğrudan yatırım anlamında, hem de işbirliği anlamında önemli imzalar atılacağını bekliyoruz. Bu forumlar hı hı. önemli. Sonuçlarını konuşuruz bu hafta.
1: Evet, hakikaten önemli tüm bu başlıklar. Geçtiğimiz günlerde de işte Saha Expo 2026 Tabii. vardı. Orada da çok önemli gösteriye çıkan yerli Tabii. milli teknolojilerimiz
0: Bu
1: vardı.
0: Bu savunma sanayimiz bütün dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Orada evet. da sahada da biliyorsun 8 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli oluştu ve Hı-hı. iş hacmi oluştu. Evet. Dolayısıyla bu dikkatle takip ediyoruz. Çok önemli bir ziyaret.
1: Evet, evet, ayrıntılarını da paylaştık. Teşekkür edelim. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. Şimdi davanın ilk duruşmasında neler yaşandı? Kim hangi savunmayı yaptı? Buna dair hazırladığımız bir haberimiz var. Bakalım ayrıntılar.
2: İBB'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürerken Ekrem İmamoğlu bu kez casusluk suçlamasıyla hakim karşısındaydı. Casusluk davasının ilk duruşması Silivri'de görüldü. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün siyasi casusluk suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk savunmayı etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün yaptı. İddianamede Gün'ün dış istihbarat servislerine veri aktardığı ve analizler sunduğu iddia edildi. Gün mahkemede casusluk suçlamalarını reddetti. Mahkeme başkanının Merdan Yanardağ'a para verdiğiniz iddia ediliyor, açıklar mısınız sorusuna Gün'ün ben sadece bağış yaptım yanıtını vermesi dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu ise siyasal casusluk suçundan yargılandığı davada suçlamayı utanç verici olarak bulduğunu söyledi ve ifade vermeyi reddetti. Duruşma tutuklu sanıklardan Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmalarının alınması için bir gün sonra ertelendi. Sanıklar casusluk davasında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
1: Efendim Ankara'ya gidelim şimdi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla parti içi muhalefetinde kıskacında olan CHP'de sular durulmuyor. Tutuklanan bazı belediye başkanlarının itirafçı olması partinin geleceğini nasıl etkiliyor? Son gelişmeler sonrasında parti yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Kulislerde neler konuşuluyor ona da bakalım hemen. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu Ankara'dan notlarıyla yayına hazır. Günaydın Tülay Ağoğlu, son durumu dinleyelim senden.
3: Günaydın Merve Özkan. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi sıkıntılı günler yaşıyor. İtirafçı olan isimler var. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimler kimler? Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek. İtiraflarında neleri söylediler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne para götürdüğünü söyledi. Özellikle Gökhan Böcek'in ifadeleri son derece dikkat çekiciydi. 1 milyon euroyu CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü iddia etti, ifade etti Gökhan Böcek. Bunun da Veli Ağbaba'nın bir işaret ettiği bir isme verdiğini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bundan bilgisi olduğunu ifade etti. Aynı şekilde bu ifade gelini, eşi daha doğrusu Gökhan Böcek'in, Zuhal Böcek tarafından da doğrulandı. Hatta Muhittin Böcek'in de Gökhan Böcek'in söylediklerinin doğru olduğunu ifade ettiği söyleniyor, iddia ediliyor daha doğrusu. Şimdi Uşak Belediye Başkanı da yine para verdiğini söyledi. Hatta Manisa'da Özgür Özel'in evinin bahçesinin duvarına bıraktığını söyledi, 1 milyon lirayı. Şimdi tüm bu ifadeler dolayısıyla oldukça zor günler yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Veli Ağbaba dedi ki, ben Gökhan Böcek'i tanımam, ancak cezaevine ziyarette bulunduğu söylendi. Veli Ağbaba'nın yine Gökhan Böcek'i ziyaret ettiği söylendi ve suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Hatta bulundu Veli Ağbaba Gökhan Böcek'le ilgili olarak. CHP Genel Merkezi tüm iddiaları, ifadeleri yalanlıyor. İtirafları daha doğrusu. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Yani Böcek'lerin söyledikleri yalan, yanlış. Bizim söylediklerimiz doğru diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve inkar politikası izliyor bir anlamda. Sahaya çıkacağız, bunların doğru olmadığını seçmene anlatacağız şeklinde ifadeleri dile getiriyorlar. Ancak sıkıntılı günler yaşıyor çünkü bir de mutlak butlan davası var İstinaf Mahkemesi'nde. Buna ilişkin karar verilmesi, hatta bayramdan sonra karar verilebileceği ifade ediliyor ve bu verilen itirafların da ifadelerin de istinaf mahkemesine gönderildi. Mahkeme istedi çünkü bu itirafları, ifadeleri. Bunların da mutlak butlan kararını perçinlediği değerlendirmeleri yapılıyor. Eğer mutlak butlan kararı verilirse eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlık koltuğuna oturacak. İşte o zaman da bir bölünme yaşanacağı ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tabii alternatif bir parti kurulduğu da söyleniyor. Hatta bina tutulduğu ifade ediliyor. Bunun da tüm bu itiraflar doğrultusunda, ki bunlar doğrulanırsa savcılar tarafından, mahkemeler tarafından, bu durumda kapatma davasına karşı böylesi bir önlem geliştirildiği söyleniyor. Şunu da son bir şekilde not olarak ifade edelim. Parti içi muhalifler bu noktadan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa etmesi gerektiği üzerinde de duruyorlar. Yani önümüzdeki günler birçok hararetli tartışmaya sahne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım. Tülay Ağol

0: operasyonlarımız inşallah hız kesmeden 2026 yılında sürekli devam edecek. Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
1: 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin Türk lirası dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 133'ü tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilerin vatandaşları umreye götürme, iş bulma ve yurt dışında oturum izni ya da vize aldırma vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıktı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı, çeşitli ziynet eşyaları, silah ve mühimmat ele geçirilirken, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından söz konusu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: Ve yasa dışı bahisle mücadelede de yeni bir döneme giriliyor. Artık sadece oynatana değil, yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yazılacak. Emniyet tespitleri tamamladı. Yaklaşık 3 milyon kişiden bahsediliyor ve bu 3 milyonun içinde önemli sporcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu iddiası var.
3: Sadece oynatanlar değil, artık oynayanlar da bu gündemde yerini fazlasıyla alıyor.
4: Önceden sadece oynatanlar mercek altındaydı. Şimdi yasa dışı bahiste oynayana da ceza geliyor.
3: Yasa dışı bahisle temas kurmuş birisi ister oynatan olsun ister oynayan olsun. Tabii ki oynatan olursa daha ağır cezalar ve yaptırım. Ancak oynayan olmak da cezasız kalmayacak.
4: Devlet yasa dışı bahisle çemberi kapattı. İnternet sitelerinin veri tabanlarındaki kayıtlar tek tek inceleniyor.
5: İşte bu noktadan sonra veriler didik didik edildi. Hesaplar incelendi ve mail adreslerine ulaşıldı. Bu noktadan sonra 14 milyon hesaptan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
3: Aynı zamanda bu kişinin para trafiği sadece oynama boyutunda değil de oynatma veya hesabını aracılık etme olarak bu yasa dışı bahise kullandırılıyorsa, kara para aklama, yasa dışı bahis, bu noktada da sadece idari para cezası değil, hapis cezası ile ceza mahkemesinde yargılanması söz konusu.
4: Artık yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak ve çekmek de cezaya sebep olacak. Bunu yapanlar da emniyet tarafından tespit edildi. Sayı büyük.
5: O 3 milyon 173 bin kişinin kimlik ve telefon numaraları saptandı. Yasal süreç başladı. Yakın zamanda kabahatler kanunu kapsamında 100 bin ila 400 bin lira arasında ceza uygulanmaya başlayacak. 3 milyon 173 bin kişi. Yani bakınca Türkiye genelinde ve bağımlılıkları da düşüneceğimiz zaman düşük bir sayı gibi. Neden bu kadar düşük? Normalde daha fazla olmasını beklemez.
3: Malta merkezli bir veri tabanından gelen veriler bunlar. Yarın devam eden operasyonlarla bugün 3 milyon olan verinin yarın 10 milyon olmayacağının bir garantisi yok.
4: İddialara göre o 3 milyon kişinin arasında futbol, basketbol ve voleybol dünyasından tanınmış sporcularla kulüp yöneticileri de var.
3: Ben oynatmıyorum, sadece oynuyorum. Kendi hesabımla, kendi paramla oynuyorum. Bana bir şey olmaz mantığındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bu konuların dikkatini önemli vurgulayalım.
2: Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'daki gümrük kapısında 12 yıl aranın ardından pasaportlu geçişler yeniden başladı. Kararın ardından Akçakale sınır kapısında hareketlilik yaşanırken bölge halkı gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Gidelim hemen biz de bölgeye ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Hemen sözü Sinan'a bırakalım.
6: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeyiz. Bulunduğumuz yer Akçakale Gümrük Kapısı ve burada yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Çünkü 12 yıl sonra insanlar pasaportla şu anda geçiş yaptıklarını söyleyebiliriz. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluştu. İnsanlar heyecanlı çünkü uzun yıllardır kapalı olan bu hatta yeniden geçişler yapılabiliyor. Karşı taraf

0: ise Tel Abyad, özellikle iki tarafta akrabaları bulunan aileler için bugün oldukça anlamlı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Burada bekleyen vatandaşlarla konuştuğumuzda en çok duyduğumuz cümle şu oldu: yıllardır bu günü bekliyorduk. Şu anda gişelerde pasaport kontrolleri yapılıyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede, ama bir yandan da dikkat çeken bir heyecan var. Kimi ticaret için geçiş yapmak istiyor, kimi de yakınlarını görmek için sınır hattında yıllardır alışılan sessizlik bugün yerine aslında insan hareketini bırakmış durumda. Araçlar kontrollü şekilde ilerliyor. Yaya geçişleri de bir yandan devam ediyor. Özellikle de bölge esnafı da bu gelişmenin ekonomik hareketlilik getirmesini bekliyor. Çünkü bu kapı sadece bir sınır noktası değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ticari hayatı açısından oldukça önemli bir geçiş hattı olduğunu söyleyebiliriz ve insanlar oldukça mutlu olduğunu belirtebiliriz. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda son durumu ekranlara taşıyor. Bavulunu, çantasını alan çok sayıda insanlar Tel Abyad'a geçiş yapmak için sınır hattına geldi ve kimlik kontrol yapıldıktan sonra insanların geçişine izin veriliyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Ve piyasalar açıldı. Bakalım güne nasıl başladı piyasalar? Şöyle baktığımızda borsada BIST 100'de düşüş görüyoruz. Dolarda bir yükseliş var. Euro, altın yine düşüşte. Petrolde yine yükseliş var. Yani Trump'ın açıklamaları vardı.
2: Küçük bir düşüş var borsamızda. Hani 15 bin puanın üzerinde şu anda. O bir psikolojik sınırdı. Orada kalmaya devam ediyor. Hafta başında da küçük satışlar gelmişti ama tabii... Trump'ın açıklamaları her şeyi etkiliyor. Yani bir gün başka bir şey söylüyor, ertesi gün başka bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla hani bu iki açıklama arasında birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Demin konuştuk. Enerji şirketleri, işte teknoloji şirketleri, silah, savunma şirketleri, bunların karlılıkları artmış ilk çeyrekte. Yani savaşın olduğu dönemden bahsediyorum ilk çeyrekte. Ama işte şimdi bir sözü vardı, hani ateşkes yaşam destek ünitesinde, evet, pamuk ipliğine bağlı gibi bir şey. Dolayısıyla
1: etkiledi.
2: Bütün küresel piyasaları etkiledi. Şu anda hem Amerikan vadelilerde düşüşler var. Asya borsaları aynı şekilde. Türkiye'de de işte küçük bir düşüş yaşıyoruz. İki gün sonra zannedersem Merkez Bankamız bir enflasyon raporu açıklayacak. Dolayısıyla bizim için de önemli bir veri olacak o. Tabii. Hem öngörülerini hem beklentilerini yıl sonu için söyleyecek. Çünkü geçtiğimiz ay biraz yüksek gelmişti aylık enflasyon, ama yıllık enflasyonda hala düşüş trendinin devam ettiği yönünde bir görüntü de var. Elbette bu savaşın etkisi bizim fiyatlarımızı da etkiliyor. Netice itibariyle Eşel Mobil'le vatandaşın faturasını devlet karşılıyor olsa da akaryakıt fiyatları artıyor. Dolayısıyla bu son enflasyon verisine baktığın zaman da gıdayla birlikte gelen bir yükseliş vardı. Şimdi bayram yaklaşıyor. Denetimler arttı yeniden etiketlerin oynanmaması için. Dolayısıyla enflasyonla mücadele hem teknik açıdan devam ederken hem de sahada devam etmesi lazım. Çünkü özellikle bu denetimlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Altına da bakalım.
2: Altına bakalım. Hani işte petroldeki yükselişle birlikte ons altın yeniden düşmüştü. Küçük %1'e yakın düşüşler var bugün. Onlar da bir denge aranıyor aslında orada da. Amerika'da da enflasyon verisi gelecek. O enflasyon verisine göre faizin durumu ortaya çıkacak, ama hala faiz indirimleri için temkinli duruş devam ediyor. Faiz inmediği sürece de altın baskılanıyor.
1: Evet.
2: Faizler düşerse altın yükselecek. Yani ben her zaman onu söylüyorum. Hani bu savaş ortamı ortadan kalkar, petrol tekrar 100 dolarların altına iner ve hızlı bir düşüş yaşarsa altında da bir ralliyi görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şu anda merkez bankaları da altın alıyor. Öyle gözüküyor ki yıl sonuna doğru 8.000'li 9.000 liralı gram altında rakamları görebiliriz. Ama günlük değişiyor yani. Bunu hani böyle bir genel çerçeve olarak
1: kesinlikle
2: söylüyorum.
1: Mümkün değil. Yani Trump'ın işte bir yaşam ünitesi açıklamasıyla, ateşkese dair yaptığı açıklamayla altın bir anda tekrar düşüşe geçti.
2: Biraz sonra İran'dan bir açıklama gelir. Yeniden Trump bir şey söyler. Orada gerginlik devam eder ki Hürmüz'de zaten şu anda ne olacağı belli değil.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bütün bunlar piyasalar üzerinde bir gerginliğe yol açıyor.
1: Yaratıyor. Bu belirsizliklerle birlikte artık dalgalanma da devam edecek gibi görünüyor altında. Teşekkür edelim. Devam edelim şimdi. Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu yaklaşıyor sevgili izleyenler. Üreticiler de hazırlıklarını

0: Da sona geldi artık. Rize'ye uzanacağız. Ayrıntıları almak için A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğuna bırakalım sizi.
1: Evet, yaklaşık 200 binin üstünde üreticisi ama dolaylı yolla milyonlarca Karadenizli ilgilenen olan yaş çay sezonuna çok kısa bir süre kaldı. Biz de şu anda çay bahçesindeyiz ve konuğumuz Çaykur Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Ziyalim. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
1: 3 gün güneş görünce hemen biraz böyle kendini göstermeye başladı. Efendim, nedir öncelikle şu andaki çay durumumuz? Ne zaman başlıyor? Sanırım bu sene biraz geç başlayacak gibi duruyor.
2: Evet, gördüğünüz gibi 2 gün önce çok açık yeşildi. Şimdi normal koyu yeşile dönmeye başladı. Hava şartları nedeniyle birazcık ötelenmiş oldu. Ama sanırım 3-5 gün içerisinde kıvamına gelecektir. Durum genelde bu şekilde. Biz çay alımı için tüm hazırlıklarımızı yapmışız. Gerçi üreticilerimiz de hazır. Sadece üreticilerimizin bahçeleri bu şekilde temizlemesi gerekiyor. Temizlendikten sonra da Mayıs ayına inşallah yani 15 ile 20 arası açılışı
1: hava şartlarına göre biraz belli olacak.
2: Yapacağız. Yani yağmur da devam ediyor. Ayrıca yağmurun biliyorsunuz olması havayı da soğutuyor. Soğukla beraber durum birazcık olsun ötelenmesi anlamına geliyor. Ama inşallah başladığımız zaman da kaliteli, güzel, çok sağlıklı bir kampanya olacağı kesin.
1: Sayın Genel Müdürüm, şimdi görüyoruz öncelikle tabii ki abime de rica edelim biraz bu tarafa dönerse böyle izleyicilerimiz de görsün onu. Şimdi gördüğümüz kadarıyla çay, siz bunu hep demiştiniz. Birinci sürgünden önce yaş çay sezonu başlığında gübre vermek önemli. Çayın bakımı önemli. Özgür de gösteriyor, görüyorsunuz. Gübre nasıl verilmeli? Bakım nasıl yapılmalı?
2: Şimdi şöyle, arkadaşın verdiği gübrelemeyi de görüyorlardır herkes. Bunu tüm üreticilerimiz aslında bilirler zaten. Normal gübre verilmeyişi dekarına 70-80 kilo fazla vermeyle fazla çay verecek anlamına gelmiyor. Ha, o şu anlama geliyor. Toprak yapımız bozulduğu için, taşlaştığı için çok gübre verince bir kısmı ancak toprağa işliyor. Hepsi toprağa işlemiyor. Dereye, suya, sağa sola karışıp gidiyor. Tüm her tarafı zehirliyoruz. Ortalaması 70-80 kilo ve göründüğü gibi çayın dibine onu verilmesi gerekir.
1: Üste değil alta.
2: Evet.
1: Genelde kesinlikle böyle görüyoruz, serpiştiriyorlar ya.
2: Üstten atılan, üstten atılıyor, ondan sonra da bir sopayla
1: düşsün diye
2: vuruluyor ve filizler kesinlikle kırılıyor. Kırılan filizler de beyaz çay dediğimiz şu tepe tomurcuğu biliyorsunuz yok oluyor. Yok olunca köreliyor zaten. Önemli olan gübreyi ocağın köküne ve çevresine yayarak vermek gerekir. Ayrıca biz şunu da tavsiye ediyoruz. Görüyorsunuz çayın ne kadar güzel, kaliteli, sağlam, sağlıklı bir sürgü var, filiz var. Bu yapının şey olması için, devam etmesi için Mayıs'a verdiğimiz
1: Mayıs çayı miktar, çok önemli değil mi?
2: Evet, tabii Mayıs ayı. Topraktan ilk sürgün her şeysiyle farklı, lezzetiyle, aromasıyla, her şeyle farklı. Ama ikinci çayda da aynı bu kaliteyi yakalayabilmenin bir farklı şeysi var. Biz bunu her zaman söylüyoruz. İkinci birinci yani gübreyi ikiye en az ikiye bölmek lazım. Birinci bölümünü Mayıs ayının öncesinde, ikinci bölümünü de ikinci sürgünün öncesinde verip toprağa beslemek gerekir. O şekilde olursa sonuçta buradan üreticilerimiz daha kaliteli, verimli bir ürün elde etmiş olurlar diyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. Evet, Karadeniz yeşilleniyor, yeşillendikçe çaylarda büyüyor ama sezon açılışı sanırım biraz daha gecikecek gibi hava şartlarından dolayı. Biz de tabii ki o çayın üretimini takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
0: Evet sevgili izleyenler, bu saatimizi de noktalayacağız. Faruk Erdem'e teşekkürlerimizi iletelim. Yeni saatte biz yine devam edeceğiz. Şimdi Çin'e götüreceğiz sizi. 100 dönümlük bir buğday tarlasının ortasında yükselen bir kompleksi getireceğiz ekranlarınıza.

Çin bugün sadece ekonomik ve teknolojik bir dev olmakla kalmıyor. Binlerce yıllık tarihine ve köklerine de eşine az rastlanır bir sıklıkla sarılıyor. Kendi medeniyetinin doğuş hikayesini dünyaya anlatmak için devasa bir deneyim endüstrisi inşa ediyorlar. Bunu anlamak için Zhengzhou kentindeki sadece Hınan kompleksinin kapısından içeri girmeniz yeterli. Sizi önce 100 dönümlük gerçek bir buğday tarlası ve medeniyetin filizlendiği o sarı topraklar karşılıyor. Çin, hikayeyi topraktan başlatıyor.

Adımınızı attığınızda sizi bu devasa sarı kaya parçası karşılıyor. Adeta bir yazıt gibi duruyor. Sarı Nehir'in sarı toprağından ilham alınan bu yapıda Hınan medeniyetine övgüler yazılı. 15 metre yüksekliğinde 56 devasa kerpiç duvardan oluşan bu labirentin arasına adım attığınız an, yön duygunuzla birlikte zaman algınızı da yitiriyorsunuz. Çünkü burası sadece sahnelerin olduğu bir tiyatro binası değil, Çin tarihinin bütün acılarının ve gerçeklerinin yaşatıldığı koca bir simülasyon.

0: Özellikle ışık oyunları ve ışıkların oyuncuların yüzlerine yansıması çok etkileyiciydi. O anlarda herkesin dikkati oyuncuların yüz ifadelerine odaklanıyor. Bu da sizi hikayenin içine çekiyor ve tarihi daha derin bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor.
1: Altın sarısı güneş bu toprak yapılara sirayet ettiğinde tıpkı bizim Güneydoğu mimarisinin esintilerini yaşatıyor.
2: Bu tarihi hafızanın kalbinde ise tam 21 farklı sahne var. Ama asıl baş döndürücü olan Huanchang, yani İllüzyon Şehri adını verdikleri o ana merkez. Burada bildiğiniz sabit sahneler yok. Aynı anda 3 kat inip çıkabilen devasa mekanizmalar ve üst düzey lazer teknolojisi var. Seyirciyi resmen bir zaman makinesinin içine çeken bu şovda Shia, Shang ve Zhou hanedanlıklarının o görkemli günleri canlanıyor.
1: Plato'da 21 farklı sahne var ve Çin tarihi teknolojinin son imkanlarıyla tanıtılıyor. Sıradaki binlerce kişi içerideki tiyatroyu izlemek için bekliyor.
0: Burada iki farklı gösteri izledim ve ikisine de bayıldım. Özellikle şair Su Shi'yi böyle interaktif bir şekilde izlemek, tüm hayat hikayesini gözlerinizin önünde yaşamak gibiydi. Onu ders kitaplarında hep tek taraflı, sadece cesur biri olarak okumuştuk. Ama burada çok yönlü karakterini görüyorsunuz. Belki de o rahatlığı ve cesareti doğuştan gelmiyordu. Yaşadığı büyük zorluklardan ve aldığı ağır darbelerden sonra hayata karşı çok daha olgun ve açık fikirli birine dönüştü.
3: Ders kitaplarındaki basma kalıp bilgilerin aksine bu şekilde etkileşimli ve sürükleyici bir şekilde öğrenmek, bilgileri daha iyi özümsememize ve tarihi kültürü daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.
2: Çin, geçmişini müzelerdeki tozlu camların ardında bırakmıyor. O kaba sarı toprakla, en üst düzey dijital teknolojiyi harmanlayarak tarihini dev bir görsel şova ve kültürel bir gövde gösterisine dönüştürüyor.
4: Türkiye'nin haber radyosu, A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde

0: açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr'de.
4: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
9: Her gün kazandırır.
8: Lazım olduğunda hemen çekerim.
9: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
10: Birikim yapmak yetmiyor.
11: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
10: Bunu al, şunu sat.
11: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
1: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Güney Atlantik'te seyreden MV Hondius gemisinde ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını dünyayı alarma geçirdi. Gemide 3 kişi hayatını kaybetti, yolcuların tamamı yüksek riskli temaslı ilan edildi.
18: 19 farklı milletten 94 kişi uçaktan indi. 7 uçuşta 8 farklı milletten yolcu bulunurken Hollanda uçuşundaysa 11 farklı milletten yolcu vardı.
17: İlk olarak virüsün Arjantin'in güneyindeki Ushuaia kentinde bulaştığı öne sürüldü. Ancak yeni bulgular salgının gerçek kaynağının Kuzey Patagonya olabileceğini gösterdi. Uzmanlar kuluçka süresiyle yolcuların Ushuaia'da geçirdiği kısa sürenin uyuşmadığını belirtti.

0: salgının merkezindeki çift 70 yaşındaki Hollandalı kuş bilimci Leo Schilperoort ve eşi Miriam Schilperoort oldu. Yaklaşık 5 aylık Güney Amerika turuna çıkan çift Kasım ayında Arjantin'e gitti. Şili ve Uruguay ziyaretlerinin ardından Mart ayı sonunda yeniden Arjantin'e döndü. Kuş gözlemciliği tutkusuyla bilinen çift, Ushuaia yakınlarındaki bir çöp depolama alanı ve kuş gözlem noktasını ziyaret etti. Uzmanlar nadir bir kuş türünü gözlemlerken kemirgenlerin dışkısından havaya karışan virüslü parçacıkların solunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Schilperoort çifti 1 Nisan'da Ushuaia'dan hareket eden MV Hondius gemisine bindi. Leo Schilperoort yolculuk sırasında ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri göstermeye başladı. Durumu kısa sürede ağırlaşan Schilperoort 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Hantavirüs nadir de olsa insandan insana bulaşabiliyor. Virüsün genellikle kemirgenlerin idrar, dışkı ve salyasıyla kirletilen havanın solunmasıyla yayıldığı belirtiliyor.
1: Bu durumun ciddi bir salgının başlangıcı olduğuna dair bazı yanlış anlamalar ve yanılgılar var. Bunun böyle olmadığına oldukça eminim. Hastalığın bir sınırı var. Hastaları izole edip erken tedavi ederseniz hastalık sınırlanır. Arjantin'de geçmişte bu salgın yaşandığında hastaların evde kendi kendilerini izole etmeleri salgının hızla kontrol altına alınmasına yardımcı oldu.
0: Yetkililer ilk hastaların gemiye binmeden önce hangi bölgeleri ziyaret ettiğini detaylı şekilde inceliyor. Uzmanlar salgının COVID benzeri küresel bir pandemiye dönüşmesinin beklenmediğini vurguluyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini sıcak başlıklarında arkadaşlarımız sıcak noktalardan aktaracak bizlere. Hemen bakalım kim nerede bizi bekliyor. CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Burcu Köksal istifa etti. Atagündüz Kurşun Afyonkarahisar'dan gelişmeleri aktaracak birazdan. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda barış sağlanacak mı? Soru bu. Ekber Karabağ Tahran'dan anlatacak. Alman basını Almanya'nın Türkiye'den Typhoon Block 4 alacağını yazdı. Fatih Yılmaz Almanya'dan canlı yayında olacak. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 ikinci gününde Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayın için hazır. Ve kurban pazarlarında da satışlar başladı. Kübra Kılıç Tepeci de İstanbul'dan canlı yayında olacak. Ajans bugün devam ediyor. Efendim CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Bu karar üzerine Burcu Köksal CHP üyeliğinden istifa etti. Gözler bugün Köksal'ın AK Parti'ye katılmasının beklendiği Ankara'da. Atagündüz Kurşun da Afyonkarahisar'dan yayına hazır. Son durumu aktaracak bizlere. Atagündüz Kurşun söz sende.
2: Teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem kriz hem de yaprak dökümü artarak devam ediyor. Krizin son ismi ise Burcu Köksal oldu. Hatırlanacağı gibi bir haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iyiden iyiye dillendirilmeye başlanmıştı Burcu Köksal'ın AK Parti saflarına katılacağı. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Burcu Köksal'a yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği de yine açığa çıkmıştı. Hatta şöyle bir ifade kullanmıştı Özgür Özel. 2 yıl sonra iktidar olacağım, o zaman gününü göreceksin şeklinde buna benzer çok sayıda tehdit mesajını Burcu Köksal'a attığı belirtiliyordu. Ve dün de Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Siz de söylediniz, Burcu Köksal'sa o ihracı beklemeden E-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Zaten Köksal geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesaplarındaki profilinde yazan CHP Grup Başkan Vekili ünvanının başındaki CHP ibaresini de zaten kaldırmıştı. Malum 2 dönem milletvekili yapmıştı. Ardından da belediye başkanlığına adaylığını koymuştu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde de Afyonkarahisar Belediye Başkanı koltuğuna oturmuştu. Ve 2 yıl aranın ardından da artık Afyonkarahisar Belediyesi yeniden AK Parti'ye geçecek. Çünkü geçen hafta Burcu Köksal'ın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 45 dakika bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi ve CHP'de huzurunun kalmadığını ve yapılan hizmetlerin kendi partileri tarafından engellendiğini söylemişti. Burcu Köksal söylediği iddia edilmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik. Öyle ki yine geçtiğimiz aylarda il özel idaresinden bir otopark yeri almıştı Burcu Köksal Afyonkarahisar Belediye Başkanı, ancak CHP'li belediye meclis üyeleri buna karşı çıkmıştı. Yani AK Parti'den yönelik bir hizmet alınmaması konusunda karşı çıkanlar olmuştu. Ve yine buna benzer çok sayıda küfür ve hakaretin yine Burcu Köksal'a yönelik yapıldığı iddia edilmişti. Hatta Köksal bunlarla ilgili raporu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaştırdığını, ancak CHP Genel Merkezi'nin bununla alakalı herhangi bir işlem yapmadığını da duyurmuştu. Dün de oy birliğiyle Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk yönünde bir karar alınmış oldu. Aslında bu da bir malumun ilanı denilebilir. Özgür Özel'in telefonlarına da cevap vermedi Burcu Köksal geçtiğimiz haftalarda. Hatırlanacağı gibi bu iddia da gündeme gelmişti. Çünkü CHP'den istifa edeceği anlaşılınca Özgür Özel CHP Genel Başkanı Köksal'a ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Ancak Köksal bu telefonları yanıtsız bıraktı. Sadece bu süreçte CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiğine yönelik de iddialar söylenmişti. söz konusu Burcu Köksal'ın. İşte tüm bu yaşananlar ışığında artık bugün öğleden sonra saatlerinde AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Burcu Köksal'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılacağı artık aşikar ve yarın itibariyle de Burcu Köksal'ın Ankara'dan Afyonkarahisar'a dönüp burada çalışmalarına başlayacağı belirtiliyor. Tabii ekiplerde de değişiklik olacak. Bazı CHP'li meclis üyeleri istifa etti. Bunun yanı sıra Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da malum Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi de kentin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip AK Parti saflarına katılacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra yine bazı ilçe belediye başkanlarının da Burcu Köksal'ın yanında yer alarak AK Parti saflarına geçeceği belirtiliyor. Böylelikle son 2 yıl içerisinde Burcu Köksal'la birlikte son 2 yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden belediye başkanı sayısı 18'e yükselmiş olacak ki 17 belediye başkanı AK Parti saflarına katılmıştı CHP'den istifa eden ve son olarak da Burcu Köksal'ın da AK Parti saflarına katılmasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı ve AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 15'ten 16'ya yükselmiş olacak. Burcu Köksal'ın da yine açıklamaları var. AK Parti'ye katıldığı için huzurlu olduğunu ve içinin de çok rahat olduğunu söylediği belirtiliyor ve artık dediğimiz gibi tüm gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. Bugün AK Parti başkanları, genişletilmiş il başkanları toplantısında Burcu Köksal'a AK Parti rozeti Başkan Erdoğan tarafından takılacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şimdi de Antalya'ya uzanacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. İfade veren Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dedi.
3: Yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek itirafçı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulundu.
4: Adliyeye getirilen Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek, avukatları eşliğinde etkin pişmanlık yasası kapsamında ifadelerini verdiler. Gökhan Böcek daha önce verdiği ifadesine ek ifadede bulundu.
3: İki ismin ifade işlemi 8,5 saat sürdü. Muhittin Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık sürecinde kendisinden talepleri olduğunu söyledi. Böcek, oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dedi. Soruşturma kapsamında tutuklu olan Gökhan Böcek ise ek ifadesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba beni aradı. Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istedi. Durumu babama ilettim, bana gereğini yap dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim.
4: Gökhan Böcek verdiği ek ifadede daha önceki 1 milyon euronun detaylarını anlattı. 2 ay sonra yaklaşık Veli Ağbaba beni tekrar aradı. 7-8 milyon TL'ye ihtiyacımız var, gönder dedi. Ben de 7-8 milyon TL'yi hazırlayıp Veli Ağbaba'ya gönderdim şeklinde ek ifadede bulundu.
3: Gökhan Böcek, Özgür Özel Antalya'ya gittiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini de söyledi.
1: Dünyadaki gelişmelerle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 8,5 yıl sonra Çin'e gidiyor. Trump 13-15 Mayıs tarihleri arasındaki ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyinde gerçekleştirilen son ziyaret Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017 yılında yapılmıştı. Trump 8,5 yıl sonra yeniden Çin'e gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14 Mayıs Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya gelecek. Kritik zirvede Trump ve Xi birçok konuyu masaya yatıracak. Görüşmede İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimin önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusunda Çin'den iki beklentisi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki Çin'in İran'a doğrudan askeri destek sunmaktan kaçınması. İkincisi ise Pekin yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını sürdürebileceğine katkıda bulunması. Trump eşiğinin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Tayvan konusu da var. Ve yine ziyaret kapsamında Trump'a Tesla CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra diğer Amerikalı teknoloji devlerinin üst düzey yöneticilerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Oldukça önemli bir ziyaret, önemli bir görüşme olacak. Yine gözlerde Çin'de olacak bu görüşme için 14 Mayıs'ta. 同美国总统特朗普举行会晤。 Tahran'a gidelim şimdi sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz hala çözüme kavuşmuş değil biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında gelinen son nokta ne? Buna konuşacağız. Barış sağlanacak mı? Müzakere masası yakın mı? A Haber muhabiri Ekber Karabağ şimdi Tahran'da bizi bekliyor. Son gelişmeleri aktaracak. Günaydın Ekber. Hoş geldin yayına. Neler yaşanıyor Tahran-Washington hattında?
6: Teşekkür ederim Merve. Yani İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginliği özetlemem lazımsa İran Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu teklife yanıt verdi. Fakat bu ABD Birleşik Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmedi. Donald Trump yaptığı son açıklamada İran'ın sunduğu yanıtı kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak iki ülke arasında? Farklı senaryolardan bahsediliyor. Birinci senaryo olarak var olan durumun devam etmesi. Yani ne demek bu? Ne savaş olacak ne de tam olarak bir barış olacak. İran Hürmüz Boğazı'nı kontrolünü elinde tutmaya aynı şu an yaptığı gibi devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı ekonomik olarak ve diğer yönlerde baskı altına tutmak için deniz ablukasını devam ettirebilir. İkinci bir seçenek olarak geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın başlattığı ancak 36 saat sonra vazgeçtiği özgürlük projesini başlatabilir ve gemilerin işte Boğaz'dan geçmesi için ABD ordusu bunlara eşlik edebilir. İkinci senaryo bundan bahsediliyor. Ancak üçüncü senaryo ki son özellikle dünden itibaren sıkça tartışılıyor. Tekrardan savaşın başlatılması. Dün ABD Başkanı Donald Trump İşte İran'daki hedeflerin takribi olarak %70'ini, %75'ini vurduklarını, %25'inin kaldığını ifade etmişti. Bu şekilde İran'a yönelik yeniden bir saldırı meselesi gündeme gelebilir. Tabii İran tarafı bu meseleyi ciddiye almış durumda. İran'dan bu konuyla

0: ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya yanıt vermeye hazırdır. Tüm seçenekler için hazırız. Yapılacak her türlü yanlış strateji ve karara yanlış neticelerle sonuçlanacaktır. Sürprizlerimiz olacak yönünde ifadeler kullandı. Peki İran'ın sürprizleri neler olabilir? Az önce İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu sözcüsü İbrahim Rizai'nin bir açıklaması oldu. İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini %90'a çıkarabileceğini ifade etti. Tabii bu seviye ne demek? Bu atom bombası, nükleer bomba üretmek için ulaşılabilen en yüksek seviye. An itibariyle İran'ın elinde 400 ile 450 gram %60 düzeyinde uranyum vardır ki İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çıkmazın en önemli sebebinin de bu olduğunu ifade edebiliriz. Diğer İran elindeki seçenekler nedir? Son günlerde İran medyasında dile getirilen ve yazılan ve üzerinde yorum yapılan mesele Boğaz'dan geçen kabloların internet kablolarına yapılacak işlemler, sabotaj eylemleri ve diğer taraftan Babul Mendeb'in kapatılması. Tabi İran önünde birkaç seçenek vardır. İran yeniden savaş olması durumunda bu seçeneklere başvurabileceğini ifade ediyor.
1: Ekber Karabağ'a teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için son durum böyleydi savaşta. Şimdi sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri İran donanmasının büyük bir kısmını vurdu. Ancak İran'ın Hürmüz'deki en büyük kozu, sivrisinek filosu olarak adlandırılan sürat tekneleri. Birlikte hareket eden ve üzerinde füzelerin olduğu bu tekneler ticari gemilere kısa süre içerisinde müdahale edebiliyor. Hareket kabiliyetleri ise hedef olmalarını engelliyor.
2: Biz onlara küçük tekneler veya hızlı tekneler diyoruz. İkisi de küçük ve hızlı. Önlerinde bazı silahlar var. Yani bu şimdi donanmanın yerini alıyor. 159 tekneden oluşan bir donanmaları vardı. Şimdi hiç yok.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran donanmasını yok ettiklerini iddia ediyor. Ama İran'a ait silahlı sürat motorları Hürmüz'ü kilitlemiş durumda. Amerikan ve İngiliz medyası İran'a ait bu gemiler için sivrisinek filosu diyor. İran'ın elinde kaç adet hız teknesinin olduğu belli değil. Birçoğu füze stoklarında olduğu gibi tünellerde saklanıyor.
2: Abluka çok iyi durumda. Hürmüz'de hiç iş yapamıyorlar. Donanmaları, hava kuvvetleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı.
3: Füze sistemleri taşıyanlar da var. Üzerine sadece makineli tüfek yerleştirilmiş olanlar da. Uzmanlara göre İran'ın en büyük silahı konumundalar. Uydu verileri çoğu zaman aynı anda 40-50 sürat motorunun bir arada hareket edip Hürmüz'de devriye attıklarını gösteriyor. Hedeflerine çok hızlı ilerleyip gemilerin hareket etmesine engel oluyorlar. Hareket kabiliyetleri ise ABD'nin hedefi olmalarını zorlaştırıyor.
1: Efendim şimdi Alman basınında bir haber var. Almanya Türkiye'den Typhoon Block 4 füzesi alacak iddiası. Amerika Birleşik Devletleri Tomahawk vermeyince Almanya Türkiye'ye mi yöneldi soruları da akıllara geliyor. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları almak için gelin Almanya'ya gidelim biz de. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Fatih söz sende.
4: Merve Özten, evet, Alman medyasında aslında gündemi de sarsan bir haberdi. Bu haberi ilk duyuran gazete Die Welt gazetesi Almanya'nın savunma stratejisinde dikkat çekici bir değişikliği yazdı gazete. ABD Başkanı Trump Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin konuşlandırmayacağını açıkladı. İşte bu açıklamanın ardından Berlin yönetimi alternatif arayışına girdi. Masadaki seçeneklerden bir tanesi de Türkiye'den füze alımı. NATO ve Avrupa Birliği'nin çevrelerine dayandırılıyor bu haber gazete haberinde. Berlin yönetimi bir yandan Tomahawk seyir füzelerinin Almanya'da üretilmesini masaya yatırırken diğer yandan Türkiye'den uzun menzilli füze satın alma ihtimalini inceliyor şeklinde haberin detayları. Buna göre Alman ve Amerikan savunma şirketleri arasında kurulabilecek ortak girişim sayesinde Tomahawk füzelerinin 2028'den itibaren Almanya'da üretilmesi mümkün olabilir. Bu da bir seçenek. Bu model için örneğin Alman şirketi MBDA ile ABD'li Raytheon arasındaki mevcut savunma işbirliği gösteriliyor. Ancak dikkat çeken esas başlık biraz önce söyledik Türkiye seçeneği. Habere göre Berlin, NATO'nun Avrupa kanadını korumak amacıyla Türkiye'nin geliştirdiği uzun menzilli füze sistemlerini değerlendiriyor. Gündemde yaklaşık 6000 kilometre menzile sahip olan ve geçtiğimiz günlerde Saha 2026 fuarında tanıtılan Yıldırım Han füzesiyle hipersonik

0: Typhoon Block 4 bulunuyor. Tabii geliştirme süreci devam ediyor bu sistemlerin, Türkiye'nin bu ürettiği füzelerin. O yüzden de en erken 2028'de bunların teslim edilebileceği haberde yer verilen diğer detaylar. NATO kulislerinde iki alternatif öne çıkıyor. Almanya ile Türkiye arasında doğrudan ikili bir anlaşma yapılması ya da Berlin öncülüğündeki küçük bir Avrupa koalisyonunun ortak finansman sağlaması. Şimdilik nihai bir karar alınmış değil ama ciddi şekilde bu seçenekler masada duruyor. Olumlu bir senaryoda Türkiye'den füze alımının Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde açıklanabileceği konuşuluyor. Görüldüğü üzere Berlin'in tercihi yalnızca Almanya'nın değil Avrupa'nın da yeni güvenlik mimarisini şekillendirecek gibi gözüküyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Şimdiki soru da şu sevgili izleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri savaşta gizlice İran'a mı saldırdı? Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde tarafların anlaşma restleşmesi devam ederken Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren 40 günlük savaşa ilişkin çarpıcı bir iddia atıldı çünkü. Amerikan basınında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığı öne sürüldü.
2: ABD ile İran arasında müzakereler tıkandı. Ateşkesse pamuk ipliğine bağlı. Orta Doğu'da bölgesel gerilimi tetikleyen 40 günlük savaşta Körfez'in sessiz kalmadığı öne sürüldü. İddiaların kaynağı ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal. Gazeteye göre Birleşik Arap Emirlikleri ülkeyi hedef alan İran kaynaklı saldırıları görmezden gelmedi. Körfez ülkesi resmi olarak doğrulamasa da Tahran'a karşı gizlice misilleme yaptı. Abu Dhabi yönetimi başta Nisan ayında Lavan Adası'ndaki rafineriye yapılan saldırı olmak üzere İran varlıklarını hedef alan son operasyonların arkasındaki güç olarak gösterildi. İran savaş süresince saldırıların kaynağını resmen teyit etmese de sahada cevabını Bae ve Kuveyt'e yönelik yoğun bir füze ve drone yağmuruyla vermişti.
3: Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktu. Defalarca söylediğim gibi. Onlar bizim kardeşimiz.
2: Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Körfez müttefiklerinden daha aktif bir katılım beklese de Biden'in saldırılara katılma girişimini memnuniyetle karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri hem Hürmüz'deki kriz hem de 40 günlük savaşta en ağır darbeyi alan ülkeler arasındaydı. Wall Street Journal'a göre Abu Dhabi ekonomik çıkarlarını korumak ve bölgesel nüfuzunu arttırmak için askeri güç kullanma konusunda her zamankinden daha istekli.
1: Sevgili izleyenler, dünyanın dört bir yanında Filistin'e, Gazze'ye destek devam ediyor. Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı.
4: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım, üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu, sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: Efendim, piyasalardaki son duruma bakacağız şimdi. Gümüş son 2 ayın zirvesini gördü. Altın bir taraftan düşüyor. Gümüş yükseliyor mu diye artık sorular sorulmaya başlandı. Tüm bunları konuşacağız. Finans analisti İslam Memiş konuğumuz. Hoş geldiniz.
5: Hanım hoş buldum, yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi tekrar şöyle bir baktığımızda piyasalarda altının yeniden düşüşe geçtiğini görüyoruz. Evet. 6870 civarında seyrediyor. Trump'ın bazı açıklamaları vardı, yaşam destek evet. ünitesi dedi. Altında hemen rakamlar evet. bir anda kırmızıya döndü. Altındaki son durumu konuşalım. Gümüş için geçtiğimiz yıllar için çok önemli konuşmalar yapmıştınız siz de. Gümüşün evet. yükselişine dair ama bu yıl için daha farklı. Farklı görüşler vardı evet. ama şu anda da gümüş evet. yükseliyor mu? Son durum bir öğrenelim sizden.
5: Tabii altın tarafında, gümüş tarafında, değerli metaller tarafında veya endüstriyel metaller tarafında yine savaşın gölgesinde ve geriliminde sert dalgalanmalar devam ediyor. Geçen hafta ve dün özellikle bir barış umudu vardı. Tekrar piyasada da bir iyimserlik vardı. Ancak Trump'ın her iyimserlik sonrası yapmış olduğu açıklamayla birlikte piyasalardaki iyimserlik yerine kötümserliğe bırakıyor. Ve bugün değerli metaller tarafında düşüşler var. Dün gram altın ve ons altın tarafında 100 dolar ve 100 lira civarında bir artış vardı. Şu anda 4700 dolar seviyesinde olan bir ons altın, gram altın 6860 lira kapalı çarşı piyasasında. Yine yatay, gergin bir bekleyiş devam ediyor ama bu hafta ekonomik ajanda oldukça yoğun. Mesela bugün saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Yine yarın saat 15.30'da Amerika'da TÜFE verisi var. Yine Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları var bugün. Birçok Merkez Bankası faiz kararlarını ve enflasyon rakamlarını açıklıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var gibi birçok başlığımız var. Geniş band arasındaki dalgalanma var. Ama en önemlisi de 14-15 Mayıs'ta Trump'la Xi arasındaki görüşmeler piyasalarda yakından takip edilecek. Ve bu dalgalanma yine devam edecek. Ama gümüşe baktığınız zaman geçen haftanın şampiyonuydu. Gümüşün ons ve gram fiyatı. Düne baktığınız zaman ciddi bir rekor geldi. %6 civarında yükseldi. Neden bu kadar yükseldi? Birincisi emtia genel itibariyle emtia fiyatları yükselince %3 desteği oradan aldı. Ama altın gümüş rasyosu 55 seviyesine kadar gerilediği için %3 de destek oradan aldı. Yani gümüş %6 yükselişle dün karşımızda oldu. 86 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Şu anda 84 dolar seviyesinde. Burada aşağıda 83 dolar, yukarıda 88 dolar seviyesi var. Bu band aralığını yine takip etmeye devam edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar 96 dolar direncimiz var. Mesela az önce de siz de hatırlatmışsınız. Mesela 2025 yılında gümüş şampiyondu ve gümüşü şampiyon olarak ilan etmiştik. Ancak Ocak ayında köpük balon fiyatlamalar gümüşün ons fiyatı 122 dolar, gram fiyatı 180 liraydı. Hep de o günlerde uzaklaşın çağrımız vardı ve 31 Ocak tarihinde o balonu patlattılar. Mart ayında gümüşün gram fiyatı 87, ons tarafta 61 dolar seviyesine kadar bir gerileme gördük. Oradan tekrar toparlandı. Şimdi 83-88 dolar aralığını kısa vadede takip edeceğiz. Ama hedefimiz bu yıl sonuna kadar 96 dolar seviyesi ve altın gümüş rasyosunu önemsiyoruz. Rasyo geriledikçe gümüş değer kazanıyor. O yüzden gümüş tarafında kısa vadeli bir kar satışı görsek de ana hedefe bakıyoruz bu yıl sonuna kadar. Orası 96 dolar. Neden bizim için önemli 96 dolar seviyesi? Tekrar gümüşün ons fiyatı 3 haneli rakamı görecek mi diye önemli bizim için. Evet. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönü kırılırsa bu sefer 100 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz.
1: Evet, yine bu dalgalı seyir de devam edecek. Öyle görünüyor. Evet, savaş evet, ve bu krizler devam ettikçe. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben finans analisti ederim. İslam İyiler, Memiş yayın konuğumuzdu. Kıymetli bilgileri paylaştı bizimle. Teşekkür ederiz bir kez daha yayına katkı için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Ülke gündemiyle devam edeceğiz. Acı bir olay. Yine bir genç ölüm. Bu kez adres İstanbul Büyükçekmece. İddiaya göre bir grup genç parkta karşılaştıkları yaşıtlarından sigara istedi. İçmiyoruz cevabı yeterli olmadı. Önce tartışma yaşandı. Ardından da bıçaklar çekildi. Maalesef 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklanarak hayatını kaybetti.
6: Baksana üstü beyazı var, kanlar içinde.
7: Önünü kesiyorlar, sigara istiyorlar. Burada sigara yok diyor, ben içmiyorum diyor. 17 tane bıçak sallamış.
8: Sigara istediler, yok dedi. Sudan sebeple başlayan o tartışma 15 yaşındaki Abdülbaki'nin sonu oldu.
7: 16 sene ben bakıyorum çocuğu, yetiştiriyorum. Kör kuşuna gidiyor.
8: İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre bir grup parkta karşılaştığı gençlerden sigara istedi. sigara içmiyoruz cevabı sonrası çıkan tartışma büyüdü. Ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. İddiaya göre saldırganlar iki kişiyi bıçakladı. 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel yaralı halde yakındaki bir siteye sığındı. Yardım istedi.
9: Ben de hemen koştum, baktım çocuğun durumuna. Kanlar içindeydi çocuk. Hemen acilen ambulans aradım.
7: Bir arkana vuruyor, bir önden vuruyor. 17 tane bıçak darbesiyle çocuk yıkılıyor.
8: Hastaneye götürüldüğünde ağır yaralıydı Abdülbaki.

0: Doktorların çabası onu kurtarmaya yetmedi.
1: Öldüren de 15 yaşında, ölen de 15 yaşında. En ağır ceza vermesin talep ediyoruz yani.
0: Saldırganlar firarda. Yakalanmaları an meselesi.
2: Evet, hakikaten çok acı. Ailesine sabırlar dileyelim biz de. Şimdi de bir ambulans kavgasıyla devam edeceğiz. İstanbul Üsküdar'da bir grup sürücü içinde hasta bulunduğu iddia edilen ambulansın önünü keserek geçmesini engelledi. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
3: Yolumuzu kestiler, vakaya da gidemiyoruz.
4: Hasta var diyor ya. Hastayı anladım. Hasta nasıl olacak?
5: Hasta yok diyerek ambulansın önünü kestiler. Görüntüler İstanbul Üsküdar'da kayda geçti. İddiaya göre bazı sürücüler tepe lambaları açık şekilde ilerleyen ambulansın geçişine engel oldu. Sağlık çalışanları hastaya gidiyoruz diyerek uyardı. Ancak yolu açan olmadı. Sağlık ekiplerinin zor anlar yaşadığı o anlarda bir grup hasta yok diyerek trafiğin ortasında olay çıkardı.
4: Hastayı almadan hasta nasıl olacak?
3: Evet, önümüzü kestiler, vakaya gidemiyoruz. Hastaya gidemiyoruz.
5: Yaşanan tartışma sonucunda araya girenlerin de sayesinde ambulans yoluna devam etti. Sağlık çalışanları plakayı alarak polise bildirdi.
2: Efendim, İçişleri Bakanlığı kazalara karışma oranının yüksek seyreden motosikletler için motosiklet denetimleri eylem planı uygulamaya aldı. Eylem planıyla motokuryelere yönelik denetimler de yoğunlaştırılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası düzenlenecek.
6: Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun bir şekilde trafik denetimleri yapacaklar.
5: İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarına karşı düğmeye bastı. 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını devreye aldı. 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içindeki tescil oranı %21,3 olurken kazalara karışma oranı %47,1 olarak kayıtlara geçti. Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı %67,7 olarak belirlendi. Söz konusu bu kusurların %49,3'ünü hız ihlali, %17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama oluşturuyor. Toplam motosikletlilerin %1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranı ise %19,8. Denetimlerde bakılacak ihlallerin başında hız, geçiş önceliğine uymama, şerit değiştirme kurallarına aykırılık ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Kask ve koruyucu ekipman kullanmama, ters yönde araç kullanma ve trafikte akrobatik hareketler yapmayla alkollü araç kullanmada dikkate alınacak diğer ihlaller. Motokuryelere yönelik kontrollerde ise P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Ayrıca eylem planı çerçevesinde mevzuat düzenlemeleri de yapılacak. Güvenli motosiklet kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturulacak.
2: Efendim, şimdi sırada bir dost kazı haberimiz var. İnşaat işçisi Mahmut Korkmaz Ankara'da arkadaşının evinde kiracıydı. Evin satılacağını öğrenince de talip oldu. Arkadaşıyla anlaştığı gibi taksitler halinde ödemeye başladı evin parasını ve bir de senet imzaladı. İş tapuyu almaya gelince de evin bir başkasına satıldığını öğrendi. Hatta imza attığı boş senet yüzünden bir de icralık oldu.
7: Ev sahibi olarak hayal etmiştim ama hayalim boşa gitti yani. 6-7 yıllık arkadaşımdı yani. Bu şekilde beni dolandırdı yani.
0: 7 yıllık arkadaşına güvendi, icraya verildi. Aylarca borç ödeyip ev satın aldığını sanırken mahkemeye düştü.
7: Boş senedi imza attık. Arkadaşım diye güvendik, tapuyu alınca geri vereceğim dedi bana. Senede baktım avukat evmiş, bana icra geldi.
0: Mahmut Korkmaz arkadaşına ait oturduğu 2+1 evi satın almak için geçen yıl 850 bin lira karşılığında anlaştı. Bir kısmını peşin verdi paranın. Kalan taksitleri de inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayla ödemeye başladı. Her şey yolunda. zorundaydı. Ta ki arkadaşı imzalaması için Mahmut Korkmaz'ın önüne boş bir senet koyana kadar.
7: 450 lirasını verdim. Gelen kalanı da kısım kısım verecektim. O arada bana dedi ki bir senet ver bana dedi. Senede de tapuyu verince de senede geri veririm dedi.
8: İddiaya göre talihsiz adam oturduğu evin başka birine satıldığını tesadüfen öğrendi.
7: Bahçede baktım.

0: kazaya attım. Babama kefil oldum ben. O yüzden benim maaşa el koyuyorlar.
1: Davamızı açacağız senedin iptaline ilişkin. Çünkü müvekkillerin bu şekilde bir borcu yok.
2: Evi kaybeden Korkmaz ailesi
3: yaklaşık 4 ay önce asıldı ve alan burası olduğu belirlendi. Ancak şu anda İBB tarafından belli bir şekilde dava açıldı ve gözler şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu davada.
4: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Haber'e yaptığı açıklamada spor kulüplerinin ihtiyaçlarına dikkat çekti ve ekonomik dengelerin korunmasının kritik öneme haiz olduğunu söyledi.
5: Futbolla alakalı gelirler belli olduğu için haliyle tüm büyük kulüplerin ve diğer Anadolu kulüplerinin de bu tip projeleri yapmaya ihtiyacı var. Şu anda biz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Ama bu taşıma suyla değirmen döndürmenin de bir sınırı var. Çünkü artık UEFA da sportif gelir istiyor. Yani yapacağın transferler, bütçelerin hepsi de belli bir sportif gelirin bir yüzdesel bir karşılığı olarak olması lazım.
4: Doğan, sporun ve sporcunun gelişimi kulüplerin mali ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkün olacaktır dedi.
5: Projeler gerekli. Çünkü futbolun geliri belli. Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz eksi 5 milyon euro yapıyoruz stadda. Stadımız zarar ediyor. Bunlar ortadayken en azından bizim diğer taraflarda bu anlamdaki projelerde para kazanmamız gerekiyor ki Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutalım.
4: Trabzonspor taraftarları ise sporun siyasete alet edilmesine tepki gösterdi.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mahkemeye başvurması bir kere bana göre etik değil. Daha önce verilmiş bir hak bu. Trabzonspor'la alakalı olduğu için onu düşünüyorum ki şöyle ki yani Trabzonspor olduğu için bunu mahkeme veriyorlar. Diğer takımlara olmuş olsaydı öyle bir uygulama yapmayacaklardı.
7: Trabzonspor da Türkiye'nin 4. büyük takımıdır. Bizim de onlar kadar hakkımız vardır. Ama bir belediyeye kadar düşmemiş Trabzonspor. O belediyenin de haddine değil devletin verdiğini şahıslar alamazlar.
8: Kartal arazisiyle ilgili devletimizin vermiş olduğu bir onay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davaya karşıyım. Başkanımız da zaten gerekli açıklamalar yaptı. Sonuna kadar başkanımızın ve kulübümüzün arkasındayım.
4: Şimdi milyonlarca taraftarın gözü mahkemeden çıkacak kararda.
9: Sevgili izleyenler, Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 ikinci gününde Enstitü Sosyal ile Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen forumla ilgili ayrıntıları alacağız. Şimdi A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine ve konuğuna bırakalım.
10: Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun ikinci gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün de yine birbirinden farklı birçok konuyla ve değerli konuklarımızla birlikte yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün ise ilk konumuz aslında biraz daha hukuksal çerçevede o sömürgeleştirme konusunu işlemiş olacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Emre Ökten bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler.
10: Çok önemli bir forumla bir aradayız aslında hocam. Hemen ilk sorumla da başlamak istiyorum. Biz yıllarca aslında sömürge konusunu sadece sınırlarda verilen kavgalardan ya da siyasi arenadan ibaret olarak düşünmüştük. Ama hukuksal boyutu da var. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz?
11: Şimdi ben uluslararası hukukçuyum. Biz lisans derslerinde Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne veya ders verdiğim diğer fakültelerde dekolonizasyondan bahsediyoruz. Çünkü uluslararası hukukun önemli bir bölümü dekolonizasyonla ilişkili. Kabaca 1950'lerle 70'ler arasına tarihlediğimiz dönemde eski sömürge toprakları bağımsızlığına kavuşuyor. Bunu düzenleyen uluslararası hukuk belgeleri var, anlaşmalar var. O dönemde oluşturulan uluslararası anlaşmaların hemen hepsinde dekolonizasyonla bağlantılı hükümler var. Biz bunları anlatıyoruz ve diyorduk ki 1970'lerde hadi 1980'lerin başında dekolonizasyon süreci bitmiştir ve diğer konulara geçiyorduk. Ben bu çok disiplinli dekolonizasyon çalışmalarında yer aldıktan sonra biraz anlamaya başladım ki dekolonizasyon hukuktan ibaret değilmiş. Dekolonizasyonun muazzam bir kültürel boyutu var, siyasi boyutu var, ekonomik boyutu çok önemli, felsefi boyutu var. Kültürel boyut dediğimizde bunu müzikten tutun, görsel sanatlara, mimari tarihe kadar uzanan boyutları var. Ve bugün belki şu gerçekle yüzleşmemiz gerekecek. Bırakın dekolonizasyonu, kolonizasyon bitmedi. Yani sömürgeleştirme süreci bitmedi. Bir kere bizim muhtelif disiplinlerden akademisyenler olarak bu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ve bilgilerimizi, enerjilerimizi birleştirmemiz lazım, paylaşmamız lazım.
10: Hı hı. Hocam hocam, sizin de dediğiniz gibi aslında sömürü daha bitmedi. Hemen sınırlarımızda da hala devam ediyor. Özellikle Gazze konusu gündemimizde. Dün de herkese birçok konu

0: Konuğumuz bu konuyu ele almıştı. Bununla ilgili bir insan hakları kavramı var hukukta. Bu konunun sömürgeleştirilmiş olduğunu görüyoruz son yıllarda. Bu hususta neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi ileri derece tabii sömürgeleştirilmiş ve politize edilmiş bir kavram. Biz hep insan haklarını bize öğretilen bir kavram olarak algıladık. Yani birileri bunu bize biliyor, bizden iyi biliyorlar. Bunları yarattılar ve bize bunu öğrettiler şeklinde algıladık. Bugün biraz daha serin kanlılıkla baktığımızda aslında insan hakları adı üstünde bütün insanlık tarafından paylaşılan, üretilen haklar, bu kimsenin tek elinde de değil. Ve şunu görüyorsunuz, son derece manidadır. Yani şimdiye kadar söylediklerim belki biraz siyasi veya duygusal bir duruş olarak algılanabilir ama somut olarak uluslararası anlaşmaların hazırlık çalışmalarına bakıyorsunuz. Mesela insan hakları ile ilgili anlaşmalarda veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünün hazırlık çalışmalarında en çok buna sarılan devletler demokrasi ihtiyacı olan 3. dünya devletleri. Çünkü insan hakları istiyorlar, demokrasi istiyorlar, bir güvence istiyorlar ve buna sarılıyorlar. Bunların gerilerindeki felsefi geleneklere bakıyorsunuz, kültürlerine bakıyorsunuz ve şunu görüyorsunuz. İnsan hakları kimsenin tek elinde değil. Bütün uygarlıklar buna az çok katkıda bulunmuşlar. Burada tabii gerçekçi davranmak lazım. Yani geçtiğimiz 300 yıl boyunca Batı Avrupa'nın ya da Atlantik dünyasının burada daha ne diyelim hareketli, cabbar bir rol oynadığını da inkar edemeyiz. Ve önemli katkıları da oldu. Biz hani dekolonizasyon dediğimiz için illaki bu Atlantik dünyasına düşman olmak zorunda da değiliz. Ama insanlığı biraz daha evrensel bir perspektiften herhalde artık düşünmek lazım.
0: Evet. Hocam sizlerin de dediği gibi aslında bugün burada birçok konuda sömürgeleştirme konusu konuşulmuş olacak. Evet. Peki böyle bir forumda yer almaktan dolayı düşüncelerinizi almak istiyorum. Biz yayında sizinle görüşmüştük. Özellikle geniş bir perspektifle bakılması sizce ne kadar önemli bu konuya?
1: Önemli olmanın ötesinde bir mecburiyet. Yani buna biz sadece hukukçu olarak baktığımızda işte ben yıllarca yanlış şeyler düşünmüşüm. Daha doğrusu eksik bir bilgiye sahip olmuşum. Çok perspektife bakmak lazım. Çok kültürlü bakmak lazım. Şimdi buraya gelen dostlarımız arasında Perulu var. İtalyanlar, Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler eski sömürge geçmişi olan veya sömürülmüşlük geçmişi olan, yani hem sömüren devletlerden hem de sömürülen topraklardan gelen akademisyen, entelektüel dostlarımız var. Bunların farklı görüşlerini bir araya getirmek çok güzel. Ve şunu görüyoruz, yani insanlar birbirlerinden farklı değil. Hani Latin Amerikalı dostlarımız var. Oturuyoruz, bir güzel anlaşıyoruz onlarla. Hiçbir bizden öteki değil onlar. Yani bu insanlığın çoğul halini görmek gerçekten çok güzel bir şey. Çok başarılı bir organizasyon.
0: Çok teşekkür ederiz hocam aktarımlarınızdan ötürü. Profesör Doktor Emre Ökten bizlerle birlikteydi. Aslında sizin de söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. İnsanlığın yükü aynıydı ve bugün de bu forum vesilesiyle insanlığın yükü tam bu noktada masaya yatırılmış oldu diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım Merve Özkan.
1: Çok teşekkür.
2: Meral Dağlılara ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Şimdi Ankara'dan bir haberle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Mamak ilçesinde iki grup arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi an meselesiydi ki olaya bir anne terlikle müdahale etti. Klasik anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
3: İki grup birbirine girdi. Tam yumruklar havada uçuşacaktı. Devreye klasik anne terliği girdi. Kavga sona erdi. Görüntüler başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde kayda alındı. Altıağaç mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik bir anda alevlendi. Tam yumruklar havada uçuşacak denildiği anda kavganın içine bir kadın dahil oldu. Karşı taraftan kararlı ve koşar adımlarla gelen bir anneydi o. Elinde de klasik anne terliği vardı. Terliği fırlatmasıyla ortalık bir anda sakinleşti. Anne terliği kavgayı bitiren hamle oldu.
2: Sevgili izleyenler, Bursa'ya gideceğiz şimdi. Bursa'da aç kalan anne ayı ve yavruları 21 kovana saldırdı. Ayıların saldırısı yüzünden 1,5 milyon arı telef oldu.
4: Açlıktan ölmüş. Ayılar balını yemiş.
3: Ayılar kovanları talan etti. Yaklaşık 1,5 milyon arı telef oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesinde bal üreticilerinin başı ayılarla dertte. Çünkü aç kalan ayılar kovanlara saldırıyor.
5: Büyük anne ayının

0: ayak izleri var. Bir de yavruların da var. Yavrusunun da var bak.
1: Çayönü köyünde arıcılıkla uğraşan 58 yaşındaki Mustafa Çalı'nın kovanları da aç kalan anne ayı ve iki yavrusunun hedefi oldu.
2: Bakın birçok arı ölüsü var. O tarafta öyle ormanda, ormanın içinde dağıtmış çıtaları.
1: Ayılar Çalı'ya ait 21 kovanı parçaladı ve kovanların içindeki balları yedi. Arıcı Mustafa Çalı kovanlarının parçalanmasından dolayı yaklaşık 1,5 milyon arının soğuktan telef olduğunu söyledi.
0: Bal akımı işte başlayacaktı Haziran'da. Şu an hepsi telef oldu. Kalmışlar bir 5-6 çerçeve, 5-6 kovan arı kaldı. Ya kaldı ya kalmadı.
1: Arıcı sağlam olan kovanlarını korumak için bölgede önlem aldı.
3: Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban çadırlarında satışlar başladı. Şimdi onlardan bir tanesine gideceğiz biz de. A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktada bizi bekliyor. Son durumu ve oradaki atmosferi de alacağız aynı zamanda. Kübra hoş geldin yayına. Hemen dinleyelim seni.
4: Hoş bulduk Merve. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer ile birlikte Kağıthane'de Kurban Pazarı'ndayız. Kağıthane'deki Kurban Pazarı'nda aslında hareketlilik bugünden sonra başlayacak diyebiliriz. Çünkü yeni yeni gelmeye başladı. Hatta konuştuk. Bugün Kastamonu'dan gelen kurbanlıkların olduğu bölümdeyiz. Büyükbaşın olduğu bölümdeyiz. Şimdi sizi Aslan'la tanıştırmak istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz Aslan. Evet. Ve Aslan kaç kilo? Öncelikle bir soralım.
5: 1200 kilo.
4: Peki kilosu ne kadardan satılıyor şu anda büyükbaşların?
5: Kilosu 500 lira civarında.
4: İzleyicilerimiz için Aslan'ı bir görücüye çıkarıp pazarlığını yapalım. Pazarlık sünnettir. İlk pazarlığı canlı yayında verinlerinizle birlikte yapalım. Aslan'ı en son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa
5: gireyim. 550 lira.
4: Olmaz. İnin aşağı. Birazcık daha.
5: 540 olsun size.
4: Biraz daha. Pazarlık sünnet.
5: Tamam. 530 lira hayırlı olsun o zaman.
4: 500 yapalım. Düz ve
5: yok, yapamayız. 500 yapamayız, yaparız. Yapamayız.
4: Yapalım.
5: Kurtarmaz.
4: İzleyicilerimiz gelecek.
5: 530.
4: 500. Ben kurtarmaz iyi bir pazarlık
5: o,
4: yaparım
5: o
4: ama.
5: O da kurtarmaz etme ya.
6: 520'ye bitirelim.
4: 500.
6: 520'ye bitirelim.
4: Hadi pazarlık. İlk pazarlık, ilk siftahtır 500 yapalım.
5: Yok al, çıkmaz.
6: Kurtarmıyoruz.
7: Öyle değil, öyle değil.
5: Kurtarmaz.
4: Bak bak. Kurtarır.
5: Kurtarır. 550 dedi, 530 dedim. Değil olur dedim.
4: 500.
5: Olur. Bak.
4: 500'e pazarlığı yapalım. Ben hadi bekliyorum.
5: Pazarlığı 500 lira
6: yapalım. Masrafımız çok.
4: Ali abi gel pazarlığı senle devam ettir. Mal senin değil mi abi?
7: Değil değil.
4: Aa, abi o zaman biz böyle devam edelim. Ben devam. Biz bunu 500 yapalım.
5: Hadi kurtarmaz. Kurtarmaz. Kırmam. Kırmam yani.
4: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthane'ye gelirseniz Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
5: Evet aynen.
4: Ferhat Bey kaç kiloydu Aslan?
5: 1,200 kilo.
4: Büyükbaş. İsmi aynen de Aslan bu arada.
5: Aslan.
4: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum
5: ya
4: artık. Onlar da gelince 510'dan pazarlık kapısını İyi, açarlar.
5: Hayırlı olsun inşallah.
6: Anlaştık. Bana isteyenler bizim çadırımıza uğrasın.
4: Anlaştık.
6: Aslan'ın buranın hepsi tonun üstünde.
4: Tonun üstünde bu tarafta. Görmüş olduğunuz gibi ben pazarlığı başlattım. Pazarlık sünnettir demişler. Büyükbaşlardan başlıyor. Arkaya doğru gittiğinizde küçükbaşlarda pazarda aslında şu anda kurbanlıklar satışa hazır bir şekilde. Tabii birkaç gün sonra bugün gelmeye başladıkları için dediğimiz gibi birkaç gün sonra burada daha çok hareketliliği göreceğimizi belirtelim ve Kağıthane Kurban Pazarı'ndan sözü size bırakalım.
3: Kübra'ya teşekkür ederiz.
1: Halk plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor. Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de bir noktada faaliyet gösteren plajlar yoğun ilgi görüyor. Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor.
3: Ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.

0: bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları. İzledim.

0: benden al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Perakende ustalarının mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro kontene.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçekleştirecek.

0: adlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, Mikro.com.tr.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
16: Maddi bulguları toplam.

0: Maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
1: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
2: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yenilenebilir elektrik üretim payı nezdinde baktığımızda Türkiye Avrupa'daki artık öncü ülkelerden bir tanesi haline geldi.
1: Enerjide ezber bozan dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni enerji mimarisi, yalnızca enerji üretimini değil, Türkiye'nin yaşam biçimini de yeniden şekillendiriyor. Türkiye, enerji kullanımını tüm sektörlerde elektrik eksenine taşıyor.
4: Türkiye gerçekten son 20 yılda özellikle elektrifikasyon anlamında ve enerji talebindeki artış anlamında dikkat çekiyor. Tabii bu talebi karşılama noktasında Türkiye, yerli kaynak potansiyelini kullanmayla alakalı ciddi anlamda efor sarf ediyor, büyük yatırımlar yapıyor.
1: Elektrik talebinin önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 3 kat artması bekleniyor. Bu artış sadece tüketim değil, üretim ve altyapı tarafında da büyük bir yeniden yapılanma anlamına geliyor.
4: Bizim TESPOM olarak yaptığımız projeksiyonlar 2100'lü yıllara geldiğimizde Türkiye'nin elektrik talebinin 4 katından fazla seviyelere çıkacağını ortaya koyuyor. Hatta 5 katına yaklaştığını ortaya koyuyor.
1: Ulaşım tarafında en kritik dönüşüm elektrikli araçlarda yaşanacak. Türkiye'de bugün yaklaşık 17 milyon otomobil bulunurken bunların 5 ila 5,5 milyonu dizel motorlu. 2035 yılına kadar 6 ila 8 milyon elektrikli araç hedefi bu yapının kökten değişeceğini gösteriyor. Elektrik talebini büyüten bir diğer alansa dijital ekonomi. Veri merkezleri, yapay zeka altyapıları ve yaz aylarında %19-20'ye ulaşan soğutma ihtiyacı yeni dönemin enerji baskısını artırıyor. Enerji alanında nükleer enerji de stratejik bir yere oturuyor.
4: İnşallah Akkuyu'da ilk test elektrik üretimi bu sene yapılacak. Bir sonraki senede ticari elektrik üretimine başlanacak. Bizim yaptığımız projeksiyonlara göre 2125 yılına kadar, yani Türkiye'nin bu ikinci yüzyıllık serüveninde Türkiye'nin 9 tane daha büyük reaktör kurması gerekiyor, büyük santral kurması gerekiyor ve bunun yanı sıra mikro ölçekli ve modüler reaktörler de kurması gerekiyor.
1: Türkiye'nin bu alanda yalnızca kullanıcı değil, üretici ve ihracatçı konuma gelmesi hedefleniyor.
4: Türkiye ile çalışmak isteyen birçok farklı ülke ve teknoloji üretici firma da var. Teknoloji transferini gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.
5: Hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Günü artık yarıladık. Günün ikinci yarısında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayacağız. Erdoğan dün Danıştay'ın 158. yıl dönümünde kürsüdeydi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli irade açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yargıda reform niteliğinde adımlar attık dedi Erdoğan ve halk ve devlet arasındaki bağın arttığına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanının mesajlarına bakalım.
6: Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık.
1: yargıda reform niteliğindeki adımlara dikkat çekti, halkla devlet arasında

0: arasındaki bağın arttığına vurgu yaptı.
1: Bu düzende idareci vatandaşın efendisi değildir. Hizmetkarıdır. Bu düzende asıl olan millettir. Milletin rızası ve vatandaşın memnuniyetidir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. yıl dönümünde gündeme dair önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millet iradesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yargıda yapısal düzenlemelere dikkat çekti.
1: Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. İyi yönetim ideali, bilhassa son 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformlarla güç ve mevzi kazanmıştır. Dilekçe ve bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi kurumlarla idarenin demokratik denetiminin önü açılmıştır.
0: Erdoğan konuşmasında reformlar sürecek mesajı da verdi.
1: Daha etkin, daha hızlı, daha adil bir idari yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
0: Yapıcı eleştirinin olumlu yanlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, sosyal medyadaki linç kültürüne de tepki gösterdi.
1: Sosyal medyada artık iyice çığırından çıkan, giderek daha verimsiz ve seviyesiz bir hal alan linç kültürünü elbette bunun dışında tutuyorum. Çünkü bu linç kimi zaman siyasetçiye, kimi zaman yargıya, kimi zaman bürokrasiye, kimi zaman da sokaktaki vatandaşa yönelmekte. Hak ve adalet arayışına hizmet etmekten ziyade bir operasyon aygıtı olarak çalışmaktadır.
2: Savaşa dair gelişmelere bakalım. Şu an Amerika ve İran arasında en kilit sorun Hürmüz Boğazı. İki ülke arasında bu kriz hala çözüme kavuşabilmiş değil. Taraflar birbirlerine gönderdikleri anlaşma maddelerini kabul etmiyorlar. Çin'in taraflara sunduğu anlaşma taslağına ise İran kanadı onay verdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik sert açıklamalar var.
3: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
0: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
3: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
0: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
4: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
0: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
3: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
0: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
3: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
0: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
4: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi.

0: İlişki süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
1: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı, 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
2: Şimdi Avrupa bu Hürmüz krizine savaş sırasında dahil olmamıştı. Donald Trump çağırmıştı Avrupa ülkelerini ve onlar gelmeyeceklerini söylemişlerdi ama birkaç gündür Fransa'yı konuşuyoruz. Fransa bir uçak gemisi gönderecekti. Sonrasında denildi ki biz bunu kabul etmiyoruz İran kanadı tarafından. Fransa herhangi bir müdahale için bu uçağı göndermeyeceğiz bu uçak gemisini demişti ama bir toplantı yapıldı. İngiltere ve Fransa Savunma Bakanlarının önderliğinde 40'tan fazla ülke katıldı. Amaç Hürmüz Boğazı'nın açılması için bir uluslararası koalisyon oluşturmak ve ilk toplantıda gerçekleştirildi. Neler konuşuldu bu toplantıda? Son gelişmeleri alalım. Fransa'dan Ömer Aydın ayrıntıları anlatıyor.
3: Merve, teşekkür ediyorum. Evet, Fransa savaş başladığı zaman Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermişti. Daha sonra geride bıraktığımız hafta sonu yeni bir açıklama yapıldı ve uçak gemisinin Aden Körfezi'ne yönlendirildiği şeklinde yeni bir karar alındığı belirtildi Fransa Savunma Bakanlığı tarafından. Tabii bu açıklama İran'ın tepkisini çekti. İran Hürmüz Boğazı'nı boğazındaki kontrolü sadece biz sağlarız şeklinde bir açıklama yaptı ve İngiltere ve Fransa'nın bu girişimlerine karşı uçak gemisi gönderme ve uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşma yönündeki çabalarına büyük tepki gösterdi. İran'ın Fransa ve İngiltere'yi hedef alan bu açıklamaları sonrasında pazar günü İngiltere'den bir açıklama geldi ve daha önce Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde oluşturulan Hürmüz Boğazı'nı açma özel misyonuna destek veren ülkelerin savunma bakanlarının çevrim içi bir toplantı gerçekleştirici belirtildi. Tabii burada en önemli nokta bu misyonun geçici misyonun bölgede herhangi bir sıcak temasa veya İran'ı hedef alan bir çatışmaya, bir saldırıya destek verip vermeyeceği konusuydu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrika turunda, Afrika'da, Kenya'da yaptığı açıklamada Fransa'nın veya bu özel misyonun kesinlikle savaşa müdahil olma gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Savunma bakanları da toplantılarında yaptıkları toplantıda özellikle bir ateşkese varıldıktan sonra veya bölgede sular durulduktan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki gemi sirkülasyonunu sağlamak, kolaylaştırmak veya mayın temizleme gibi faaliyetlerde destek vermek amacıyla bu koalisyonun 40'a yakın ülkenin oluşturduğu özel misyonun çalışmalara başlayacağı belirtildi. Tabii İran tarafında özellikle Avrupa Birliği'nin, Fransa ve İngiltere'nin oluşturduğu bu misyonun bir tehdit olarak algılandığını da söyleyebiliriz. Her ne kadar İngiltere veya Fransa liderleri yaptıkları açıklamada böyle bir niyetlerinin olmadığını belirtseler de İran için bir bölgeye bir askeri yığınağın tehdit oluşturduğu anlamına geldiğini söyleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: Sıcak bir görüntü. İstanbul Sarıyer Bahçeköy yolu burası. Bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yeni bir görüntü. Burası İstanbul Sarıyer Bahçeköy orman yolu. Bir otobüste, İETT otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve otobüsün küle döndüğünü görüyoruz ve hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın çok şiddetliydi. Patlamalar da yaşandığını görüyoruz. Tabii yol kapatıldı hemen. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yanan otobüsü söndürmek için yoğun bir çalışma yapıldı. Otobüsün en azından çevredeki yolculardan görebildiğimiz kadarıyla tahliye edildiğini görüyoruz. Herhangi bir olumsuz haber yansımadı. Ancak tabii Bahçeköy orman yolunda olması sebebiyle de bir risk var. Ve yangının ormana sıçramaması için de hemen ekipler müdahale etti.

0: Burası İstanbul Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu. Bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Sonrasında patlamalar yaşandığı görülüyor. Ekipler yangına hemen müdahale ettiler. Yeni bir bilgi gelince hemen oradan yeni görüntülerle bilgileri paylaşacağız. İran Savaşı'ndan sonra Donald Trump Latin Amerika'yı işaret etmişti. Şimdi Donald Trump Venezuela'ya dair bir açıklama yaptı Amerikan basınına ve verdiği röportajda Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti yapmayı düşünüyorum dedi. Trump'ın bu açıklamasına Venezuela'dan tepki var.
1: İran'da istediğini alamadı, rotayı yeniden Venezuela'ya kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarını kurşun atmadan genişletme hayali bir kez daha gündemde. Ülkesinin önde gelen yayın kuruluşlarından Fox News'e telefon üzerinden demeç veren Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi. Devlet başkanını kaçırdığı Venezuela halkının kendisini sevdiğini öne sürdü. Donald Trump aynı zamanda Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek ülkenin zengin rezervlerinin ABD için önemine de dikkat çekti. ABD Başkanı'nın açıklamalarına Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den tepki geldi.
2: Böyle bir şey asla kabul edilemez. Tarihimiz bize bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz.
0: Tabii tüm bunlar yaşanırken İsrail Batı Şeria'da işgale devam ediyor. Bu kez hedefte yine çocuklar vardı ama İsrail çocukların oyun alanlarını hedef aldı. İşgalciler çocuklar tam da top oynadığı sırada bir futbol sahasına baskın düzenlediler.
3: Futbol sahasını bastılar, Filistinli çocukların oyunlarına bile engel oldular. İsrail Batı Şeria'da işgalini sürdürüyor. Hedeflerinde Masa Feryatta'daki Um El Hayr köyü vardı. Daha önce alınan yıkım kararını fırsat bilen işgalciler de bölgeye gitti. Çocukların oynadığı futbol sahasına baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli çocuklar oyun oynuyordu. İsrailli işgalciler oyunu durdurdu, saha ve çevresini kuşattı. Sloganlar atarak çocukların oyununu engelledi. Yerleşimcilerin baskınında İsrail güçleri de onları korumak için yanlarındaydı. Çok sayıda asker elleri tetikte sloganlara eşlik etti.
0: Yeni bir gelişme, yasa dışı bahisle mücadele devam ediyor. İstanbul merkezde 35 şehirde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı'yla 108 şüpheli gözaltına alındı. 5151 siteye de erişim engeli getirildi.
3: Yasa dışı bahis ve kumar ağı, yapay zeka destekli özel yazılım Avcı'yla çökertildi. İstanbul Polisi, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı'yla çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi.
0: DEAŞ operasyonuna da bakalım. İstanbul merkezli 16 şehirde düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 16 şehirde operasyon düzenlendi. Örgüte para aktarılmıştı.

0: Vardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemede DH'a bağlantılı kripto cüzdan adreslerinin yine örgüte bağlı Telegram kanalları üzerinden para topladığı ve bu fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak tespit edildiği görülüyor. Bu kez savcı dolandırıldı. İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı dijital dolandırıcıların hedefi oldu. Savcıyı arayan dolandırıcılar hesaplarında şüpheli bir hareket olduğunu söylediler ve panik havası oluşturdular. Dolandırıcılar savcının hesabından tam 850 bin lira çektiler.
1: Dolandırıcıların son hedefi bu kez Cumhuriyet Savcısı oldu. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. mesaiden çıkıp evine gittiği sırada 212'li sabit hattan arandı. Kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli savcıya hesabınızdan limit kullanımı yapılıyor dedi. Paniğe kapılan savcı mobil uygulamaya girdiğinde 480 bin lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü. Ancak oyun burada bitmedi. Sözde işlemleri iptal edeceğini söyleyen dolandırıcı, ters işlem yalanıyla savcıya 370 bin liralık kredi çektirdi. O parayı da kendi hesaplarına gönderdi. Toplamda 850 bin lira kaptıran savcı H.G. hesabına erişimi kesilince büyük şok yaşadı. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Musa D. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonla bloke edilen para kurtarıldı. Savcının zararı son kuruşuna kadar giderildi.
0: Gençler arasında yeni bir tehlike var artık. İnsel olarak bilinen grup. İçişleri Bakanlığı gençleri tehdit eden bu tehlikeye dikkat çekti ve bakanlığın hazırladığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda karşı cinsle iletişim kuramayan bazı gençlerin internette tehlikeli bir alt kültür oluşturduğu söyleniyor. Tehlikeye karşı da ailelere hem öneriler hem de uyarılar var.
2: Yani okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin, herhangi bir açık alan bırakmayalım.
1: Dijital tehlikeye karşı çocuklar için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ailelere de çocuklarını tehlikelere karşı korumak için görevleri hatırlatıldı.
2: Uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele veya sanal alemde olup bitenlerle ilgili mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevleri var. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor, değil mi?
1: İçişleri Bakanlığı çocukların güvenliği için çalışmalarını sürdürürken şimdi de yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Tehlikenin adı istemsiz bekarlar, yani insel grubu. Bu grup İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda yer alıyor. Rapora göre bu grup kadın düşmanlığı, ırkçılık gibi kavramlarla öne çıkıyor. Türkiye'de ise sayıları azımsanmayacak kadar fazla. Çoğunluğu 18 yaşın altında. Raporda Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden örgütlenen topluluklarda çocuklara yönelik zorbalık, cinsel taciz, tehdit ve şantaj gibi birçok suçun işlendiği belirtiliyor. Türkiye'de bu akımın izleri ne yazık ki kanlı bir olaya da yansıdı. İstanbul'da 2024 yılında iki kadını öldüren Semih Çelik'in insel gruplarına ait materyaller taşıdığı ve dijital platformlarda bu çevreyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu olay Türkiye'deki ilk insel bağlantılı cinayet olarak da kayıtlara geçti. İnsel üyeleri yoksul ve çirkin oldukları için kadınlara ulaşamadıklarını düşünüyor. Bu nedenle öfke ve intikam duygularını sosyal medyada besliyorlar. Bazı üyeler de intihar ederken yanında başkalarını da götürme düşüncesi dikkat çekiyor. Rapor, sosyal medyanın çocuklarda empati kaybına, siber zorbalığa ve radikalleşmeye yol açtığını da ortaya koyuyor. Raporda özellikle çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, ebeveyn kontrolü ve güvenlik yazılımlarının yaygınlaştırılması, okullarda medya okuryazarlığı dersleri verilmesi, yaş gruplarına özel farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gibi tedbirler yer aldı.

0: Bu görüntüde Başakşehir'den bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı ve sanayi sitesinde çıkan bu yangında büyük paniğe neden oldu. Kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangın çok uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
1: Kolonya imalathanesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir'de bulunan sanayi sitesi. İki katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. İçerideki yanıcı ve kimyasal maddeler yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Alevler kimyasalların alt kattaki otoparka akmasıyla oraya da sıçradı. Yangın sırasında ard arda patlamalar yaşandı. İş yerinin duvarları yerle bir oldu. Müdahale sırasında ayağı burkulan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan uzun süreli soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: 24 yaşındaki Sedef Güler iş görüşmesine gittiği evden bir daha çıkamamış talihsiz genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Onu öldüren katil zanlısı için karar çıktı. Cinayeti işleyen Yavuz Güngör ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.
2: Tek başıma savaşırım ben Allah'a. Yavrum öyle sağlayacağım bir şey mi?
3: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu. Sedef Güler cinayetine verilen cezalar acılı anneyi isyan ettirdi.
4: Benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum. Çıkamayacak. O Yavuz içeriden çıkamayacak.
3: Tarih 7 Haziran 2024'tü. 24 yaşındaki Sedef Güler iş görüşmesine gittiği Yavuz Güngör'ün evinden bir daha çıkamadı. Perişan olan annesi Gülizar Sezer'in haykırışları hafızalara kazınmıştı.
4: Benim çocuğumu katlettiler. Tüm dünya benim sesimi duysun.
3: Kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan genç kızın ölümüyle ilgili 3 kişi yargılanıyordu.
5: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: Mahkeme cinayeti işleyen Yavuz Güngör için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. Delilleri gizlediği iddia edilen Fırat Baykara hakkında ise 18 yıl hapis cezası çıktı. Acılı anne yardımla suçlanan sanık için verilen cezayı yetersiz buldu.
4: Benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum. Yolum bitmedi. Daha yoluma devam edeceğim. Adaleti tam sağlanmadı. Birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum.
0: İstanbul Sarıyer'de 18 yaşındaki kamyonet sürücüsü yol kenarındaki inşaat işçisine çarptı. Kamyonetin altında kalan işçi ne yazık ki kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün hem ehliyetsiz hem de sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
6: Ehliyetsiz sürücünün ezdiği inşaat işçisi hayatını kaybetti. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. 18 yaşındaki ehliyetsiz kamyonet sürücüsü, yol kenarında çalışan inşaat işçisi Arslan Oraz Mamedov'a çarptı. Kamyonetin altında kalarak ezilen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan mini Efe'yi hatırlayacaksınız. Saldırgan köpek önce ablası Doğa'yı ısırmış, sonra da Efe'yi yüzünden yaralamıştı. Küçük çocuğun tedavisi hala devam ediyor. Yaraları henüz tam olarak iyileşmiş değil ama silah sayılan pitbull'un sahibi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Acılı baba çocuğumun yüzündeki yara hala iyileşmedi diyerek karara sert tepki gösterdi.
7: Kurban olurum ben sana.
8: Benim çocuğum yüzündeki yara daha iyileşmedi.
3: Minik Efe ve ablası Doğa hayatları boyunca vücutlarının

0: Aran silinmeyecek izlerle yaşayacak. Çünkü komşularının beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeği tarafından saldırıya uğradılar. Korkunç olayın üzerinden henüz 6 ay geçti. Köpeğin sahibi serbest kaldı.
1: Biz hala bu işin acısını yaşarken tabii bunun da tutuksuz yargılanması biraz bizi üzdü açıkçası.
0: Pitbull cinsi köpeğinin ağızlıksız dışarı çıkmasına izin veren Fatma Tuğçe Özbek Erol aylardır tutuklu yargılanıyordu. İkinci kez hakim karşısına çıktığında iddiaya göre gerçek olmayan olaylarla savundu kendini.
1: Bazı yalanlarda bulunuyordu. Eşimin kavga ettiğini falan söylüyordu annesiyle. Halbuki öyle bir şey yok. Onun için tanık da mahkemeye katıldı. O da görüşlerini söyledi.
0: Mahkeme saldırgan köpeğin sahibini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
1: Efendim suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz.
0: Öztürk ailesi kararla bir kez daha yıkıldı. Tek istedikleri adaletin yerini bulması. Bir sonraki duruşma ise 7 Temmuz'da.
1: Gönül ister ki yani yarası iyileşsin öyle bıraksınlar isterdik. Ama tabii ki üst sınırlar belli, alt sınırlar belli yasalarımızda. Buna göre karar verildi.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte kene nedeniyle ölüm vakalarında da artış başladı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
3: Vücuduna kene yapışan adam hayatını kaybetti. Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir arazide madımak otu toplamıştı. Bir süre sonra yüksek ateş, kas ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Evli ve iki çocuk babası adamın vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştığı ortaya çıktı. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlhan Cevahir, Ballıdere köyünde toprağa verildi.
2: Bu görüntüler Antalya'dan sahibinin gezmeye çıkardığı Nika isimli bir köpek, bir kedinin peşinden koştu ve koşarken de falezlerden aşağı düştü. Drone yardımıyla uçurumdaki yeri tespit edilen köpek, itfaiye ekiplerinin uzun ve başarılı operasyonuyla kurtarıldı.
4: Hızla geliyor şu an.
5: Kedi kovalarken falezlerden düştü. Filmleri aratmayan operasyonla kurtarıldı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın Nika isimli köpeğini falez parka gezmeye götürdü. Daha sonra hayvanın yeşillik alanda oynaması için tasmasını bıraktı. Bir süre park içinde oynayan Nika bir kedinin peşine takıldı ve yaklaşık 40 metreden düştü. Köpeğinin uçuruma düşmesiyle büyük panik yaşayan kadının imdadına o sırada parkta bulunan drone operatörü yetişti. Cihaz havalandırılarak Nika'nın yeri tespit edildi ve durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi.
6: Aferin Nika, bekle aferin.
5: Bölgeye giden itfaiye ekibi drondan alınan görüntülerle köpeğin konumunu belirledi. Nika'yı kurtarmak için ip yardımıyla kayalık alana inildi. Yanına ulaşan itfaiye eri burada bir süre Nika ile ilgilendi. Daha sonra güvenli şekilde kendisine bağlayarak vatandaşın da desteğiyle yukarı çekildi. Büyük mutluluk yaşayan yabancı uyruklu sahibi köpeğine sarıldıktan sonra patilerini temizledi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.
2: Gaziantep'te ticari taksi şoförünü rehin alan ve polis ekiplerine ateş açan şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
5: Pahasına yaptığı müdahale saldırganı yakalattı. Gaziantep'te polisten kaçmak için kız arkadaşıyla ticari taksi şoförünü rehin alan silahlı saldırganın araç içi görüntüleri ortaya.

0: ortaya çıktı. Olayda taksicinin soğukkanlı müdahalesi araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksi şoförünün şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu ve aracın kapısını açarak polisin şüpheliyi araçtan indirmesine yardımcı olduğu anlar yer aldı. Polisle çatışan zanlının yakalanmasını sağlayan taksi şoförü Ramazan Yıldırım yaşananları anlattı.
1: Polislerle bir araya silah çektiler. Kendi yanındaki bayanı polise siper edince silahı ben kaçacaktım, bıraktırmadı. Silahı bana doğrulttu. Ondan sonra bindikten sonra araca benim koltuğun arkasına geçti. Ondan sonra hareket ettik. 5. kilometrede polis otosuna sıktı. 2-3 el. Bir 10-15 kilometre gittikten sonra yine polis otosuna sıktı. Yavuz eline geldik. Ekipler uygulama noktasına pusu atmışlardı. Orada da uygulamayı bana silah çekti. Uygulama noktasına oradan da geçtik. En son UNSEV Kaleciler sitesinin orada polisler yolu kesmişlerdi işte. Bir sürü

0: yapan taksiciyi rehin alıp polise ateş açan zanlı Semih Çalışkan tutuklandı.
1: Düzce'den bir görüntü. Düzce'nin Cumayeli ilçesi burası. Rafting botu devrildi. Melen çayına düşen kadının cansız bedeni 10 kilometre ötede Sakarya'nın Kocaeli ilçesindeki baraj göletinde bulundu. Genç kızın bulunma anları saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

0: Melen Çayı'ndaki rafting faciasının acı sonu aksiyon kamerasına yansıdı. 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur, 9 Mayıs'ta Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting botunun devrilmesi sonucu nehre düşerek kayboldu. Çamur'un cansız bedeni Sakarya'nın Kocaeli ilçesi Beyler Mahallesi mevkiinde baraj bölgesinde bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının bulunma ve sudan çıkarılma anı saniye saniye aksiyon kamerasına yansıdı.
1: Şimdi de pek çok olayı aydınlığa kavuşturan olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını getireceğiz ekrana. İstanbul'da gece gündüz demeden çalışan ekipler özel yöntemler ve milli teknolojilerle asayiş olaylarını tek tek çözüyor. Peki çalışma yöntemleri nasıl ve hangi yeni teknolojili ve cihazlar kullanılıyor? Ayrıntılara bakalım.
0: Onlar gece gündüz demeden titizlikle çalışıyor. İstanbul'da suçluların izini sürerek birçok olayı aydınlığa kavuşturuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube ekipleri Megakent'te her gün başka bir noktada. Cinayet, hırsızlık, şüpheli ölüm gibi birçok asayiş olayında delil topluyor, azılı suçluların bulunmasını sağlıyor.
2: Maddi bulguları toplamak, maddi bulgular üzerinde parmak izi çalışması yapmak, eğer olay yerinde parmak izi çalışması yapmak mümkün olmuyorsa o bulguları uygun bir şekilde paketleyip ilgili birimlere göndermekle mükellefiz.
0: Ekipler basın mensupları için bir de canlandırma yaptı. Senaryo gereği silahla öldürülen bir şahsın bulunduğu bahçede delil toplandı. Toplanan deliller kriminal laboratuvara götürüldü. Özel ışıklarla deliller incelendi. Asayiş olaylarının çözülmesinde polis memurlarına milli ve yerli sistemlerde yardımcı oluyor. Özellikle elde edilen parmak ve avuç içi izleri de o sistem sayesinde inceleniyor. Böylelikle suçlular kısa sürede yakalanıyor.
3: Yerli ve milli sistemimiz olan biyometrik veri yönetim sistemi BVYS, suç ve suçlunun aydınlatılması, faillerin ortaya çıkartılmasına yönelik en etkili ve hızlı yöntemdir.
1: Burası da Ankara Esenboğa Havalimanı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda kickbox sporcuları gösteri yaptılar. Ve gösteriyi de o sırada Esenboğa'da olan yolcular büyük beğeniyle izlediler.
4: Bu sporun 5 yaşından 55-60 yaşına kadar herkesin yapabileceğini özellikle kamuoyuyla paylaşmak için, kamuoyunu bir farkındalık oluşturmak için bugün burada 19 Mayıs Gençlik Bayramı vesilesiyle de bir etkinlik düzenlemek istedik.
0: Kickbox sporcuları Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaydı. Havalimanı'nın iç hatlar giden yolcu kısmında oluşturulan alanda gösteri yaptı.
4: Gençlerimiz kendilerine özgüveni geliştirerek kendi becerilerini, hünerlerini sergilemeye çalışıyorlar. Zaten şu an bunların birçoğu dereceli sporcularımız, milli sporcu adaylarımız var.
0: Etkinlik 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapıldı.
4: Çocuklar tüm olumsuzluklardan uzak durarak geleceklerini daha sağlam adımlarla yürüyorlar.
0: Gösteriyi bazı yolcular çocuklarıyla birlikte izledi.
5: Güzel bir aktivite. Çocuklarımın da ilgisini çekti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da güzel bir örnek olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi bir berber ilginç bir uygulama. Çünkü biliyorsunuz genelde erkek berberlerinin muhabbeti meşhurdur derler. Ankara'da bir berber sessiz bir tıraş hizmeti sunmaya başladı. Randevu alan müşteriler sohbet ve muhabbet olmadan, ilk şart bu, hemen tıraşını olabiliyorlar. Bir izleyelim bakalım.
6: Online randevu platformumuzdan sessiz hizmet randevumuzu gördük ve tarzımız aynı şekilde.

0: Berberin eli kadar dili de kıvrak olmalı. Sohbetiyle, muhabbetiyle hem tıraş yapmalı hem de vaktin güzel geçmesini sağlamalı derler. Ama bu işler biraz değişti.
1: 3 tıraştır geliyorum, sessiz hizmet alıyorum. Yani kendimi daha iyi hissediyorum, daha sessiz, sakin, daha güzel oluyor. Yani daha rahatlatıcı. En azından hani daha iyi hissediyorum.
0: Siyasetten futbola, ülke meselelerinden günlük yaşama, birçok farklı konu berber koltuğunda ele alınır. Ankara'da faaliyet gösteren bir berber işte bu durumu sil baştan değiştirmeye kararlı.
2: 3 kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz. Müşterilerin böyle bir anda siyasetten futbola, işte günlük hayattan böyle muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını hissettim.
0: O da sessiz hizmeti hayata geçirdi.
2: İleride bu durumu değiştireceğim ve bu durumdaki portföyü rahatlatacağım, bunu resmiyete dökeceğim diye yıllardır süre gelen bir fikir vardı aklımızda. Sessiz hizmeti seçtiklerinde biz sadece tarzıyla alakalı, istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyor. Biz de yalnızca işte şurayı şöyle yapabiliriz isterseniz vesaire gibi o şekilde önerilerimizi sunup güzelce kafa dinleterek, rahatlatarak onlara aslında susarak psikolojik rehabilite etmiş oluyoruz.
0: Uygulamadan hem işletmeci hem de müşteriler memnun.
2: Aşırı rağbet var. Biz de mutluyuz. Onlar da mutlu. Temel hedefimiz fiyat fark etmeksizin zaten. Böyle bu hizmetin fiyatı fark etmiyor. Aynı fiyata bu hizmeti veriyoruz yine. Temel hedefimiz ayıp olur diye belli etmek istemedikleri şeyleri aslında resmiyete döküp bu şekilde hizmet vermek.
3: Her sene açıklanan isim soyisim istatistiklerine bakalım. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre geçen sene Türkiye'de yine en yaygın erkek isminde ilk sırada Mehmet var. Kadın ismi olaraksa birinci sırada yine Fatma kayıtlara geçti. En yaygın kullanılan soyadı Türkiye genelinde Yılmaz.
0: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
3: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
4: Herkes o motor oraya nasıl çıktı diye kara kara düşündü. Şaşkınlığı ortadan kaldıran görüntü Mobese kamerasından çıktı. Motosikletli tam gaz ilerlerken otomobille çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Motor ışık direğinde kaldı. Sürücü ağır yaralandı. Bir yaşındaki bebeği taciz edip öldürdüğü iddia edilen adam gözaltına alındı. Öfkeli kalabalık karakolu bastı, adamı linç etti. Ortalık yangın yerine döndü. What are you doing? Havaide zenginliğine güvenen adam taşı eline aldı. Soyu tükenmek üzere olan keşiş fokuna attı. Görüntü hayvansever dünyasını ayağa kaldırdı. Kaz yavruları annelerini bulamadı. İlk kez karşılaştıkları balıkçıya sığındı. Gören herkes şaştı kaldı.
3: Terörün bitmesiyle birlikte artık Güneydoğu'yu hep turizmle anıyoruz. Diyarbakır'da o şehirlerin başında geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinin ardından turizm hareketliliği artmış durumda. Ziyaretçiler Diyarbakır'ın hem tarihi hem de kültürel noktalarını gezerken bu mevsimlerde de şehirde büyük bir yoğunluk var.

0: Çok güzel, çok beğendik. Teşekkür ederiz buraları bize gösterdiğiniz için. Çok harikaydı. Beğendik. Çok güzeldi yani. Teşekkür ederiz.
1: Bölgenin turizm potansiyeli terörsüz Türkiye süreciyle değerini buldu.
2: Vallahi harika. Tek kelimeyle harika. Yeşillik güzel. Biz Ankara'mız bu kadar böyle değil. Büyük büyük binalar, alışmamışız. Çok çok beğendik. İnsanları cana yakın, güler yüzlü. Her şeyiyle mükemmel.
1: Artık bölgede en çok konuşulan konu huzur ve normalleşme.
3: Evet, akın akın geliyorlar, badem alıyorlar, kahve alıyorlar, ekonomiye can veriyorlar. Biz de kahve ikram ediyoruz, lokum ikram ediyoruz. Herkes muhakkak gelip tarihi yerlerimizi görsün.
1: Güneydoğu'nun turizm merkezi haline gelen Diyarbakır ziyaretçi akınına uğruyor.
4: Van'dan geliyoruz. Çok güzel, süper. Beğendik, evet, teşekkürler. Çocuklarla geldik. Gezi amaçlı ama hava sıcakmış. Güzel. Bayağı da yoğun.
5: Van'dan geldik. Tarihi mekanları görmek için çok güzel tabii ki. Herkesin buraya gelmesini diliyoruz.
6: Diyarbakır'ın Sur ilçesi tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçiler tarihi mekanları ziyaret ediyor. Bir yandan terörsüz Türkiye süreci, bir yandan da Ahmet Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi kente geliyor ve kente büyük bir coşku var, büyük bir bayram havası var.
0: Harika buldum Diyarbakır. Çok sevdim.
7: Nereye geziyorsunuz?
0: Vallahi çarşısını gezdik önce. Kahvelere, çaylara baktık. Kiliseye uğradık, şuradaki Katolik Kilisesi'ne. Şimdi de buraya, Ermeni Kilisesi'ne uğruyoruz. Tur rehberimiz nereye götürürse oraya gidiyoruz.
1: Tarihi surları, binlerce yıllık kültürel mirası ve zengin gastronomisiyle dikkat çeken şehir ziyaretçilerini bekliyor.
8: Ankara'da 76 yaşındaki emekli hakim Kemal Turan engellerin umudu oldu. Onlar için bir proje geliştirdi. Şimdi onun hikayesini ekrana taşıyacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Yaptığım resimlerin geliriyle de bir engelliye tekerlekli sandalye aldığımda şuradan sevinerek çıktığını görünce benim mutluluğum ikiye katlanıyor. Allah'tan daha fazla ne isterim ki bu yaşta?
1: Kimileri için dekor, onun içinse bir iyilik hareketi. Kemal Turan'ın fırçasından çıkan bu resimler birçok engellinin hayatına dokunuyor.
0: Emekli devlet memuruyum. 10 senedir burada resimle ilgileniyorum. Yaptığım resimlerin gelirini bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdum. O sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bağlı olduğum Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği kanalıyla sergi açıyorum. Sergi gelirlerinin tamamıyla da engellilere tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçlarını temin ediyoruz.
2: Her şey babasının tedavi sürecinde başladı ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
0: Sosyal sorumluluk projem de emeklilikten önce aklımdaydı. Yıllar önce babam rehabilitasyonda tedavi olurken Türkiye'de tekerlekli sandalye ihtiyacının ne kadar çok olduğunu fark ettim. O nedenle zaman içinde bu projeyi geliştirdim.
2: Resim bilgisini geliştirmek için üniversite sınavına girdi.
0: Resim bilgim okul hayatından kalma bilgimdi. Tabir caizse alaylı olarak resim yapıyordum. 68 yaşında üniversite sınavlarına girdim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünün yetenek sınavını da geçince 73 yaşında Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldum. Böylece tekniğimi daha geliştirerek resimlerimin daha iyi yapmaya gayret ettim.
2: Turan, İstanbul, Ankara ve Sivas'ta açtığı sergilerle engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
0: 10 senedir açtığım sergilerin gelirinin tamamıyla 78 tane manuel

0: 17 tane de akülü tekerlekli sandalye temin ettim. Onun dışında ayrıca engellilerin sandalyede oturdukları zaman yara olmaması için vücutları hava minderleri temin ettim. Sivas'ta açtığım sergide işitme cihazı ve beyaz baston temin ettim. Benim artık klasikleşmiş bazı tablolarım var. O tablolardan birisi de at tablosudur. Her sergide mutlaka bir at resmim bağışçı bulur.
1: Bu zamana kadar 400'den fazla resmi bağış yoluyla sahiplerine ulaştı. Ayrıca bu resimleri yaparken konularını da özenle seçiyor.
0: Bir insan DNA'sının tuvale sanatsal olarak aktarmaya çalışıyorum. Daha bitiremedim. Bu bir DNA'yı temsil eden bir tablom. Kavramsal sanatlar da yapıyorum. Örneğin şu bir kavramsal sanattır. Burada hava, ateş, toprak ve suyu simgelemektedir bu. Ve böylece tasavvufta da hava, ateş, su, toprak ayrı bir anlam ifade eder.
2: Kemal Turan projesi kapsamında birçok kişiye umut oldu. Ama içlerinde biri var ki onu hiç unutmadı.
0: Ankara'nın Ücra bir köyünden bir genç kızımız 21 yaşında ve 21 senedir hep annesinin sırtında taşınmış. Bir şekilde benim tekerlekli sandalye temin ettiğimi öğrenince annesinin sırtında buraya geldiler. Ona tekerlekli sandalye temin ettik. Ben annesiyle babasıyla burada konuşurken o akülü sandalyeyle almış gitmişti kendisini. Diyor 21 yaşına kadar hiç hareket etmeyen, annesinin sırtından başka hiçbir şeyi olmayan kişi tekerlekli sandalyeyle kendi başına gidince annesiyle babası kapının önünde ağlamaya başladılar. Kızların o kadar özgürlüğüne kavuştuğunu görünce ben de onların yanında ağlamaya başladım.
2: İhtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye ulaştıran Kemal Turan'ın şimdiki hedefi ise Gazze'ye de tekerlekli sandalye gönderebilmek.
0: Devlet Hastanesi'nin acil servisine 9 tane tekerlekli sandalye gelirle temin ettim. Şimdi de bekliyorum ki refah kapısı açılsın. Kızılay'la da irtibatım devam ediyor. 10 tane Gazze'ye tekerlekli sandalye gönderme projem var. İnşallah onu da gerçekleştiririm.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İşini büyütenlerin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro konteyner.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Çek,
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
1: Reklam. A Haber Radyo.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Şansa kalmaz işimiz.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Yani okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini arttırdık. Yılda iki defa yapılan toplantıları her ay artık yapmaya başladık. Valilerimizin, kaymakamlarımızın başkanlığında. İstiyoruz ki bütün tedbirler gözden geçirilsin. Herhangi bir açık alan bırakmayalım.
18: Dijital tehlikeye karşı çocuklar için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ailelere de çocuklarını tehlikelere karşı korumak için görevleri hatırlatıldı.
17: Uyuşturucuyla mücadele, evet. Siber suçlarla mücadele veya sanal alemde

0: olup bitenlerle ilgili mücadeleyi sadece İçişleri Bakanlığı olarak bizim önlememiz mümkün değil. Burada ailenin de görevleri var. Yani aile mesela çocuğunu kontrol edecek. Hı hı. Kimlerle arkadaşlık ediyor, kimlerle düşüp kalkıyor, okula gidiyor mu, oyunlarda hangi sitelere giriyor, değil mi?
1: İçişleri Bakanlığı çocukların güvenliği için çalışmalarını sürdürürken şimdi de yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Tehlikenin adı istemsiz bekarlar, yani insel grubu. Bu grup İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporunda yer alıyor. Rapora göre bu grup kadın düşmanlığı, ırkçılık gibi kavramlarla öne çıkıyor. Türkiye'de ise sayıları azımsanmayacak kadar fazla. Çoğunluğu 18 yaşın altında. Raporda Discord ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden örgütlenen topluluklarda çocuklara yönelik zorbalık, cinsel taciz, tehdit ve şantaj gibi birçok suçun işlendiği belirtiliyor. Türkiye'de bu akımın izleri ne yazık ki kanlı bir olaya da yansıdı. İstanbul'da 2024 yılında iki kadını öldüren Semih Çelik'in insel gruplarına ait materyaller taşıdığı ve dijital platformlarda bu çevreyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu olay Türkiye'deki ilk insel bağlantılı cinayet olarak da kayıtlara geçti. İnsel üyeleri yoksul ve çirkin oldukları için kadınlara ulaşamadıklarını düşünüyor. Bu nedenle öfke ve intikam duygularını sosyal medyada besliyorlar. Bazı üyeler de intihar ederken yanında başkalarını da götürme düşüncesi dikkat çekiyor. Rapor, sosyal medyanın çocuklarda empati kaybına, siber zorbalığa ve radikalleşmeye yol açtığını da ortaya koyuyor. Raporda özellikle çocukların sosyal medya kullanımı için alınması gereken tedbirler de sıralandı. Buna göre çocukların sosyal medya kullanım sürelerinin kısıtlanması, ebeveyn kontrolü ve güvenlik yazılımlarının yaygınlaştırılması, okullarda medya okuryazarlığı dersleri verilmesi, yaş gruplarına özel farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gibi tedbirler yer aldı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 12 Mayıs Salı. Önce gündemin sıcak gelişmelerine ve önemli başlıklara bakacağız. Amerika ile İran arasında gerilimli ateşkes ve karşılıklı tehditler devam ediyor. Amerika'nın İran'ın teklifini kabul etmemesi sonrası İran'da Amerika'yı tehdit etti. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Suriye'de iç savaş nedeniyle yıllardır kapalı olan sınır kapısı yeniden açıldı. Şanlıurfa'dan son durumu Sinan Yılmaz anlatacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ihraç etmeye hazırlanıyor. Köksal da CHP üyeliğinden istifa etti. Atagündüz Kurşun Afyonkarahisar'dan son durumu anlatacak. 77'si tutuklu 414 ismin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasının 36. celsesi bugün görülüyor. Sanıkların savunmaları devam ediyor. Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Küresel krizlerin temel nedenlerinin ve tarihsel sömürgecilik mirasının masaya yatırıldığı Dünya Dekolonizasyon Forumu ikinci gününde devam ediyor. Önemli konu başlıklarını Meral Dağlılar takip ediyor. Ekonomik misyon programı kapsamında beraberindeki büyük bir iş insanı heyetiyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilda'nın ziyaret programına da bakacağız. Rıfat Fırat canlı yayında olacak. Ve Avrupa Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya ambargo uygulamayı sürdürürken bir yandan da Avrupalı şirketler enerjiye ambargoyu delmeye devam ediyor. Hangi Avrupa ülkesi Rusya'dan ne kadar LNG aldı? Fatih Yılmaz Almanya'dan son gelişmeleri anlatacak. Ajansa başlıyor. Önce sıcak gelişme. İstanbul Sarıyer Bahçeköy Orman Yolu'nda bir İETT otobüsü alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı İETT otobüsünde. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü yangın ve otobüs hurda yığınına döndü. Hemen gidelim olay yerine. Sıcak noktada Kübra Kılıç Tepeci bekliyor. Bize ayrıntıları anlatacak. Kübra.
1: Teşekkür ederiz Merve Tepe. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte hemen aslında olayın gerçekleştiği noktadayız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Edindiğimiz bilgiye göre otobüste yolcu olmadığını, şoförün durumunun ise iyi olduğunu, motor kısmında yangının başladığı ve yangın başlar başlamaz da hemen sağda görmüş olduğunuz gibi otobüsün şoför tarafından durduğunu biliyoruz. Ekranlara da getiriyoruz. Şu anda yangın çıkan otobüs söndürülmüş durumda ki üstü kapatıldı. Lastikler kullanılamaz hale geldi. Birazdan çekici gelecek.

0: otobüsü çekecek ama öncelikle tekerleklerin şu anda çıkarıldığını yandığı için sanırım yeni bir tekerlek takımı gerçekleşecek. Ardından da otobüsü çekici yardımı ya da bu noktadan alacaklarını belirtmiş olalım. Tabii yangın çıktıktan sonra burası polis ekipleri tarafından yolun yangının olduğu şeridin belli bir kısmının kapatıldığını, araçların kontrollü geçişinin sağlandığını belirtmiş olalım. Yangın henüz neden çıktı, nasıl çıktı dediğimiz gibi bilinmiyor. Henüz resmi bir açıklama da yapılmadı bu konuda. Resmi açıklama yapıldıktan sonra yangının tam anlamıyla çıkış nedeni de belli olacak. Edindiğimiz bilgiye göre şu anda otobüste yolcu da yoktu. Adnan Menderes Caddesi'nde yandı. Kilyos mevkisine doğru seyrediyordu. Yaralı bilgisi yoktu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelmişti. Trafik kontrolü de şu anda sağlandı. Ekipler bir şeridin belli bir kısmını kapattı. Tek bir şeritten geliş ve gidiş kontrollü bir şekilde yapıldığını belirtmiş olalım. Tabii otobüsten geriye şu an göremiyoruz ama tamamen kül yığını kaldı diyebiliriz. Kısa bir süre içinde tamamen alevler bütün otobüsü sardığını, ki dışarıdaki tekerleği görüyorsunuz, tamamen yandığını, ki otobüsün içinde tamamen yandığını belirtmiş olalım. Şu an otobüsün üstü ölçülü bir vaziyette. Birazdan da bu noktada çekici geldikten sonra otobüsün çekileceğini belirtmiş olalım. Yaralı bilgisinin olmadığını biliyoruz. Şoförün durumunun yine iyi olduğunu biliyoruz. Bir anda motor kısmında otobüsün yangın çıkıyor. Henüz nedeni bilinmiyor. Yangının çıkmasıyla birlikte otobüsün her yerini alevler sarıyor. Alevler şu anda kontrol altına alındı. Otobüsteki yangın söndürüldü. Ama sanırım şöyle ağaca doğru bakıyorum. Soldaki ağaçtan çıkan dumanı görüyorsunuz. Sanırım yangınla birlikte çevredeki ağaçlara da sıçramış. Ama tabii oradaki de alevler kontrol altına alındığını belirtmiş olalım. Ufaktan böyle dumanı görüyorsunuz. Ki yanmış bölümlerinde siyah olduğunda belirtmek istiyorum. Şu anda yangın tamamıyla kontrol altına alındı. Buradaki trafik akışı da polis ekipleri tarafından sağlanıyor. İki şeritli yol tek şeride düşürüldü. Belli bir bölümden itibaren geliş gidişler polis ekipleri tarafından sağlanıyor. Hatta birazcık ilerleyebilirsek şöyle sağ tarafa doğru, tekerin yandığını söylemiştim sizlere. Yanan teker şu an çıkarıldı. Yerine yeni teker de takılıyor. O tarafa doğru kontrollü bir şekilde ilerleyelim. Çünkü yol tek şeride düşürüldü. Bu noktadan da canlı yayınımızı gerçekleştirelim. Otobüsün tabii üstünde örtü olduğu için şu anda içini gösteremiyoruz ama otobüs tamamen küle döndü. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de şu anda ekranlara getiriyor. Teker, yanan teker çıkarıldı. Yerine yeni bir teker takılıyor ki bu noktadan çekilmesi için yaralı bilgisi olmadığını, alevlerin de kısa sürede kontrol altına alındığını belirtelim ve sarı yerden sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Kübra Kılıçtepeci anlattığı ayrıntıları. İran'ın öncelikli hedefimiz savaşı bitirmek diyerek Pakistan'a ilettiği yanıt Trump'ın hoşuna gitmedi. Amerikan Başkanı İran'ın teklifini kabul edemem deyince dünya yeniden acaba bir savaşın eşiğinde ve Amerika'nın saldırıları başlar mı diye endişelenmeye başladı. Son yaşananlara bakalım.
2: İran'dan yakında bir cevap bekliyorum.
3: Trump, İran'ın yanıtı için kabul edilemez dedi. Ateşkese rağmen tansiyon yeniden yükseldi. Petrolü tekrar 100 doların üzerine çıkaran gelişme, İran'ın amacımız savaşın bitirilmesi olacak açıklamasıyla başladı. Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirmeden bir süreliğine feragat etmeye razı. Ancak iki başkent bu sürede anlaşamıyor. Hürmüz ablukası ve savaş tazminatı da eklenince süreç çıkmaza giriyor.
4: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
3: Washington'un bileğini bükmek için Tahran'ın son hamlesi internet olabilir.
4: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
3: Basra Körfezi'nden geçen kabloların zarar görmesi tüm dünyayı etkileyebilir.
1: İran bundan sonra ne yapabilir? İran'ın elindeki tek koz Hürmüz Boğazı mıydı? İran buna hayır diyor ve savaşta yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik kablolar üzerinden hak ilan etmeye hazırlanıyor. Amerika'dan da bir açıklama var buna tepki olarak. Amerika, İran bunu yapamaz diyor. O açıklamalara bir bakalım.

0: mücadeleden.
1: Düşman bir kez daha ülkemize yönelik yanlış hesap yaparsa başka sürprizlerle karşılaşacak.
2: İran ordu sözcüsü Muhammed Karami, ABD'yi sürpriz saldırılarla tehdit etti. İranlı komutanın sözleri, İran denizaltı internet kablolarına müdahale mi edecek sorusunu gündeme getirdi. Hürmüz Boğazı sadece küresel ticaretin değil, aynı zamanda uluslararası internet erişiminin de ana yollarından biri. İnternet trafiğinin %99'u denizaltı kablolarla sağlanıyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarındansa küresel internet trafiğinin %20'si sağlanıyor. Fars Haber Ajansı'na göre gemilerin geçiş planını yeniden düzenleyen İran, şimdi de kablolar üzerinde hak ilan etmeyi planlıyor. İran, Hürmüz'den geçen denizaltı kabloları için izin ve bakım işlemleri üzerinde tam kontrol ilan etmeyi sağlayacak bir çalışma yapıyor. Bu adım hayata geçerse İran'ın doğrudan fiber optik hatlara müdahale edebilme imkanı da gündeme gelebilecek. Tahran'ın fiber optik kablolara olası müdahalesi ABD'de geniş yankı uyandırdı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, bu kabul edilemez bir eylem olur çıkışını yaptı.
1: Şimdi İran Devlet Televizyonu'nda Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı kablolarına el koyabileceklerini söylediler. Bunlar finansal verileri, borsa bilgilerini, bulut sistemleri ve veri merkezlerine ilişkin verileri taşıyan kablolar. Bunu kabul edemeyiz.
2: Geçtiğimiz yıllarda Husilerin Kızıldeniz'deki fiber optik kablolara zarar verdiği iddia edilmiş, küresel internet erişiminde sorunlar yaşanmıştı.
3: Bu gelişmeler yaşanırken Amerikan basını Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı savaşa dönmek için orduyu hazırladığını öne sürdü. İran'dansa bu iddialara yanıt var. İran şayet bir saldırı olursa uranyum zenginleştirme seviyesini %90'a çıkarırız tehdidinde bulundu. Ekber Karabağ'a gidelim, hemen Tahran'dan son gelişmeleri Ekber Karabağ anlatıyor.
4: Merve, teşekkür ederim. Evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yazılı bir şekilde yapılan görüşmelerden sonuç alınmadı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu son yanıtı kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Şimdi ise akıllarda acaba bundan sonraki süreçte nasıl bir gelişme olacağıyla ilgili ABD'nin önünde çok bir sayıda seçenek bulunmaktadır. Tabii bunların her birinin de kendine göre riskleri bulunmaktadır. En çok konuşulan, özellikle son iki gündür İran cephesinde konuşulan meselenin savaşa yeniden dönülmesi seçeneğidir. 40 gün boyunca İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaştı. Ancak bu 40 günlük süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri tam olarak istediklerini İran'dan alamadı. ABD Başkanı Donald Trump %75 hedeflerini vurduk, 25'i içinde yeniden vururuz yönünde ifadeleri söz konusu oldu. İran'dan da bu konuyla ilgili yanıt gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen görüşmelere başkanlık eden İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalibaf, bizim içinde tüm seçenekler masada, silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya sert bir şekilde karşılık verecektir. Sürprizlerimiz var. Az önce bir İranlı yetkilinin de haberinde izlediğimiz üzere sürprizlerden bahsetti. Tabii İran'ın bu aşamada sürprizleri ne olacaktır? Az önce yine haberimizde izledik. Bölgeden geçen kabloların kablolara zarar verilmesi, onlara sabotaj yapılması seçeneklerden birisi olabilir. Bugün İran İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü İbrahim Rizai, yaşanacak böyle bir durumda, İran'ın saldırıya maruz kalması durumunda bu kez uranyum zenginleştirme seviyesinin %90'ına çıkarabileceklerini ifade etti. An itibariyle İran'da bu %60 seviyesinde, ki İran ve ABD arasındaki müzakerelerin tıkanmasının başlığı sebebinin de bu konu olduğunu ifade edebiliriz ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın elindeki bu rezervlerin yurt dışına kendilerine verilmesini istiyor. Tabii başka bir seçenek olarak İran Babıl Mendeb'in kapatılması olarak gösterebiliriz. Başka bir deyişle İran ve ABD arasında bir savaşın çıkması durumunda İran bu 40 günlük sürenin boyunca yapılan savaşında kullandığı imkanlarından daha fazlasını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermeye çalışacak diyebiliriz. En azından İran'ın gelen açıklamalar bu yönde diyor ve sözü sana bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ anlattı ayrıntıları. Ermenistan Başbakanı

0: Nikol Paşinyan Ermenistan'da taşları yerinden oynatacak bir açıklama, bir itirafta bulundu. Paşinyan Ermenistan'ın yıllarca sürdürdüğü işgal politikalarını Karabağ hiçbir zaman bizim değildi. Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu cümlesiyle anlattı. Bakın neler söyledi.
1: Karabağ bizim değildi, bizim değildi.
2: Ermenistan'da ezberleri bozan ve taşları yerinden oynatan bir açıklama en üst düzeyden geldi. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca süren Karabağ politikasını ölümcül bir hata olarak niteledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karabağ bizim değildi, onu bizim yapan şey neydi sözleriyle Ermenistan'ın yıllarca süren işgal politikasını itiraf etti.
3: Karabağ nasıl Ermenilerindi? Nasıl bizim olduğunu açıklayın. Orada mı yaşadık? Orada okul mu yaptık? Orada anaokulu mu yaptık? Orada fabrika mı yaptık? Nasıl bizimdi?
2: Ermenistan lideri Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'da muhalefet ve milliyetçi çevrelerde beraberinde yeni tartışmaları getirdi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da Katarlı mevkidaşıyla bir basın açıklaması yapıyor. Hemen o noktaya dönelim.
4: Değerli basın mensupları tabii ki özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyri sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi. Diğer taraftan değerli dostumla tabii ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgedeki diğer konuları da konuştuk. Başta Gazze meselesi olmak üzere kendileri de ifade ettiler. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de, Lübnan'da ortaya konan yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. Onunla yetinmiyor. Evlerinden zorla çıkartılanlar, göç edilen kardeşlerimiz var. Mülteci durumuna düşüyorlar. Hem biz bölge ülkeleri olarak hem de uluslararası toplumun büyük bir hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız? O konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Tabii karşı karşıya kaldığımız ve kısaca özetlemeye çalıştığım olağanüstü durumluluk, birazdan belki sorularınıza da detaylandırırız belli konuları, bizi her türlü konuda daha fazla istişare etmeye itiyor. İkili ilişkilerimiz çok şükür oldukça iyi durumda. Her türlü, her alanda gerçekten oldukça iyi ilerleyen bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in ortaya koyduğu irade, liderlik bölgedeki diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek nitelikte. Uzun yıllardır samimi bir dostluğa, kardeşliğe dayalı, belli olaylarla test edilmiş bir ilişki var. Her iki ülke kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra oldukça profesyonel, sonuç almaya odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecekler. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Gazze'de olduğu gibi, tıpkı Gazze'de olduğu gibi bu problemde de hiç şüphesiz çok etkili roller oynadınız. Adeta dünyayı çok önemli görüşmeler yaptınız bütün muhataplarınızla. Hasreten uluslararası kamuoyu olarak ve uluslararası basın olarak iki bakana da ben çok teşekkür etmek istiyorum bu süreçte. Efendim, soru müzakerelerle ilgili olacak. Tabii bildiğiniz gibi ne tam bir ateşkese dönme söz konusu. Hala savaşa geri dönülebilir mi soruları çok ortada dolaşıyor. Bu konuda müzakerelerle ilgili özellikle Amerika ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili Pakistan arabuluculuğunda yürütülüyor ama sizler de çok etkili ve aktif rol oynuyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Her iki bakana sorum olacak. Ve ikinci sorum da Hürmüz Boğazı'ndaki tavsiyeli sefer güvenliği de çok etkilendi bu süreçten. Hala çok etkilenmeye devam ediyor. Bununla alakalı ortak bir diplomatik ve bölgesel bir mekanizma planlanıyor mu Türkiye ve Katar açısından? Nasıl bir öngörü öngörüyorsunuz? Bununla ilgili sorularım olacak. Çok teşekkür ederim efendim.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katarlı mevkidaşıyla bir basın açıklaması gerçekleştiriyor ve bölgede savaşın tekrar sürmemesi için temaslara devam edildiğini söyledi. Bakan Fidan bir an önce Hürmüz'ün açılması gerektiğini vurguladı ve tarafların anlaşma metinlerinde ilerleyerek artık savaşa dönülmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinin desteklendiğini ve süreçte tarafların orta yolu bulması için müzakerelerin sürdüğüne dikkat çekti. İsrail'in bölgede birinci tehdit unsuru olmayı sürdürdüğünü ve yayılmacı politikaların engellenmesi gerektiğine dikkat çekti ve bir mesajda hem İran hem Amerika kanadına vererek Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaptı. İki bakan şu an basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Sürecin en başından beri Türkiye ve Katar bu savaşın çıkmaması için savaştan önce de müzakerelere dahil olmuştu ve Dışişleri Bakanı daha önce de yaptığı açıklamada bu savaşın olmaması için Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yaptık ve tarafların masanın dağılmaması için gösterdiği iyi niyeti biliyoruz. Müzakerelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Katar'da bugün yaptığı temaslar önemli. Hakan Fidan'ın dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Yine Cumhurbaşkanı'nın bu hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la yaptığı görüşmeler önemliydi. Körfez ülkeleriyle diplomasi trafiğine devam ediyor Türkiye ve savaşın yeniden başlamaması için yoğun bir diplomasi var şu an Türkiye ve Katar kanadından yapılan görüşmelerde. Bugün iki bakanın görüşmesinde de bu iki müzakere sürecinin tamamlanması ve Amerika-İran kanadının da taleplerini karşılıklı reddettikten sonra masanın dağılmaması için yoğun bir çaba var. Bu hafta sonu resmi olmamakla birlikte bir müzakere beklentisi de var.
1: Büyük bir destek vermekteyiz açıkçası. Pakistanlı kardeşlerimizin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üstünde. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Şu anda ortada gidip gelen mesajların aslında biraz doğasında yatan da bu. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Ama bu çabaların içerisinde yer alıyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bu yolla, diplomasi yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
2: Sual ثاني صابر أيوب تلفزيون ikinci soru Sabır Eyüp televizyon El Arabi televizyonu Sabır Eyüp El Arabi televizyonu birinci sorum Sayın Başbakan Dışişleri
3: Bakanı'na هل هنالك أي جهود حاليا لمحاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران؟ سؤالي الثاني للسيد وزير الخارجية ما هي طبيعة ومستوى التنسيق بين الدوحة وأنقرة؟
4: دوحة أنقرة arasındaki İran ve diğer konularla ilgili koordinasyon nasıl gelişiyor? Burada tabii ki Ankara İsrail'in rolüne nasıl bakıyor? Diplomatik çabalarla ilgili iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyarette bulundum ve orada özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tabii ki olumlu yanıt alınması konusunda görüşmeler yaptım. Özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tarafların buna olumlu cevap vermesi, diplomatik çabaların devam ettirilmesi ve çözüme varılması üzerinde duruldu. Amerikan tarafı tabii ki biliyor, diyor ki bölgede savaşın daha fazla devam etmemesi gerekir. Ben daha önce de söylediğim gibi Pakistan gerçekten çok büyük rol oynamaktadır. Hem bölge için hem dünya için ve biz de onların bu çabalarını destekliyoruz ve istişarelerin de devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
5: Bu savaştan
1: tabii son derece sıkı, profesyonel bir şekilde devam etmekte. Hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aramızda her türlü kurumları ilgilendiren istişare mekanizmaları bulunmakta. Sadece Sayın Başbakan'la bizim aramızda değil, diğer kurumlarımızla krizin türüne göre sürekli bir haberleşme halindeler. Yardım kurumlarından, istihbarata, savunma kurumlarından, ticaret, enerji kurumlarına kadar bütün kurumlarımız belli bir çerçeve içerisinde sadece bu savaş esnasında değil, diğer bölgesel sorunlarla da ilgili yoğun ve profesyonel bir koordinasyon mekanizmasını işletmekte. Tabii ki bu savaşın başlamaması için değerli kardeşim ve ben, devlet başkanlarımız Sayın Emir ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan büyük bir çaba ortaya koyduk en başından itibaren, ama maalesef savaş vuku buldu. Şu anda bu savaşın en erken şekilde ve en az zararla durdurulması için çabalamaktayız. Bütün bu çabaları desteklemekteyiz. Biliyorsunuz Türkiye ve Katar'ın şöyle bir duruşu var. Bölgesel krizleri arabuluculuk yoluyla sönümlendirmek, sona erdirmek konusunda her iki ülkede gerçekten çok çalışıyorlar. Birbirlerinin çabalarına destek veriyorlar. Bölgemizde yıllardır büyük krizler var. Hatta bölgemizin dışında Afrika başta olmak üzere İslam dünyasını da yakından ilgilendiren sorunlar olduğunda biz Katar'la özellikle arabuluculuk konularında büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu konuda geçmiş yıllara dayalı önemli tecrübelerimiz var. İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz, işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanıyor.

0: tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.
1: Böylece basın toplantımızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na. Teşekkür ediyorum ve de basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katarlı mevkidaşıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve savaşın bitmesi için tarafların çok yoğun bir çaba sarf ettiğini, özellikle Türkiye ve Katar'ın bu süreçte önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Temaslar devam ediyor. Oradaki son açıklamaları anlattık. İstanbul'da çok özel bir ziyaret var bugünlerde. Belçika Kraliçesi Matilda beraberinde çok kalabalık bir heyette Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ağırladı dün kraliçeyi. Baykar'ı ziyaret etti. İHA ve SİHA'larla ilgili de bilgiler aldı kraliçe. Ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Kraliçenin İstanbul çıkarmasına şöyle bir bakalım.
3: Ekonomik misyon kapsamında dev bir ekiple Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Matild en son 2012 senesinde prenses unvanıyla aynı misyonla Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu kez 428 yatırımcı ve üst düzey siyasetçiden oluşan geniş bir heyetle dün saat 12 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Onu havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Ziyaretin amacı Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesi, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok sektörde yatırım ve işbirliği fırsatlarıydı. Kraliçe havalimanından Beşiktaş'a geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matild'i Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.
4: Türkiye'de görmek tekrar 14 yıl sonra ne kadar güzel.
3: Emine Erdoğan'la birlikte saray içinde Türk mirasını tanıtan asırlık zarafet sergisini gezdi. Koleksiyonları inceleyen kraliçe hayranlığını dile getirdi. Erdoğan kraliçeye hanım eli kasımpatı ve lale figürlerinden oluşan broş hediye etti. Belçika Kraliçesi'nin bir sonraki durağı ise Beşiktaş Ortaköy'dü. Ekibiyle birlikte Boğaz manzarasını izleyen kraliçe oradan ayrılıp Baykar tesislerini ziyaret etti. Orada kendisine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Kraliçe dünya çapında başarılarıyla tanınan milli SİHA'ları ve yürütülen projeleri inceledi. Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisine Bayraktar Kızıl Elma insansız hava aracının maketi takdim edildi.
5: Bu ziyaretinde hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.
3: Bugünse Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın da eşliğiyle kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinden savunma sanayine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyelleri öne çıktı. Görüşmenin ardından Belçika Kraliçesi Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ni gezdi. Tarihi eserler hakkında bilgi aldıktan sonra Taksim'e Belçika Konsolosluğu'na geçti.
2: Enstitü Sosyal ve Nun Eğitim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Dünya Dekolonizasyon Forumu bugün ikinci gününde. Çok önemli isimler ağırlanıyor. Hemen gidelim, Meral Dağlılar takip ediyor. Son bilgileri alacağız.
6: Evet. Dünya dekanonizasyon formunda bugün son gün artık icra ediliyor. Saatler sonra da nihayete erecek bu form. Bizler de şu anda Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Yayınlarımıza devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli konuklarımızı da ağırlamaya devam ediyoruz elbette. Şimdi de yanımda çok kıymetli öğretim üyesi Doktor Selçuk Aydın var. Hoş geldiniz hocam öncelikle.
7: Hoş bulduk.

0: Rusya'dan kurumlarla işbirlikleri imzaladık. Hı. Ve onların da destekleriyle ve buradaki arkadaşlarımızla beraber böyle bir forumu imza attık. Forumda 6 ana torumuz, 20'ye yakın özel konuşmalarımız, 3 round table'ımız ve 300'ün üzerinde akademik paper aldık, akademik makaleler. Bunların bir 80'ine onay verdik ve 15 Hı. akademik oturumuz bulunuyor. Bu kadar büyük bir forumda bu dekolonizasyon kelimesi, kavramı tartışmalara da yol açtı ve Türkiye'de bu kavramı neden tartışıyoruz? 1960'ların 70'lerin kavramı değil mi gibi sorular ilk başlarda gelirken bizim Filistin'de yaşananlar, İran'ın meselesi ve dünyadaki diğer gelişmeler dekolonizasyon meselesinin ne kadar önemli olduğunu tekrardan gündeme getirmiş oldu. O yüzden de dekolonizasyon sadece 1960-70'lerin siyasal anlamda bağımsızlıkla sonuçlanan bir hikayesi değil. Aynı zamanda dekolonizasyonu dekolonyalite yani sömürge dışı düşünme, ekonomik politikaları oluşturma, hı hı. güvenlik politikaları oluşturma diyebiliriz. O yüzden de dekolonyalite için aslında dekolonizasyonun 1960'ların 70'lerin kavramı değil, bugünle çok yakından alakalı olduğuna değinmiş olduk.
1: Peki bu forumun nihai hedeflerinden bahsedecek olursanız neler söylersiniz?
0: Bu forumun nihai hedeflerinden biri aslında Batı merkezli düşünmenin dışında çoklu düşünme, çoklu dünyaların olduğuna inanma, dünyanın farklı coğrafyalarında farklı düşünce birikimlerine değer verme, farklı toplumsal yapılarında kendine yer bulması diyebiliriz. O yüzden de kendini dünyanın merkezine koyup oradan bilgi kümesi oluşturup o bilgiden dolayı oluşturdukları politikalarla beraber aslında bir anlamda kolonyal politikalarla beraber yaptıkları tüm politikaları meşrulaştıranlara hayır demek ve her ülkenin kendi toplumsal değerleri içerisinde yeni politikalar geliştirmesine destek vermek diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Ben Dr. teşekkür ederim. Selçuk Aydın bizlerle birlikteydi. Forumun aslında son gününde artık bir değerlendirme yaptık diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Atatürk Kültür Merkezi'nden Meral Dağlılar anlattı ayrıntıları. CHP'li belediye başkanları partiden bir bir istifa ediyorlar. İstifa gerekçeleri ise yolsuzluğa zorlandık diye açıklıyorlar bu istifa gerekçelerini. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu istifa eden isimlere yönelik tehditlerine devam ediyor. Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gündemde. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bu kez Burcu Köksal'ı hedef aldı.
3: Burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle.
4: Önüne geleni tehdit etti. CHP'den istifa eden belediye başkanlarını tek tek hedef aldı. Belediye başkanları ise ana muhalefet partisiyle yollarını ayırırken rüşvet ve yolsuzluğa zorlandıklarını söylediler.
5: Benim hacı anama, kötü kadın ve benim rahmetli hacı babama yokmuş gibi muamele yapan o... lafının hesabını soracağım sana.
3: Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim. Görmeyeceğim. Görmeyeceğim.
4: CHP'nin tehditlerinden Burcu Köksal da nasibini aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı üzerine partililere onu bu sokaklarda gezdirmeyin dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tartışılacak açıklamalara imza attı.
6: Hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
4: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çelçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesi ana muhalefet partisinde soğuk duş etkisi yarattı. Özgür Özel Çelçioğlu'nu da hedef aldı. Çelçioğlu, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını yargıya taşıdı.
7: Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar, açıklasınlar. Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
4: Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da CHP'den istifasının altında kanun dışı taleplerin yattığını anlattı. Tehdit, şantajlara maruz kaldığını dile getirdi.
8: Bana kurulan kumpasları, tehditleri, şantajları ve baskıları defaten üst mercilere ilettim.
3: Sabrımızın sonundayız. Gelirim, darmadağın ederim. aklını başına topla.
4: CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'le Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında yapı kontrol tartışması yaşandı.

0: Günzel Miniç'in belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kendisine bağlanması için tehdit edildiğini açıkladı.
1: Yapı Kontrol'e bakarken, burada başkan yardımcısıyken, bunu da herkes duysun, burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? Yapı Kontrol'ü bana bağlamazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım dediniz. Niye Yapı Kontrol? Ben o zamanlar anlamıyordum Yapı Kontrol'de nasıl bir olay var. Kesinlikle sizin mal varlığınızın kontrol edilmesi gerekiyor.
0: Özden Vural Gürsel ise Miniç'in kendisini tehdit ettiğini ifade etmesinin ardından devam eden helallik tartışması için peki siz eşinizden helallik aldınız mı diye sordu.
1: Siz de helallik alınması gerekiyorsa özel meseledir, girmekten hiç hoşlanmıyorum ama eşinizden helallik aldınız mı?
0: Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisinden Muhittin Böcek'in adaylık süreci için 1 milyon euro istediğini öne sürmüştü. CHP'li Veli Ağbaba ise ben Gökhan Böcek'i görsem tanımam, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi demişti. Ancak Ağbaba'nın Muhittin Böcek ve oğlunu cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
2: Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettik.
3: Şimdi gelelim Afyonkarahisar'daki tartışmalara. Günlerdir siyasetin birinci gündem maddesi desek yanlış olmaz Burcu Köksal'a dair tartışmalar. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ihraç etmeye hazırlanıyor. CHP üyeliğinden istifa eden Köksal'ın da AK Parti'ye katılması bekleniyor. Gidelim Afyonkarahisar'a, Atagündüz Kurşun konuşulanları anlatacak.
4: Merve, teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir taraftan kriz, bir taraftan da yaprak dökümü devam ediyor. Sen de söyledin. Günlerdir aslında konuşulan konulardan bir tanesiydi Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği. Hatta CHP'li yetkililer buraya da geldiler. Afyonkarahisar Belediyesi'nin önüne de geldiler. Mini mini mitingler düzenlediler. Ancak Burcu Köksal yolundan dönmedi. Çünkü kendi açıklamasına göre farklı farklı sebepleri vardı. Bunların en büyüğü tabii ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit dolu mesajların gönderilmesi, telefonla tehdit dolu mesajların gönderilmesi, hatta ailesini de eşini de hedef alan sözleriydi CHP Genel Başkanı, ki bunu da zaten kendisi de dillendirmişti. Burcu Köksal'a attığı o mesajları kendisi de itiraf etmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Hatta 2 yıl sonra iktidar olacağım, o zaman gününü göreceksin şeklinde tehdit dolu, hakaret dolu mesajlar gönderdi ortaya çıkmıştı, ki bunlar CHP genel merkezi düzeyinde yaşananlar. Ancak Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar özelinde de yine CHP'li meclis üyeleriyle sıkıntılar yaşadığı da aşikar. Malum yine Burcu Köksal'ın yaptığı bir açıklama vardı. İl özel idaresinden bir otopark kazandırdığını Afyonkarahisar Belediyesi'ne, ancak bunun CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından engellendiğini açıklamıştı Burcu Köksal. Hatta burada yine CHP'li bazı partileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne şikayet ettiğini, ancak bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma, disiplin soruşturması açılmadığını ve kendi gönderdiği dosyaların sümenaltı edildiğini söylemişti. Ve işte bu yaşanan gelişmelerin ışığında, artık birkaç gündür yaşanan bu gelişmelerin ışığında önümüzdeki saatlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti takılacak. Böylelikle 2 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve aynı zamanda Köksal'ı içine alacak olursak AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 16'ya yükselmiş olacak. Sadece Burcu Köksal değil, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin CHP'li belediye başkanı Veysel Topçu da yine AK Parti saflarına katılacak, ki Dinar Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden bir tanesi, 30-40 bin nüfusuyla. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişme olarak artık kayıtlara geçmiş durumda. Sabah saatlerinde Burcu Köksal Veysel Topçu ile birlikte, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte Ankara'ya doğru yola çıktı. Saatler 9.45'i gösterdiğinde ve saatler 16'yı gösterdiğinde de AK Parti il genişletilmiş il başkanları toplantısında da Burcu Köksal'a AK Parti rozeti takılacak. Yarın da burada törenle karşılanması bekleniyor Burcu Köksal'ın. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
3: Çok teşekkürler. Atagündüz Kurşun anlattı ayrıntıları. İstanbul Bağcılar'da bir uyuşturucu operasyonu, 92 kilo

0: İstanbul'da narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. İstanbul ve Hakkari narkotik ekiplerinin ortak çalışması sonucunda İstanbul Bağcılar'da bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 180 parça halinde 92 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
1: İzmir Karabağlar'da müşteriyle taksici arasında gerginlik çıktı. Müşteri o sırada taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Görüntüler İzmir'den geliyor ekrana. 11 Mayıs'ta kaydedildi bu görüntüler. Müşteri ile taksici arasında ücret ödeme sırasında bir tartışma çıkıyor. Gerginlik anında müşteri taksicinin boğazına bıçak dayadı ve gasp etmeye çalıştı.
2: Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama.
1: Saldırgan yaşanan arbede sonrası kaçarak araçtan uzaklaştı. Yaşananlar da taksinin içindeki kamerayla kaydedildi. Yaralanan taksici hastanede tedavi oldu. Bu görüntülerde de zaten hemen olay sonrası ihbar yaptığı görülüyor. Şüpheli de çok kısa bir süre sonra yakalandı. Çankırı'dan bir görüntü. Fuarda ATV ile bir otomobil drift attıkları sırada faciadan dönüldü. Araçlardan biri alandaki görevliye çarptı.
0: Tehlikeli eğlence az kalsın faciaya neden oluyordu. Çankırı'da düzenlenen modifiye araç fuarında ATV ve bir otomobil drift atmaya başladı. İki araç kalabalığın içinde kendi etrafında dönerken otomobil alandaki görevli kişiye çarptı. Yere düşen adam ATV aracının altında kalacaktı ki son anda sürücü frene bastı. Böylece adam ölümden döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Otomobil ve araba fiyatına satılan tesbihler, vitrinleri süsleyen ve koleksiyoncuların peşinden koştuğu paha biçilemez tesbihler Ankara'nın tarihi semtlerinden Ulus'ta bir dükkanda alıcılarıyla buluşuyor. Oğuzhan Gültekin ve Barış Yar o dükkana gittiler, tesbihlerin yapım aşamasını görüntülediler.

0: Bir araba değil yani, bir daire parasına satılan tespihleri de var.
1: Kimileri için stres atma aracı, kimileri içinse paha biçilmez bir koleksiyon tutkusu.
2: Sabırla işleniyor, adeta iğneyle kuyu kazılıyor. Kimi zaman bir Osmanlı kehribarı, kimi zaman nadide bir oltu taşı. Ustaların elinde hayat bulan o taneler sadece birer aksesuar değil, bin yıllık bir kültürün mirası.
0: Bu kare olarak böyle kesilir, ince delik olarak, şeffaf delik olarak matkapla 0.6 uçla veya 0.5 uçla incelikle ilk önce bu kare halindeki şey yuvarlak hale gelir. Yuvarlak halinden sonra delime geçilir. Delim ağır ve yağlı olması gerekir. Deliklerin şeffaf içinde herhangi bir toz dahi olmaması gerekiyor. Bu boncuğun birinci safhası.
1: Zımparası, cilası ve imame işçiliği. Özellikle koleksiyoncuların gözdesi olan tesbihler bazen bir otomobil, bazen de bir ev fiyatına satılıyor. Peki bir tesbih ne kadar zamanda yapılabiliyor?
0: Tesbih hatayı affetmez. Onun için milimetrik olmasında fayda vardır. Usta ne kadar sabırlı çalışırsa, ne kadar düzgün ve kendi düzenini ona göre kurduysa en azami 1,5 günde çıkar. Ama bazı tesbihler vardır. Ağaç grubu, kemik grubu, şu grubu, bunlar.

0: Bunların delimi farklı olduğu için bunların çok itinayla ağır delinerek yapılması gerekiyor. Yani biraz meşakkatli iş, tozunu yutan bu işi daha iyi bilir. Yani 1,5 günde, 2 günde, 3 günde böyle güzel bir sanat harikası meydana getirir.
1: Göz kamaştıran renkler, kusursuz işçilik, paha biçilemez koleksiyonlar. Onlar sadece birer tesbih değil, hepsi el emeği, göz nuru sanat eserleri.
2: Değerli tesbihlerin alıcı bulması daha kolay oluyor.
0: Bizde Osmanlı kalmaz. Neden kalmaz? Geldiği gün eğer güzel bir tesbihse bunun müşterisi zaten kendi çevremizde hazırdır. Çünkü şöyle, ben alırım sana satarım, sen alırsın ona satar. En sonunda bu işin meraklısı ve koleksiyoncusuna ulaşır.
2: Tesbih koleksiyoncusu olmak için tesbihi iyi bilmek şart.
0: Tesbihi bilmeyen koleksiyoncu koleksiyonculuk yapmasın. Çünkü büyük zararlar görürler. Zaten bu piyasanın en büyük zararını görenler de koleksiyoncular ve onlara sahte malı satanlar. Her işte sabır olduğu için, sabır tanelerini yapmak için illaki sabır, göz, maharet ve teknik gerekli.
2: Tesbih satıcısı Sabri Karakuldukçu'ya göre piyasada Osmanlı tesbihi diye satılan tesbihlerin çoğu orijinal değil.
0: Sıkma olarak lanse edildiği için piyasaya. Bunlar eski objedir. Eski objelerin tarihine bakarsanız 1918'den 24 arası olan objelerdir. Şimdi bunlara piyasada Osmanlı adı konmuş. Yani Osmanlı adı konduğu için böyle gidiyor.
2: Koleksiyonerlerin gözdesi olan tesbihler arasında kuk ağacından yapılan ve antiseptik özelliği nedeniyle Osmanlı döneminde sıkça kullanılan tesbihler de var.
0: Kokanın başlangıcında malumunuz bütün camilerimizdeki dizaynlar koka ve ağaçlardan, ona benzer ağaçlardan yapıldığı için yani netice itibariyle o koka tesbihler verilmiş doktorlara, yani saray içerisindeki herhangi bir mikrobun antibiyotik özelliği olduğu için bunu yapıyorlarmış.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye. İhtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin, havada kanada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Üretim öncülerinin mikrosu var.
12: Mikro yazılım, mikro konteyner.
13: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı.

0: sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranın

0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: hemen al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikamet iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Online randevu platformumuzdan sessiz hizmet randevumuzu gördük ve tarzımızı aynı şekilde yapıyoruz.

0: Berberin eli kadar dili de kıvrak olmalı. Sohbetiyle, muhabbetiyle hem tıraş yapmalı hem de vaktin güzel geçmesini sağlamalı derler. Ama bu işler biraz değişti.
1: 3 tıraştır geliyorum, sessiz hizmet alıyorum. Yani kendimi daha iyi hissediyorum. Daha sessiz, sakin, daha güzel oluyor. Yani daha rahatlatıcı. En azından hani daha iyi hissediyorum.
0: Siyasetten futbola, ülke meselelerinden günlük yaşama, birçok farklı konu berber koltuğunda ele alınır. Ankara'da faaliyet gösteren bir berber işte bu durumu sil baştan değiştirmeye kararlı.
2: 3 kuşaktır bu sektörde hizmet veriyoruz. Müşterilerin böyle bir anda siyasetten futbola, işte günlük hayattan böyle muhabbet içerisinde olduklarını gördüm. Bazı müşterilerin sohbete, muhabbete mecbur kaldıklarını hissettim.
0: O da sessiz hizmeti hayata geçirdi.
2: İleride bu durumu değiştireceğim ve bu durumdaki portföyü rahatlatacağım, bunu resmiyete dökeceğim diye yıllardır süre gelen bir fikir vardı aklımızda. Sessiz hizmeti seçtiklerinde biz sadece tarzıyla alakalı, istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyor. Biz de yalnızca işte şurayı şöyle yapabiliriz isterseniz vesaire gibi o şekilde önerilerimizi sunup güzelce kafa dinleterek, rahatlatarak onlara aslında susarak psikolojik rehabilite etmiş oluyoruz.
0: Uygulamadan hem işletmeci hem de müşteriler memnun.
2: Aşırı rağbet var. Biz de mutluyuz. Onlar da mutlu. Temel hedefimiz fiyat fark etmeksizin zaten. Böyle bu hizmetin fiyatı fark etmiyor. Aynı fiyata bu hizmeti veriyoruz yine. Temel hedefimiz ayıp olur diye belli etmek istemedikleri şeyleri aslında resmiyete döküp bu şekilde hizmet vermek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bizlere yansıyanlar olacak mı? Bunu da önümüzdeki dakikalarda öğrenmiş olacağız. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayın 7'sinde yani 7 Mayıs'ta vermiş olduğu ifadeye dönecek olursak da aslında önemli iddiaları vardı kendisinin. Özellikle Özgür Özel'in makam aracının VIP araca dönüştürülmesi konusunda bir ifade vermişti ve şu ifadeleri kullanmıştı. Özgür Özel'in makam şoförü Mehmet isimli şahıs bana genel başkanın talimatını iletti. Ben de kabul ettim. İki aracın faturasını tek fatura halinde belediye şirketi üzerinden ödendi dedi. 170 bin euroluk VIP dönüşümden bahsediyoruz burada. Ve şu ifadelerle devam etti. Kendi aracının VIP dönüşümü için yaklaşık 25 bin euro artı KDV. Özgür Özel'in kullanımındaki olan araç için ise 170 bin euro artı KDV ödeme yapıldığını ifade etti. Vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesi kapsamında. Bir diğer beyanıysa şu şekildeydi. Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin TL nakit verdim ifadelerini kullandı ve bunu da şöyle aktardı. 2023 yılı sonunda yapılan kurultay öncesindeki kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon nakit para verdim dedi ve parayı bahçe duvarına bir poşetle bıraktığını ifade etti. 200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarında poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL ise Denizli'deki Demirkan isimli kişiyi çanta içinde teslim ettiğini belirtti. Özkan Yıl'ın vermiş olduğu etkin pişmanlık ifadesinde. İfadesinin sonuna ise şu cümleyle devam etti. Etkin pişmanlık kapsamında bildiğim her şeyi samimi şekilde anlattım. Özel hayatımla ilgili belediye başkanlığı görevini birbirine karıştırdığım için çok pişmanım. Kamu zararlarını ödemekte hazırım dedi. Vermiş olduğu ifade kapsamında. Söylemiş olduğumuz gibi ikinci kez etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veriyor şu anda Özkan Yalım. Saat 13.30'da başladı bu ifade işlemi de. Ne kadar sürecek? İfadelerden bizlere yansıyanlar olacak mı? Bunu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Merve Tepe.
5: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğluyla gelininin savcıya verdiği ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde deprem etkisi oluşturdu. Böcek ailesi 2024'teki yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olabilmek için Özgür Özel yönetimine 1 milyon euro para verdiklerini söylediler.
6: Burnunu yere sürttüreceğim böyle. Böyle, böyle.
0: Tehdit, hakaret ve itiraflar havada uçuyor.
7: İtirafçı olarak Antalya'da bir böcek var. Hangi böcek?
0: CHP'de son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk sorunları.

0: Duruşturmaları siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Muhittin Böcek, adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro rüşvet verdiğini söyledi. Böcek, rüşvet talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini vurguladı.
1: Bir daha görmeyeceğim o haysiyetsizliği, bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim.
0: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ise, eşi Gökhan Böcek'in babasının belediye başkan adaylığı için CHP'ye ciddi miktarda para verdiğini söyledi. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek zaman zaman o kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ettiğini vurguladı. Bu itiraflar adaylık için Böcek ailesiyle pazarlık mı yapıldı sorusunu akıllara getirdi. Böylece CHP'de aday belirleme sürecinde kurulan adaylık borsası sistemi, soruşturma dosyalarına giren ifadelerle gün yüzüne çıkmış oldu.
2: CHP'ye laf mı atıyorsun? Hadi oradan da hadsiz kaydetin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rüşvet vermiş.
0: CHP'de yaşanan bu gelişmeler önümüzdeki dönemde parti içi mücadeleyi daha da hareketlendireceğe benziyor.
3: ...2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıtan ve sınavda usulsüzlük yapan şüphelilerin yakalanması için terörle mücadele ekiplerinin Ankara merkezli 4 şehirde operasyonları devam ediyor.
0: Askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. 2014 askeri lise giriş sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Sınav sorularının Fethullahçı terör örgütü üyelerince sızdırılmasına dair soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Ankara merkezli 4 ilde operasyonun düğmesine bastı. Gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Önümüzdeki iki gün takip edeceğimiz önemli bir görüşme. Amerikan Başkanı Donald Trump tam 8,5 yıl aranın ardından Çin'e gidiyor. Bu ziyaretin aslında daha önce olmasını bekliyorduk ama malum İran Savaşı nedeniyle birkaç kez ertelendi. 13-15 Mayıs tarihleri arasında Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir takım görüşmeler gerçekleştirecek. Çok da kalabalık bir heyetle gidiyor Donald Trump. Donald Trump'ın ilk başkanlık seçimi döneminde yapılan son ziyaret 2017 yılında yapılmıştı. 8 sene sonra ilk kez Çin'e gidiyor. Gidelim şimdi Pekin'e. Pekin'den son durumu alalım çünkü yoğun bir hazırlık var Çin'de. Dediğim gibi kalabalık da bir heyet gidiyor ve tabii ki İran Savaşı ile birlikte iki rakibinde bu görüşmesi dünya kamuoyunun takip ettiği sıcak bir başlık. Son gelişmeleri Mehmet Zeyrek anlatıyor.
4: İyi yayınlar Merve Tepe. Tabii tüm hazırlıklar tamamlandı. Gözler artık yarın akşam Trump'ın Pekin ziyaretine çevrildi. Akşam saatlerinde ulaşacak ve yarın özellikle Xi Jinping'le birlikte aile fotoğrafı verecek. Bir yemekte buluşacak. Ardından Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek. İkili görüşmeler resmi düzeyde başlayacak. Akabinde Cuma günü de bir dizi temaslarda bulunduktan sonra Pekin'den ayrılacak Trump. Son hazırlıklar tamamlandı. Masada hangi konular var diye baktığımızda Trump'a bugün soruldu. Aslında tansiyonu yükseltecek konulardan bahsedeceğini söylüyor Trump. Mesela Tayvan'a yönelik savunma desteğini ve Hong Konglu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu bizzat Xi Jinping'le konuşacağını söyledi Trump. Ama eğer bu konular masaya gelirse bir soğuk duş etkisi olabilir Trump ve yanındaki heyet için. Çünkü Pekin haftalardır bu konuların tartışılmaya açık olmadığını, kırmızı çizgileri olduğunu söylüyor. Tabii Trump genellikle gideceği ülkelere önceden böyle yumuşak karnına dokunuyor ama genellikle de böyle dostane

0: mesajlar veriyor. Şu an için mesela yanında gelecek heyete baktığımızda Elon Musk var, Apple CEO'su Tim Cook var, Nvidia CEO'su var. Malum Nvidia Çin'e yönelik çip satmak istiyor ama Amerikan ambargoları var. Masada işte bu yaptırımlar tartışılacak. Tarifeler mümkünse tamamen kaldırılması konuşulacak. Liderler düzeyinde bir yapıcı görüşme bekleniyor. Bugün Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Güney Kore'de Amerikan heyetiyle bir toplantı yaptı. Ekonomik istişareler yapıldı. Liderler zirvesi için bir zemin oluşturuldu. Ve bakalım Xi Jinping ve Trump görüşmesinde hangi mesajlar verilecek? Diplomasinin kalbi Pekin'de atacak ve gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Pekin'den Mehmet Seyrek anlattı ayrıntıları. Şimdi savaşı ve müzakere sürecini anlatırken bir takım gruplar ve lobinin özellikle Amerika'da savaşı tekrar başlatmak istediğine dair yorumlar yapılıyor. Bunları da paylaşıyoruz. Amerikan medyasında bazı haberler çıktı. Tam da buna örnek bir haber. İran'ın savaş uçaklarını saldırılardan korumak için öncesinde Pakistan'a gönderdiği iddia edildi. İslamabad'dan bu iddialara çok sert tepki var. Pakistan yönetimi Amerikan basınını müzakere çabalarını baltalamakla suçluyor.
2: İran savaş uçaklarını saldırılardan korumak için Pakistan'a gönderdi. İddianın sahibi Amerikan CBS News. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ettiği bir dönemde Amerikan medyasında Tahran'la İslamabad arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımlandı. Habere göre İran savaş öncesinde hava kuvvetlerinin bir kısmını Pakistan'a yönlendirdi. Uçaklar başkent İslamabad yakınlarında bulunan Nurhan Hava Üssü'ne konuşlandırıldı ve Pakistan bu uçaklar için güvenli bir sığınak oldu. Yolcu uçakları ise Afganistan'a gönderildi. Ancak bu haber Pakistan'ın sert tepkisine neden oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla CBS News'un haberini yalanladı. Yapılan açıklamada hava üstünde yaşanabilecek bu çaptaki bir hareketliliği gizlemenin mümkün olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabulucu adımlarının devam edeceği belirtildi. Haberlerin müzakere sürecine zarar verdiği hatırlatıldı. Afgan yetkililer de savaşın başlamasından sonra İran hava sahasının kapanması nedeniyle sadece tek bir İran uçağının Afganistan'da kaldığını, bunun dışında hiçbir uçağın bulunmadığını açıkladı.
1: Ve Rusya-Ukrayna savaşında artık bir çözüm yakın mı? Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk defa Zelenski ile bir üçüncü ülkede görüşebileceğini söylemişti geride bıraktığımız günlerde. Üç günlük bir ateşkes vardı. O ateşkes sona erdi. Putin Amerika'nın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Dünya şimdi ateşkesin ardından acaba artık Rusya-Ukrayna savaşı biter mi? Bu sorunun yanıtını bekliyor. Bir müzakere masası kurulabilir mi orada da? Hemen alalım ayrıntıları. Moskova'da neler konuşuluyor? Akşin Kişiyev anlatıyor.
3: Evet, öncelikle şunu söyleyelim ki Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes konusunda şimdiye kadar herhangi bir uzlaşı sağlanmadı. Sadece çatışan taraflar farklı tarihlerde ikişer günlük ateşkes ilan etti ve daha sonra Trump'ın girişimiyle bu süreye iki gün daha eklenmişti. 6 ve 12 Mayıs tarihleri arasında toplamda 6 gün süren geçici ateşkes bu gece yarısı itibariyle sona erdi. Rusya Savunma Bakanlığı ateşkesin kendi birlikleri tarafından eksiksiz olarak uygulandığını savunurken Kremlin Sarayı taraflar arasında bu ateşkes süresini uzatma konusunda herhangi bir anlaşma sağlamadığını duyurdu. Özel askeri operasyonun kaldığı yerden devam ettiğini açıklayan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin gereken kararı alması halinde savaşın her an sona erebileceğini vurguladı. Böylece daha önce Putin'in söylediğini tekrarlayan Peskov, savaşın sona ermesi için Zelenski'nin teslim olmasının şart olduğunu dolaylı yolla vurgulamış oldu. Peskov ayrıca Moskova'nın ABD'nin arabuluculuk çabalarının devam etmesinin de memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Hatırlatalım ki daha önce Putin'in danışmanı Yuri Ushakov, yakın zamanda Trump'ın özel temsilcisi Witkoff,
4: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Rus ordusunun ateşkesin

0: sona ermesinin ardından ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Rusya'nın bu gece ülkesine 200'ün üzerinde silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini aktaran Zelenski,
1: Cephe hattına 80'den fazla hava bombası atıldığını ve 30'dan fazla hava saldırısı kaydedildiğini söyledi.
2: Çok teşekkürler Akşin Kişiyev. Kolaylıklar diliyorum. Moskova'dan Akşin Kişiyev anlattı ayrıntıları. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllar sonra eski Almanca öğretmeniyle bir araya geldi. Öğretmenini çiçeklerle karşıladı Putin ve bizzat da kendisi direksiyonuna geçtiği araçla öğretmenini aldı ve Kremlin'de akşam yemeğine götürdü.
3: Direksiyona geçti, eline çiçek aldı. Yıllar sonra öğretmeniyle buluştu.
4: Bir araya geldiğimiz yıla bakın.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin, Zafer Günü geçit töreni için birçok kişiye davet göndermişti. Onlardan biri de eski Almanca öğretmeni Vera Dmitrievna oldu. Rus lider öğretmenini töreni izlemeye ve ardından başkentte birkaç gün misafir etmeye çağırdı. Öğretmeni Putin'i kırmayıp törene geldi. Törenin ardından Putin bir buket çiçekle öğretmeninin kaldığı otele gitti. İkili uzun uzun sarıldı.
4: Moskova'yı gezdiniz mi?
3: Rus lider eski öğretmeniyle uzun süre baş başa sohbet etti. Kendisi için özel bir kültürel program da düzenlendi. Program sürecinde aracı kendisi kullandı. Öğretmenine bizzat Kremlin'i gezdirdi. İkili akşam yemeğini de burada yedi. St. Petersburg'da büyüyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almancasını 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde KGB görevi sırasında geliştirdi. Bu dil yetkinliğini daha sonra uluslararası platformlarda da sık sık kullandı. 2001'de Alman Bundestag konuşmasında Almanca hitap etmesi oldukça dikkat çekmişti.
2: Dikkat çeken bir haber, Körfez'de İran gerilimi yeniden tırmanırken bölge ülkelerinde hava savunma endişesi artıyor. Amerikan savunma teslimatlarındaki gecikmeler de Körfez ülkelerini Türkiye ile yeni bir savunma arayışına yöneltti. Hatta Türkiye'den Hisar alınabileceğine dair de bazı haberler paylaşıldı. Bir bakalım ayrıntılarına.
3: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleriyle Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
2: İstanbul Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular hemen tahliye edildi. Dakikalar içinde de araç alevlere teslim oldu. Sık sık patlamalar yükseldi. Bahçeköy Orman Yolu'nda yaşanması bu yangının da paniğe neden oldu.
3: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü ve yolcular hemen aracı terk etti. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin

0: ormanlık olması korkuyu iyice artırdı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
1: İstanbul Şişli'de dikkatsiz bir taksi şoförü geriye doğru manevra yaparken yoldan geçen yaşlı bir kadını ezdi. Talihsiz kadın kazada ağır yaralandı ve o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
0: Taksinin altında kalan yaşlı kadın ölümden döndü. Acı olay Şişli Bomonti'deki en işlek noktalardan birinde yaşandı. Dikkatsiz taksi sürücüsü pazardaki annesini almak için dar sokağa girdi. Çıkışta geri manevra yapmak istedi ancak arkasında yürüyen 65 yaşındaki kadını fark etmeyerek yoluna devam etti. Yaşlı kadın aracın altında kaldı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevre sakinleri panikle olay yerine koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde silahlı saldırı yapan, iş yeri kurşunlayan ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 kişi gözaltına alındı. 6 adet de ruhsatsız silah ele geçirildi.
0: İş yerlerini kurşunladılar, yağmaladılar, tehdit ederek korku saldılar. Silahlı saldırı için hazırlanırken yakalandılar. İstanbul polisi uzun süre takip ettiği bir suç örgütünü daha çökertti. Mega kentin farklı ilçelerinde çok sayıda suçun faili isimler tek tek tespit edildi. Şüphelilerin Eyüp Sultan ve Üsküdar'da kasten yaralama olaylarına karıştıkları belirlendi. Eyüp Sultan'da 5 ayrı iş yerini kurşun yağmuruna tutan da aynı suç örgütüydü. Takip edildiklerinden habersiz örgüt üyeleri Ataşehir'de silahlı saldırı hazırlığındayken operasyon düzenlendi. Yatırın. 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete de el konuldu.
1: Ne yazık ki trafikte şiddet bir türlü bitmiyor. Bu kez görüntüler İstanbul Başakşehir'den bir motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında kavga çıktı. Sürücü aldığı yumruk darbesi sonrası bayıldı. Yaşananlarsa cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
0: Araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumrukla yere yığıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı anlar Başakşehir'de kayda geçti. Motosiklet sürücüsüyle bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tansiyonun hızla yükselmesiyle birlikte taraflar arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında atılan yumruk sonrası motosiklet sürücüsü yere yığıldı. Olay cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
1: İstanbul'da hava kirliliği derken çevre kirliliğinde de artış var. Arnavutköy'den bir görüntü getireceğiz şimdi ekrana. İstanbul Arnavutköy'den geçen bir derenin rengi tamamen değişti. Ortaya çıkan manzara bölgedeki çevre felaketinin boyutunu da gözler önüne seriyor.
0: Suyun rengi değişti. Çevreyi ağır koku sardı.
2: Şu suyun pisliğine bakın, yeşilliğine bakın, pisliğine bakın. Bunu salan terbiyesiz. Nasıl oluyor böyle dereye şey yemyeşil?
0: Burası İstanbul'un Arnavutköy ilçesi. Derede su yeşil renkte aktı. Yaşanan renk değişimi mahalleliyi tedirgin etti. İddiaya göre sudaki renk değişimi kimyasal maddeden kaynaklanıyor.
3: Bu derede tepeden aşağı su akıyor. Zehirli su %100. Kokudan da duramıyoruz. Deminden daha çok akıyordu. Ama biraz kesildi. Az akıyor ama kokudan duramıyoruz.
0: Kirlilik sonrası hastalık şikayetlerinin de arttığı ifade ediliyor.
3: İçki gelip denetliyor bu şey diyor ama bu sene hiç gelmedi.

0: Çok çocuk hasta oluyor, biz hasta oluyoruz. Burada oturamıyoruz.
1: Çok kokuyor.
2: Deredeki renk değişiminin nedeni alınan numuneler sonrası belli olacak.
3: Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı aileleri dijital dünyanın risklerine karşı uyarmaya devam ediyor. Dijital ayak izi ve güvenlik bazlı yapılan uyarılarda en önemli başlık çocukların olası risklerden korunması için alınması gereken tedbirleri de içeriyor. Ayrıntılarına bakalım.
2: Ailelere dijital ayak izi uyarısı yapıldı, kişisel verilerin dijital ortamlarda paylaşılmasına aman dikkat denildi. Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, eğitim ve tanıtım noktasında vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Şube Müdürü Üsteğmen Ceren Sancak, dijital ortamda güvenlik ve öz denetimin bilinçlenmeyle başladığını söyledi.
4: Güvenlik ve öz denetim bilinçle başlar. Güvenli bir gelecek için suçun önlenmesi kapsamında en çok önem verdiğimiz alanlardan birisi bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleridir.
2: Suçun önlenmesi kapsamında vatandaşın bilinçlendirilmesi oldukça önemli. Jandarma bu kapsamda 2025 yılında 1.142.274 vatandaşı dijital ayak izi ve güvenlik noktasında uyardı. En önemli uyarılardan biri sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle yapılan reklamlar.
4: Vatandaşlarımız sosyal medyada rastladıkları yüksek kazanç vaadiyle hazırlanmış sponsorlu yatırım reklamlarına itibar etmemeli. Bu tür reklamlara yönelik anket ve formları doldurmamalı.
2: Ayrıca telefonlara yüklenen uygulamalardaki erişim izni istekleri de oldukça önemli. Bu noktada izinlerin titizlikle belirlenmesi ve uygulamaların bu şekilde kullanılması öneriliyor.
4: Hangi uygulama sizden hangi erişimleri istiyor? Yoğun zamanlarımızda ve özellikle acelemiz varken yüklediğimiz uygulamalarda neye izin verdiğimize dikkat etmiyoruz. Örneğin Fener uygulaması. Yüklüyoruz ama sizden mikrofona erişim izni istiyor. Buna gerçekten erişmesi gerekiyor mu? Bunu düşünüp bu şekilde bir karar vermemiz gerekiyor.
2: Şiddetin normalleştirilmesi, akran zorbalığı, zararlı içeriklere maruz kalma gibi risklere dikkat çeken Şube Müdürü Ceren Sancak, bazen risk bağıran çocukta değil, tamamen sessizleşen çocukta görülür ifadelerine yer verdi.
3: Güvenli ödeme sistemleri internetten alışverişlerin olmazsa olmazı halinde ama pek çok tüketici internete kredi kartı bilgilerini girerken param güvende sistemlerine itibar etse de bugünlerde bu tip ödeme sistemleri de artık dolandırıcıların hedefine girdi. Güvenli ödeme yöntemlerinde bir tuzak sistemi nasıl işliyor dolandırıcılar tarafından? Tüketiciler internetten güvenli ödeme yaparken nelere dikkat etmeli? Bu sorunun cevabını uzmanına sorduk.
5: Güvende gibi güvenli ödeme sistemlerinin ismini kullanan dolandırıcılar alıcı ya da satıcı gibi davranarak vatandaşlarla iletişime geçiyor.
6: Sistemin adı Param Güvende. Sistem de güvende zaten ama sahteciler o güvenli sistemin sac ayaklarını kopyalayarak dolandırma peşinde.
7: Hız, güvenli ödeme telaşı. Dolandırıcıların taktiği bu. Sizi punduna getirip bir anda gönderdiği linke tıklamasını istiyorlar ve siz de güvenli ödeme sisteminin güvenilirliğine dayanıp eğer o linke tıklarsanız bu defa güvenli ödeme sistemi tam tersine dönüyor.
5: Platformun tasarımını birebir taklit eden sahte bağlantılar gönderiyor. Vatandaş tanıdık bir ekranla karşılaştığında çoğu zaman şüphe duymadan kart bilgilerini giriyor ya da belirtilen hesaba para transferi yapıyor.
6: O sırada süreci normal ve işler göstermek için aceleci ama kibar bir dil kullanıyorlar.
5: Karşı taraf sistemde sorun oluştu, ödeme onayı gerekli ya da ilan numarasını açıklamaya yazın gibi ifadelerle kişiyi yönlendiriyor. Oysa gerçek güvenli ödeme sistemlerinde süreç yalnızca uygulamanın kendi altyapısı üzerinden ilerler. WhatsApp ya da SMS üzerinden gelen linklerle ödeme yapılmaz.
6: Mağdur linke tıkladığında karşısına platformun logosunun olduğu, kart bilgilerini veya havale açıklama kodunu girmesi gereken bir ekran görüyor.
5: Bu noktada dolandırıcılar ilk ödeme başarısız oldu, tekrar gönderin diyerek kişiyi bir para transferi döngüsüne sokabiliyor. Vatandaşların bu tür tuzaklara karşı özellikle dikkat etmesi gereken konu ödeme işlemini asla platform dışına taşımamaktır.

0: tüketicilerin her ne sebeple olursa olsun kişisel hesaba yönlendiren linklere para göndermemesi gerekiyor.
1: Kişisel banka hesaplarına para gönderme taleplerine şüpheyle yaklaşılmalı ve doğrulama kodları kesinlikle paylaşılmamalıdır. Eğer dolandırıcılık şüphesi oluşmuşsa zaman kaybetmeden bankayla iletişime geçilip bloke talep edilmeli. Tüm yazışmalar ekran görüntüsüyle kayıt altına alınmalı.
2: Bir süredir kamuoyunda bir tartışma var. Üniversite yaşının 15'e düşeceğine dair. Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunda tartışmalara neden olan bu üniversite yaşının 15'e düşeceği iddialarına son noktayı koydu. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti.
3: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
2: Sağlık Bakanı açıklama yapıyor, hemen o noktaya dönelim.
4: Uygun alanda çalışan ve iş yükü fazla olan hemşirelerimizi daha güçlü şekilde teşvik edecek, destekleyecek bir sisteme geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli mesai arkadaşlarım, Türk hemşiresinin adanmışlık ruhuna millet olarak bizzat şahit olduk. Pandemide kendi evladına, ailesine sarılamama pahasına günlerce evine gitmeden hastalarının nefesi olanlar sizlerdiniz. 6 Şubat depremlerinde gecesini gündüzüne katan, enkaz altında hiç tanımadığı yaralılara koşan, deprem anında kendi canını düşürmeden küvezlere ve hastalarımıza siper olan kahramanlarımız, aziz milletimiz asla unutmayacaktır. Sabahlara kadar nöbet tutan bütün mesai arkadaşlarımı bu ülkenin gurur kaynağı olarak görüyorum. Hemşire ve hebe sayımızı 330 bin üzerine çıkardık. Sağlık ordumuz her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Sahada hep birlikte hizmet veriyoruz. Ebe ve hemşirelerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek, mesleki değerlerini daha da yükseltmek için adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde kutsal göreviniz uğruna büyük fedakarlıklar gösteren ailelerinize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizler hastanelerde, sahada başkalarına şifa olurken, evde yolunuzu bekleyen evlatlarınıza, eşlerinize, anne ve babalarınıza şükranlarımı sunuyorum. Mesleğini icra ederken hayatını kaybeden, görevleri başında şehit düşen hemşirelerimizi, ebelerimizi ve sağlık çalışanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Şefkatinizle, emeğinizle ve güler yüzünüzle Türkiye yüzyılını sağlıklı Türkiye yüzyılı yapan gücümüzsünüz. İyi ki varsınız. Ebe ve hemşireler gününüzü, haftanızı kutluyor. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Nice güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet olun.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu. Ebe ve Hemşireler Günü programında onun ayrıntılarını ekrana taşıdık. Devam edelim şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Türkiye'de bu süreçte en fazla yağış Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti. Nisan ayında en fazla yağış alan il Siirt oldu. En az yağış alan yerse mega kent İstanbul.
5: Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Nisan ayında Türkiye normalin %50 üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Nisan ayında tüm bölgelerde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşirken en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Akdeniz'de son 24 yılın, İç Anadolu'da ise son

0: 2015 yılında yapımına başlayan Dereköy Barajı'nda 2023 yılında su tutmaya başladı. Barajın tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte ilçede 10.700 dekar tarım arazisi sulanacak.
1: Dereköy Barajı'nın %100 doluluğa ulaşması pazar yerinde tarımsal üretim ve ekonomi için umut oldu. Bilecik'te Devlet Su İşleri'nin 2015 yılında yapımına başladığı Dereköy Barajı'nda 2023 yılında su tutulmaya başlandı. 72 metre yüksekliğe ve 4,47 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj, bölgenin önemli sulama kaynaklarından biri haline geldi. 44 kilometrelik sulama hattıyla pazar yerindeki tarım arazileri de modern sulama sistemine kavuştu. 2025'te kademeli olarak hizmete giren sistem, bölgede hem verimliliği arttırdı hem de ürün çeşitliliğini.
0: Kurban Bayramı'nı artık son sayıyoruz. Yavaş yavaş da İstanbul'a kurbanlıklar gelmeye başladı. Kente gelen kurbanlıklar kontrol noktalarında sıkı denetimden geçiriliyor.
2: 1.51. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kontrol noktalarında hareketlilik yaşanıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Riva kontrol noktasında kamyonları tek tek durdurdu. Kurbanlık sevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hayvanların küpeleri, veteriner sağlık raporları, nakil belgeleri ve varış noktaları kontrol edildi.
3: Hem o işletmenin, o kesim yerinin sağlık ve hijyen açısından uygun olduğuna, hayvan refahını ön planda tuttuğuna, diğer tarafta orada kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da hem bireysel ihtiyaçlarını hem de dini vecibelerini yerine getirmeleri için de gerekli ortamın bulunup bulunmadığına dair tüm hususları yerinde kontrol ederek bir puanlama ve bir belge vermekteler.
2: Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş kurbanlık kesimi yapıldı. Bu yılda talebin yüksek olması beklenirken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tüm önlemlerin alındığını belirtti.
3: Biz rahat olsunlar 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz, hizmetkarıyız ve bu doğrultuda da çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek inşallah.
2: İstanbul genelinde 12 hayvan pazarı da belediyelere bağlı olarak hizmet vermeye başladı.
0: İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Miraç Öztürk bir matematik dehası. Amerikan Matematik Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Küçük Miraç sadece matematikle değil, müzik ve yazdığı kitaplarla da adından söz ettiriyor.
4: Anaokulundayken 5000'e kadar sayabiliyordum. Ondan sonra ilkokulda matematiğe olan ilgim derslerle birlikte daha da arttı.
2: Matematiğe ilgisi onu dünya şampiyonu yaptı.
4: Bir keşif gibi bir hedefim var. Zaten en büyük hayalim de bu ülkeye, vatana, millete hayırlı bir bilim insanı olmak.
2: İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Miraç Öztürk, üstün matematik yeteneğiyle görenleri hayrete düşürüyor.
5: Bütün derslerinde hep 100 alır. 99 aldım, daha ben görmedim. Ve başarısız olduğu zaman da hemen kendinde hata arar.
4: Evet, mesela lise konularını evde kendim araştırarak öğreniyorum. Bazen abim de bana anlatıyor.
6: Miraç Öztürk henüz ilkokula başlamadan okuma yazmayı öğrendi. İlkokula başladıktan sonra matematiğe olan ilgisi giderek arttı ve lise düzeyindeki soruları rahatlıkla çözmeye başladı. 2023 yılından itibaren katıldığı Dünya Matematik Olimpiyatlarında ise 3 kez gümüş madalya aldı ve son olarak da çıtayı daha da yükselterek Matematik Olimpiyatlarında dünya birincisi oldu.
4: Bazı sorular tabii ki zordu ama genel olarak beni çok da zorlamadı, evet. Sadece biraz vaktimi aldı, yani o kadar.
7: bütün yeterli

0: Yeteneklerini kendisi geliştirdi. Tabii ki Rabbim böyle bir özellik vermiş ona. Biz de elimizden geldiğimiz kadar tüm ebeveynler gibi çocuğumuzu ihtiyaç duyduğu alanlar doğrultusunda desteklemeye çalışıyoruz.
1: Bergama 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenci olan 10 yaşındaki Miraç, sadece matematikteki başarısıyla değil, küçük yaşta yazdığı eserler ve müzik alanındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
2: Şöyle, ben yine matematik gibi çocukluktan itibaren aslında aklımda hikayeler kuruyordum. O zaman da kitapları anneme ve teyzeme aklımdaki hikayelerle yazdırıyordum. 5 yaşıma gelince, okumayı öğrendikten 1 yıl sonra 1. sınıfa geçtiğimde de ilk kitabımı yazmaya başladım. Şu an ikinci kitabımı yazmayı bitirdim. Benim yazdığım kitap bu Sihirli Altın kitabın ben tüm gelirini Türkiye Savunma Sanayi'ne, TUSAŞ'a bağışlıyorum.
3: Yaşındaki matematik dehası Miraç Öztürk henüz 4 yaşındayken müzik notalarını yardım almadan kendisi öğrendi. Ardından da geçen zaman içerisinde şimdilerde Mozart, Bach gibi dünyaca ünlü besteci ve müzisyenlerin eserlerini rahatlıkla çalabiliyor.
2: Kendimi övmek istemem ama bu başarımdan tabii ki memnunum. Daha da iyi olmak istiyorum ama hiçbir zaman kendimi bu kadar yeter demedim. Hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunun için çaba sarf etmeye devam ediyorum.
4: Kayseri'de düzenlenen Çiçek Festivali'nden renkli görüntüler getireceğiz şimdi ekrana.
5: Böyle çiçekler falan çok güzel kokuyor. Yani bence gelmeliler.
6: Baharın kokusu dört bir yanı sardı. Çiçek Festivali'nde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.
7: İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok güzel olmuş.
8: Burada çok ışıklar var. Çok fazla yeşillik alan var. Burası çok güzel bir yer. Çocuklar için de çok eğlenceli.
6: Kayseri'de gerçekleştirilen ve 6 gün süren festivalde vatandaş doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.
9: Talas Millet Bahçesi'nde kapılarını açan Çiçek Festivali rengarenk görüntülere sahne oldu. Binbir çiçeğin süslediği alanda vatandaşlar konserlerden atölyeleri, etkinliklerden yarışmalara kadar birçok organizasyonda baharın tadını çıkardı.
10: Burası Erciyes manzaralı, Ali Dağ manzaralı. Çocukların güzel aktiviteleri var. Bak, çiçek ektiler, çok güzel. Doğayı seviyorlar, çiçekleri seviyorlar.
11: Güzel, çok güzel. Herkes bekliyoruz.
9: Talas Millet Bahçesi'nde kurulan standlarda çiçek temalı el emeği tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğadan ilham alınan ürünler ise büyük ilgi gördü.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programına katılıyor. Cumhurbaşkanı Dünya Çiftçiler Günü programında bugün çiftçilerle bir araya geldi ve şimdi de Dünya Çiftçiler Günü programında önemli mesajlar paylaşacak.

0: Erdoğan'ın açıklamalarını getiriyoruz ekrana.
1: Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Üretim ve bereketin havasını soluduğumuz bu kıymetli buluşmada emeği geçen Tarım Bakanlığımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında toprağını alın teriyle sulayan, mahsulünü emeğiyle harmanlayan, üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor. Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diyorum. Son olarak Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Cenab-ı Allah o bereketli toprakların inşallah yeniden şenlendiği, ağaçların tekrar yeşerdiği, çocukların neşeyle gülüp eğlendiği o güzel günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Konuşmamın başında şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var. Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa, bunda sizin dikkatinizin etkisi var. Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var. Aynı şekilde Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa, bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. Milli mücadelenin zaferle taşlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin çok büyük rolü var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu bu ülkeye, bu millete, bu ümmete göstermesin. Kıymetli misafirler, tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce biz dünyayı ahiretin tarlası olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Ekip biçtiklerimizde yapıp ettiklerimizde bu tarlayı en güzel, en verimli şekilde sürmenin çabasındayız. Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir. Hayattır, nimettir, berekettir. Toprak aynı zamanda saflık ve temizlik vesilesidir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprakla teyemmüm etmemiz içinde pek çok mananın bulunduğu bir hikmet aleminin işaretidir. Bizim için toprak yalnızca üstündeki nimetlerle değil, altında metfun olan peygamberlerle, şehitlerle, velilerle, gönül erleriyle de değerlidir. Burada merhum Yahya Kemal'e atfedilen bir anekdot.

Bu sizlerle paylaşmak isterim. 1920'li yılların ikinci yarısıdır. Yahya Kemal Avrupa'nın bir şehrinde büyükelçidir. Bir gün kendisine yabancı bir diplomat tarafından ülkemizin nüfusu sorulur. Yahya Kemal hiç düşünmeden 80 milyon cevabını verir. Orada bunlardan biri, efendim ülkenizde geçtiğimiz günlerde nüfus sayımı yapılmış. Gazetelerden okuduğumuza göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 14 milyon olarak tespit edilmiştir. Bunun üzerine Yahya Kemal yine hiç duraksamadan ders niteliğindeki şu cevabı verir. Ben toprağın altındakileri de saydım. Zira biz onlarla birlikte yaşarız. Evet değerli kardeşlerim, toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Bu alandaki önceliğimiz bilhassa gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesidir. Amaç özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamak

üzerinde özellikle durduğumuz hedeflerdir. Kırsalda bereket, hayvancılığa destek ve kırsalda bereket, küçük başa destek projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği bir yıllık bakım ve besleme giderleriyle sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun buzağılar doğuyor. Sürüler büyüyor. Üretim güçleniyor. Küçük baş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan kırsal kalkınma yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin de %20'sini yine gençlere ve kadınlara, %30'unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördüğümüz projemizi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar
vadeli

0: ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için bizler de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ne yüksek
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün başkent Ankara'da katıldığı iki önemli program var. Onlardan ilki 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programıydı. Beştepe'de, Külliye'de, Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçilerle bir araya geldiği bir program bu. İlerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında çok önemli mesajlar verecek. CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden Burcu Köksal'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğini hatırlatalım. Az sonra oradaki son durumu da ekranlarınıza taşıyacağız, detaylandıracağız. Şu anda bakanın efendim, bakanlığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdimi var.
1: Helal ve temiz nimetlerden yiyin ilahi fermanı yazıyor. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Hat tablodaki
1: Sayın Cumhurbaşkanımız efendim şimdi ayetin 2026 yılı Birleşmiş Milletler tarafından dünyada kadın çiftçi yılı olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle ödüllerin kadın çiftçilere verilmesi düşünülmüştür. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 7 coğrafi bölgemizi temsil eden 7 kadın çiftçimize plaket takdim edilecektir.
2: Gazze ve
1: İlk
2: Batı Şeria'da
1: Marmara bölgesi İstanbul ilimizden çiftçimiz Sayın Fatma Çetin'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.
2: Dayanışma mesajlarımı gönderiyorum diyerek başladı Cumhurbaşkanımız. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum diyerek konuşmasına devam etti. Şu anda da Türkiye'den pek çok noktadan
1: 2002'den bu yana geleneksel yöntemlerle meşe fırçalarında 56 çeşit ödüllerini bizzat üreterek doğal üretimde örnek bir model oluşturan 70 yaşındaki Sayın Fatma Çetin teyzemiz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kuvvetli bir alkış rica ediyoruz.
2: Çiftçi hanımefendinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbetinde
1: evet, örnek model olan Fatma Çetin teyzemizi tebrik ediyoruz. Kendilerini misafir ediyoruz. Şimdi Ege bölgesinde İzmir ilimizden

0: çiftçimiz Nermin Salık Kızılözü plaketlerini almak üzere alkışlarımızla
1: bir sahneye davet ediyoruz. Bir kadın çiftçi daha Cumhurbaşkını Erdoğan'ın elinden ödülünü
0: Sayın
1: alacak.
0: Salık Kızılöz de İzmir Torbalı'da 40 yıllık emeğini üreticiyle buluşturup bir bölgenin sütünü berekete dönüştüren güçlü bir başarı hikayesi, sütü süt tozu ve sosyal yardım ürünlerine dönüştüren entegre bir üretim ve kooperatifçilik modeli kuran, kooperatifçilikte örnek olan Sayın Nermin Salık Kızılöz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında çiftçilere yönelik şu ana kadar verilen destekleri ve bundan sonra yapılacak destekleri detaylandırdı. Çok önemli bilgiler paylaştı. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit oranını arttırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan
1: çok şükür bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor, barajlarımız doluyor. Sulama konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor diyen Erdoğan. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak tedbirimizi aldık.
0: Bir bitkiyle başlayan yolculuk,
1: ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı yaptık. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız dedi Cumhurbaşkanımız.
0: Birazdan
1: ödül almak üzere sahneye gelen bir kadın çiftçimiz daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ürettiği ürünleri tanıtıyor. Kendisine hediye olarak takdim edecek anladığımız kadarıyla. Hanımefendiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sohbeti de izliyoruz.
2: Moringa 2017 yılında Gaziantep'in İl Tarım Orman Bakanlığı'nın aracılığıyla biz kendimiz 7 bayan olarak kooperatif kurarak gündeme getirdik. Çünkü moringa bağışıklığı güçlendiren, aynı zamanda insanı zinde tutan ve vücuttaki kötü bakterileri yok eden bir bitkidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istedim. Niye diye soracak olursanız sadece Türkiye'de bizde yetişiyor çünkü moringa. Bizim kendi topraklarımız Hindistan'a nazaran daha verimli, daha besleyici değeri yüksek olduğu için Türkiye'de neden yetiştiremeyelim dedik ve kendimiz ürettik Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi kanserle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Allah izin verirse inşallah onu da sunacağız halkımıza diye. Size teşekkür ediyorum burayı bizi bu daveti ettiğiniz için ve bunu burada takdim etmemi sağladığınız için çok sağ olun, Allah razı olsun.
3: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu topraklarda neler var, neler var. Bu topraklarda ne analar var, ne analar var.
0: Evet, Sayın Sevgi Kütüz hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Şu anda plaketlerini Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıyorlar. Kuvvetli alkışlarımızla kendilerini misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi de İç Anadolu Kayseri ilimizden çiftçimiz Sercan Mutlu'yu alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.
1: Bir hanımefendi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü alacak. Bu kez Kayseri bölgesinden bir girişimci sahneye geldi. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını paylaşmaya devam edelim. Krediye erişimde sorun yaşayan ve birinci üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız dedi Cumhurbaşkanımız. Evet, işletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız dedi. Gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz vurgusu önemliydi. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu sene destek alacak proje limit tutarını arttırdık dediğini ifade etmiştik. Tekrar edelim. Efendim, 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar projelerde tutarın %50 ile 70'ini hibe edeceğiz ifadesi de son derece önemliydi. Sulama konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz yeniden yükselişe geçecek dedi Cumhurbaşkanımız. Tarımda

0: gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir dedi. Bu vurguda son derece önemliydi. Hürmüz kriziyle birlikte gübre ham maddelerin noktasında da sıkıntı yaşanabileceği ifade edilmişti. Türkiye'nin bu noktada bir sıkıntısının bulunmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat ifade etmiş oldu Dünya Çiftçiler Günü programı kapsamında. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal güvenliğimizi tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi de ödül alan kadın çiftçilerle ve kadın girişimcilerle Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. Yine aralarında devam eden keyifli bir sohbet de var. Hatıra fotoğrafının ardından alkışlar.
1: Efendim böylelikle
0: Cumhurbaşkanımızın alkışları
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Ki
1: Dünya Çiftçiler Günü buluşması
0: Türk
1: programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran
0: çok büyük bir
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.
0: Cumhurbaşkanımız onları alkışladı. Program burada sona erecek ama ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanımızı yine ekranlarda göreceğiz. Evet, böylelikle saatleri 15.10 yaptık. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağına da başlıyoruz. Az önce de ifade etmiştik. CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden Burcu Köksal AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Ayrıntıları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. AK Parti Genel Merkezi'ne A Haber ekibinden Kübra Bal notlarıyla karşımızda. Kübra.
2: Banu El, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek ve 81 ilden gelen il başkanları da taleplerini, isteklerini, şikayetlerini ilk ağızdan aslında Başkan Erdoğan'a iletmiş olacak. Tabii bakanların da katıldığı bir toplantıdan söz ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın da kurmaylarına talimatlar vermesi bekleniyor. Toplantının hemen öncesinde Başkan Erdoğan'ın hitapları olacak ama toplantıda özellikle Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve CHP'deki yolsuzluk soruşturmalarının konuşulması, gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii bugün AK Parti katılımlar da olacak. Yaklaşık 40 dakika öncesinde Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geldi ve 8. kata çıktı. Tahmin ediyoruz ki AK Parti Grup Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın odasına geçti ve Başkan Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte de toplantı salonuna geçecek. Aslında Burcu Köksal hatırlayacak olursanız bir gazeteciye demeç vermişti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Başkan Erdoğan'ın da partisinin her türlü desteği kendisine sağlayacağını ifade etmişti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kendisinin telefonlarını açmadığını söylemişti ve ortada böyle bir söylenti var. Herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bu da iddiaları güçlendirir demişti. Bunun üzerine partiden aslında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi ve Burcu Köksal da CHP'den istifa etti. İşte bugün AK Parti'ye katılacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da rozete takılmış olacak. Burcu Köksal'ın yanı sıra aynı zamanda Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve 7 meclis üyesinin de bugün AK Parti'ye katılması ve rozetlerinin takılması bekleniyor diyebiliriz. Tabii bununla birlikte aslında CHP'den yerel seçimlerden bu yana AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısının da 16'ya yükselmesi bekleniyor. İşte bugün de Burcu Köksal geldi. AK Parti'de şu anda birazdan dakikalar sonrasında da aslında çıkmasını bekliyoruz. Bizler de mikrofon uzatmaya çalışacağız. Diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkürler. İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteriyle taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli yanında bulunan bıçakla taksiciyi gasp etmeye çalıştı.
3: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
4: Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen?
5: Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de bir tane şahıs beni böyle gasp etti. Hani paramı alamadı ama böyle bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
3: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
0: Ankara'da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunması ile ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Mütalada sanık Uygun'a 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu gelişmeler yaşanırken Sema Esen'in abi Himmet Esen olayın intihar değil cinayet olduğunu söyledi.
6: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
7: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
6: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
7: Kimse beni yıkamayacak.
3: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
8: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
3: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
9: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
10: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
3: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
0: İstanbul Arnavutköy'den geçen bir derenin rengi değişti. Ortaya çıkan manzara çevre felaketinin boyutunu anlatmaya yetti de arttı.
3: Suyun rengi değişti. Çevreyi ağır koku sardı.
11: Şu suyun pisliğine bakın, yeşilliğine bakın, suyuna bakın. Bunu salan terbiyesiz nasıl oluyor böyle dereye şey yemyeşil?
3: Burası İstanbul'un Arnavutköy ilçesi. Derede su yeşil renkte aktı. Yaşanan renk değişimi mahalleliyi tedirgin etti. İddiaya göre sudaki renk değişimi kimyasal maddeden kaynaklanıyor.
12: Bu derede tepeden aşağı su akıyor. Zehirli su %100. Kokudan da duramıyoruz. Deminden daha çok akıyordu. Ama biraz kesildi. Az akıyor ama kokudan duramıyoruz.
3: Kirlilik sonrası hastalık şikayetlerinin de arttığı ifade ediliyor.
12: İçki gelip denetliyor bu şey diyor ama bu sene de hiç gelmedi. Çocuk hasta oluyor, biz hasta oluyoruz. Burada oturamıyoruz. Çok kokuyor.
3: Deredeki renk değişiminin nedeni alınan numuneler sonrası belli olacak.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç ve Peysaj AŞ'ye yönelik yürütülen ihale yolsuzluğu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında olan 23 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden kurgusal ihale yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık dosyayı inceledikten sonra 23 şüpheliden 20'sini tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakim karşısına çıkan

0: bakan 12 şüpheli ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü faaliyetleri kapsamında tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
1: Bu arada bir son dakika notunu da ekranlarınıza getiriyoruz. Malum bayram yaklaşıyor. Emeklinin bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı ile ilgili çok ciddi bir merak söz konusuydu. İzleyicilerimiz de haber merkezlerine ulaşıp sıklıkla bu sorunun yanıtını öğrenmek istiyorlardı. 17 ve 22 Mayıs arasında bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı noktasında bilgi paylaşıldı. Biz de sizlerle bir son dakika not olarak paylaşmak istedik. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs arasında hesaplarda olacak. Yayınımızın bu bölümünde Çankırı'ya gideceğiz. Fuarda ATV ile bir otomobil drift attıkları sırada faciadan dönüldü. Araçlardan biri alandaki görevliye çarptı. O anları izleyelim.
2: Tehlikeli eğlence az kalsın faciaya neden oluyordu. Çankırı'da düzenlenen modifiye araç fuarında ATV ve bir otomobil drift atmaya başladı. İki araç kalabalığın içinde kendi etrafında dönerken otomobil alandaki görevli kişiye çarptı. Yere düşen adam ATV aracının altında kalacaktı ki son anda sürücü frene bastı. Böylece adam ölümden döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Bu arada CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ihraç ediyor. CHP üyeliğinden istifa eden Köksal'ın da AK Parti'ye katılması bekleniyor demiştik. Hatta AK Parti Genel Merkezi'ne de geldi Köksal yaklaşık 45 dakika 1 saat önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne ve gitmesi ve genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmasını bekliyoruz. Bir Afyonkarahisar'a uzanalım. Ata Gündüz Kurşun'dan Afyon'daki son gelişmeleri ve duyumlarını alalım. Ata.
3: Tam teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi önünde de bugün bir sessizlik hakim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise hem bir tarafta yaprak dökümü bir tarafta da kriz devam ediyor. Siz de söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi zaten kesin ihraç istemiyle Burcu Köksal'ı disiplin kuruluna sevk etmişti ama Köksal, Başkan Köksal bunu beklemeden E-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Hatta geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesaplarında bir ifade vardı. CHP Grup Başkan Vekili ifadesi vardı ama oradaki CHP ibaresini de kaldırmıştı Burcu Köksal. Dolayısıyla genel merkezden önce davrandı. Malum bir haftalık bir süreçten bahsediyoruz. İyiden iyi de dillendirilmişti. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tehdit dolu mesajlarının da yine Burcu Köksal'a gönderildiği belirtilmişti. İki yıl sonra iktidar olunca gününü göreceksin başta olmak üzere birçok tehdit dolu mesajların Burcu Köksal'a iletildiği belirtilmişti. Afyonkarahisar özelinde de Burcu Köksal kendi CHP'li üyelerinin o dönem yapılan hizmetleri de engellediğini söylemişti. Hatta il özel idaresinden bir otopark yeri kazandırdığını Afyonkarahisar Belediyesi ancak CHP'li belediye meclis üyelerinin buna karşı çıktığını da özellikle belirtmişti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini yorduğunu belirtmişti Burcu Köksal. Dolayısıyla önümüzdeki saatlerde artık AK Parti'ye katılması bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından bir rozet takılacak. Az önce Kübra da anlattı. Dinar ilçesinin belediye başkanı Veysel Topçu ile birlikte ki bir parantez açalım. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi kentin en büyük ilçelerinden bir tanesi ve aynı zamanda belediye meclis üyeleri de var AK Parti'ye geçecek olarak. İşte onlara hepsine rozetleri takılacak ve Afyonkarahisar Belediyesi 2 yılın ardından tekrar AK Parti'ye geçmiş olacak ve şu ana kadar da yine 2 yıllık süreçte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 18'e yükselmiş oldu ve Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmesiyle birlikte toplamda 16 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş olacak. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerden bu yana. Yarın, bugün beklenmiyor gelmesi Burcu Köksal'ın. Yarın da sabah saatlerinde belediye önünde hemen arkamda Burcu Köksal için bir karşılama töreni düzenlenmesi bekleniyor. Takip ediyoruz. Yeni sıcak

0: gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Atay, çok teşekkürler. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Terör örgütü DAEŞ'in soğuk cüzdanlar ve kripto paralar üzerinden kurduğu finans ağı polisin ve MASAK'ın titiz takibiyle deşifre edildi. 43 şüpheli gözaltına alındı.
2: Terör örgütü DAEŞ'in finans ağına ağır bir darbe daha indirildi. 16 ilde 43 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanına yönelik faaliyetlerin tespiti ve deşifre edilmesine ilişkin çalışma başlattı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda örgütün Telegram kanalları üzerinden topladığı fonları kripto varlıklara dönüştürdüğü ve bu paraları takibi zorlaştırmak amacıyla soğuk cüzdanlara aktardığı tespit edildi. 2021 ila 2025 yılları arasında bu yöntemle yaklaşık 170 bin dolarlık bir kaynağın transfer edildiği ve bu fonun örgüt mensuplarına ulaştırıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı. 43 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
1: Şu an Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında en kilit sorun Hürmüz Boğazı. İki ülke arasındaki bu kriz hala çözüme kavuşmuş değil. Taraflar birbirlerine gönderdikleri anlaşma maddelerini kabul etmiyor. Çin'in taraflara sunduğu anlaşma taslağına ise İran tarafı onay verdi. Ancak Amerika'dan İran'a yönelik sert açıklamalar var. Detayları haberimizde izleyeceğiz.
3: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
2: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
3: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
2: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump, Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
4: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
2: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
3: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
2: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
3: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
2: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
4: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD veya Çin'in nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
2: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya çevirdi. Trump, Amerikan basınına verdiği röportajda Venezuela'yı ülkesinin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü belirtti. Trump'ın açıklamasına Caracas hükümetinden tepki gecikmedi.

0: İran'da istediğini alamadı, rotayı yeniden Venezuela'ya kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarını kurşun atmadan genişletme hayali bir kez daha gündemde. Ülkesinin önde gelen yayın kuruluşlarından Fox News'e telefon üzerinden demeç veren Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi. Devlet başkanını kaçırdığı Venezuela halkının kendisini sevdiğini öne sürdü. Donald Trump aynı zamanda Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek ülkenin zengin rezervlerinin ABD için önemine de dikkat çekti. ABD Başkanı'nın açıklamalarına Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den tepki geldi.
1: Böyle bir şey asla kabul edilemez. Tarihimiz bize bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz.
2: İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idamını öngören yasa tasarısını onayladı. Meclis ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'daki tarihi yerlerin İsrail yönetimine devredilmesi tasarısına da onay verdi. Ayrıntılar alacağız, bölgeye uzanıyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar notlarıyla karşımızda. Faruk Hanedar, kolaylıklar. Detaylar için sözü size bırakayım hemen.
3: Kolay gelsin Banu. Senin de belirttiğin üzere İsrail Meclisi dün 120 sandalyelik Knesset'te 93 milletvekilinin onayıyla 7 Ekim olaylarına karışan Filistinlerin yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını, yani 7 Ekim ile 10 Ekim arasında esir alınan Filistinlilerin 7 Ekim olaylarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. Bu yasa tasarısına göre İsrail sadece bu dava için özel bir mahkeme kuracak. Özel yetkili askeri mahkeme Filistinliler hakkında iddianame hazırlayacak. Aksa tufanı operasyonuna katıldığı iddia edilen bu Filistinliler söz konusu mahkemelerde yargılanacak ve İsrail 1950 tarihli bir yasaya dayanarak aslında Filistinlilerin idam edilebileceğini, idam cezası verilebileceğini öngörüyor bu yasa. Aslında çok özel bir yasa hazırlandı bu iş için ve Filistinli esirler bu yasa kapsamında idam edilebilecek. Ayrıca duruşmalarda Filistinli esirlerin katılması önleniyor. Sadece görüntülü olarak duruşmalara katılabilecekler. Buna karşın bu duruşmalar İsrail'in kuracağı bir özel web sitesi tarafından, internet sitesi tarafından doğrudan yayınlanabilecek ve kamuya açık şekilde toplum tarafından izlenebilecek. Açıkçası İsrail'de Filistinlilere yönelik çok yoğun bir baskı devam ediyor ve dolayısıyla

0: tarafından İsrail konulması ve İsrail devletine devredilmesi. Aslında bu yasada çok son derece tartışmalı bir yasa. Çünkü belirtilmiş olan arkeolojik alanların çevrelerinde de Filistinlerin yaşadığı bölgeler bulunuyor. Ve aslında çok sayıda Filistinli aile yerinden edilme tehlikesiyle bu yasa nedeniyle karşı karşıya kalacaklar.
1: Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar Kudüs'ten bildirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Barcelona'nın Fas asıllı İspanyol yıldızı Lamine Yamal şampiyonluk kutlamasına Filistin bayrağı ile katıldı. İzleyelim.
2: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: İngiltere'de yerel seçimlerde İşçi Partisi'nin aldığı ağır yenilgi Başbakan Starmer'ın liderliğini tartışmaya açtı. 70'ten fazla milletvekili ve aralarında İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının da olduğu çok sayıda isim Starmer'ın istifasını talep ediyor.
3: İnsanların bana kızgın olduğunu biliyorum. Benden şüphe duyanlar var ve onların hatalı olduğunu kanıtlamam gerek. Bunu yapacağım.
4: Görevi bırakmayacağım dedi ama İngiltere'de yerel seçim sonuçları siyasi bir krize dönüştü. İktidardaki İşçi Partisi'nin ağır yenilgisi Starmer'ın liderliğini tartışmaya açtı. 70'ten fazla milletvekili Starmer'a karşı isyan bayrağını çekti.
3: Başbakan artık gidiyor. Hiçbir başbakan bundan kurtulamaz. Gerçekçi olmak zorundayız. Starmer artık gidiyor. Buna şüphe yok.
4: Başbakan Starmer'a yönelik parti içinde güven oylaması yapılması için 81 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor. Sadece parti içinde değil, kabinedeki çatlak da büyüyor. İçişleri Bakanı Şabana Mahmut ve Dışişleri Bakanı Cooper'ın da aralarında olduğu çok sayıda bakan, Starmer'ın görevi bırakacağı tarihi netleştirmesini istiyor. İngilizler de başbakanın kararını yakından takip ediyor.
3: Üzerinde çok baskı var. Bundan kurtulabileceğini düşünmüyorum. Gerçi çok umursamıyorum. Hiçbir şey değişmiyor.
5: Vaat ettikleriyle yaptıkları uyuşmadı. Görünen o ki artık partisinde istenmiyor.
4: İngiltere'de Starmer sonrası yeni başbakan olabilecek isimler de tartışılıyor. Sağlık Bakanı Wes Streeting ve Enerji Bakanı Ed Miliband en güçlü isimler arasında gösteriliyor.
1: İzmir Körfezi'nde kirlilik maalesef sürüyor. Körfez'deki son durumu, çevreye etkilerini ve çözüm önerilerini A Haber ekibinden Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız. Sefer, söz sende ve konu.
6: Teşekkürler Banu El. Sıcaklar başladı, başlayacak derken işte İzmir Körfezi'nin sıcaklar başlamadan ki en sıcaklar başlamadan ki hali içler acısı. Yani İzmir Körfezi şu anda deniz marullarını ve başka bakterileri de teslim olmuş durumda. Kıyı şeridi şu anda burada konak mevkiindeyiz. Buradan tüm sahil bulvarında görmüş olduğunuz gibi Halil Karan size gösteriyor. Ne yazık ki kirlilik has safhada. Sol tarafa baktığımızda ilk defa gördüğümüz bir kirlilikler de başladı. Deniz marulundan başka, yani deniz artık isyan eder duruma gelmiş durumda. Peki ne yapmak gerekiyor? Ne oluyor? Onu da tabii ki uzman konuğumuza soracağız. Hocam ne oluyor? İzmir Körfezi'nde temizlendi deniyor, temizleniyor diyor ama her geçen gün kötü bir duruma gidiyor İzmir Körfezi.
7: Ben 1977 yılından beri çalışıyorum. Bu kadar Körfez'in kötü olduğunu görmedim. İlk kez görüyorum bu makro halkleri. Bunlar da bir makro halk. Deniz marulu vari bir şey.

0: ama ilk kez görüyorum. Zaten geçen sene ilk defa balık ölümleri gördük bu hatta, güney aksında, ve deniz marulları gördük bu sene. Yani dediğim gibi 49 yıldan beri ben burada çalışıyorum. Yani bunları gözlemliyorum. İlk defa bu kadar kötü bir körfez gördüm. Büyük olasılıkla Narlıdere arıtmadan çıkıyor bazı şeyler. Oranın projesini bir bakmak istiyoruz ama vermiyorlar. Bir görmemiz lazım. Çünkü büyük olasılıkla bu kirliliğin bir nedeni de Narlıdere arıtmadan geliyor.
1: İlk defa bu kadar sahil şeridini sarmış durumda. Yani şu anda baktığımızda buradan konağa kadar bütün sahil şeridi, Mustafa Kemal sahili buldular. Evet. Narlıdere'den başlıyor.
0: Tabii Narlıdere'den başlıyor. Yaklaşık bir 10-15 kilometredir yani. Evet. Burada oradan burası şey. Müthiş bir şekilde hem de şey bir makro alg, ama ben ilk defa içeride bu makro algı görüyorum. Daha önce deniz marulları vardı makro alg, ama bunları ilk defa görüyorum ve gerçekten körfez yavaş yavaş çok çok daha kötüye gidiyor. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Biz bu körfeze 700 milyon dolar para verip kuşaklama projesi yaptırdık. Körfez 2003 yılında pırıl pırıl oldu, masmavi oldu. Geldiğimiz nokta
1: şimdi
0: maalesef.
1: Temizlemeye çalışan bir deniz temizleme aracını görüyoruz. Sağ tarafta Halil onu gösterecek, ama bu çare değil değil mi?
0: Hayır. Bunlar zaten şimdi 5 tane daha yeni almışlar da. Bunlar yani halının altına şey süpürüyor. Toz süpürüyor bunlar. Yani evet. Bunlar ne alakası var yani burada? Siz bunlarla uğraşıyorsunuz yani. Çünkü sonuçta kimyasal bir kirlilik var bu denizde.
1: Yani balık
0: balık ölümleri ne kadar? Çünkü ilk defa Türkiye'de ve belki dünyada 2024 ve 2025 yılında 2 yıl üst üste ilk defa balık ölümü olan yer bizim burasıdır. Ve İSSU şöyle bir açıklama yaptı. İzdeniz daha doğrusu şöyle bir açıklama yaptı. 2024'te 85 ton balık öldü. 2025'te ise 17 ton balık öldü. Hani indirdik gibisinden. Ya hiç ölmemesi lazım. Hiç bu körfezin masmavi olması lazım. 2003 yılında biz bu körfezi masmavi yaptık zaten. Yani o kadar kirlilikten. Ama şu anda geldiğimiz nokta gerçekten yani 2003'te dedik birkaç senede biz bunu hallederiz dedik ve hallettik. Ama şu anda birkaç senede halleder miyiz? Çok şüpheyle bakıyorum gerçekten, çünkü arıtmalarda bir büyük sorunlar var. Dışarıda da var. 2002'ye kadar yalnızca liman içindeydi. Yani iç körfezimiz yerdeydi kirlilik. Dışarıda sorun yoktu. Ama şu anda dışarıda da müthiş sorun var.
1: Şimdi bu sinyal olabilir mi? Balık ölümleri gelir mi? Şimdi sıcaklar başlayacak İzmir'de ve gerçekten sıcakta bu sene dediğiniz gibi siz daha önceki yayınlarınızda El Niño başlıyor ve sıcaklar da başlıyor. Ve balık ölümleri olur mu?
0: Yani körfezde artık hiçbir şey şaşırmam. Dediğim gibi ilk defa 2 yıl üstte balık ölümleri oldu. Olmazdı, eskiden de balık ölümleri oldu ama 1 yıl olur, sonra bir 8-10 sene sonra bir daha olurdu. Geçtiğimiz sene ve evvelki sene çok da ciddi oldu balık ölümleri. Bu sene olursa artık şaşırmam. Yani körfezde ne olursa olsun artık şaşırmıyorum.
1: 79 yıldan beri çalışmalarını sürdürüyorsunuz ve iki defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz.
0: Evet. 77'den beri. Ben 77 yılında başladım. Evet. Stajyer olarak başlamıştım ben.
1: İlk defa olarak.
0: Evet, ilk defa ben bunları görüyorum yani. Daha önce bunlar yoktu. Yoktu bunlar. Yani 2024'e kadar iç körfezde, yani bizim şu anda bulunduğumuz yerde ne deniz marulu görülürdü ne de balık ölümü görülürdü. İlk defa peş peşe 25'te ve bu sene hem balık ölümleri gördük hem deniz marulları gördük yani.
1: Tehlike çanları çalıyor.
0: Tehlike çanları çoktan. Yani evet. İşin sonuna geliyoruz gibi geliyor bana. Yani gerçekten ve dinlemiyorlar. Anlatıyoruz ne yapılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini de anlatıyoruz ama maalesef dinlemiyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet Banu El, görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki İzmir Körfezi'nde tehlike çanları çalıyor ve Körfez'de hocamızın da konuğumuzun da söylediği gibi yaklaşık 35 seneden beri ilk defa gözüken kirlilik de hakim. Dileriz ki bu böyle devam etmez ve sıcaklar başladığında da balık ölümleri bu sene olmaz diyelim. Bakalım önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi nasıl bir önlem alacak? Biz de A Haber farkıyla ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026 bugün ikinci gününde Enstitü Sosyal ile Nun Eğitim ve Kültür Vakfı İşbirliği ile düzenlenen forumla ilgili ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Meral Dağlılar'a dönelim hemen. Sözü ona ve konuğuna bırakalım. Meral.
3: İki gündür devam eden Dünya Dekolonizasyon Forumu bugün birkaç saat sonra nihayete ermiş olacak. İki gündür de hem ulusal hem de uluslararası çapta birçok konuyu bu noktada ağırlamış olduk. Bizler de A Haber ekranlarında canlı bir şekilde

0: aktardık. İşte şimdi de çok değerli bir konuğum var yanımda. Şener Aktürk hocam bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Çok önemli bir konuyla aslında iki gündür buralarda ortak masalar kuruldu, seminerler gerçekleştirildi. Öncelikle hocam son bir perspektif olarak dekolonizasyondan biz ne anlamalıyız? Bu formun çıktısı ne olacak sizin nezdinizde?
2: Evet, siyasi olarak sömürgecilik 70-80 yıl önce bitmiş olsa bile entelektüel anlamda, akademik anlamda, kültürel anlamda sömürgeciliğin getirdiği kalıpların, ön yargıların, hiyerarşilerin günümüze kadar devam ettiği hep ifadeye dile gelen bir konu. Fakat bunun eleştirel açıdan ele alınması maalesef günümüz konjonktüründe, özellikle İsrail'in Gazze'de giriştiği katliama varan soykırımın olduğu düzlemde maalesef pek çok batılı merkezde mümkün değil. Bu sabah olağanüstü güzel bir Filistin paneline katıldım. Dinleyici olarak Amerikalı, Fransız, Filistinli, Lübnanlı, Türk akademisyenlerin beraberce konuştuğu üst düzey katılımlı uluslararası kalitede akademisyenlerin yer aldığı. Maalesef böyle bir forumu bugün artık Paris'te, Berlin'de, New York'ta kurmamız mümkün değil. İşte böyle bir konjonktürde Türkiye buradaki küresel güneyin sözcülüğünü bir bakıma üstlenerek böyle bir formada ev sahipliği yapmış oldu ve siyasi anlamda bahsettiğim üzere 1950'lerde 60'larda siyasi anlamda sömürgecilik sona ermiş olsa bile akademide, entelektüel camiada ve genel olarak kültürel yapıda sömürgeciliğin günümüze kadar devam eden kalıplarını, ön yargılarını, hiyerarşilerini sorgulamaya fırsat tanıdı. Belki hakikaten onlarca değişik ülkeden, kurumdan akademisyeni, entelektüeli buluşturdu. Oldukça istisnai güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyorum.
0: Hocam, rafa kalkmış bir kelimeydi aslında dekolonizasyon. Bugün tekrardan masaya gelmiş oldu. Özellikle biz yıllarca sınırlarda ya da savaşlarda verilen bir hikayeymiş gibi dinledik aslında. Ama bugün bu formunda ana konusu bilginin dekolonizasyonuydu. Evet. Bu hususta akademi camiasında da nasıl bir sömürgecilik var? Kısaca bundan da değinirseniz.
2: Evet, yani akademide ve bilgi üretiminde en azından 3 farklı boyutta sömürgeciliğin ve sömürgeci hiyerarşilerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Birincisi, batılı akademisyenin batı dışı dünyayı çalıştığı ve çalışarak bilerek bir bakıma hükmetti. Ama batı dışı, mesela bir Müslüman Türk akademisyenin batılı ülkeler, onların tarihleri, toplumları, siyaseti üzerine uzman olmasına fırsat verilmeyen, bu konuda bilgi geliştirenlerin de önünün kesildiği bir yapı. İkinci boyutu yine batı dışı dünyadaki akademisyenlerin kavramsal, kuramsal, yani teorik, metodolojik katkılarında bulunmasını engellenmesi, onun yerine ampirik çalışmalar yapılması ve bir üçüncü boyutta olarak da şu söylenebilir. Başlıca araştırma sorusunun, yani bu sosyal bilim araştırmalarındaki başlıca araştırma sorusunun hemen hemen her zaman batılı toplumun, bireyin, grubun, şehrin batılı olmayan toplumdan daha üstün olduğu bir konunun araştırılması şeklinde tezahür ediyor. Bu üç boyutuyla da maalesef sömürgeciliğin günümüz akademik entelektüel dünyasındaki iz düşümlerini görebiliyoruz ve bu forumda da onlar ...onlara eleştirel olarak yaklaşmak için bir fırsat bulduk.
0: Peki.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Reklam. A Haber Radyo.
14: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren yeni düzenleme duyuruldu. Analık ödeneği süresi uzatılırken ek ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylar da netleşti. Tekil ve çoğul gebeliklerde doğum izni süresi artırılırken bazı anneler için ödemelerin otomatik olarak hesaplara yatırılacağı açıklandı.
14: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
9: Reklam.
15: İşini büyütenlerin mikrosu var.
16: Mikro yazılım, mikro konteyner.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
20: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
19: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatada olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
22: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
11: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Türkiye'de en yaygın isimlerde Mehmet ve Fatma, soyadlarda Yılmaz zirveyi bırakmadı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri paylaşıldı.

0: Should. En yaygın erkek isimlerinde Mehmet zirvede yer alırken onu sırasıyla Mustafa ve Ahmet takip ediyor. Kadın isimlerinde Fatma birinci sırada bulunuyor. Fatma'yı Ayşe ve Emine isimleri izliyor. İstatistiklere göre 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde de gözlendi. Kayıtlara göre bu isimdeki düşüş ise 83.670 kişi olarak tespit edildi. Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları listesinde birinci sırada Yılmaz yer aldı. Yılmaz'ı sırasıyla Kaya ve Demir soyadı izledi. Listenin devamında Çelik, Yıldız, Şahin ve Yıldırım gibi soyadları geliyor.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından gün iki kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçiler Günü programında konuştu bugün. Erdoğan çiftçilere geçtiğimiz yıl desteklerimizle, kredi destekleriyle toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 930 milyar liraya çıkardık dedi. Erdoğan ayrıca çiftçilere bir de müjde verdi. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız açıklamasını yaptı.
1: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek.
0: CHP üyeliğinden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bugün AK Parti'ye katılıyor. A Haber ekibinden Kübra Bal Ankara'dan son gelişmeleri aktaracak. Söz sende Kübra.
2: Banu El, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 15 dakika öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve bugün yeni işletilmiş il başkanları toplantısına da başkanlık edecek. Tabii bugünkü toplantıda 81 ilden gelen il başkanları Başkan Erdoğan'a ilk ağızdan aslında şikayetleri, talepleri, istekleri aktarmış olacak. Bakanların da katıldığı bir toplantı ve Başkan Erdoğan'ın da kurmaylarına talimatlar vereceğini ifade edelim. Bunun yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Tabii toplantının hemen öncesinde Başkan Erdoğan'ın hitapları olacak. Toplantıda ise özellikle Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci ve CHP belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarının toplantının ana gündem başlıkları arasında olacağını da ifade edelim. Bugün toplantıda AK Parti'ye katılımlar da olacak. Son zamanlarda siyaset kulislerinde sıkça

0: adından söz edilen CHP'nin eski Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve bugün de işte genişletilmiş il başkanları toplantısında Başkan Erdoğan tarafından da rozeti takılmış olacak. Aslında Burcu Köksal'ın yanı sıra aynı zamanda Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve 7 meclis üyesinin de rozetlerinin takılması bekleniyor. Tabii Burcu Köksal'ın aslında geçtiğimiz haftalarda bir gazeteciye verdiği demeçte Başkan Erdoğan'la yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Başkan Erdoğan'ın kendisini destekleyeceğini ifade ettiği iddia edilmişti. Bunun üzerine de CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin telefonlarını açmadığını ve ortada böyle bir söylenti var. Eğer herhangi bir açıklama yapılmıyorsa bu iddiaları güçlendirir demişti. Ve bunun üzerine de kendi partisinden CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine ise Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İşte bugün AK Parti Genel Merkezi'ne geldi ve 8. kata çıktı. Orada Genel Başkan yardımcılarıyla görüştü. Birazdan toplantı başlamış olacak. Başkan Erdoğan hitaplarını gerçekleştirecek. Akabinde ise Burcu Köksal'a rozetinin takılması bekleniyor. Tabii bununla birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden yerel yönetimlerden beri istifa eden belediye başkanı sayısı ve AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı da 16'ya yükselmiş olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra, çok teşekkürler. Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu. Emekliler için bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin'e dönelim hemen. Oğuzhan, söz sende.
2: Evet, siz de söylediğiniz milyonlarca emekli, aslında 17 milyon emekli, dul ve yetimin faydalandığı bir bayram ikramiyesinden bahsediyoruz. Bu ikramiyeye ilişkin müjdeli haberi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vermiş oldu. Özellikle Işıkhan yaptığı paylaşımda emeklilerimizin bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz dedi. Buna göre bayramdan önce hem ikramiye hem de maaşlar emeklilerin hesaplarına da yatmış olacak. Tabii ki kim hangi gün özellikle alacak bu paraları, onlara değinecek olursak 4A SSK kapsamındaki emekliler, özellikle 17'sinden 22'sine kadar maaş alan mevcut emeklilerin ödemeleri de aynı gün içerisinde 17'si ve 22'si tarihleri arasında gerçekleşmiş olacak. Yine 23 ve 24 tarihinde 23-24 Mayıs tarihlerinde maaş alan emekliler ise 21 Mayıs'ta hesaplarında ikramiyelerini ve maaşlarını görmüş olacaklar. Yine 25-26 olanlar ise 22 Mayıs'ta hesaplarında hem maaşlarını hem de ikramiyelerini görmüş olacaklar. 4B Bağkur kapsamındaki emekliler ise özellikle 25-26 olanlar 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlar ise 22 Mayıs'ta hesaplarına paralarının yatacağını söyleyebiliriz. Son olarak 4C emekli sandığı kapsamındaki emekliler ise özellikle 20 Mayıs tarihinde ikramiyelerinin ve maaşlarının hesaplarında olacaklarını söyleyebiliriz diyelim. Sözü Ankara stüdyolarından tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde tarafların anlaşma resleşmesi sürerken Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren 40 günlük savaşa ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığı öne sürüldü.
3: ABD ile İran arasında müzakereler tıkandı. Ateşkesse pamuk ipliğine bağlı. Orta Doğu'da bölgesel gerilimi tetikleyen 40 günlük savaşta Körfez'in sessiz kalmadığı öne sürüldü. İddiaların kaynağı ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal. Gazeteye göre Birleşik Arap Emirlikleri ülkeyi hedef alan İran kaynaklı saldırıları görmezden gelmedi. Körfez ülkesi resmi olarak doğrulamasa da Tahran'a karşı gizlice misilleme yaptı. Abu Dhabi yönetimi başta Nisan ayında Lavan Adası'ndaki rafineriye yapılan saldırı olmak üzere İran varlıklarını hedef alan son operasyonların arkasındaki güç olarak gösterildi. İran savaş süresince saldırıların kaynağını resmen teyit etmese de sahada cevabını Bae ve Kuveyt'e yönelik yoğun bir füze ve drone yağmuruyla vermişti.
4: Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yoktu. Defalarca söylediğim gibi. Onlar bizim kardeşimiz.
3: Gazeteye göre ABD Başkanı Donald Trump, Körfez müttefiklerinden daha aktif

0: Bir katılım beklese de Bayin'in saldırılara katılma girişimini memnuniyetle karşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri hem Hürmüz'deki kriz hem de 40 günlük savaşta en ağır darbeyi alan ülkeler arasındaydı. Wall Street Journal'a göre Abu Dhabi ekonomik çıkarlarını korumak ve bölgesel nüfuzunu arttırmak için askeri güç kullanma konusunda her zamankinden daha istekli.
1: Necef çölündeki şüpheli Amerika-İsrail üssü krizi Irak'ı harekete geçirdi. Irak ordusu ve Haçlı Şabi güçleri Necef ve Kerbela hattında 4 ayrı eksende harekete geçti.
2: Irak'ta çöl harekatının sinyali verildi. Haçlı Şabi güçleri egemenliği sağlama adı verilen yeni bir geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonun Irak'ın güneyindeki Necef ve Kerbela çöllerinde eş zamanlı olarak 4 ayrı eksende yürütüldüğü duyuruldu. Bölgedeki hareketlilik İran savaşı sürecinde Nuhayb çölünde İsrail'e ait gizli lojistik ve askeri tesis iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. Güçlerin 70 kilometrelik geniş bir hatta arama tarama, bölge kontrolü ve güvenlik temizlik yaptığı belirtildi. Operasyonun özellikle Kerbela ile Nuhayb arasındaki çöl koridorunu kontrol altına almayı hedeflediği aktarıldı. Söz konusu hat, Suriye ve Suudi Arabistan sınırlarına yakınlığı nedeniyle yıllardır silah kaçakçılığı, DAEŞ hücreleri ve yasa dışı geçişlerle gündeme geliyordu. Haçlı Şabi yetkilileri operasyonun amacının bölgede devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve terör unsurlarının hareket alanını daraltmak olduğunu öne sürdü. Haçlı Şabi Komutanlığı operasyona özel birliklerin, istihbarat ekiplerinin ve ağır silah destekli askeri konvoyların katıldığını açıkladı. Irak basınında yer alan bilgilere göre çöl hatlarında son haftalarda şüpheli araç hareketliliği ve gizli geçiş trafiğinde artış tespit edildi. Bölgedeki hareketlilik İran-İsrail gerilimiyle birlikte yeniden stratejik önem kazanan Nuhayb çölünü uluslararası gündemin merkezine taşıdı. İran'a yakınlığıyla bilinen Haçlı Şabi'nin son dönemde Irak-Suriye hattında askeri varlığını artırması dikkat çekiyor. Bağdat yönetimi ise çöl bölgelerindeki operasyonların tamamen Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik olduğunu savunuyor.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinde taşları yerinden oynatacak bir itirafta bulundu. Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca sürdürdüğü işgal politikalarını, "Karabağ hiçbir zaman bizim değildi, Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu" cümlesiyle özetledi.
3: Karabağ bizim değildi, bizim değildi.
2: Ermenistan'da ezberleri bozan ve taşları yerinden oynatan bir açıklama en üst düzeyden geldi. Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın yıllarca süren Karabağ politikasını ölümcül bir hata olarak niteledi. Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Karabağ bizim değildi, onu bizim yapan şey neydi" sözleriyle Ermenistan'ın yıllarca süren işgal politikasını itiraf etti.
3: "Karabağ nasıl Ermenilerindi? Nasıl bizim olduğunu açıklayın. Orada mı yaşadık? Orada okul mu yaptık? Orada anaokulu mu yaptık? Orada fabrika mı yaptık? Nasıl bizimdi?"
2: Ermenistan lideri, "Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hata oldu" ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'da muhalefet ve milliyetçi çevrelerde beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Karabağ uzun yıllar Ermenistan'la Azerbaycan arasında çatışmaların merkezinde yer aldı. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı ve 2023'te Azerbaycan'ın operasyonları sonrasında Bakü yönetimi bölgede tam kontrolü sağladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise son dönemde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ermenistan hükümeti bölgede kalıcı barış için yeni bir dönem mesajı veriyor.
1: Orta Doğu'da yükselen gerilim küresel piyasaları yeniden sarsmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken borsa ve teknoloji hisselerinde satışlar hızlandı.
4: Orta Doğu'da yükselen gerilim, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik ve sertleşen söylemler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %0,7 yükselişte 105 dolara çıkarken küresel piyasalarda riskten kaçış hareketi hızlandı.
5: Yani Hürmüz'de eğer bir açılma olmaz ise bir 2-3 ay sonra petrol fiyatı ciddi şekilde yukarı gidebilir ama bence bu açılmanın olacağı fiyatlanıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söylemesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Asya borsalarında satışlar derinleşti.
1: Kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmasına başlıyor. İzleyelim.
6: Kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla vatanımızın dört bir köşesinde halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla 86 milyonun huzuru, refahı, esenliği için aşkla çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Yine buradan gönül ve kültür coğrafyamızda izzetli bir duruşun, haysiyetli bir hayatın, şerefli bir mücadelenin kavgasını veren tüm dostlarımıza, dindaş ve soydaşlarımıza en kalbi hürmetlerimi iletiyorum. 179. genişletilmiş il başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın genel başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor, davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimize hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi sigaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz ele

İşlerimizi cesaretle yapacağız. Hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen
CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır. Milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz Türkiye'yi ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Buradaki her bir arkadaşımın da şahsımla aynı hassasiyetleri taşıdığını çok iyi biliyor. Sizlere güveniyorum. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın bu kardeşlerimizi dışlamaya, ötekileştirmeye, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor. Hatırlayın, geçen yaz yüreği memleket hasretiyle yanan vatanperver bir kardeşimize sırf Türkiye'yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar. Hatta ağzı bozuk bir tanesi çıktı bu insanlarımıza yönelik, affedersiniz, zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler. Hiçbir şey olmamış gibi siyasi ahlaktan, vatandaşa saygıdan bahsetmeye devam ettiler. Biz hatalarını düzeltmelerini bekledikçe bakıyorsunuz bunlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar. Buna geçtiğimiz hafta bir kez daha şahitlik ettik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnaflarımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Neymiş? Yurt dışındaki esnaflarımızı niçin ziyaret ediyormuş? Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur. Rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur.
Hadi bunlar yok diyelim.

insanda en azından millet bilinci olur. Meşhur hikayedeki gibi biz bunun neresini düzeltelim? Birincisi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen, tüccarından sanayicisine, iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz. Ayrıca belediye başkanlarımız, il ilçe başkanlarımız her fırsatta kendi il ve ilçelerinde ticaret erbabımızın kapısını çalıyor, halini hatırını soruyor. Kabinemiz, ekonomi yönetimimiz, aynı şekilde iş dünyamız başta olmak üzere toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluşuyor, istişare ediyor. İkincisi, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşlerimizle, ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? 81 ilimizdeki esnaflarımız ile Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı yerlerinde helalinden rızkını kazanan insanlarımız arasında Allah aşkına nasıl bir fark var? Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış, yeri gelmiş aşağılanmış, yeri gelmiş ayrımcılığa uğramış ama sonunda emeğiyle, alın teriyle, bileğinin gücüyle acı vatanı ikinci vatan eylemiş, yurt dışında güzel ahlakın, dürüstlüğün timsali olmuş bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa, Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Kulu'daki esnaflarımız nasıl ticari hayatımızın can damarlarıysa, İsveç'teki Kululu kardeşlerimiz de Türk ekonomisinin önemli katkılarıdır. Afyon, Emirdağlı ahilerle nasıl iftihar ediyorsak, Belçika'daki Emirdağlıların başarılarıyla da aynı şekilde kıvanç duyuyoruz. Bakın, yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor. Hal böyleyken bu vatandaşlarımızın kapısını çalmamız, ziyaret etmemiz, hallerini, hatırlarını sormamız birilerine adeta dert oluyor, dert. Oysa burada sorgulanması gereken bizim yurt dışındaki kardeşlerimizle hemhal olmamız asla değildir. Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir. Asıl hicap duyulması gereken 5 dakikacık bir görüşme için Batı başkentlerinin

0: sair zamanlarda da çalmaya, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Başkonsolosluklarımızla, diplomatik misyonlarımızla, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımızla, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızla ve diğer tüm kurumlarımızla gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyon insanımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Çok değerli yol arkadaşlarım, yarın Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle Kazakistan'a gidiyoruz. Astana'da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayri resmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz. Dönüşte 16 Mayıs tarihinde Kocaeli'nde gençlik kollarımızın düzenlediği gençlik şöleninde on binlerce genç kardeşimizle bir araya geleceğiz. Türk gençlerini cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumundaki büyük şölenimize davet ediyorum. Bu düşüncelerle 27 Mayıs Çarşamba günü müşerref olacağımız mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerden her bayramda olduğu gibi bu kurbanda da garip gurebanın, fakir fukaranın derdiyle dertlenmenizi, şehrin çeperlerindeki kardeşlerimizi boynu bükük bırakmamanızı istirham ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerinde birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahnede refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Öncelikle AK Parti ailemize katılım gösteren Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.

AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Afyon Karahisar Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen değerli başkanım.

0: Evet, Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'ya, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sırasıyla yine CHP'den AK Parti'mize geçen meclis üyelerimizi davet ediyoruz. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Derya Palalı. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Şevket Öner. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Yasin Bayram Yıldırım. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyemiz Sayın Ömer Elçi. Afyon Karahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Bekir Lafçı. Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ahmet Uğur. Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali Tetik. Afyon Karahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Engin Gülbeyaz.
1: Ve Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal artık AK Parti'de. Beraberinde Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve Afyon Karahisar'dan 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine sahnede yeni AK Partililerle birlikte. Biz de Cumhurbaşkanımızın mesajlarını ve bu sıcak gelişmeyi gazeteci Merve Şebnem Oruç ve hukukçu avukat Tuğba Aslan'la değerlendireceğiz. Sayın Aslan, Sayın Oruç, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Banel. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Sayın Oruç, sizinle başlayalım. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız sıcağı sıcağına? Beklenen oldu. Burcu Köksal da artık AK Parti'de. Ve belki Afyonkarahisar'daki belediye meclis üyelikleriyle birlikte belediye meclisindeki ağırlık da AK Parti'ye geçmiş gibi gözüküyor. Buyurun.
2: Evet, Banuel, öncelikle şunu söylemem lazım. Çok güzel bir ekran. Çoğunlukla çok erkeklerin daha domine olduğu bir ekranda üç kadının böyle bir siyaset konuşuyor olması hakikaten harikulade. Hele senin moderatörlüğünde teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür
2: ederiz. Şimdi Burcu Hanım'ın bir süredir zaten kulislerde bu bilgi vardı, geçeceği konusu. Ama iyice ayyuka çıkması zaten CHP tarafındaki yine tartışmalarla oldu. Yani Özgür Özel'in özellikle kendisine yönelik tehdit mesajları, yine Cemal Engin Yurt'un hatta eşine varacak kadar böyle bazı iddialı mesajları. Hakikaten CHP içerisinde orada siyaset yapmanın çok da mümkün olmadığını gösteriyor. Yani bunlar bir yerden sonra dışarıya taşanlar ise, o karar verildikten sonra taşanlar ise, kararın öncesinde, evvelinde neler var? İnsan tabii merak ediyor. Bunun paralelinde yaşanan mevcut bazı gelişmeler var. Farklı belediye başkanlarıyla ilgili biliyorsunuz. Özkan Yalı, Muhittin Böcek, hakikaten hayret ederek, şaşırarak izliyoruz. Yani bir belediye başkanının ana muhalefeti temsilen, üstelik de çok önemli bir başarı elde etmişti aslında 2024'te CHP, yani 2023'te aslında fena sayılmazdı. Ya buradan alınan rüzgarla çok daha farklı bir siyaset izlenmesi, iktidar amaçlanıyorsa çok daha temiz bir siyaset ve hizmet üzerine kurulu bir siyaset izlenmesi gerekirken, valla bunlar biraz memleket adına üzücü şeyler, ortaya çıkanlar. Sonuçta orada siyaset yaparak aslında bir şekilde hizmet etmeyi düşünen çalışanların da gün sonunda böyle bir ikilemde kalıyor olması hakikaten üzücü. Aslında kadınlarda daha çok görüyoruz, farkındaysanız. Evet. Son birkaç belediye başkanı il ilçelerde çoğunlukla kadınlar arasından geldi ve tehdit vurgusu,
1: muhatap bulamadıklarını, tehdit edildiklerini, hakarete maruz kaldıklarını ifade ettiler hep.
2: Evet, bu da çok acıklı ve çok rahatsız edici. Tabii ki de siyasetin içerisinde olan kadınlar, güçlü olmak durumunda olan kadınlar, yani kendilerini ezdirmeyen kadınlar olduklarını tahmin ederiz, ama çok önemli bir karar veriyorlar. Çünkü sırtında küfe taşımak demek bir yer için seçilmiş bir belediye başkanı, bir başkanlık, böyle bir göreve gelmiş olmak. Gün sonunda bu kararları vermek, veriyor olmak da çok önemli, çok değerli. İlla ki tartarak gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun demek durumundayım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Burcu Köksal zaten seçimlere girerken çok farklı bir söylem sahibiydi. Hatırlarsınız Ekrem İmamoğlu'nun özellikle bugün davalara da bazı yansıyan HDP'yi de işin içerisine kattıkları öyle finansal ilişkiler sebebiyle çok daha farklı konuştuğu yerlerde Burcu Köksal'ın çok dikkat çekici tutumları oluyordu. Çok dikkat çekici, evet, çok evet. milliyetçi bir duruşu vardı. O yüzden aslında beni şaşırtmayan isimlerden biri olduğunu da söylemek isterim. Yani bu bir emare değil ama günün sonunda herhalde anlaşılamayan yerler tek bir tane değilmiş. Evet.
1: Tuğba Hanım, sizin de değerlendirmenizi almak isteriz. Cumhurbaşkanımız kokuşmuşluk vurgusu yaparak başladı konuşmasına. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Değerlendirmenizi alalım. Buyurun.
3: Evet, aslında yani Türkiye genelindeki en son yapılan yerel seçimleri düşündüğümüzde vatandaşımız CHP'ye belediyecilik anlamında çok büyük bir şans vermişti. Ve burada yani aslında belediye seçimleri bizim vatandaşımızın bir deneme seçimidir. Yani o hizmeti güzel yapan aslında iktidarı da götürebilir. Bir dahaki genel seçimlerde çok daha güçlü girer. Yani sonuçta bir meydan veriyor vatandaş o partiye. O meydandaki atı da güzel sürmesini istiyor. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün 16.sı gerçekleşen, yani CHP'den AK Parti'ye geçişlerin 16.sı bugün gerçekleşti. Bunlar düşünüldüğünde süre gelen rüşvet, yolsuzluk gibi bir takım iddialar gündeme gelindiğinde vatandaş tarafından verilen bu fırsatın çok da güzel kullanılmadığını maalesef ifade etmek gerekir. Çünkü uzun zamandır konuşuyoruz. Bunların hepsi rüşvet gibi, yolsuzluk gibi, irtikap suçlamaları gibi iddialar aslında kamu kaynaklarının da sağlıklı, düzgün ve doğru yönetilmediğinin göstergesi olduğu için doğrudan biz vatandaşı etkiliyor. Buradaki özellikle geçişler hususunda bundan önce de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu biliyorsunuz AK Parti'ye geçmişti ve onun arkasında da büyük bir rant tezgahının olduğunu söylemişti. Yani bunları açıklarsam hiç kimse rahat edemez, hiç kimse rahat uyuyamaz gibi ifadeler kullanmıştı. Maalesef burada suça sürüklenmeye çalışılan CHP'lilerle karşı karşıyayız. Yani bir takım belediye başkanları kamu gücünün verdiği nüfuzla bir takım suçları işlemeye mi sürükleniyor? Bu iddiaların arkasında bunlar mı yatıyor? Galiba bu iddialar biraz daha mide bulandıracak gibi. Ama Sayın Köksal gibi, Sayın Çerçioğlu gibi diğer 16 adet belediye başkanının da AK Parti'ye geçmesi de aslında Türkiye'de temiz siyaset yapılmak istendiğini bir kere daha gösteriyor.
1: Evet, sanırım bağlantımızda bir problem yaşıyoruz Tuğba Hanım'la. Merve Şebnem Oruç'la devam edelim. Çok özür diliyorum. Burcu Köksal'ın da bir konuşması var. Salonda bir izleyelim.
4: Saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a konuşmaları için toplu...
1: Evet, tamamını duyamadık ama ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi Burcu Köksal, Merve Şebnem. Bunu da değerlendirmek lazım. Burada yine bir ima var, bir itham var aslında. Daha önce birlikte yol yürüdüklerim artık ailenin kutsallığına inanmayı bıraktı ya da inanmıyor mu demek istedi. Bunu da değerlendirmeni rica edeceğim. Buyurun.
2: Evet, tamamını dinleyemedik ama o kısım dikkat çekiciydi hakikaten. Diğer pek çok mesele, işte az evvel Tuğba Hanım da söylüyordu, pek çok davada görüyoruz rüşvet, irtikap ve benzeri konuları. Evet, yani kadın da olsa erkek de olsa belediye başkanlarının nelerle karşı karşıya kaldığını tahmin etmek çok güç değil. Ama buradaki vurgu, ilk başta söylemeye çalıştığım o biraz daha milliyetçi örflere, ananelere daha değer veren, daha böyle hani ya sırf batıya şirin gözükeyim benim de derdiyle çok da böyle kendisini rahat hissetmeyen. Ya örneğin mesela CHP'yi biliyoruz. Sırf hani bu modernite sebebiyle LGBT'den tutun pek çok konuya, bizim böyle içimize çok da sindiremediğimiz pek çok konuya biraz daha böyle rahat yaklaşabiliyorlar. Bir de bunu feminizm diye bize yutturmaya da çalışabiliyorlar. Ben biraz o vurguyu, senin de yakaladığın o vurguyu ben de fark ettim. Evet, aile meselesi hepimiz için önemli, değerli, giderek daha fazla önemsediğimiz yerler. Bunu tepeden tırnağa görmek, yaşamak istiyoruz. Ama ben Burcu Hanım'ın bundan sonra da belki muhtemelen, çünkü kendisine saldırılar devam

0: devam edeceği için bir yerden sonra bizimle daha fazla şeyler paylaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Tuğba Hanım, sizin de değerlendirmenizi alayım. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim diyor Burcu Köksal. Kısa bir değerlendirme lütfen.
2: Sayın Özel'in partisinden bir belediye başkanına gerekirse kocandan boşan biz senin arkanda dururuz ifadesinin tabii ki buradaki bir iz düşümünü yaşıyoruz. Yani Sayın Burcu Köksal'ın eşi bir soruşturma geçiriyor ve bu soruşturmadan aklanıyor. Dolayısıyla aklanan bir soruşturma var ve bu bir evlilik birliğinin devamıyla alakalı bir durum söz konusu. Elbette Burcu Köksal en büyük açıklamayı, niye açıklamayı kendisi yapmıştı. Eşimden neden boşanayım zaten alma ak diye. Dolayısıyla evet, parti arası geçişler olabilir, tekil geçişler olabilir. Daha önce AK Parti'den de CHP'ye geçen isimler olmuştu. Ancak burada vurgulamamız gereken husus, yolsuzluk iddialarının, İltikap ve rüşvet iddialarının arkasından böyle bir akın akın CHP'lilerin AK Parti'ye geçmesi büyük bir siyasi dengesizliği de gösteriyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli temiz bir siyaset anlayışının karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerdeki bu suçlamaları ve iddiaları bir türlü temize çıkaramamasından kaynaklanan temiz siyaset yapmak isteyenlerin adresinin yine AK Parti olduğunu burada ifade etmemiz gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Sayın Oruç, size de çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi çalışmalar diliyoruz size de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Değerli izleyiciler, böylelikle biz de bültenimizi ve gün içi kuşağını noktalamış bulunuyoruz. Hoşçakalın.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım'da olmasına, üstünüze gelen patlangaçlara, göz yoran neonlara alıştınız. Alışmayın. Her zaman alışılmadık yeni ürünlerle, alışılmadık fiyatlarla, alışılmadık fırsatlarla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
5: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikamet iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
14: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
16: A Haber Radyo, 24 saat haber.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir, tarih saptırılabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür.
19: Dünya Dekolonizasyon Forumu'nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın konuşmasıyla başladı. Esra Albayrak, bugünün normalini kendi kavramlarımızla yazmalıyız dedi.
18: Bugünün normalini, hakikatini belirleyen bilgiyi yeniden ele almalıyız. Yeniden yazmalıyız ve kendi kavramlarımızla yazmalıyız. Çünkü Amerika'nın keşfi yerlilerin gözünden yazıldığında boş toprak miti yıkılır. Filistin'in hikayesi 100 yıl önce orada yaşamış insanların gözünden ve hatıralarıyla anlatıldığında medeniyetler çatışması tezi çöker.
19: Albayrak Gazze'deki işgal ve soykırıma da değindi.
18: Tarihin önemli eşikleri vardır. Öyle dönemler olur ki cevaplar artık yeni soruları taşıyamaz. Bizler böyle bir eşikteyiz. Bunun en görünür kanıtı Gazze'dir. 10 yıllardır süren sömürgeci işgalin 7 Ekim sonrası vardığı boyut, mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve siyasi meşruiyetine yönelik bütün dünya halklarının nezdinde, vicdanında derin bir sorgulamayı beraberinde getirmiştir. Gazze gibi korkunç bir adeta canlı yayında izlediğimiz soykırım gerçekleşti dünyada. Gazze'de yaşanan süreç artık uluslararası sistemin işlemediğini hepimize gösteren, hepimizin canını acıtan bir süreç oldu. Biz diyoruz ki tek merkezli değil, bütün dünya medeniyetlerinin birbirine göz hizasında baktığı, birbirine saygı duyduğu, Filistin'deki bir çocuğun gözyaşının Ukrayna'daki bir çocuğun gözyaşından daha değersiz, kabul edilmediği, değerlerin saygı gördüğü bir dünyayı hayal edebileceğimiz bir İstanbul perspektifi sunuyoruz. Dolayısıyla tek merkezli değil, çok merkezli, çok sesli bir dünya imkanı için inşallah çalışacak bir forum bu.
19: Esra Albayrak, insanlık için bir başka tarihi eşiğin dijital devrim olduğuna dikkat çekti.
18: Günlük ekran kullanım süresi 8 saati aşan yeni nesle verilen ismin kendisi oldukça ilginçtir. Onlara dijital yerliler deniyor. Korkarım yeni kruzolar adalarına ulaşıyor. Bu sefer ada bizim ve daha da önemlisi çocuklarımızın bedeni, kalbi ve en çok da zihinleri.
19: Albayrak A Haber mikrofonlarına forumun önemini anlattı.
18: Çok önemsediğimiz bir buluşma. Bizim burada gerçekleştirmek istediğimiz şey hakikaten klasik anlamda sömürgeden sonra da devam eden sömürge mekanizmasının araçlarını açığa çıkarmak. Elimize kullandığımız telefonu kim üretti? İçindeki yazılımı kim yazdı? Çocuklarımızın oynadığı oyunların arka planında nasıl bir akıl işledi? Bunları sorgulatmayı da amaçlayan bir forumdan bahsediyoruz.
16: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. Ajans akşam adoruna başlıyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında karşınızda olacağız. Haydi buyurun başlayalım isterseniz. Konuklarımız olacak bu saatte. Muhabir arkadaşlarım sahadalar, sizleri bekliyorlar ama 3 sıcak görüntüyle başlamak istiyoruz önce. İlk İstanbul'dan, yine bir belediye otobüsü yangınından. İstanbul'da Sarıyer Bahçeköy'de İETT otobüsünde yangın çıkıyor. Otobüs alev topuna dönüyor. Görüntüleri görüyorsunuz. Birazdan detaylarına bakacağız. Yanan otobüsü branda ile kapatmak zorunda kalıyor İBB yetkilileri ki yangını kontrol altına alabilmek için. Görüntüler İstanbul'dan Sarıyer Bahçeköy'den. İkinci önemli görüntümüz ise havaların ısınmasıyla birlikte hemen haberleri gelen kene vakaları yeniden görülmeye başlandı. Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi vardı. O kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Yaz aylarıyla birlikte yeniden bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Detaylarına bakacağız ve yine İzmir diyeceğiz ve yine taksici gerginliği. İzmir'in bu defa Karabağlar ilçesinde müşteriyle taksici arasında gerginlik çıkıyor. Araç içi kamerası görüntüsü bunlar. Ve o sırada taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalışıyor saldırgan. Görüntülerde işte araç içi kamerasına yansıyor. Neler yaşanıyor sonrasında? Yine İzmir'den geliyor bir taksici darp haberi. Detaylarına bakacağız. Neden bu kadar fazla yaşanıyor orada diye. Pek çok önlem alınmıştı. Alınmaya da devam ediliyor. Belki daha caydırıcı yöntemler alınabilir. Hem müşterilerin güvenliği açısından hem taksicilerin. Ve az evvelki konuşmasına dönelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ki fotoğraftan da anlayacağınız üzere Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçtiği toplantı işte gerçekleşti. Bir tören gerçekleştirildi il başkanları toplantısında ve bu toplantıda buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hata üstüne hata yaptığını söyledi Cumhurbaşkanı ve yaptıkları hataları da daha büyük yalanlarla telafi etmeye çalışıyorlar dedi.
1: Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. Başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
0: Evet, ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamını da ekranlarınıza taşıyacağız ama az evvel belirttiğimiz bir sıcak gelişme vardı. Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla bu şüpheyle tedavi görüyordu. İşte vatandaşımız fotoğrafı da var. Ne yazık ki hayatını kaybettiği haberi paylaşıldı.
2: Vücuduna kene yapışan adam hayatını kaybetti. Sivas'ın Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir arazide madımak otu toplamıştı. Bir süre sonra yüksek ateş, kas ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Evli ve iki çocuk babası adamın vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştığı ortaya çıktı. Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlhan Cevahir, Ballıdere köyünde toprağa verildi.

0: edildi.
1: Şimdi son birkaç yıldır kuraklığı konuşuyoruz, yağışsızlığı konuşuyoruz. Bu sene çok şükür ki daha bereketli geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuna da yansıyor. Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi o raporda. Ve Türkiye'de bu süreçte en fazla yağış Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti ki geçtiğimiz haftalarda bir istatistik paylaşılmıştı. Rize'den bile daha fazla yağış almıştı Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimiz. En fazla yağışı Siirt aldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde en az yağış alan yerse mega kent İstanbul oldu.
2: Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Nisan ayında Türkiye normalin %50 üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Nisan ayında tüm bölgelerde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşirken en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Akdeniz'de son 24 yılın, İç Anadolu'da ise son 23 yılın en yüksek Nisan yağış verileri ölçüldü. İl bazında ise Nisan'da en fazla yağış, metrekareye 229,3 kilogram yağışta Siirt oldu. Bu süreçte en az yağış alan yerse megakent İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul Nisan'da 39,1 kilogram yağış aldı. Türkiye genelindeki 7 aylık yağış miktarı da dikkat çekti. Bu süreçte yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.
1: Şimdi meteorolojinin yağış raporundan sonra bir de meteorolojinin bu hafta için hava durumu tahminine bakalım. İstanbul 24, İzmir ise 30 dereceleri görecek bu hafta itibariyle ama başkent Ankara için sağanak uyarısı var. İstanbul'da hava bugün yaz değerlerine yaklaşacak. Hafta boyunca da öyle devam edecek. Ay başında serin ve yağışlı havanın hakim olduğu mega kent bugün yaz mevsimini yaşıyor. İzmir'de ise hava sıcaklığı 30 dereceye yaklaştı. Başkent Ankara'da ise yağmur görülecek. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Karadeniz, Toroslar, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bir güzel görüntüye de bakalım İstanbul'da. İstanbul Boğazı'nda yunusların seyrine bakalım isterseniz. Uzun bir aranın ardından görüldü İstanbul Boğazı'nda yunuslar. Sahilde bulunanlar da o anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Boğazı'nda uzun sürenin ardından yeniden yunuslar bir resital yapmışlar aslında bakarsanız. Boğazın en dar noktalarından birinde sürü halinde dolaşıyor yunuslar. Çevredekilerin de haliyle ilgisini çekiyor. Cep telefonu kamerasıyla vatandaşlar bu anları kaydetmişler. Zaman zaman su yüzüne çıkıyor yunuslar. Ve sahildekilerin kayıtları elimize ulaştı. Sizlerle paylaşmak istedik. Ve Kurban Bayramı artık sayılı günler kaldı. İstanbul'da da kurbanlık alışverişleri de başladı. Kontroller de çok yoğun ilerliyor. Çok kritik noktalarda kente girecek olan kurbanlıklar kontrol noktalarında çok sıkı denetimlerden geçiyorlar ve öyle kurban pazarlarına götürüyorlar. Bir İstanbul'daki trafiğe bakalım isterseniz bu kadar az zaman kalmışken bayrama. 1.51
3: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Kontrol noktalarında hareketlilik yaşanıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Riva kontrol noktasında kamyonları tek tek durdurdu. Kurbanlık zevklerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Hayvanların küpeleri, veteriner sağlık raporları, nakil belgeleri ve varış noktaları kontrol edildi.
4: Hem o işletmenin, o kesim yerinin sağlık ve hijyen açısından uygun olduğuna, hayvan refahını ön planda tuttuğuna, diğer tarafta orada kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da hem bireysel ihtiyaçlarını hem de dini vecibelerini yerine getirmeleri için de gerekli ortamın bulunup bulunmadığına dair tüm hususları yerinde kontrol ederek bir puanlama ve bir belge vermekteler.
3: Geçen yıl İstanbul genelinde yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş kurbanlık kesimi yapıldı. Bu yılda talebin yüksek olması beklenirken İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

0: Suat Parıldar tüm önlemlerin alındığını belirtti.
1: Biz rahat olsunlar, 7 gün 24 saat bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz, hizmetkarıyız ve bu doğrultuda da çalışmalarımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Allah nasip ederse bundan sonra da devam edecek inşallah.
0: İstanbul genelinde 12 hayvan pazarı da belediyelere bağlı olarak hizmet vermeye başladı.
2: İstanbul'da değil sadece, elbette tüm yurtta Kurban Bayramı heyecanı var. Hatay'a gideceğiz. Şimdi besicisinin özel olarak yetiştirdiği bir kurbanlık olan Paşa ile tanıştıracağız sizi. Paşa bir boğa, Kurban Bayramı için de alıcısını bekliyor. Hatay'ın Reyhan ilçesinde besicilik yapan Sami Genç'in Paşa adını verdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki boğayı 450 bin liraya satışa çıkardığı belirtiliyor. Paşa'nın Simental sığır ırkından olduğunu belirtiyor. Sahibi, besicisi hayvanları kendilerinin yetiştirip satışa sunduğunu da söylüyor. Simental sığır ırkının etinin verimli, yüksek olduğu belirtiliyor. Paşa da özel besi hayvanı, eti de çok lezzetli olacak diyor sahibi. Yaklaşık bir yıldır bakıyoruz, şu an 2 yaşını geçmiş durumda. Şimdiden alıcısına hayırlar olsun deniyor. Paşa için bir servet isteniyor dedik biz de başlığa. İstanbul'da Başakşehir'de bugün bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. Sanayi sitesinin içinde o imalathane çok da büyük paniğe sebep oldu. O kimyasallar nedeniyle ardı ardı patlamalar meydana geldi. Neyse ki yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürülebildi.
0: Kolonya imalathanesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir'de bulunan sanayi sitesi. 2 katlı bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı. İçerideki yanıcı ve kimyasal maddeler yangının kısa sürede tüm binayı sarmasına neden oldu. Alevler kimyasalların alt kattaki otoparka akmasıyla oraya da sıçradı. Yangın sırasında ard arda patlamalar yaşandı. İş yerinin duvarları yerle bir oldu. Müdahale sırasında ayağı burkulan bir itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan uzun süreli soğutma çalışmalarıyla yangın tamamen söndürüldü. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Şimdi yolsuzluk soruşturması kapsamında, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınmıştı tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın. Ek ifade talebinde de bulunmuştu Özkan Yalım. Çağlayan adresinde bugün ifadesini verdi ve aynı soruşturma kapsamında yine bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek için yeniden savcının karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini bildirmişti. İlk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içinde 200 bin lira ve çantayla 1 milyon lira nakit verdiğini öne sürmüştü. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini anlatmıştı. Yalım ifadesinde Uşak sporlu futbolcuları belediyede işçi gösterip maaşa bağladığını da kabul etmişti. Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği ve ek ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaçan'ın ismi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu.
2: Milli Savunma Bakanlığı bir görüntü paylaştı. Efes 2026 tatbikatı kapsamındaki görüntülerde bayrak atlayışı faaliyetinden bir kesit paylaşıldı. 51 ülke bayrağı, iki de bizim bayrağımız, iki Türk bayrağının açıldığı o atlayış.

0: Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti başlıyor. 13-15 Mayıs arasında gerçekleşecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. 8,5 yıl aranın ardından ilk ziyareti olacak Donald Trump'ın Çin'e. Şimdi bu görüntüler ise koruma ekibinin, gizli servis ekiplerinin Pekin'e varışındaki görüntüler. Muhtemelen teftişte bulunuyorlar, tatbikat yapıyorlar. Donald Trump'ın Çin'e varışından evvel Donald Trump Perşembe günü Pekin'de olacak. Türkiye saatiyle saat 5:15'te Çin lideriyle bir araya gelecek. Görüşme öncesinde de işte Trump'ı koruyacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli servisi hazırlıklar için evvelinden Pekin'e gittiler. Gizli servis ajanlarının konvoyu da çevredekiler tarafından kayda alındı. Trump'ın gizli servis konvoyu, koruma konvoyu kendinden herhalde bir gün evvel Pekin'e vardılar ve bir tatbikat yaptıklarını tahmin ediyoruz. Peki ikili arasında ne görüşülecek? Donald Trump ve Xi Jinping arasında 8,5 yılın ardından Çin'e yeniden gittiğini söylemiştim Donald Trump'ın. Çin Devlet Başkanı ile bir araya gelecekler. Çin'e liderler düzeyinde gerçekleştirilecek bir ziyaret bu. Ve Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, yani 2017 yılında yapılmıştı bir ziyaret. Aradan 8,5 yıl geçti ve Donald Trump yeniden Çin'e gidiyor. İran'a saldırıları sonrasında bu ziyaret ötelenmişti hatırlarsanız. Şimdi ise bu ziyaret gerçekleşecek. Geçtiğimiz haftada İran'ın Dışişleri Bakanı Çin'deydi. Bu ziyarette Donald Trump'ın İran'ı ikna etme konusunda Çin'den bazı taleplerde bulunması muhtemel görülüyor. Pek çok konuda masaya yatırılması tahmin ediliyor görüşmelerde. İşte İran Savaşı, Orta Doğu'daki gerilim çok önemli gündem maddesi. Çin açısından da öyle. Bakalım bu ziyaretin yankıları nasıl olacak? Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının sürdürülebilirliği noktasında bir adım atılabilecek mi? Takip ediyoruz zaten. Tayvan konusunda masada olacağı öngörülüyor analistler tarafından. İspanya 1. Ligi'nde Katalan ekibi Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ettiği maçta 2-0 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Ve takımın yıldızı olan 18 yaşındaki Müslüman futbolcu Lamine Yamal kutlamalara Filistin bayrağıyla katıldı. İşte bu görüntüler tüm dünyada yankılandı. Filistin bayrağıyla Yamal'ın otobüsün üzerindeki görüntüleri, ya İspanya'da olması da çok önemli elbette. Bu görüntüler Barcelona Ligi'nin bitimine bir hafta kala ezeli rakibine 14 puan fark atarak şampiyon olan takımın görüntüleri. Takım şampiyonluk sevincini İspanya sokaklarında taraftarlarıyla birlikte kutladı. Ekibin İspanyol yıldızı Lamine Yamal kutlamalara elinde Filistin bayrağıyla katıldı. Şimdi bu güzel görüntülerin ardından tam da girişte sizinle açılışta paylaşmıştık. İstanbul'da Sarıyer'de bir İETT otobüsünde çıkan yangın, yolcular hızla tahliye edildi. Dakikalar boyunca alevlerle mücadele edildi. Yani aracın üzerine branda atmak zorunda kaldılar İBB çalışanları. Sık sık patlama sesleri de yükseldi. Çok uzun uğraşlar sonrasında Bahçeköy'deki bu İETT otobüsü yangını kontrol altına alınabildi ancak.
1: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
2: Alevler kısa sürede bütün otobüsü

0: vardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
1: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
2: Hatırlayacaksınız Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki pitbull cinsi köpek iki çocuğa saldırmıştı. Karşı komşunun pitbull cinsi köpekleri ve yüzünden yaralanmıştı. Bir çocuk uzun süre ikisi de tedavi altında kalmışlardı. Şimdi Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden bu davada pitbull sahibi kadına adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıktı.

0: kızıma saldırıyor önce. Onun göğsünde yaralıyor. Şu an morarmalar falan var yani, çizikler, yaralanmalar var ama o iyi atlattı. Ondan sonra Efe'ye dönüyor bu sefer. Efe'ye döndüğü zaman yüzünü ısırıyor ve parçalıyor.
1: Misafirlikten dönmüşlerdi. Evin açık kalan kapısından içeri giren pitbull cinsi köpek iki küçük çocuğa saldırdı. O köpeğin sahibi görülen duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Yürekleri ağza getiren olay 30 Kasım'da Ankara'nın Etimeskut ilçesinde meydana geldi. 5 yaşındaki Doğa ile 1,5 yaşındaki Efe ailesiyle birlikte pazar alışverişine gitmişti. Tam da döndüklerinde bu dairedeki pitbull fırlayarak bir anda iki küçük çocuğa evlerinin önüne saldırdı.
1: O saldırı sadece minik kalplerinde değil, yüzlerinde de ömürleri boyunca silinmeyecek bir iz bıraktı. O olayın ardından köpeğin sahibi gözaltına alındı. Bugünse Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol, çocukların babası müşteki Adem Öztürk, anneleri Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Saldırgan köpeğin sahibi sanık Tuğçe Özbek Erol'sa olay nedeniyle üzgün olduğunu ve aileden bir kez daha özür dilediğini ifade etti. Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu belirterek müvekkilinin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Mahkemede dinlenen bir tanık olay günü evdeyken bağırma sesleri duyduğunu söyledi. Sesleri duyup kapıyı açan komşu çocuğumu mahvettiler çığlıklarını duyduğunu ifade etti. Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panik halinde eve girmeye çalıştığını anlattı. İddiaya göre o sırada ağızlıksız ve tasmasız olan köpek saldırgan tavırlar sergiliyordu dedi.
3: Bak baba burada. Gel babanın yanına gel, hadi gel.
1: Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme sanık Tuğçe Özbek Erol'un yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliyesine karar verdi.
0: Bu köpeğin sahibi daha önce de defalarca 12 defa hala açık dosyaları da varmış. 12 defa da şikayet edilmesine rağmen hiçbir şey yapılmamış.
1: Kanlı saldırıya ilişkin dava 7 Temmuz'da devam edecek.
4: Şimdi açılışta çok kısa görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteriyle taksici arasında çıkan çatışma kısa sürede taksicinin müdahale de etmesine rağmen büyüyor. Müşteri yanındaki bıçakla taksiciye saldırıyor. Daha sık taksiciyi gasp etmeye çalışıyor.
1: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
5: Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun sen?
6: Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
1: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

0: Microsoft'ta İsrail bağlantılı bir iddia vardı hatırlarsanız. İşte o iddialar sonrasında patlak veren bir kriz de vardı. Şirketin üst düzey yönetiminde de istifa sürecini beraberinde getirdi. Bu süreç kapsamlı bir soruşturmaya dönüşmüş durumda. Şimdi Gazze'deki askeri operasyonlarla ilişkilendirilen bir teknoloji kullanımı. Şirketin etik veri güvenliği politikalarını yeniden gündeme taşımış durumda. İşte şimdi bu krizin ardından İsrail operasyonlarının geçici olarak Fransa merkezli ekipler üzerinden yürütülmesi kararlaştırıldı.
1: Microsoft'a İsrail bağlantılı kriz üst düzey istifa getirdi. Teknoloji devi Microsoft'un yazılım altyapısının İsrail ordusu tarafından Gazze'de yürütülen saldırılarda istihbarat destek sistemi olarak kullanıldığının belgelenmesi şirket içinde geniş çaplı bir krize yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Microsoft İsrail Genel Müdürü Alon Haymovich'in görevinden ayrıldığı bildirildi. Sürece yakın kaynaklar şirket merkezinde başlatılan iç soruşturmanın bulgularının yönetim kademelerinde etkili olduğunu aktarıyor. İsrail'de yayın yapan ekonomi gazetesi Globes, Microsoft merkezinin olaya ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme ve iç denetim süreci başlattığını kamuoyuna duyurduğunu yazdı. Şirketin İsrail operasyonlarını yeni bir atama yapılana kadar geçici olarak Fransa merkezli ekipler üzerinden koordine edeceği öğrenildi. Sürecin ortasında Microsoft'un Orta Doğu ve uluslararası operasyonlarında güvenlik, etik ve veri kullanımı konularında daha sıkı denetim mekanizmaları gündeme geldi. Gazze merkezli savaşın yaşattığı insani kriz, teknoloji şirketlerinin askeri sistemlerdeki rolüne ilişkin uluslararası tartışmaları daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft 50. yıl kutlamalarında vicdan tokadıyla sarsılmıştı. Microsoft çalışanı İptihal Abu Saad, binlerce kişinin gözü önünde sahneye fırladı ve teknoloji devini sert sözlerle hedef aldı.
2: 50 bin insan öldü ve Microsoft ülkemizde bu soykırımı körüklüyor. Bölgemizde yapay zekanın soykırım amaçlı kullanılmasına son ver. Elinizde kan var. Microsoft'un tamamının eli kanlı.
1: Abu Saad'ın ellerinizde masumların kanı var mesajı sadece o salonda değil tüm dünyada yankılandı.
0: İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasını yıllardır bir propaganda aracı olarak kullandığı iddia edildi. Bu iddia bize ait değil. Bu iddia Amerika Birleşik Devletleri basınına ait, New York Times gazetesine ait. New York Times gazetesi İsrail hükümetinin Eurovision yarışmasında yıllardır organize bir biçimde dünyayı etkilemek için kullandığını ortaya koydu ve reklamlar içinde İsrail'in Eurovision'da binlerce dolar her yıl binlerce dolar harcadığını ifade etti.
1: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovision'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
3: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
1: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Hasbara fonundan geldi. Araştırmaya göre Eurovision-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
3: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
1: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
0: Şimdi bugün sıcak bir haber duyuruldu. İstanbul merkezli 35 ilimizde düzenlenen bir operasyon. Bu operasyon yasa dışı bahis sitelerine yönelik düzenlenen bir operasyon ama yapay zeka destekli programlar kullanılarak o bahis sitelerine kumar oynandığı iddiasıyla düzenlenen bir operasyondan bahsediyoruz. 114 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarını kullanacağız. Nasıl bir yapay zeka destekli operasyondan bahsediyoruz? Bu ilk değil deniyor. Önce de başka operasyonlarda kullanılmış. Özel haberler şefimiz Mehmet Karataş bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin yayına.
4: Hoş buldum Mehmet Üçkal.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Baktığımızda çok karmaşık gibi görülen bir tablo var burada. Evet. Ama sen bunu bize özetleyeceksin, anlatacaksın. Yasa dışı bahis operasyonu kumar sitelerine yönelik.
4: Doğru.
0: Hatta bugün 5000'den fazla sitede kapatılmış galiba.
4: Evet, erişim engeli konuldu.
0: Erişim engeli konulmuş. Nasıl bir operasyondan bahsediyoruz? Duşama bize ne anlatıyor?
4: Merve Türkay, şimdi günümüzde her geçen gün hırsızlık için bazen bu söylenir haberlerde. Hani şeytanın aklına gelmeyen bir yöntem der ki özellikle teknolojinin gelişmesiyle sadece değişen yaşamlarımız değil, suç çeşitleri de değişmeye başladı. Suç çeşitleri de artmaya başladı. Özellikle sanal dünyada, dijital platformlarda artık kötü niyetli insanların da var olduğu bir gerçek. Ama bugün polisin, İstanbul polisinin gelmiş olduğu nokta, özellikle kendilerinin yapay zeka destekli olarak geliştirmiş oldukları Avcı isimli program aslında tüm planlarını alt üst etti çetelerin. Çünkü burada daha öncesinde siz de ifade ettiniz, birkaç ay öncesinde uyuşturucu tacirlerine yine Avcı programıyla büyük bir darbe vurulmuştu. Bu sefer yine yapay zeka destekli Avcı programının ikinci operasyonu gerçekleşti. Bu sefer uyuşturucu tacirlerine değil, bahis ve kumar oynatan çetelere yönelik yapıldı. Öncelikle bunların bu panellerin sahiplerinin yurt dışında olduğunu belirtelim. Şimdi bu şemayı hemen sizlerle paylaşayım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işte bu şemayı ortaya koydu ve toplamında geçtiğimiz dakikalara kadar 108 kişinin gözaltında olduğunu biliyorduk. Sizin hemen yayına girmeden önce sayının 114'e ulaştığını öğrendik ve yapılan bu operasyonla işte bu paneli, bu gördüğümüz şemayı hayata geçiren ve bunun üzerinden insanları kandıran, dolandıran insanlar toplamda 114 kişi şu anda gözaltında.
0: Panel satışı ne demek?
4: Şimdi burada panel satışı şu. Şimdi ortada kumar oynatılan, burada bahis diyoruz, yasa dışı bahis diyoruz ama bu operasyonda ben şunu gördüm. Az önce de geçtiğim saatlerde de emniyetteydim. Özellikle orada yakından takip ettim. Daha çok kumar oynatan paneller var. Şimdi bir uygulama, bir site düşünün.
0: Yani bu sitenin ön yüzüne mi panel
4: evet,
0: deniyor?
4: Evet, panel diyoruz. Şimdi bu bir panel oluşturmuşlar, bir site oluşturmuşlar ve burada kumar oynuyorsunuz. Ama siz bu panele sahip olabilmek için, bu paneli Türkiye'de kullanıcıyla buluşturmak istiyorsanız bir kere bunu bir iş yeri satın alır gibi, bir site satın alır gibi 100 bin dolarla başlıyor. Bu 200 bin dolar, 300 bin dolara kadar çıkıyor. 100 bin dolar aldığınızda bu panelin Türkiye'deki temsilcisi siz oluyorsunuz.
0: Ama siz o paneli satın alıyorsunuz 100
4: evet,
0: bin dolara.
4: Evet, işletmesini alıyorsunuz.
0: Yasa dışı bahis ve kumar oynatarak oradan gelir elde ediyorsunuz.
4: Aynen öyle. Şimdi bu aldığınızda iki aşamalı var. Bir taraftan panelin işleyişi, para finans tarafı, bir diğer tarafı ise yönetim tarafı var. İlk önce panelin satış kısmını söyleyeyim. Orada bir finans sorumlusu olan bir grup var. Bunlar ne yapıyorlar? Ödeme kabul ve işlem kontrol çekim birimi var. Yani tıpkı bir tabiri caizse bir banka gibi düşünün. Yani burada finans sorumluları altındaki ödemeyi alacak olan kişiye diyor ki siz diyor ödemeyi alacaksınız diyor. Bu tarafa diyor ki siz de işlemleri kontrol edeceksiniz diyor. Bir diğer panel yönetimi ise teknik olaylarla uğraşıyor. Şimdi burada yüz binlerce insan girip çıkıyor buraya. Bunların herhangi bir olumsuzluk yaşandığında teknik destek ekibi var. Artı bu müşteriyle, yani daha doğrusu kumar oynamak isteyen kişilerle de temas kuran, onların mağduriyetlerini gideren müşteri hizmetleri var. Para yatıyor, finans sorumlusu görüyor onu.
0: Bir banka gibi.
4: Aynen öyle. Parayı kabul ediyor. Parayı kabul ettikten sonra İşlem kontrolü diyor ki evet diyor, bu kişi diyor bize bu kadar para yatırdı diyor. Ardından teknik sorumlu kişi de kontrollerini gerçekleştiriyor. Hesaba gelen bir para vardır diyor. Hı hı. Diyelim ki kumarı oynadı.

0: Ya mağdurlar değil. Bilinçli olarak bu tuzağa, bu tuzak da
1: elbette,
0: değil.
1: Yani
0: para kazanacağım diye gidip kumar oynayan, bahis oynayan kişiler var.
1: Büyük bir risk var.
0: Aynen, yasa dışı bahis ve kumar oynayanlar var. Yani kumarbaz diyoruz ya, kumarbazlar var.
1: Evet, doğru.
0: Artık biraz insanlar gidip masa başından ziyade telefonlarında belki görüyorsunuz. Böyle renkli renkli şeker şeker şeklinde herkesin elinde bir kişi buna düşüyor ve ardından da artık oraya kapılıyor. Ve ne yazık ki sonunda da çok kötü şeyler duyuyoruz. İntihara kadar götürebiliyor. O yüzden bu operasyon hayat yönem taşıyor. Bu şemanın ortaya çıkması işte buradan yapay zeka destekli diyoruz. Avcı programı Telegram başta olmak üzere.
1: Yazışmalar mesajlaşma, vardı Ahmet, verebilir misiniz onları?
0: Mesajlaşma uygulamalarına sızdı. Tekrar ediyorum, bu narkotik şube müdürlüğü ekipleri tarafından avcı programı ortaya kondu. Daha sonra siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ortak bu programı geliştirdiler. Ve bu geliştirilen program sayesinde uyuşturucuda da aynı şeyi görmüştük mücadelede. Ne yaptılar? Gittiler Telegram'a sızdılar ve burada ne oldu biliyor musunuz? Tam 600 bin yazışma tak diye çekildi veriler. 600 bin satır yazışma çekildi ve bu yapay zeka destekli program sayesinde satıcı kim, alıcı kim, aracı kim, parayı yatıran kim, parayı alan kim, tüm bunlar ortaya kondu. Bugünkü yapılan bu operasyonda da şu anda devam etmekte olan, 35 ilde devam eden bu operasyonda da ne gördük biliyor musunuz? Oynatan kim, parayı alan kim, parayı kim transfer ediyor ve parayı kim yatırıyor? Yani kumar oynayan kim? Tamamının adreslerine ulaşıldı. Telefon numaralarına ulaşıldı, hesaplarında hangi telefonu kullanıyorlarsa o telefona ulaşıldı. Sadece Telegram olarak düşünmeyin, bir sürü haberleşme uygulaması var. Hepsine İstanbul polisi şu anda sızdı.
1: İki bilgisayar ekranı, birkaç farklı cep telefonu olan bir fotoğraf vardı.
0: Görelim onu. Onu bir görelim, sonra yazışmalara geçelim.
1: Bir görüntü verdiniz arkadaşlar, Ahmet. Rica etsem onu tekrar. Evet,
0: bundan. Bu neresi bahsedeyim biliyor musunuz? Burası şu gördüğünüz bilgisayarlar ve gördüğünüz bu telefonlar, buna finans evi diyorlar. Home office olarak çalışıyorlar.
1: Örgüt evi gibi.
0: Aynen, örgüt evi gibi düşünün. Bunlar burada. Bundan bir sürü var. Kaç adres? 250 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı 35 ilde. İstanbul merkezi, İstanbul polisinin yönettiği bir operasyon. Burada gördüğünüz bu hesaplar, bu yazışmaların tamamına polis ulaştı. Yani bunlar burada bu Telegram üzerinden veya o uygulama üzerinden konuşurken polis bunları hepsini okudu. 600 bin satır yazışmayı çekti ve içerisinde kim parayı yatırıyor, kim kumar oynuyor hepsi ortaya çıktı. Burada gördüğünüz telefonlar, bu gördüğünüz her bir telefonda birkaç IBAN numarası mevcut. Bunlar bu IBAN numarasını gönderiyorlar, karşı taraf parayı yatırıyor.
1: Kumar oynayanlar o IBAN numarası üzerine
0: aynen
1: mi?
0: Aynen, oraya para yatıyor. Tabii onların uygulamada yatırmış oldukları para bu IBAN'a düşüyor. Ve burada da iki tane var. Şimdi bunlar parayı alıyor ama olur da parasını geri çekecek ya da diyelim ki kaybettiği parasından kalan bir kısım varsa o da o teknik ekip az önce göstermiştik ya, oradan başka bir IBAN'la para geri gönderiliyor. Aynısıyla gitmiyor bu arada.
1: Aynısıyla gitmiyor.
0: Çünkü burada
1: takibe yakalanmamak için.
0: Aynen öyle. Şimdi burada ne yaptılar? Bu gördüğünüz IBAN şurada, her birinden iki tane olduğunu düşünsek toplamda burada 8 IBAN var. Ve günlük cirosunu sizinle paylaşayım. Yani ne kadar para
1: ne
0: yapıyor?
1: Kadar? Sadece,
0: bir finans evinin günlük kazanmış olduğu para 50 milyona yakın. Bu da ne demek oluyor? Ayda 1,5-2 milyara geçiyor. Toplam hacmine baktığımızda bizim şu anda hani net bir resmi bir açıklama yok. Ama benim şu anda gördüğüm kadarıyla 300 milyarın üzerinde.
1: Çok.
0: Aylık 300 milyarın üzerinde bir bahis ve kumar oynanıyor. Yani geçtiğimiz günlerde özellikle de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek dedi ki bu gördüğünüz bu bahis oyunları insanları ölüme sürüklüyor. Bunun önünü keseceğiz dedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu bu soruşturmayla birlikte İstanbul Emniyeti geliştirdiği avcı programıyla nasıl uyuşturucu tacirlerine diz çöktürdüyse, daha doğrusu nasıl darbe vurduysa aynı şekilde burada yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara da devasa bir darbe vurdu.
1: Mehmet, şimdi operasyonlar şu açıdan da çok önemli. Yani o kumarda kaybedilen, yasa dışı bahiste kaybedilen paralar yüzünden evler dağılıyor, aileler dağılıyor, intiharlar geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani burada özellikle gençleri ağlarına düşürmek için çok kısa zamanda çok büyük paralar kazandırılıyorlar. Bu süreçte de yani yeni mezun olmuş bir genç bu kadar kısa sürede buralardan böyle paralar kazanılabileceğini düşünerek çalışmanın, aylık maaşla bir yerde ücretle çalışmanın çok mantıksız olduğuna inanıyor. Yani artık böyle de bir kitle var. Sosyolojik bir problem haline geldi. Maaşlı, bordrolu çalışmak onlara çok büyük zaman kaybı gibi geliyor. Bir de böyle de bir tehlikesi var. Bence biraz da buna da dikkat çekmeliyiz.
0: Dışarıdan bakıldığında bir bireysel tercih, bir bireysel karar gibi

0: görülse de sonuçları Merve Türkay tıpkı dediğiniz gibi önce bir aileye sonra hatta topluma mal olan sonuçlar çıkıyor. Evet. Ya bunu Sayın Akın Gürlek bizzat kendisi ifade etti. Dedi ki kendilerinin bulunduğu adliyede bile bu kumara düşmüş, bu yasa dışı bahise düşmüş bir kişi intihar etmek zorunda kaldı. Yani intihar etti daha doğrusu. Yani burada sadece kaybedilen para değil, kaybedilen hayatlar, dağılan aileler ve bozulan bir toplum söz konusu. Bu açıdan İstanbul Emniyeti'nin yani bu gördüğümüz operasyon şu an dünya tarafından takip ediliyor avcı programı. Çünkü neden? Normal şartlarda yapay zeka ile olmasa siz 600 bin mesajın tek tek ne dediğini, kime ait olduğunu, nereden paranın yattığını, kimin para olduğunu deşifre etmek imkansız. Ama burada geliştirilen bu avcı programıyla örnek bir operasyon ortaya konuyor. Yani neden bunun üzerinde bu kadar çok duruyoruz haber olarak? Biz birçok hani daha çok koç başlarıyla yapılan operasyonlar, fiziki yapılan operasyonları çok gördük. Ama yapay günümüzdeki yapay zeka destekli yapılan operasyonların ilki bunlar. Belki bu operasyonlar bundan 20 yıl sonra burada işte ilk operasyon böyle olmuştu denecek. Evet. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yapay zeka destekli olarak yapılan ilk operasyon İstanbul Emniyeti tarafından gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturmayla gerçekleşti. İşte bu anlamda da yapılan bu operasyon hayati önem taşıyor. Bir yazışma vardı. Eğer zamanımız varsa bilmiyorum.
1: Sanırım yok ama o yazışmayı
0: sadece o cümleyi verip nereye kadar sızdığını görsünler. İlk birinciyi verirlerse yazışma.
1: Neyle başlıyordu yazışma hatırlıyorsan?
0: Mesaj açma. Telegram'daki mesaj
1: yazışmalardan biri.
0: Burası tamam. Bu benim için yeterli. Diyor ki Dayı Kod isimli kişi diyor ki hesaplara erişim yoktur. Grup kapatıldı. Ekip olarak alındılar. Ekip olarak alındılar.
1: İçeri sızan polisin
0: yani bir şey söyleyeyim mi? Burada bunlar yazıyorlar. Diyor ki arkadaşlar diyor ekipler alındı. Hı-hı. Ev basıldı. Finans evi alındı diyor. Oradan bunlar bilgi verirken bilgi verdikleri grubun içerisine bile İstanbul polisi sızmış durumda.
1: Peki. Çok önemli. Kusursuz çok teşekkür ediyorum Mehmet Karataş. Önemli bir yayın. Devam bu konuda duyarlı olmalıyız. Biz her seferinde anlatalım ki çok daha fazla insan bu konuyla ilgili bilgi sahibi olsun. Farkındalığımız hepimizin yükselsin. Teşekkür ediyorum. Seni uğurlamadan bir haberimizi ekranlara taşımak istiyorum. İstanbul'da Şişli'de dikkatsiz bir taksi şoförü geriye doğru manevra yaparken arkadan geçen kadını görmüyor. Yaşlı kadını eziyor. Talihsiz kadın o kazada ağır yaralanıyor.
2: Taksinin altında kalan yaşlı kadın ölümden döndü. Acı olay Şişli Bomonti'deki en işlek noktalardan birinde yaşandı. Dikkatsiz taksi sürücüsü pazardaki annesini almak için dar sokağa girdi. Çıkışta geri manevra yapmak istedi ancak arkasında yürüyen 65 yaşındaki kadını fark etmeyerek yoluna devam etti. Yaşlı kadın aracın altında kaldı. Talihsiz kadın ağır yaralandı. Çevre sakinleri panikle olay yerine koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1: Şimdi arkadaşlarım bu haberin adına dost kazığı demişler. Anlatalım hikayeyi siz karar verin. Bir inşaat işçisi vatandaş Mahmut Korkmaz adında Ankara'da arkadaşının evinde kiracı. Evin satılacağını öğreniyor. Eve talip oluyor. Arkadaşıyla anlaşıyor. Anlaştığı gibi de taksitler halinde ödemeye de başlıyor zaten arkadaşı olarak evin parasını. Bir de senet imzalıyor üzerine. Fakat iş tapu almaya gelince evin bir başkasına satıldığını aslında öğreniyor. Hatta imza attığı boş senet yüzünden de bir de icralık oluyor.
3: Ev sahibi olarak hayal etmiştim ama hayalim boşa gitti yani. 6-7 yıllık arkadaşımdı yani. Bu şekilde beni dolandırdı yani.
4: 7 yıllık arkadaşına güvendi, icraya verildi. Aylarca borç ödeyip ev satın aldığını sanırken mahkemeye düştü.
3: Bu senedi imza attık. Arkadaşım diyor güvendik, tapuyu alınca geri vereceğim dedi bana. Senede baktım avukat evmiş, bana icra geldi.
4: Mahmut Korkmaz arkadaşına ait oturduğu 2+1 evi satın almak için geçen yıl 850 bin lira karşılığında anlaştı. Bir kısmını peşin verdi paranın. Kalan taksitleri de inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayla ödemeye başladı. Her şey yolunda. yolundaydı. Ta ki arkadaşı imzalaması için Mahmut Korkmaz'ın önüne boş bir senet koyana kadar.
3: 450 lirasını verdim. Geriye kalanını da kısım kısım verecektim. O arada bana dedi ki bir senet ver bana dedi. Senede de tapuyu verince de senede geri veririm dedi.
5: İddia

0: iddiaya göre talihsiz adam oturduğu evin başka birine satıldığını tesadüfen öğrendi.
1: Bahçede baktım bir eşyalı bir araba var. Sordum. Dedi biz evi aldık dediler. Nasıl aldınız, ben bu evi aldım dedim.
2: Mahmut Korkmaz çaresiz evi boşaltıp çıktı ama kabusu bitmedi. Bu kez de 1,5 milyon liralık borçla karşı karşıya kaldı.
1: Evi de vermedi, senedi de vermedi, tuttu beni avukata verdi. İcraya vermiş yani. İnşaatta çalışarak ödeme imkanıymış.
0: Mahmut Korkmaz o borcu ödeyemeyince borç ona kefil olan oğluna geçti. Onun da maaşına haciz konuldu.
3: Beni kaldırdı, bir yere imza atman gerekiyor. Ben de gittim imzayı attım, babama kefil oldum ben. O yüzden benim maaşa el koyuyorlar.
4: Davamızı açacağız senedin iptaline ilişkin. Çünkü müvekkillerin bu şekilde bir borcu yok.
2: Evi kaybeden Korkmaz ailesi şimdi haksız yere girdikleri borç yükünden kurtulmaya çalışıyor. Bu yüzden de mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.
5: Şimdi Ticaret Bakanlığı ikinci el araç piyasasında yaşanan mağduriyetleri artık gidermek için düğmeye basmıştı hatırlarsanız. Oto ekspertiz ücretlerinde artık il ve ilçe bazlı hatta tavan fiyat düzenlemesi devreye girmişti. Bu düzenleme bu kararla birlikte devreye girince ne değişecek mesela ikinci el araç piyasasında satışlarda hem satıcılar açısından hem alıcılar açısından bakalım daha yakında.
6: Biz bu standartlara uymaya başladığımız anda hem alınan fiyatlarla beraber yapılan iş kalitesi daha da artacaktır. Hem de herkes kafasına göre zam ya da indirim yapma durumu olmadığı için vatandaşın bu mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
7: 1 milyonluk arabaya 20 bin lira isteyen de var. 500 liralık arabaya 15 bin lira isteyen de var. Tabii ki bunun önüne geçmemiz gerekecek.
8: İkinci elde tüm dengeleri değiştirecek adım atıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş ekspertiz ücretleri ve çelişkili raporlar mercek altına alındı. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin liraya kadar çıkan ekspertiz ücretlerine bakanlık neşter vurdu. Standartsızlığa son verilecek adım atıldı.
9: Ticaret Bakanlığı oto ekspertizler için yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık keyfi fiyat uygulaması son bulacak. İl ve ilçe bazlı taban fiyat uygulamasına geçilecek.
8: Ticaret Bakanlığı ekipleri sanal pazar yerleri ve galerilerden sonra şimdi de ekspertiz merkezlerini mercek altına aldı. Bazı işletmelerin hizmet kalitesi aynı olmasına rağmen farklı fiyat tarifeleri uyguladığı, vatandaşın ikilemde bırakıldığı tespit edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte belirlenen tavan fiyatın üzerinde ücret talep edenlere rekor cezalar kesilecek. Peki fiyatlar nasıl belirlenecek?
6: En büyük oranda kira durumları, çalışan uzmanların oradaki geçim durumları göz önünde alınacak. Tabii ki kurumlardan belli bir destek alınacak. Bizden de bir görüş alındıktan sonra ortalama bir fiyat rakamı çıkacak.
8: Sadece fiyat değil, güvenlik de ön planda olacak. Hatalı rapor düzenleyen ve araçtaki kusuru gizleyen merkezlerin yetki belgeleri iptal edilecek.
6: Bu da önemli olan işte o kurumsallığı yansıtmak. O sistemsel anlamda bu firmalarla beraber uyum sağlamak, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği yetkiye uyum sağlamak. Beraberinde de yapılan iş standartlarını hat safhaya getirmek.
8: Oto ekspertizler ve sektör temsilcileri yeni düzenleme hakkında ne düşünüyor?
10: İyi olur. Ya herkes ona göre bakar arabaya. Çünkü 2000 liraya bakıyor, kaportasına bakıyor, geçiyor.
11: Sektör için tabii ki de Ticaret Bakanlığı'nın fiyat olarak da TS hizmet ve yeterlik olarak da belli standart getirmesinde fayda var.
12: İyi olur tabii ki. Herkes kafasına göre bir fiyat veriyordu.
13: Güzel olur. Aynı sette de aynı araçların bakımları, fiyatları aynı şekilde olmasını daha iyi olur.
14: A Haber Radyo, haberin radyosu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi.
15: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
14: halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
15: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Facebook.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Shell.com.tr.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
5: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hepimiz.
10: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Reklam.
13: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev

0: ihtiyaç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hedefim, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
6: Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
14: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ve 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametlerden, İstikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
13: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
15: Reklam.
16: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
17: ETS ile gel.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF, TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
20: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
21: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
22: Büyük rahatlık Paytier.
23: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
24: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
25: Bize lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
12: Ben QNB'ye geçiyorum.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: İntihar etmedi olacak çünkü cinayete ilişkin yeni gelişmeler var, yeni açıklamalar var, yeni tespitler var dahası. Ekranlarınıza taşıyacağız ve üniversite yaşı 15'e mi düşüyor? Lisenin kısaltılması bazı bölümlerde, özellikle meslek liselerinde bunlar konuşuluyor. Erken yaşta üniversite, erken yaşta mezuniyet Avrupa'nın pek çok bölgesinde uygulanmaya başlandı. Bizde de muhtemelen devreye girecek bir uygulamadan bahsediyoruz. Ama bu saate Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle çiftçilerle, üreticilerle bir araya geldi. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen o programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok dedi. Ve Cumhurbaşkanı ayrıca çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
2: Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Hiçbir sorunumuz yoktur.
3: Küresel gerginliklere ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere değindi. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği noktasında herhangi bir problemimiz yok ifadesini kullandı.
2: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçiler ve üreticilerle buluştu. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erdoğan, tarımda doğrudan destek ödemelerine değindi.
2: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.
3: Başkan Erdoğan, tarım ve gıda sektörü için çiftçilere yeni finansman müjdesi verdi.
2: Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
3: Tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik eden Başkan Erdoğan, Filistin'i de unutmadı.
2: Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.
3: Program kapsamında 7 farklı bölgeden gelen çiftçiler Başkan Erdoğan'ın elinden plaket aldı.
1: Ve bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. O tarihler belli oldu emeklilere yönelik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak dendi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada işte bu şablonu kullandı Bakan Vedat Işıkhan ve tarihleri belirtti. 4A SSK kapsamındaki emeklilerimiz 2026 Mayıs dönemindeki ödeme günleri, son haneleri 17, 18, 19, 20, 21 olanları mevcut ödeme günlerinde, 23-24 olanları 21 Mayıs, 25-26 olanları ise 22 Mayıs olacak şeklinde devamı var. Hesaplarınızdan kontrol edebilirsiniz. 17-22 Mayıs tarihlerinde emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlanacak. Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları var. Özellikle de İran'ın uranyumuyla ilgili Donald Trump diyor ki, Çin ziyareti öncesinde yapıyor bu açıklamayı, ki çok dikkat çekici bu süreçte. İran'ın nükleer tozunun %100'ünü alıyoruz diyor. Nükleer tozu ifadesi de ilk defa kullanılıyor. Bunu da dün yayında İrfan'la konuşmuştuk zaten, hatırlarsanız. İran sadece bir zaman meselesi diyor ABD Başkanı Donald Trump. Ve İran hakkında hiçbir şeyi aceleye getirmemize gerek yok. Çokça zamanımız var diyor. Çin Devlet Başkanı

0: Xi Jinping'le yapacağımız görüşmede iyi geçeceğini düşünüyorum diyor. Geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamasında. Şimdi bu açıklamayı yapmadan evvel zaten uranyumla ilgili, uranyumda nükleer tozun %100'ünü alıyoruz dedikten sonra Donald Trump İran'dan bir yanıt gelmişti. Yani İran'ın bırakın nükleerinin uranyumunun tamamını ABD'ye vermesi ya da üçüncü ülkelere vermesi, diyor ki İran tarafı, eğer ABD bize bir kez daha saldırırsa bu defa uranyumu %90 oranında zenginleştiririz.
1: Askeri operasyon masada, nükleer tehditler sürüyor. ABD-İran hattında ateşkes hala kırılgan.
2: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
1: Bu kez ABD merkezli CNN International, Donald Trump'ın İran'a son bir şans verdiğini yazdı. Haberde askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. Buna göre Trump, Pentagon'dan İran'ın müzakerelerde elini zayıflatmayı amaçlayan saldırılar planlamasını istedi. Savaş Bakanlığı da olası yeni bir operasyona destek veriyor ve daha saldırgan politikalar talep ediyor. Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplaması bekleniyor. Pentagon'dan gözdağı niteliğinde bir paylaşım da geldi. ABD donanmasının en gizli unsurlarından biri olan Ohio sınıfı nükleer denizaltının konumu kamuoyuna açıklandı. Normal şartlarda ABD böyle bir açıklama yapmıyor. Bu da İran'a gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı. Cebeli Tarık'ta demirleyen denizaltı Trident 2 balistik füzeleri taşıyor ve füzelerin 7000 kilometreden fazla menzili bulunuyor. İran tarafı ise geri adım atmıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf 14 maddeden taviz yok açıklamasını yaptı.
3: Washington saldırı kararı alırsa Tahran son adım atacak. ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneği yok. Tahran başka herhangi bir teklife onay vermeyecek. Anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedel de artacak.
1: Ayrıca saldırı halinde İran'ın uranyum zenginleştirme oranını %90'a yükselterek karşılık vermesi de gündemde. Bu da nükleer silah anlamına geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin ekonomi üzerinden baskı kurmayı amaçladığını söyledi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuştu.
3: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak. Böylece kamuoyunda hoşnutsuzluk kurmak istiyorlar. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz.
0: Hürmüz meselesi henüz çözülebilmiş değil. Biz dolaylı etkilerini de henüz Hürmüz'ün kapalı olmasının yaşamaya yeni yeni başlıyoruz. Petrole bağlı kimyasal ürünlerde o kriz artık çok netlikle baş göstermeye başladı. Bu fotoğraf Japonya'nın en ünlü işte atıştırmalık ürün üreten şirketine ait. Çünkü artık ürünlerinde renkli ambalajlar kullanmayacaklar, siyah beyaz kullanacaklar. Sebebi ise yaşanan mürekkep krizi olarak açıklandı. Siyah beyaz hale gelmiş durumda artık neredeyse tamamı. Japon atıştırmalık üreticisi Kalbi, İran Savaşı nedeniyle yaşanan nafta kıtlığının mürekkep tedariğini olumsuz etkilemesi üzerine artık patates cipsi dahil olmak üzere tüm ürünlerinde, amiral gemisi ürünlerinde, hatta ambalajlarında siyah beyaz tasarıma geçeceğini duyurdu ve bu değişiklik 25 Mayıs'tan itibaren sürüme girecek dendi. 14 ürünü de etkileyecek diyorlar. Şimdi böyle başladı. Devamı gelecek, işte Asya'yı bile böyle etkilerken Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser dedi ki biz tarihin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıyayız. Enerji krizlerinden en büyüğü bizim kapımızda artık diyor. Bu dünyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük enerji tedarik şoku diyor Aramco'nun CEO'su. Dünya son 2 ayda yaklaşık 1 milyar varil petrol tankerini tamamen kaybetti. Piyasalar her hafta yaklaşık 100 milyon varil kaybediyor diyorlar. Taşıma rotalarının hemen yeniden açılsa bile piyasayı yeniden dengelemenin aylar alacağını söylüyor Aramco'nun CEO'su. Ve eğer aksaklıklar Haziran ortasına kadar da devam ederse bu küresel tarihin en büyük krizine dönüşecek diyor Aramco, Suudi Aramco şirketinin CEO'su. Şimdi tüm bunlar yaşanırken Pakistan çok ciddi bir arabuluculuk faaliyeti yürütmüşken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Amerikan medyası bir iddia ortaya attı. O iddia

0: şöyle, diyor ki İran'a savaş uçaklarının saldırılardan korunması için öncesinde Pakistan'a gönderdiği iddia ediliyor. İslamabad'dan bu iddialara çok sert tepki geldi. İslamabad yönetimi Amerikan medyasını müzakere çabalarını baltalamakla suçladı.
1: İran savaş uçaklarını saldırılardan korumak için Pakistan'a gönderdi. İddianın sahibi Amerikan CBS News. Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında mesaj trafiği devam ettiği bir dönemde Amerikan medyasında Tahran'la İslamabad arasındaki ilişkiyi ele alan bir haber yayımlandı. Habere göre İran savaş öncesinde hava kuvvetlerinin bir kısmını Pakistan'a yönlendirdi. Uçaklar başkent İslamabad yakınlarında bulunan Nurhan Hava Üssü'ne konuşlandırıldı ve Pakistan bu uçaklar için güvenli bir sığınak oldu. Yolcu uçakları ise Afganistan'a gönderildi. Ancak bu haber Pakistan'ın sert tepkisine neden oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamayla CBS News'un haberini yalanladı. Yapılan açıklamada hava üstünde yaşanabilecek bu çaptaki bir hareketliliği gizlemenin mümkün olmadığı vurgulandı. Pakistan'ın arabulucu adımlarının devam edeceği belirtildi. Haberlerin müzakere sürecine zarar verdiği hatırlatıldı. Afgan yetkililer de savaşın başlamasından sonra İran hava sahasının kapanması nedeniyle sadece tek bir İran uçağının Afganistan'da kaldığını, bunun dışında hiçbir uçağın bulunmadığını açıkladı.
0: Şimdi İran'la henüz bir müzakere sağlanmış değil, ateşkes devam ediyor ama hep söylüyoruz pamuk ipliğine bağlı. Ve bu süreçte sıklıkla Venezuela'ya gerçekleştirdikleri o operasyonundan örnek veriyor Donald Trump. Hatta son röportajlarından birinde yeniden ABD basınına verdiği röportajını dedi ki Venezuela'yı 51. eyalet yapacağız. Bunu ciddi şekilde düşünüyorum dedi Donald Trump. Trump'ın açıklamasına her ne kadar Maduro Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu olsa da yeni Caracas hükümeti ABD yönetimiyle çok eşgüdümlü çalışsa da Caracas hükümetinden tepki geldi Trump'a.
2: İran'da istediğini alamadı, rotayı yeniden Venezuela'ya kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarını kurşun atmadan genişletme hayali bir kez daha gündemde. Ülkesinin önde gelen yayın kuruluşlarından Fox News'e telefon üzerinden demeç veren Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü söyledi. Devlet başkanını kaçırdığı Venezuela halkının kendisini sevdiğini öne sürdü. Donald Trump aynı zamanda Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek ülkenin zengin rezervlerinin ABD için önemine de dikkat çekti. ABD Başkanı'nın açıklamalarına Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den tepki geldi.
3: Böyle bir şey asla kabul edilemez. Tarihimiz bize bir koloni değil, özgür bir ülke haline getirmek için hayatlarını feda eden kadın ve erkeklerin zaferlerle dolu mücadelesidir. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları var. Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında geldiği noktayı anlatıyor. Hemen bakalım Bakan Ömer Bolat'ın açıklamalarının detaylarına. 2025'te yıllık bazda %52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştığını belirtti Bakan Bolat. Şöyle de devam etti konuşmasına. Ülkemizde e-ticaret hacmi geçen yıl %52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya ulaşmıştır. Bu çok önemli bir sayı. Yaklaşık 115.5 milyar dolara geliyor ve dolar bazında da %29'luk bir artışı temsil ediyor dedi. E-ticaretin toplam ticaretteki payı da %19,5 civarında. Ve bu anlama, şu anlama geliyor. Demek ki toplam ticaret 23 trilyon liraymış. Ömer Bolat 2025'te genel e-ticarette yaklaşık 6 milyar işlem, parakende e-ticarette ise yaklaşık 2 milyar işlem yapıldığını da ifade etti. Ayrıca açıklamasında çok büyük bir hacim. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap suçlamasıyla yürütülen o geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın odağında olan

0: Bolu'yu seviyorum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma anonim şirketine yeniden görevlendirme yapıldı. Aydın'ın Germecik Belediyesi'ne ise ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açıldı. 3 kişi de gözaltına alındı.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Tur Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve şirkette arama gerçekleştirdi. Ayrıca Bolu Belediyesi'ne yönelik icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Anonim Şirketi'ne yeniden görevlendirme yapıldı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta yapılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Aydın Germencik Belediyesi'ne yönelik de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü ve aynı birimde çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
0: Aleyna Çakır adıyla bilinen Esma Esen'in evinde ölü bulunmasıyla Ankara'da erkek arkadaşı olan o dönem Ümitcan Uygun yargılanıyordu davada. Savcı mütalasını verdi. Mütalada sanık Uygun'a 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Şimdi bu gelişmeler yaşanırken Sema Esen, yani Aleyna Çakır'ın abi Himmet Esen, olayın intihar değil cinayet olduğunu söyledi bir kez daha.
2: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
3: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
2: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
3: Kimse beni yıkamayacak.
1: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen, intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor.
4: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
1: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
5: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
6: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
1: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
0: Görüntüler Antalya'dan, Alanya ilçesinden. Bu paketlerse sahile vuran. Bir paketin içinden çıkanlar, içinden ne çıkıyor? Uyuşturucu. Piyasa değeri 40 milyon lira olan 40 kilogram macun esrar ele geçirilmiş. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetim çalışmaları işte sürerken bu konuyla ilgili ekipler tarafından Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş şüpheli bir paket tespit ediliyor. Bölgeye sevk ediliyor ekipler. Bomba olabileceği korkusuyla incelemede bulunuyorlar. Paketin içinden tam 40 kilogram uyuşturucu madde çıkıyor. 40 milyon lira piyasa değeri olan bir uyuşturucudan bahsediyoruz. Sahilde kıyıya vurmuş şekilde. Görüntüleri paylaşıyoruz. Antalya polisinin olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyuralım. Hemen İstanbul'a dönelim. İstanbul Üsküdar'da trafikte yanlış yerden döndün tartışması başlıyor. Bir sürücü önünü kestiği aracın camını, kaputunu yumruklamaya başlıyor. O anlarda cep telefonu kamerası tarafından kaydediliyor. Diğer sürücü polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oluyor.
1: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü.

0: uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Bu arada Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in cezaevinde verdikleri ilk ifadelerdi. Sabah gazetesinde yer alıyor. İfadelerdeki en çarpıcı iddia ise belediye başkanlığına adaylık karşılığında yani yeniden aday olabilmek için Muhittin Böcek milyonlarca euro istendiğini iddia ediyor partiden kendisinden. Talimatın da bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini söylüyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ek ifadelere Sabah gazetesi ulaştı. İddiaya göre 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro istendi. Muhittin Böcek bu talebin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla iletildiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde oğlum Gökhan'a gereğini yap dedim sözlerini kullandı. Oğlu Gökhan Böcek ise paranın Veli Ağbaba aracılığıyla talep edildiğini iddia etti. İfadesinde toplanan paranın yaklaşık 1 milyon euroya tamamlandığını anlattı. Söz konusu konuşmanın 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşma olduğu da belirtildi. Dosyadaki iddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında otoparkta siyah poşet içinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile internet üzerinden görüştüklerini ifade etti. Bu görüşmede kendisi bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşet ve teslim ettim dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise söz konusu iddiaları reddetti. Gökhan Böcek'i tanımıyorum diyen Ağbaba'nın cezaevinde Böcek ailesini ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Paranın kaynağıyla ilgili konuşan Böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamlarından para topladığını belirtti. Euro cinsi paranın miktar itibarıyla az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüm dedi. Öte yandan Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de savcılığa ek ifade veren isimler arasında yer aldı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi stres oluşturduğunu vurguladı. Böcek, bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi. Siyasi partilerimiz...
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hürmüz silah olarak kullanılmamalı dedi. Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında. Aynı zamanda İran Savaşı'nın son bulması için diplomatik çabaların önemine bir kez daha dikkat çekti Bakan Fidan ve İsrail yayılmacılığının oluşturduğu tehdide de dikkat çekti.
2: Müzakerelerin tabii... Gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında

0: niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de, Lübnan'da ortaya konan yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor, onunla yetinmiyor. Evlerinden zorla çıkartılanlar, göç edilen kardeşlerimiz var.
1: Evet, Katar'daki ortak basın toplantısına yaptığı açıklamaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Bu görüntülerse Rusya'dan. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıllar sonra okuldan eski öğretmeni, Almanca öğretmeniyle bir araya geliyor. Öğretmenini çiçeklerle karşılıyor. Hatta araçta bizzat direksiyonun başına geçiyor, öğretmenini alıyor. Kremlin'de birlikte akşam yemeği yiyorlar.
2: Direksiyona geçti, eline çiçek aldı. Yıllar sonra öğretmeniyle buluştu.
3: Bir araya geldiğimiz yıla bakın.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, Zafer Günü geçit töreni için birçok kişiye davet göndermişti. Onlardan biri de eski Almanca öğretmeni Vera Dmitrievna oldu. Rus lider öğretmenini töreni izlemeye ve ardından başkentte birkaç gün misafir etmeye çağırdı. Öğretmeni Putin'i kırmayıp törene geldi. Törenin ardından Putin bir buket çiçekle öğretmeninin kaldığı otele gitti. İkili uzun uzun sarıldı.
3: Moskova'yı gezdiniz mi?
2: Rus lider eski öğretmeniyle uzun süre baş başa sohbet etti. Kendisi için özel bir kültürel program da düzenlendi. Program sürecinde aracı kendisi kullandı. Öğretmenine bizzat Kremlin'i gezdirdi. İkili akşam yemeğini de burada yedi. St. Petersburg'da büyüyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almancasını 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya'nın Dresden kentinde KGB görevi sırasında geliştirdi. Bu dil yetkinliğini daha sonra uluslararası platformlarda da sık sık kullandı. 2001'de Alman Bundestag konuşmasında Almanca hitap etmesi oldukça dikkat çekmişti.
1: İsrail Filistinlilere yönelik yine ayrımcı, yine saldırgan bir politikayı daha yasalaştırdı. 7 Ekim'deki olaylara karıştığı iddia edilen, yani İsrail iddiasına göre karıştığına kanaat getirilen Filistinlilere yönelik bir yasa çıkardı. İdamın yeniden yolunu açtı. İşte o yasa kapsamında yargılamalar, tırnak içerisinde yine söylüyorum, İsrail için özel bir çerçevede yapılacak ve Filistinliler için idam kararı direkt olarak verilebilecek.
4: LT 93 itiraz yok. 7 Ekim 2023 olaylarının soruşturulması başlıklı yasa tasarısının kabul edildiğini ilan ediyorum.
2: İsrail bir kez daha baskı, şiddet ve saldırganlığı kanunlaştırdı. Aksa Tufanı operasyonuna karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezasını onayladı. Tasarı İsrail Meclisi'nde 93 evet oyuyla kabul edildi. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Yasayla 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen Filistinliler özel bir yasa kapsamında yargılanacak.
5: Bunlar modern zaman nazilerinin yargılamaları olacak ve tarih kitaplarına geçecekler.
2: Yasanın ayrıntıları ise Filistinlilerin idamını kolaylaştırmak için tüm hukuki sistemi kullanıyor. Öyle ki süreç normal ceza davalarından farklı işleyecek. Davalar özel bir askeri mahkemede yapılacak. Filistinlilere karşı ayrımcılık da yasayla

0: öne çıkıyor. Mahkeme bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirebilecek. Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınacak ve yayınlanabilecek. Video ile ses kayıtları da devlet arşivlerinde saklanacak. Filistinliler 1950 soykırımı önleme, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, düşmana yardım etme ve 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamında yargılanabilecek ve haklarında idam kararı alınabilecek. Yasaya Hamas'tan tepki geldi. İsrail Meclisi'nde onaylanan ve özellikle İsrail'in Aksa Tufanı'na katılmakla suçladığı Filistinli esirlere idam cezası getiren faşist ve ırkçı yasa, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı işlediği uzun savaş suçları ve sistematik ihlaller siciline eklenen yeni bir suçu temsil etmektedir denildi. 7 Ekim olaylarına katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduğu tahmin ediliyor. Mart ayında da İsrail, Filistinli esirlere idam öngören yasayı onaylamıştı.
1: Tartışılır, kadınlar iyi mi araba kullanıyor, erkekler mi daha iyi araba kullanıyor, kadınlar mı? Hangisi daha dikkatli? Bunlar birazcık daha bizim deneyimlerimiz sonucunda verdiğimiz kararlar. Ama bir istatistik var ki o çok net. Kadınlar mı daha çok kaza yapıyor, trafik kazası, erkekler mi? Buyurunuz bakalım. Yaş gruplarına göre de ayrılmış. 18-25 yaş aralığında kadınların kaza oranı %17.1 iken erkeklerinki 16.09. 26-30 yaş aralığında kadınların %14.5, erkeklerin ise 13.6. Çok fark yok buraya kadar. 31-35 yaş aralığına bakalım. Kadınlar mı daha fazla kaza yapıyor, erkekler mi? Burada kadınlar biraz daha fazla çıkmış. %13.6, erkekler ise %12.5. 35-40 yaş aralığında kadınlar %14.2 oranında kaza yaparken erkeklerde bu oran %12.5. 41-45 yaş aralığındaysa kadınlarda bu oran 14.5, erkeklerde ise %13 olarak istatistiklere geçmiş. Diğerleri biraz daha dediğimiz gibi gözlemlerimiz, deneyimlerimizle alakalı ama bu bir gerçek, istatistiksel bir gerçek. Dolayısıyla rakamlarla ortaya konmuş. Üniversite yasası 15'e mi düşüyor? Bu tartışılıyor şimdi. Gündemde de Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda kamuoyunda tartışmalara neden olan üniversite yaşının 15'e düşürüleceği iddialarına son noktayı koydu. Bakan Yusuf Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti açıklamasında.
2: Kuşkusuz öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
0: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
2: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
1: Hantavirüs meselesi tüm dünyaya alarma geçirmiş durumda. Avrupa'da daha ziyade gerginlik daha yüksek. Hollanda'da, İsviçre'de öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nden de kritik bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki uzun bir kuluçka süresi var hantavirüsün. İşte bu nedenle önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görülebilir.
0: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir

0: gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
1: Gebreyesus, küresel çapta kriz yok dedi.
0: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
1: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
2: Şimdi sonuna geliyoruz Ajans Akşam'a Doğru'nun su altının eşsiz dünyasından görüntüleri ekranlarınıza taşıyarak noktalamak istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunun hizmetinde açılan Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi burası. Yalova'nın Dereağzı mevkiinde çalışmalar sürdürülüyor ve işte su altının bu eşsiz görüntüsü kayıtlara geçmiş Yalova'da. Çok da derin olmayan sularda, çok daha derinlerini belgesellerde görüyoruz ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda hizmete açılan Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi Yalova'nın Dereağzı mevkiinde işte çalışmalarını sürdürürken bu görüntüler de kayda geçmiş. Güzel görüntülerle noktalayalım istedik. Bugün Ajans Akşam'a Doğru'nu, yarın inşallah aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşene dek herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin, havadan karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
7: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım.
14: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
15: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
21: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
20: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
21: Abicim.
20: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
21: Abicim.
20: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
22: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
23: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
24: Donuyoruz Yüksel abi.
23: Bu havada.
24: İnternette donuyoruz.
23: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
25: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
25: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
23: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Reklam.
4: A Haber Radyo.
26: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
28: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
26: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
29: Günün öne çıkan haberleri.
30: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Tur Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, satın alma birimi ve şirkette arama gerçekleştirdi. Ayrıca Bolu Belediyesi'ne yönelik icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Anonim Şirketi'ne yeniden görevlendirme yapıldı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta yapılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Aydın Germencik Belediyesi'ne yönelik de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü ve aynı birimde çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
31: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
32: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
33: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
34: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
35: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var.

0: var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Akşam Ajansı'ndan merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Bağcılar'daki bir narkotik operasyonunu getireceğiz ekranlarınıza. Bir araçtan şüpheleniyor narkotik ekipleri. Yapılan operasyonda 180 parça halinde tam 92 kilo uyuşturucu ele geçiriliyor. Bir kişi de gözaltında.

0: İstanbul'da narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. İstanbul ve Hakkari narkotik ekiplerinin ortak çalışması sonucunda İstanbul Bağcılar'da bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 180 parça halinde 92 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
1: Efendim, görüntüler Çankırı'dan. Çankırı'da bir fuar var. Fuarda ATV aracıyla bir otomobil drift atıyor. Tam o esnada drift atarken araçlardan bir tanesi, birazdan yine göreceksiniz, görevliye çarpıyor. Görevlinin ölümden döndüğü anlar.
0: Tehlikeli eğlence az kalsın faciaya neden oluyordu. Çankırı'da düzenlenen modifiye araç fuarında ATV ve bir otomobil drift atmaya başladı. İki araç kalabalığın içinde kendi etrafında dönerken otomobil alandaki görevli kişiye çarptı. Yere düşen adam ATV aracının altında kalacaktı ki son anda sürücü frene bastı. Böylece adam ölümden döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim, İstanbul Sarıyer bir İETT otobüsünün alevlere teslim olduğu anları görüyorsunuz. Aracı birazdan göreceksiniz. Bakın, daha ilk yangının başladığı anlar. Araçtakiler tahliye ediliyorlar. Hızlı bir şekilde boşaltılıyor otobüs. Yanmaya başladıktan sonra patlamalar meydana geliyor otobüste. O anları izleyeceğiz.
0: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
2: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
0: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
1: Yurdun farklı bölgelerinden şiddetli yağış haberleri zaman zaman ekranlarınıza geliyor. Bu mevsimde özellikle çok da fazla bunları duymaya başladık. Görüntüler Kayseri'den. Etkili olan sağanak sonrasında su baskınları meydana geldi efendim. Bazı araçlar su altında kaldı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde başlayan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta taşkın yaşandı. Talas ilçesinde yolda biriken su sürücülere zor anlar yaşatırken ev ve iş yerlerini su bastı. Melik Gazi ilçesindeki bazı mahallelerde evleri bodrum katlarına dolan yağmur suyu itfaiye ekiplerince tahliye edildi. İstanbul Arnavutköy'den bu görüntüler sevgili seyirciler. İlçeden geçen bir dere burası ve derenin rengi değişmiş, yemyeşil akıyor dere. Oradaki vatandaşlarsa durumdan tedirgin.
0: Suyun rengi değişti. Çevreyi ağır koku sardı.
3: Şu suyun pisliğine bakın, yeşilliğine bakın, pisliğine bakın. Bunu salan terbiyesiz nasıl oluyor böyle dereye şey yemyeşil?
0: Burası İstanbul'un Arnavutköy ilçesi. Derede su yeşil renkte aktı. Yaşanan renk değişimi mahalleliyi tedirgin etti. İddiaya göre sudaki renk değişimi kimyasal maddeden kaynaklanıyor.
4: Bu derede tepeden aşağı su akıyor. Zehirli su %100. Kokudan da duramıyoruz. Deminden daha çok akıyordu. Ama biraz kesildi. Az akıyor ama kokudan duramıyoruz.
0: Kirlilik sonrası hastalık şikayetlerinin de arttığı ifade ediliyor.
4: İçki gelip denetliyor bu şey diyor ama bu sene de hiç gelmedi. Çocuk hasta oluyor, biz hasta oluyoruz. Burada oturamıyoruz. Çok kokuyor.
0: Deredeki renk değişiminin nedeni alınan numuneler sonrası belli olacak.
1: Efendim, bu güzel görüntülerin adresi ise Şanlıurfa. Bahar'ın habercisi gelincikler her yeri sarmış vaziyette. Müthiş güzel görüntüler var. Ekranlarınıza getireceğiz.
5: Doğru, insanı mutlu ediyor gerçekten.
0: çiçekler açtı, tarlalar kırmızıya boyandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde havaların ısınması ve baharın gelişiyle birlikte açan gelincikler doğaya renk kattı.
5: Siverek Diyarbakır Karayolu'nda büyük bir arazinin içerisinde bulunuyoruz. Neredeyse her taraf kıpkırmızı. İşte bu doğal oluşumlu manzara şölen hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
6: Bu manzarayı görünce biz evden kaçtık geldik hele.
0: Ziyaretçiler gelincikler arasında yürüyerek sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştiriyor.
5: Hafif rüzgarla beraber aynı anda sallanan çiçekler sanki doğanın ritmiyle dans ediyor.
7: Çok hoşumuza gitti, internetten gördük, gelmek istedik, bize bu güzellikleri görelim dedik.
0: Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı yoğundu. Önce Çiftçiler Günü programına katılan Erdoğan, ardından AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.
8: Ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı.
9: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
0: ABD-İran müzakeresi çıkmaza girdi. Taraflar birbirlerine gönderdikleri teklifleri kabul etmedi. ABD Başkanı Trump ateşkes çok zayıf açıklamasını yaptı. İran'sa geri adım atmıyor. Son olarak uranyumu %90 zenginleştirme tehdidinde bulundu. Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüse ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Örgüt, hantavirüsün yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, önceki salgınlardan bildiğimiz kadarıyla hantavirüs insandan insana kolayca yayılmıyor ifadelerine yer verdi.
1: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'yi eleştirdi. CHP'nin hata üstüne hata yaptığını söyledi Erdoğan. Yaptıkları hataları da daha büyük yalanlarla telafi etmeye çalışıyorlar dedi.
8: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar...
1: Gördünüz, bu fotoğraf Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra Sayın Burcu Köksal AK Parti rozeti takıldı ve artık kendisi AK Partili. Afyonkarahisar'da AK Parti ile Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesiyle beraber dengeler değişti. Zira sadece Burcu Köksal değil, beraberindeki arkadaşlar da AK Parti'ye katıldı. Ata bizi bekliyor Afyonkarahisar'da. Ata selamlar. Önce neler oldu? Burcu Köksal neden AK Parti'ye geçti? Neler konuşuldu? Onu dinleyelim senden. Sonrasında da dengeler de değişti Afyonkarahisar'da bildiğimiz kadarıyla. O ayrıntıları dinleyelim senden.
10: Teşekkür ediyorum Hikmet Öztürk. İyi yayınlar diliyorum. Aslında birkaç ay öncesinden belliydi bunun böyle olacağı ama çok da böyle yüksek sesle dillendirilmiyordu. Çünkü Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsızlığı zaten bilinen bir gerçekti. Hatta bunu kendisi de son olarak açıkladı. Önce Afyonkarahisar özelinden başlayalım. İl Özel İdaresi'nden bir otopark kazandırmıştı Afyonkarahisar Belediyesi'ne. Ancak CHP'li meclis üyeleri buna karşı çıkmıştı. Burada bir karşı karşıya geldi. Yine tehditler, hakaretler, yine Afyonkarahisar özelinden bahsediyorum. Bunların hepsini Burcu Köksal derledi, topladı, CHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugüne kadar ne bir soruşturma açtı, ne bir disiplin çalışması başlattı. Hiçbir şekilde bu dosyaların tamamı neredeyse sümen altı edildi ve son olarak da zaten Özgür Özel'in de kendi ağzından da söylediği Burcu Köksal'a yönelik tehditvari açıklamalar, ailesiyle de falan, eşi ni de hedef alan, Yasin Köksal'ı da hedef alan o tehdit mesajları WhatsApp üzerinden. Dolayısıyla hepsi artık birikti ve Burcu Köksal da AK Parti'ye geçmeye karar verdi ve bugün de az önce haberimizi izledik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle genişletilmiş il başkanları toplantısının ardından Burcu Köksal AK Parti saflarına katılmış oldu. Sen de söyledin, evet, dengeler de değişti. Burcu Köksal AK Parti'ye katılmadan önce belediye meclisinde, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde toplamda 23 CHP'li üye, 12 AK Partili üye, 2 de Milliyetçi Hareket Partisi üyesi vardı belediye meclisinde. Ancak 7 Cumhuriyet Halk Partisi üyesi istifa etti. Burcu Köksal'la birlikte AK Parti saflarına katıldı. Bunlardan biri bağımsız, düzeltiyorum, biri bağımsız olmak üzere diğer 6 kişi AK Parti saflarına katıldı. Böylelikle Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin yeni oranını söyleyeceğim şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi 23'tü. 7 kişi istifa edince 16'ya düşmüş oldu CHP'nin meclis üyesi sayısı. AK Parti'nin meclis üyesi sayısı ise 12'den 18'e yükselmiş oldu. Milliyetçi Hareket Partisi durumunu korudu. Bir kişi de şu anda bağımsız, ancak onun da yine Burcu Köksal'a destek vereceği belirtiliyor. Aynı zamanda Dinar ilçesi Veysel Topçu belediye başkanı da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti saflarına katıldı. Başkan Erdoğan taktı rozetini. Sayıları bilmemekte tam olarak. Orada da yine belediye, CHP'li belediye meclis üyelerinden AK Parti'ye katılımların olmasıyla birlikte Dinar'da da, Dinar ilçesinde de belediye meclisi Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu. Biz gün boyu Afyonkarahisar'daydık. Hatta belediyenin önünden de yayınlar gerçekleştirdik. Birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı gruplar burada protesto gösterileri düzenledi ama artık Afyonkarahisar Belediyesi AK Partili yeni başkanını karşılayacak. Yarın itibariyle saat 11'de belediyenin önünde bir karşılama töreni düzenlenecek Afyonkarahisar'ın AK Partili belediye başkanı Burcu Köksal için.
1: Peki Ata, teşekkürler, kolay gelsin sana. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Öfkeden kürsüyü yumrukladı. Zira hedefinde biraz önce Atan'ın da anlattığı gibi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal vardı. Sadece Burcu Köksal başkanı değil, aynı zamanda Özkan Yalım'ı da hedefine aldı. Özkan Yalım bizi kandırmış dedi.
11: Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan.
0: Öfkesinden kürsüyü yumrukladı. AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı hedef aldı.
11: Bu tehditse daniskasını.

0: Danişkasını ediyorum lan. Danişkasını ediyorum. Bu tehditse danişkasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptı bu açıklamaları. Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinden dolayı tepkiliydi.
0: Ve diyor ki, Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar.
1: Özel'in gündeminde Özkan Yalım'ın itirafları da vardı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen makam aracının iç dizayn masrafının belediye tarafından karşılandığını itiraf etti. Yalım, belediye şoförüyle Özel'in şoförünün İstanbul'daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine genel başkanın talimatıyla dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü. Özel, iddialarla ilgili kandırıldık dedi.
0: İç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
1: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekinoğlu Gökhan Böcek'te, Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkezde birisine 1 milyon euro verdiğini söylemişti. Özel bu iddianın da doğru olmadığını savundu.
0: Muhittin Böcek ve Böcek ailesi. Ben gittim bu paraları Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6. katında birinin söylediği birine verdim diyor.
1: CHP Genel Başkanı Özel, yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarına da sahip çıktı.
0: Belediyelerin kör kuruşuna tenezzül etmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, moralini bozacaklar, susturacaklar, bilmem ne yapacaklar. Helal olsun canım grubuma.
2: Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sele döndü sevgili seyirciler. Son dakika bilgileri var. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan telefon attığımızda ayrıntıları dinleyeceğiz. Mahmut, nedir detaylar?
3: İyi yayınlar diyelim. Metropol tarafından Samsun'la ilgili yapılan uyarılar vardı. Aslında iki gündür Samsun'da sisli, zaman zaman yağmurun etkisini gösterdiği bir Samsun günü vardı. Ancak meteoroloji özellikle Batı Karadeniz bölgesi, Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle ilgili kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulundu bugün öğlenden sonra ve bu akşam saat 23'e kadar süren bir uyarıydı bu. O yağışlar saat 17 itibariyle iç kesimlerde, özellikle ilk olarak Vezirköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde başladı. Vezirköprü ilçesinde başlayan o yağışlar Havza ilçesinin merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nden beri taşkınlara neden oldu. O gelen sular Havza ilçesindeki derenin de taşmasıyla birlikte Havza merkezde yoğun bir şekilde sel taşkınlarına neden oldu. An itibariyle bölgede ekiplerin hem dere yatağındaki çalışmaları hem de Havza ilçe merkezindeki çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri yardımıyla mahsur kaldıkları bölgelerden güvenli noktalara doğru götürülüyor. Bu konuda 112'ye bağlı ekipler de alarma geçmiş durumda. Hem Havza Belediyesi hem Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri, UMKE ekipleri şu an itibariyle bölgeye görevlendirilmiş durumda. Derenin taşmasıyla birlikte havzanın içinden geçen bir dere olduğunu belirtelim. Taşmasıyla birlikte bir anda ilçe merkezi sularla kaplandı. Bazı araçlar, motosikletler sular içerisinde kaldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtelim. Haliyeler devam ediyor.
2: Peki. Mahmut, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, güzel bir haber. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının su yılı raporu hazırlandı. Bu rapora göre son yılların en fazla yağışın aldığı bir mevsim yaşadık ama İstanbul maalesef öyle değil. İstanbul en az yağış alan kent oldu bu raporda. Öyle ki bazı yerlerde son 66 yılın rekoru kırıldı.
1: Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Nisan ayında Türkiye normalin %50 üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Nisan ayında tüm bölgelerde yağış

0: yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşirken en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Akdeniz'de son 24 yılın, İç Anadolu'da ise son 23 yılın en yüksek Nisan yağış verileri ölçüldü. İl bazında ise Nisan'da en fazla yağış, metrekareye 229,3 kilogram yağışta siirt oldu. Bu süreçte en az yağış alan yerse mega kent İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul Nisan'da 39,1 kilogram yağış aldı. Türkiye genelindeki 7 aylık yağış miktarı da dikkat çekti. Bu süreçte yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.
1: Efendim, tüm dünyanın merakla beklediği ziyaret gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gidiyor. Donald Trump Xi Jinping'le bir araya gelecek. Hatırlarsınız Nisan ayında gerçekleşecekti bu ziyaret aslında. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e, İran'a saldırıları sonrasında ziyaret ertelenmişti. Ziyaret Perşembe günü gerçekleşecek. En son ziyareti Donald Trump hatırlarsınız 1. Başkanlık döneminde 2017 yılında yapmıştı. Bu ziyaret 14 Mayıs Perşembe günü Çin Devlet Başkanı görüşmesiyle başlayacak. Kritik zirvede Trump ve Xi birçok konuyu masaya yatıracak. Görüşmede İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimin önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ziyarette Amerika'nın İran konusunda Çin'den iki beklentisi olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ilki Çin'in İran'a doğrudan askeri destek sunmaktan kaçınması, ikincisi ise Pekin yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını sürdürülebilirliğine katkıda bulunması. Trump ve Xi'nin gündeminde Amerika'nın son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Tayvan konusu da var. Ziyaret kapsamında Trump'a Tesla CEO'su Elon Musk'ın yanı sıra diğer Amerikalı teknoloji devlerinin üst düzey yöneticilerine eşlik etmesi bekleniyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın koruma ekibi de gizli servis Çin'e gitti ve Çin'e giden ekibin görüntüleri cep telefonu kamerasına da yansıyor. Gizli servis ajandanın konvoyu çevredekiler tarafından işte böyle kayda alındı. Biliyorsunuz Çin'deki görüşme Pekin'de Perşembe günü sabah Türkiye saatiyle 5.15'te gerçekleşecek. Dünya futbolunun örneklerinin en güzel sergilendiği yerlerden birisi İspanya zaten biliyorsunuz ve İspanya'da Barcelona ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Takım otobüsü de şampiyonluk turu atıyor ve buradaki görsel Lamine Yamal İspanya'nın Barcelona'nın en etkili futbolcularından bir tanesi elinde Filistin bayrağıyla bu şampiyonluk turunu kutluyor.
2: La Liga'da 29. kez şampiyonluğa ulaşan Barcelona zaferi şehirde tur atarak kutladı. Ligin 35. haftasında Real Madrid'i 2-0 yenerek kupayı kaldıran takım üstü açık otobüsle taraftarları selamladı. Ekibin 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal'ın kutlamalara Filistin bayrağıyla katılması ise dikkat çekti. Fas asıllı İspanyol oyuncu sakatlığı sebebiyle bitime 6 hafta kala oynanan Celta Vigo maçı sonrası sezonu kapatmıştı. Lamine Yamal bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 24 gol 17 asist kaydetti. Haziran ayına kadar tedavisinin tamamlanması beklenen genç yıldız 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımı formasını yeniden giyebilecek.
1: Efendim İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteriyle taksici arasında önce bir tartışma çıkıyor. O tartışma daha sonrasında kavgaya dönüşünce müşteri yanındaki bıçağı çıkarıyor ve taksiciyi gasp etmeye çalışıyor. O anlar gördüğünüz üzere araç içi kameraya yansıyor.
0: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan

0: Narbede'de boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
1: Ne yapıyorsun lan sen? Hey! Sen ne yapıyorsun sen? Hey!
2: Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Yani paramı alamadı ama yani bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
0: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
3: ...17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babasının gelinleri Şükrüye Acı'ya açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme heyeti babaanne ve dedenin torunlarını ayda 2 gün görmesine hükmetti. İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ailesindeki gerilim sürüyor. Mahkeme heyeti davacı babaanne ve dedenin torunlarıyla her ayın 2. ve 4. cumartesi günleri görüşmesine karar verdi. Duruşmada söz alan davacı babaanne Pervin Acı, "Ben çocuk hemşiresiyim, çocukla nasıl ilgilenmem gerektiğini biliyorum. Aynı zamanda ebeyim, gelinim ve torunumla yıllarca ilgilendim," dedi. 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada Timur Cihan Timur'un kullandığı belirtilen araç Oğuz Murat Acı'ya çarpmış. Hayatını kaybeden adamın Cihan Timur'la annesi Eylem Tok birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Ankara'da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Uygun'a 15 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Bu gelişmeler yaşanırken Sema Esen'in abi Himmet Esen olayın intihar değil cinayet olduğunu söyledi.
4: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
5: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
6: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
5: Kimse beni yıkamayacak.
0: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor.
7: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
0: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
8: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
9: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
0: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
3: İstanbul merkezde 35 ilde yasa dışı bahse yönelik operasyon vardı. Üstelik bu kez yapay zeka destekli programlar kullanıldığı belirlendi. 114 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a anlattı.
0: Yasa dışı bahis ve kumar ağı yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. İstanbul Polisi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı ile çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getiriyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi.
1: Efendim, İzmir Körfezi'nde böyle senede bir ilk defa verdiğimiz haberlerden bir tanesi. Körfez'e yine kirlilik alarmı var. Deniz marulları, deniz alpleri ağır koku ve balık ölümleriyle birleşince ortaya dayanılmaz bir koku çıkıyor.
2: Ben 1977 yılından beri çalışıyorum. Bu kadar Körfez'in kötü olduğunu görmedim. İlk kez görüyorum bu makroalkleri. Bunlar da bir makroalk. Deniz marulu var bir şey. Ama ilk kez görüyorum. Zaten geçen sene ilk defa balık ölümleri gördük bu hatta, güney aksında. Ve deniz marulları gördük bu sene. Yani dediğim gibi 49 yıldan beri ben burada çalışıyorum. Yani bunları gözlemliyorum. İlk defa bu kadar kötü bir Körfez gördüm.
0: Bir zamanlar masmavi görüntüsüyle İzmir'in simgesi olan Körfez bugün adeta can çekişiyor. İzmir'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte Körfez'deki kirlilik endişe verici boyutlara ulaştı.
2: Körfezimiz çok kirli, gerçekten çok çok kirli ve 2025 yılına kadar bu güney aksı dediğimiz, yani Körfez'in güneyinde ne balık ölümleri görüldü ne de bu tür makroalkler. Yalnızca arada bir Çakalburu dalyanında makroalk gözü görüyorduk ama şu anda gözünüzün aldığı her yer makroalk dolu.
0: Kıyı şeridinin deniz marulları ve bakterilerle kaplandığı kentte denizden yükselen kötü koku ve çevre kirliliği tepkilere neden oluyor.
2: Makroalk demek zaten çok daha fazla ortama kirlilik geldiğini gösteriyor. Çok fazla element geldiğini gösteriyor. Ve ilk defa 2022-2002'lere kadar Yenikale'nin içindeydi kirlilik. Yani buradaydı kirlilik. Dışarıda hiçbir şey yoktu. Ama şu anda dışarıda da çok ciddi kirlilik var. İşte Foça'da şeyler var, çamurlar var, balıkçıların isyanları var. Güneyde bunlar var. Artık bütün Körfez'i sarmış durumda. Yani bir kanser gibi her yeri sarmış durumda.
3: İzmir Körfezi'nde kirlilik her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte sahil şeridi, Konak'taki sahil şeridinde kirliliği görüyorsunuz. Artık boydan boya deniz marullarına Körfez teslim olmuş durumda.
2: Bunu defalarca anlattık, neler yapılması gerektiğini de anlattık. Çok da basit şeyler, yapılması gereken şeyler. Ama hala ısrarla bunları yapmıyorlar. Yapmadıkları için zaten geldiğimiz nokta burası.
3: Gerekli çanları çalıyor. Balık ölümleri bu sene olur mu böyle bir kirlilikte?
2: Aslında olmaması lazım. Yani balık ölümü 2024'te oldu, 25'te olmaması lazım ama oldu. Yani çok enteresan bir şekilde. Hatta İzdeniz bir açıklama yaptı. Başarıymış gibi. İşte dedi 2024 yılında 65 ton veya 85 ton gibiyken de 2025'te dedi bunu dedi 17 tona düşürdük dedi. Yani şaka gibi, gerçekten bir şaka gibi bir açıklama bu. Burada bir tane bile balık ölmemesi lazım. Bir tane bile balık ölmemesi lazım burada. Ama balıklar ölüyorsa demek ki suç sizde. Yani demek ki siz buraya temizlemiyorsunuz. Temizleyecek herhangi bir hamle de yapmıyorsunuz. Ki dediğim gibi ben 2002'lerden beri sürekli olarak basında konuşurum. Ne yapılması gerektiğini anlatırım. Ama hala yapmıyorlar. Israrla yapıyorlar.
0: Kıyı şeridini boydan boya saran kirlilik tabakası, yaklaşan yaz sıcakları öncesinde büyük bir çevre felaketinin habercisi olarak yorumlanıyor.
1: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'daki kurban çadırlarında da satışlar başladı. Arkadaşlarımız da sahaya indiler. İstanbul'daki kurbanlık fiyatını araştırdılar.
4: Aslında en son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
5: 550 lira.
4: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
5: 540 olsun size.
0: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sinir.
5: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
4: 500 yapalım. Düz ve
5: yok, yapamayız.
4: Yapalım.
5: Kurtarmaz.
4: İzleyicilerimiz gelecek.
5: 530.
4: 500. Ben iyi bir pazarlık yaparım ama.
5: Kurtarmaz etme ya.
4: 500.
0: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği

0: pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
1: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
2: 450 ile 430 arası değişiyor. Kilosu.
3: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
2: Abi oluruz. Pazarlık verimiz var efendim. Öyle şey mi olur gelişirdik? Yani illaki.
4: Kilosu 550-520 o dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
3: Bilal abi gel pazarlığı senle devam ettirelim. Mal senin değil mi abi?
2: Değil değil.
3: Abi o zaman biz böyle devam edelim.
2: Devam.
3: Biz bunu 500
2: yapalım. Kurtarmaz. Kurtarmaz. Ben kırmam. Kırmam yani.
3: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz. Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
2: Evet aynen.
3: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
2: 1 ton 200 kilo.
3: Büyük baş. İsmi de aslan bu arada.
2: Aslan.
3: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
0: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
5: Efendim Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Şanlıurfa'daki Akçakale sınır kapısı 2014 yılından beri kapalıydı. Ama an itibariyle 12 yıl aradan sonra geçişlere açıldı.
6: Bizim bu kapı bizim ekmek kapımızdır.
0: Savaş nedeniyle yıllardır ticari ve sivil geçişlere kapalıydı. 12 yıl sonra kapılar yeniden açıldı. Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportlu geçişler başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Gümrük Kapısı, Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle 2014 yılında sivil ve ticari geçişlere kapatılmıştı. 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise kapıda sadece insani yardım, taziye ve kontrollü geçişlere izin verildi. Sınır kapısında pasaportla giriş ve çıkışların 12 yıl sonra yeniden başlamasıyla yoğunluk oluştu.
7: Akçakale Gümrük Kapısı'nda tarihi bir hareketlilik yaşanıyor.
8: Gümrük kapısının açılması bizim için büyük bir mutluluk. Yani bizim ilçemize de büyük bir katkısı olacak muhakkak.
0: Türkiye'de geçerli ikamet ya da çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları pasaportlarıyla Gümrük Kapısı'ndan giriş ve çıkış yapabilecek. Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri ise valilik bünyesindeki insani yardım ve koordinasyon merkezi tarafından değerlendirilecek. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, pasaportlu geçişlerin bölgeye canlılık getireceğini söyledi.
9: Savaştan önce günlük 700 tır buradan Suriye'ye gidip geliyordu. 200 binek araç, küçük binek araç gidip geliyordu. İnşallah tekrar o ritmi yakalarsak, biliyorsunuz karşı tarafta her taraf yıkıldı. İnşaat sektörü, tarım sektörü, her bölge ne götürürsen buradan orada ticaretin yapılacağını düşünüyorum.
7: Sınır kapısında ticaret de hareketlendi çünkü çok sayıda tır hemen karşı tarafa geçmek için hazırlık yapıyor.
6: Rahatça geçiyoruz, durum iyidir. Bizim bu kapı bizim ekmek kapımızdır. Burada herhangi bir zorluk çekmiyoruz.
7: Ne taşıyorsunuz?
6: Çimento, demir, inşaat malzemesi yani.
5: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı 46 yaşındaki Derya Üzüm'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti. Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Ali erkek 6 Mayıs'ta kayboldu. Evli ve iki çocuk babası adamı arama çalışmaları sürüyor. Slavia Prag'la Sparta Prag arasında oynanan Çekya derbisinin son dakikalarında taraftar sahaya girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Elazığ'daki Keban Barajı'nda yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi kritik noktaya ulaştı. Olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra barajın tahliye kapakları açıldı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
10: Tera Portföy, Emtia Piyasa ekranını sunar.

0: Tera Portföy, MTA Piyasa ekranını sundu.
1: A Haber Radyo
2: Halkbank'ın katkılarıyla
3: İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt ekspertiz bilgi sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta gücü adında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş

0: habersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Otomotiv satış sonrası endüstrisinin 25 yıldır en büyük ticaret platformu Otomekanika İstanbul 19-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta. Online ziyaretçi kaydı için otomekanika.com.tr.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Reklam. Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
10: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ek ifadelere Sabah gazetesi ulaştı. İddiaya göre 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro istendi. Muhittin Böcek bu talebin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla iletildiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde "Oğlum Gökhan'a gereğini yap dedim" sözlerini kullandı. Oğlu Gökhan Böcek ise paranın Veli Ağbaba aracılığıyla talep edildiğini iddia etti. İfadesinde toplanan paranın yaklaşık 1 milyon euroya tamamlandığını anlattı. Söz konusu konuşmanın 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşma olduğu da belirtildi. Dosyadaki iddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında otoparkta siyah poşet içinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile internet üzerinden görüştüklerini ifade etti. Bu görüşmede kendisi bana seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var, destek olur musun dedi ve akabinde ne kadarlık bir yardım yapabileceğimi sordu. Ben hatta buna karşılık ne kadar ihtiyaç olduğunu sormuştum. Kendisi 7-8 milyon lira nakit olursa iyi olur şeklinde karşılık vermişti. Ben de olumlu şekilde cevap verdim. Özgür Özel'in katıldığı lansman sırasında Özel'in ekibinde olduğunu bildiğim biri yanıma geldi. Talep edilen parayı bu kişiye verdim. Aracımdaki siyah poşette bulunan 200 bin doları poşet ve teslim ettim dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise söz konusu iddiaları reddetti. Gökhan Böcek'i tanımıyorum diyen Ağbaba'nın cezaevinde Böcek ailesini ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Paranın kaynağı ile ilgili konuşan Böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamlarından para topladığını belirtti. Euro cinsi paranın miktar itibarıyla az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüm dedi. Öte yandan Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de savcılığa ek ifade veren isimler arasında yer aldı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi stres oluşturduğunu vurguladı. Böcek, bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına da

0: Dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi.
1: Siyasi partilerimizin
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: It all began with violence.
0: Düşünürler, sosyal bilimciler ve akademisyenler, dünyanın dört bir yanından uzman isimler, Dünya Sömürgecilikten Arındırma Forumu için İstanbul'da buluştu.
4: Dünyanın her tarafından bir 15 farklı kuruluşla beraber bu forumu yapıyoruz.
5: Dünya Sömürgesizleştirme Forumu'nun sunduğu bu ortamı gerçekten dönüştürücü buluyorum. Sömürgesizleştirmenin gerçekten ne anlama geldiğini derinlikli bir şekilde nasıl ilerletebileceğimiz konusunda ortak bir amaçla birleşiyoruz.
6: Bu tema beni gerçekten heyecanlandırıyor ve sömürgecilikten arındırılmış bir düşünce ve eylem biçimi geliştirmemiz bizim için çok önemli. Bu yüzden burada olmak harika.
0: Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri konuşuldu, eşitsizlikler ele alındı.
5: Bence mesele önce tarihi kabul etmekte ve nasıl sömürgeleştirildiğimizi anlamakla başlıyor. Eğer sömürgeleştirmenin ne yarattığını anlamazsak sömürgesizleştirmenin nasıl bir şey olacağını da anlayamayız. Sosyal medya yeni kitlelere ulaşmak ve anlatıyı değiştirmek için çok sayıda yeni fırsat yaratıyor.
7: Eski sömürgelerini terk eden devletler bunları hala ekonomik olarak çaktırmadan sömürmeye devam etmek için gereken bütün hukuki tedbirleri alıyorlar.
0: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal'le Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
6: Şu anda bireysel kapitalistlerin aldığı kararların eline bakıyoruz. Onların kararlarının mağduruyuz. Biz ise bunun yeniden halk tarafından belki devlet aracılığıyla alınan kolektif bir karara dönüşmesini istiyoruz. Çünkü gerekli finansmanı harekete geçirmek gerekiyor ve bu çok büyük bir finansman gerektirecek.
7: Dekolonizasyon hukuktan ibaret değil. Yani bunun bir tarihi boyutu var, kültürel boyutu var, ekonomik boyutu tabii ki var, felsefi boyutu var. Biz bunlarla hala başa çıkamıyoruz ve günümüzde şunu söyleyebiliriz. Dekolonizasyonu bırakın, kolonizasyon bitmedi.
0: Forumda Gazze'de yaşananlara da dikkat çekildi.
8: Dünyanın nihayet Siyonist projenin mahiyetini fark etmeye başlamasını olumlu karşılıyorum. Bu Filistin halkının bedeli üzerinden kendisini kurmaya çalışan yerleşimci, sömürgeci bir harekettir. Filistin halkının büyük çoğunluğu 1948'den bu yana topraklarından sürüldü. O günden beri mücadele ediyorlar. Gazze'de 16 yıl aşkın süredir bir abluka var. Batı Şeria'da yüz binleri, hatta neredeyse 1 milyonu bulan yerleşimcilerle birlikte bir sömürgeleştirme projesi yürütülüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
9: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
0: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
10: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Feci bir kaza getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı 46 yaşındaki Derya Üzüm'e otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıyor. Maalesef ağır olarak hastaneye kaldırıldı iş insanı ama orada hayatını kaybetti.
0: Yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı canından oldu. Görüntüler Eyüp Sultan Göktürk Mahallesi'nden. 46 yaşındaki Derya Üzüm'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Üzüm başını asfalta çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

0: Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü taksirli öldürme suçundan tutuklandı.
1: Trafik cezalarının ağırlaştırılmasından sonra bu tür haberleri çok daha az görmeye başladık ama maalesef yine örnekleri var. İstanbul Üsküdar'da efendim trafikte yanlış yerden döndün tartışması çıkıyor. Tartışma sonrasında önünü kestiği sürücünün aracını ve camını tokatlıyor, yumrukluyor beyefendi gördüğünüz üzere. Daha sonrasında sürücü bu görüntülerle gitti polis merkezine şikayetçi oldu.
0: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü. Uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim Karaman'da trafik kontrol noktasında bir araç dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Daha sonrasında araç park halinde bulundu. Yapılan tespit çalışması sonrasında aracı 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı ortaya çıktı. Aracın sahibine, çocuğun ailesine yani 40 bin lira para cezası kesildi.
0: 13 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, polisin dur ihtarına uymayıp trafikte tehlike saçtı. Olay Karaman'da yaşandı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri aracın sürücüsüne kontrol noktasında dur ihtarında bulundu. Ancak aracın kontrolü çocuk sürücüdeydi. Dur ihtarına uymadı, kaçarak uzaklaşmak istedi. 13 yaşındaki çocuk ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra da aracı park edip yaya olarak uzaklaştı. Polis plakasını tespit ettiği aracı park halinde buldu. MOBESE kamerası görüntüleri incelendiğinde çocuk sürücünün kimliği tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi. Aileye 40 bin lira idari para cezası kesildi.
1: Efendim aktarmıştık bültenimizin içerisinde. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sele döndü. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan olay yerine ulaştı an itibariyle. Nasıl bir tablo var orada Mahmut, anlat lütfen bize.
2: Hikmet Öztürk, meteorolojinin yoğun yağış uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de Samsun'un son ilçesi Avza ilçesindeyiz. Vezir Köprü'de aslında yüksek kesimlerde başlayan o şiddetli yağmur Tersakan Deresi'nden taşınca Vezir Köprü'nün üst tarafından Havza'nın merkezine kadar ulaşan o sular önüne ne kattıysa sürükledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Birçok araç sular altında kaldı. Motorlar, motosikletler, kurtarılmayı beklenen ve kurtarılan vatandaşların ardından yağmur durunca o derenin debesinin taşması da halen devam edince tabii vatandaşlar öncelikli olarak iş yerlerindeki zararlarını bir an önce kurtarmak ve iş yerlerindeki o yağmurun birikinti yaptığı sularını boşaltmak üzere bir çalışma içerisinde olduklarını belirtelim. Ancak Mahmut, bu noktada Havza merkezden Mahmut, halen de o debinin
1: Mahmut, anlatmaya devam et ama ya şu arkadaki aracı anlatır mısın? Çok merak ettim onu. Arkamdaki beyaz araç kaza mı yapmış, sürüklenmiş?
2: Herhangi bir resmi açıklamanın olmadığını, herhangi bir can kaybı ya da kayıpla alakalı bir durumun şu anda olmadığını belirtelim. Burası bakın Ankara yolu. Yani Samsun, Ordu, Trabzon istikametinden Ankara, İstanbul istikametine giden vatandaşların kullandığı üst köprü. O köprünün hemen altında işte Avza merkezinden geçen, bakın iş makinalarıyla birlikte bulundukları noktalardan kurtulan başka yerlere getirilmeye çalışan vatandaşlarımızın olduğunu da belirtelim. Sular an itibariyle evet yağmur yok. Sular çekilmeye devam ediyor ancak ev ve iş yerlerinde birçok

0: noktada şu anda arabalar, iş yerleri maalesef sular altında kalmış durumda. Abi geçmiş olsun. Büyük Allah geçmiş olsun.
1: Abi, çok sağ olun.
0: Bir afet kolay değil, zor.
1: Aynen.
0: Ekmeğiniz belki çekilecek, gelecek ama daha önce havzada böyle bir sel yaşandı mı?
1: Oluyor abi, oluyor.
2: 1997 yılında.
0: Kaçtı abi?
2: 1997.
0: 97'de.
2: Evet.
0: Ne oldu abi? Bir dere mi taşıyor?
2: Aynı bu şekilde. Dere taşıyor. Deredeki köprülere gelen işte ağaçlar veya malzemeler tıkıyor. Önlem alınmadığı için sokaklara yayılıyor dere.
0: Rabbim yardımcınız olsun. Evet, vatandaşlarımız şu an itibariyle bu bölgelerde birçok ev ve iş yeri, özellikle havzanın merkezinde olduğumuzu belirtelim. Havzanın merkezinde bu noktada, birçok noktada hangi ara sokağa girsek, bakın yine burada araçlar bu şekilde hem park halinde hem de maalesef yağan o yağmurla birlikte burada suların altında kaldılar. Şimdi burası bir taksi durağı anladığım kadarıyla. Ancak orada maalesef taksi de sular içerisinde kaldı. Şimdi yanaşalım kameraman arkadaşım Mustafa İnan'la birlikte. Burada bir demir yolu hattı burası aslında. Demir yolu hattının geçtiği güzergahta da an itibariyle, evet, üst katta bakın taksi durağının üst katında o yağan yağmurda hem çalışmışlar hem de biraz dinlenmek zorunda kalan vatandaşlarımızı belirtelim. Şimdi buradan temkinlice geçeceğiz ama birçok noktada yoğun bir şekilde suların olduğunu belirtelim. Yağmur şu anda yok. Meteorolojinin bu akşam saat 23'e kadar bir uyarısı var. Ancak taşan dere beraberinde Havza ilçesinde sel ve taşkınlara neden oldu diyelim. Şimdiki sözü tekrar sana bırakalım.
3: Mahmut, teşekkürler. Kolay gelsin ve geçmiş olsun Samsun Havza'daki vatandaşlarımıza da. Efendim, şimdi de yurttan manzaralar gelecek ekranlarınıza.
4: Konya'da yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Ali Erkek 6 Mayıs'ta kayboldu. Evli ve iki çocuk babası adamı arama çalışmaları otomobilinin bulunduğu Mavi Boğaz Kanyonu bölgesinde yoğunlaştı. Ekipler 30 kilometrelik kanyonda Mehmet Ali Erkek'e ulaşmaya çalışıyor. Şanlıurfa'da çocukların oyunu kavgaya dönüştü. Oğlunun şiddete uğradığını gören baba çocuğunun arkadaşlarını darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası baba gözaltına alındı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 3 katlı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki binanın çatı katına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 evde hasar oluştu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan kadın otomobilinden indikten sonra kapıların kilitlendiğini fark etti. Ne kadar uğraşsa da açamadı. Bebek koltuğunda mahsur kalan 1 yaşındaki oğlu için ekipler seferber oldu. Aracın camı kırılarak bebek annesine teslim edildi. Konya'da farklı suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü yakalamak için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu hükümlünün 2 aydır bir caminin tuvaletinde kaldığı tespit edildi. Bulunduğu yerde yakalanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bulunan Kalecik Barajı etkili olan sağanak sonrası tamamen doldu. Fazla su baraj kapakları açılarak tahliye edildi. Bu sırada oluşan şelale ise güzel görüntüler oluşturdu. Bu görüntülerse Karaman'dan. Elma üretiminde ön plana çıkan kentte ağaçlar havaların ısınmasıyla çiçeklendi. Merkeze bağlı Kılbasan Köyü yolundaki bahçeler açan çiçeklerle beyaza büründü. Ortaya bu manzara çıktı.
3: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: Slavia Prag'la Sparta Prag arasında oynanan Çekya derbisi büyük olaylara sahne oldu. Slavia Prag taraftarları takımlarının 3-2 önde olduğu ve şampiyonluğu ilan etmeye çok yaklaştığı sırada maçın bitimine 4 dakika kala sahaya girdi. Taraftarların sahaya girmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve derbi yarıda kaldı. Tribünlerdeki kontrolün tamamen kaybolmasıyla saha bir anda savaş alanına döndü. Gözler federasyonun vereceği karara çevrildi. Slavia Prag'ın hükmen mağlubiyet alma ihtimalinin fazla olduğu belirtiliyor. Görüntüler ABD'nin Massachusetts eyaletinden. Bir saldırgan tüfeğiyle sokakta dehşet saçtı. Yoldan geçen arabaları hedef alan saldırgan 60'tan fazla el ateş etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Eyalet polisinin müdahalesi sonucu saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Burası da Pakistan. Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı yolculuk faciayla sonuçlandı. Otobüslerin üzerinde bile onlarca yolcu vardı. O otobüslerden biri devrildi. Göz göre göre gelen faciada en az 10 kişi hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın Batı Kap kentini şiddetli fırtına ve sel vurdu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Binlerce kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer olumsuz hava koşullarında hayatını kaybedenlerin olduğunu da aktardı. Bölgede güvenlik önlemleri sürerken okullar bir süre tatil edildi. Rusya'ya bağlı olan Yakutistan Cumhuriyeti'nde 7 kişi donmuş nehirde, küçük motorlu teknelerinde mahsur kaldı. Acil yardım çağrısında bulundular. Bölgede helikopter destekli kurtarma operasyonu başladı ve 7 kişi sağ salim kurtarıldı. ABD'de bir otel sahibi kendisini odaya kilitleyen bir kişi olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. Polis otelin bulunduğu adrese geldi. Kapıyı çaldılar ancak açan olmadı ve kapıyı zorla açtıklarında karşılarında ummadık bir misafir vardı. Odadan ayı çıktı. Ne yapacağını şaşıran polisler kaçtı.
3: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ydı. Yapılan törenle AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan'la katıldığı bir törenle rozeti takıldı kendisine. Burcu Köksal'ın çok önemli mesajları var bu sürece dair. Onu birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Programı'nda konuştu. Özellikle gübre stokları, bu savaş nedeniyle gübrenin ticaretinde çok büyük problemler yaşanıyor malum. Gübre stoklarımızla ilgili konuştu. Gübre stokları yeterli dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Birazdan onu da detaylandıracağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes. Ateşkes bir pamuk ipliğine bağlı. Bunu biz demiyoruz. Donald Trump diyor. Donald Trump yaptığı açıklamada ateşkesin her an bitebileceğini anlıyoruz. Zira %1'lik bir ihtimalden bahsediyor. Bir kaostan bahsediyor. Neler yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında? Hepsini teker teker ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde bugünkü açıklamalara geçelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan efendim konuşuyor. İl başkanları toplantısında konuştu Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Afyonkarahisar meselesi de gündeme getirdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal malum AK Parti'ye katıldı. O anları izleyeceğiz.
1: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal rozet takarak AK Parti'ye katıldı. Burcu Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Böylece CHP Afyon Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.
1: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
5: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
4: Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 19 belediye başkanı istifa etti. 17'si AK Parti'ye geçti.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
4: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özdem Çelçioğlu, Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları,

0: Tokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı. Ardahan Göle, Antalya Serik, Yalova Altınova belediye başkanları da iktidar partisine geçti. Son katılımla birlikte bu yıl tüm siyasi partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 79 oldu.
1: Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a grup toplantısında sert tepki gösterdi. Sinirlerine hakim olamayan Özel öfkeden kürsüyü yumrukladı. Bu tehditse daniskasını ediyorum dedi.
2: Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar. Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar.
1: İşte hem Özgür Özel'in bu tehditleri hem de Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden yazdığı, Burcu Köksal'a yazdığı o tehditvari cümleleri bugün çıktık efendim Afyonkarahisar sokaklarına, vatandaşlara sorduk. Bakın Afyonkarahisar halkı ne diyor bu konuda?
3: Güveniyorum. Onu sizlere emanet ediyorum.
4: Ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslubuna vatandaşlar tepki gösterdi.
5: Özellikle bir kadına tehdit içerikli mesajlar tabii ki de yanlış buluyorum.
0: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için CHP ihraç süreci başlatmıştı.
6: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
0: Yaşananların ardından Köksal CHP'den istifa etti.
7: Kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip, çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz ve yaprak dökümü devam ediyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da AK Parti saflarına katıldı.
4: Varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
0: Özgür Özel'in kadın bir belediye başkanına karşı kullandığı üslup tepki topladı.
9: Hiç etik değil, hoş değil bir erkeğin belediye başkanı olmasını bırakın. Normal bir kadına böyle üst perdeden konuşması hiç hoş değil. Yani herkesin dört duvarını Allah bilir. Yani bir genel başkanın haddi değil. Yani işte kocanı boşa gel de falan da bunlar ayıp şeyler. Yani hiç... Özgür Özel'e de partisine de hiç yakışmadı bu davranış. Ben kınıyorum.
0: Köksal'ı hedef alan sadece Özgür Özel değildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Afyonkarahisar'da Köksal için sert ifadeler kullandı.
10: Affedilmeyecek bir suç işledi. Onu gördüğünüz her yerde protesto söyledi. Bu sokaklarda yürütmeyin. O koca tepenin ruhuna yetişirdi.
8: Son 2 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden belediye başkanı sayısı 18'e yükselmiş oldu. Bunlardan Köksal'la birlikte 16'sı AK Parti'ye katıldı.
1: Silivri'de İBB davaları ve casusluk suçlamalarına ilişkin duruşmalar sürerken İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yolsuzluk iddialarını reddetti. Ancak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve eşi savcılığa giderek ifade verdi. İddiaları ise Özel'i hayli kızdıracak türden.
2: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız. Her gün saldırılar
4: adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan partimizin kurumsal kimliğine döndü.
11: Özgür Özel CHP'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ibreyi bu sözlerle değiştirmeye çalışsa da İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki arkadaşlar

0: Cumhuriyet Halk Partisi idare edemiyorlar. Bir eski milletvekilleriniz hapishanede, 25 tane belediye başkanınız hapishanede, her gün bir belediye başkanınız istifa ediyor, gidiyor. Milletvekilleri duyuyorum birkaç kişi istifa edecekmiş.
1: CHP Genel Merkezi Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olmasıyla çalkalanırken, Gökhan Böcek'ten yeni dikkat çeken iddialar geldi. Önceki ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro götürdüğünü söylemişti. Bu kez aday tanıtım toplantısında yine Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiğini öne sürdü.
2: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
3: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: CHP Genel Merkezi ve Veli Ağbaba iddiaları yalanlasa da Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in ek ifadesi de dosyaya girdi. Zuhal Böcek eşinin evde sık sık o kadar para verdik hala açıklanmadı şeklinde serzenişte bulunduğunu anlattı. Bir defasında Özgür Özel Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi. Ve Uşak. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel'in kullandığı VIP araç dönüşümünü belediye kasasından ödediğini itiraf etmişti. O iddialarla ilgili CHP sözcüsü Zeynel Emre'den tepki çeken bir savunma geldi.
4: Genel merkez bir tane araç alıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağım. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Yalım ifadesinde Özgür Özel'e poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etmişti. O parayı Özel adına teslim aldığı söylenen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
5: Efendim, emeklerin, Kurban Bayramı ikramiyelerin tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin 17-22 Mayıs'ta emeklerin hesabında olacağını söyledi.
6: Tamam. Emeklerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
7: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen takvim netleşti. 4000 liralık bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
5: Efendim, biraz önce aktarmıştık. Samsun'un Havza ilçesinde sağanağın sele dönüştüğü anları haber muhabiri Mahmut Erdoğan tekrar karşımızda. Bu sefer çok daha büyük bir fecaatın, daha büyük felaketin olduğu bir yerde anladığım kadarıyla Mahmut. Dinleyelim seni.
8: Yaşanan o yağmur derelerin taşmasıyla birlikte Havza ilçesinde birçok noktada taşkınlara neden olduğunu belirtelim. Yüzlerce arabanın o yağan yağmurla ve yoğun sularla birlikte caddelerin birçok noktasında ters döndüğünü, iş yerlerinin içerisine girdiğini belirtelim. Bakın, burası bir market. Burada araçlar o gelen yoğun yağışla birlikte bu arabayı o sular önüne kattı ve bir anda ters çevirdi ve buraya kadar itikledi. Başka bir noktada yine bir başka araç. Nereye baksak birçok aracın maalesef bu şekilde olduğunu belirtiyoruz. Ekipler an itibariyle bu noktalardaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bakın, orada hemen yine başka bir araç, orada devrilmiş elektrik direğinin

0: devrildiğini görüyoruz. Yürümek elbette ki kolay değil, zor ve güçlü bir şekilde biz de ilerlemeye gayret ediyoruz. Bakın yine başka bir araç yağan, o yağmur Veziköprü ilçesinin yüksek kesimlerinden Tersakan Deresi'nin oradan bu noktaya doğru yoğun bir şekilde taşıp gelince, bakın bu aracı bu şekilde neredeyse ikiye katladığını belirtelim. O suların, o dev suların nedenli olduğunu görmemiz açısından aslında önemli bir görüntü. Bakın burada bir araç neredeyse ikiye katlanmış bir şekilde olduğunu belirtelim. Havza ilçesinde hangi noktaya ilerlesek birçok noktada maalesef aynı görüntülerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Vatandaşlar elbette ki yaşanan o yoğun ve şiddetli yağışla birlikte ilk olarak kendilerini güvenli noktalara götürmek ve ardından da yaşanan o selle birlikte tedbirlerini almaya da gayret ettiğini belirtelim. Bakın biraz daha ilerleyelim. Orada iş yerinin içerisinde bu sefer aracı iş yerinin içerisine kadar sürüklemiş ve bu noktaya iş yerinin olduğu yerin içine kadar arabanın geldiğini. Bakın bu noktada bir araç, burada başka bir araç, hemen yan tarafında yine başka araçlar. Maalesef yağan o yağmur ve gelen derenin taşmasıyla sular o kadar yoğun bir şekilde bu noktalara geldi ki birçok noktada caddede bulunan araçlar maalesef o sulara kapılarak bu noktalara kadar geldi. Üst kısımlardan geldiğini belirtelim. OSEL'in meteoroloji bugün saat 13 ile 23 arasında bir uyarıda bulunmuştu. O uyarının ardından Batı Karadeniz'deki iç kesimlerde beklenen o yağış yaşandı. Özellikle Veziköprü ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanmasının ardından dereler taştı ve taşan dere önüne ne kattıysa Havza ilçesinin üst kısmından bu noktalara kadar gelmesine neden oldu. Yine başka bir araç hemen burada gördüğünüz gibi, birçok araç aslında caddelerden bu noktalara doğru sürüklendiğini belirtelim. An itibariyle Havza ilçesinde ne tarafa kameralarımızı döndürsek birçok aracın maalesef bu şekilde ev ve iş yerlerinin olduğu noktalara doğru sürüklendiğini belirtelim. Yine kameramın arkadaşı Mustafa İnan gösterecek. Bakın başka bir araç, yukarıdan gelen o yoğun suların itiklediği, sürüklediği araç buraya kadar geldi ve burada o aracın tavanının ve kaportasının, bakın birçok yer şu anda o çalılarla, çırpılarla dolmuş durumda. Aracın içine doğru baktığımızda tavanın tamamen göçtüğünü, içindeki koltukların, bakın direksiyonun bu hale geldiğini belirtelim. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda şükürler olsun ki herhangi bir can kaybının olmadığını da belirtmiş olalım. Bakın burada 1, 2, 3, tam 4 araç o sular yoğun bir şekilde buraya getirdi ve 1, 2, 3, tam 4 araç bu noktaya kadar geldi. Bu arabalar burada durmuş, park halinde olan arabalar değil. Selin getirdiği, o yoğun su kütlesini getirdiği arabalar olduğunu belirtelim. Bakın bu araçları birbirlerine vura vura bu noktalara doğru getirdi. Yine bakın eczanede sular içerisinde kaldı. Efendim geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Bakın eczanenin içine girelim. Maalesef, maalesef. Efendim büyük geçmiş olsun, canlı yayındayız. Neler yaşadınız? Çok geçmiş olsun.
1: Birdenbire sel geldi. Yapacak da bir şey yok.
0: Beklenmedik bir durum.
1: Beklenmedik bir durum. Evet.
0: Araçlar burada mıydı? Sürüklenerek mi getirdi bu araçları?
1: Araçlar sürüklenerek geldi buraya.
0: Siz temizliğinize devam ediyorsunuz.
1: Temizlik yapıyoruz.
0: Büyük geçmiş olsun. Kolaylıklarınız olsun. Tabii bu eczane gibi birçok noktanın bu şekilde sular altında kaldığını belirtelim. 112'ye bağlı ekipler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, itfaiye dairesine bağlı ekiplerinde yine bu noktalara gelmeye devam ettiğini belirtelim. An itibariyle bakın yine hemen başka bir araç. Bu araçlar aslında üst kısımlardan, o selin sürüklediği noktalardan gelen araçlar. Şu anda Havza ilçesinde elektrik hatlarının ve elektrik direklerinde yıkılmasıyla birlikte şu an itibariyle enerjide de aksamaların yaşandığını belirtelim. O aksaklıkların giderilmesi, yaşanan sel felaketin izlerinin silmesi elbette ki gerçekleştirilecek. Ancak sevindirici bir yön var ki şu ana kadar aldığımız bilgiler kapsamında, tabii bunu söyleyelim. Şu ana kadar aldığımız bilgilerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtelim. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte de herhangi bir, ümit ederim ki, can kaybı ya da kayıpla karşılaşmayız. Bununla ilgili sahadan çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Bakın o sokaklardaki kaldırım taşlarının söküp buraya kadar attığını buradan da gözlemlemiş olalım. İlerleyelim ileri doğru. Nereye dönsek, nereye baksak araçlar, iş yerleri. Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun abi. Canlı yayındayız. Büyük geçmiş olsun.
2: Çok
0: büyük
2: teşekkür
0: afet.
2: Ederiz
0: ne
2: abi.
0: Ne oldu burada?
2: Burada bir ırmağımız var yukarıda. Orasının taşması sonucu sel bastı abi.
0: Abi dükkanda mıydınız?
2: Yok dükkanda değiliz. Daha yüksekteydik ama burayı da sel bastı. Çoğu insan da dükkandaydı
0: herkes
2: zaten.
0: Herkes tedbirini aldı sanırım.
2: Aynen.
0: Geçmiş
2: teşekkür
0: olsun.
2: Ederim.
0: Evet bölgede an itibariyle maalesef birçok noktada o araçların ev ve iş yerlerinin sular altında olduğunu hem hasar tespitiyle ilgili hem de herhangi bir vatandaşımızla ilgili bir problem var mı yok mu? Bu çalışmalar devam ediyor ancak yüzlerce aracın o sele kapılmasıyla birlikte bu noktalara sürüklendiği bilgisini paylaşalım. Sözü şimdilik Havza'dan size bırakalım.
3: Mahmut teşekkürler. Kolay gelsin. Bu arada İstanbullular için de bir uyarımız var sevgili seyirciler. Sel meydana gelir mi bilmiyoruz. İnşallah olmaz, afet olmaz. Bakın 5 günlük bu hava tahmin raporu tüm Türkiye'nin Marmara bölgesinde ve diğer bölgelerde de gök gürültülü sağanak yağış var. Bakın burası yarın itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağış var. Trakya Bölgesi'nde de hakeza yağış olduğunu belirtelim. Aman dikkat, daha sonrasına geldiğimizde 14'üne geldiğimizde de bütün yurtta her yerde gök gürültülü sağanak yağış var. Aman dikkat, bütün memleket Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olduğunu söyleyelim. Cuma güne geldiğimizde ise yavaş yavaş yağışlar Türkiye'yi terk edecek. Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde ve Doğu Anadolu bölgesinden, Ege bölgesinden sonrasında yavaş yavaş gördüğünüz üzere terk ediyor. Geldiğimizde cumartesi günü Güneydoğu Anadolu bölgesi ama pazar gününe geldiğimizde yeni bir yağışlı havanın etkisiyle Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde de şiddetli yağışlar görülecek ama yarın ve öbür güne, çarşamba ve perşembe gününe aman dikkat gök gürültülü sağanak yağışlar var. Samsun'daki görüntüler bize de yansımasın diye uyarmak istedik buradan. Ve gündemin en önemli başlığı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki ateşkes meselesi. Şimdi ateşkesin bozulması her an mümkün. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu konuda bir açıklamada bulunmuştu. Ateşkesi yoğun bakım hastasına benzetmişti Donald Trump ve oldukça zayıf %1'lik bir ihtimalden bahsediyordu. Saldırıların yeniden başlaması da an meselesi. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın savaşın tekrar başlaması için emir vermesi an meselesi.
4: Askeri operasyon masada nükleer tehditler sürüyor. ABD-İran hattında ateşkes hala kırılgan.
5: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
4: Bu kez ABD merkezli CNN International, Donald Trump'ın İran'a son bir şans verdiğini yazdı. Haberde askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. Buna göre Trump, Pentagon'dan İran'ın müzakerelerde elini zayıflatmayı amaçlayan saldırılar planlamasını istedi. Savaş Bakanlığı da olası yeni bir operasyona destek veriyor ve daha saldırgan politikalar talep ediyor. Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplaması bekleniyor. Pentagon'dan gözdağı niteliğinde bir paylaşım da geldi. ABD donanmasının en gizli unsurlarından biri olan Ohio sınıfı nükleer denizaltının konumu kamuoyuna açıklandı. Normal şartlarda ABD böyle bir açıklama yapmıyor. Bu da İran'a gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı. Cebeli Tarık'ta demirleyen denizaltı Trident 2 balistik füzeleri taşıyor ve füzelerin 7000 kilometreden fazla menzili bulunuyor. İran tarafı ise geri adım atmıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf 14 maddeden taviz yok açıklamasını yaptı.
6: Washington saldırı kararı alırsa Tahran son adım atacak. ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneği yok. Tahran başka herhangi bir teklife onay vermeyecek. Anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedel de artacak.
4: Ayrıca saldırı halinde İran'ın uranyum zenginleştirme oranını %90'a yükselterek karşılık vermesi de gündemde. Bu da nükleer silah anlamına geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin ekonomi üzerinden baskı kurmayı amaçladığını söyledi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuştu.
6: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak. Böylece kamuoyunda hoşnutsuzluk kurmak istiyorlar. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz.
3: Şimdi Şimdi biraz önce de belirttiğimiz gibi Amerika ile İran arasında

0: Buradaki görüşmeler tıkandı an itibariyle. Bir taraftan Donald Trump da Çin'e gidecek. Çin'deyken Donald Trump yeni bir saldırı dalgası başlayabilir mi? Ateşkes sürüncemesi ne olacak? İrfan Sapmaz bizi bekliyor Amerika'da. İrfan, ne olacak peki bundan sonra? Donald Trump dedi ki artık yani ağır komadaki bir hasta gibi mesele. %1 şansı bile yok dedi. Ama bir taraftan da Çin'e gidiyor. Çin'de her ne kadar kendileri itiraf etmemiş olsalar da İran'ın önemli destekçilerinden bir tanesi. Nasıl etkileyecek bu süreci ve Çin'de Donald Trump'ı ne bekliyor?
1: Merhabalar Hikmet'e ve şu an itibariyle Beyaz Saray muhabirlerinin e-maillerine Donald Trump'ın Çin ziyareti düşmüş durumda. Bugün öğleden sonra Donald Trump Çin'e gidecek ve yaklaşık 3 gün sürecek. Yani Cuma gününe kadar bu ziyaret gerçekleşmiş olacak. Yoğun bir program var ama tabii öncelikle ben hem Çin tarafında hem de Amerikan tarafından masada neler var, taraflar ne isteyecek onları aktarmak istiyorum tabii. Trump'ın özellikle de Trump Washington ile Pekin arasında çok yoğun bir diplomatik trafiğin yapıldığını biliyoruz. Bu ziyaret öncesi merkezinde hiç şüphesiz İran birinci sırada, enerji güvenliği, ticaret savaşları ve Tayvan dosyası yer alıyor. Peki ABD Çin'den ne isteyecek? Tabii öncelikle İran petrolünü azaltacak çünkü 1.39 milyon varil günlük Çin İran'dan petrol satın alıyor. İşte Çin'in İran'dan petrol alımını düşürmesini isteyecek. Çin buna onay verir mi? Tabii ki vermeyecek hiç şüphesiz. ABD'ye göre Çin İran ekonomisinin en büyük can damarları biri haline geldi Hikmet. Bu çerçevede baskı kuracak ve Trump yönetimi Pekin'in İran nükleer programı konusunda geri adım atmaya zorlayabilir yorumları var. Çin ne kadar buna uyacak onu bilmiyoruz henüz. ABD Çin İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonunu düşürmesini bekliyor. Çünkü şu an itibariyle bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde petrole bağımlı enflasyon 60'lara yükselmiş vaziyette. Yani 30'lardan 35'lerden yükselmiş vaziyette. Bu da tabii her zaman altını çizdiğim petrol fiyatlarını inanılmaz şekilde vurmuş vaziyette ve Donald Trump üzerinde çok ciddi bir baskı bu. Çin ziyareti öncesi tabii Trump Çin'den daha fazla Amerikan ürünü almak istiyor Hikmet. Özellikle enerji, tarım ürünleri ve Boeing uçakları gündemde. Bu çerçevede de yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dev şirketlerinin toplamda yaklaşık 8 iş adamını götürüyor, CEO'ları götürüyor. Bunların toplamda bütçelerini baktığımız zaman 1 trilyon dolara ulaşıyor. Elon Musk işte bir ara araları bozulmuştu biliyorsun Hikmet. Elon Musk uçakta yer alacak. Tabii Washington Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinden oldukça rahatsız. Pentagon ABD Savunma Bakanı bu konuyu stratejik bir tehdit olarak değerlendiriyor. Masada olacak. Peki Çin ABD'den ne istiyor? Pekin yönetimi Amerikan ekonomik baskısının azaltılmasını talep ediyor. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalar gündemde. Çin Amerikan yarı iletken ve yapay zeka ambargolarının gevşetilmesini talep edecek. Pekin İran petrolünü enerji güvenliği açısından kritik görüyor. Bu nedenle Washington'ın baskılarına tam destek vermek istemiyor diyebiliriz kısaca Hikmet.
0: İrfan, önemli şey söyledin, o teknoloji CEO'ları falan olacak. Elon Musk falan olacak orada mesela. Donald Trump'ın kesinlikle, kavgalı olduğu isimlerden biri. Nvidia'nın CEO'su olacak ki Nvidia çiplerinin
1: çok doğru.
0: Çin'e satılmasını yasaklamıştı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Fakat Nvidia CEO'su da olacak. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Dünyanın en büyük çip üreticisi, en kritik çip üreticisi Nvidia. Dolayısıyla bu bir şey ifade ediyor mu peki?
1: Kesinlikle ediyor. Çin üzerinde bir ekonomik baskı uygulamayı düşünüyor. Çok kısaca isimlerden bazılarını aktarmak istiyorum. Elon Musk mesela şu anda Tesla'nın patronu, aynı zamanda Donald Trump'la da ilişkisi çok iyiydi. Oğlunu bile Beyaz Saray bahçesinde biliyorsunuz yanında helikoptere alıp götürmüştü Donald Trump. Çok büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Elon Musk 823 milyar dolar. Stephen Schwarzman var. Yaklaşık Blackstone CEO'su 40 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. Tim Cook Apple CEO'su 2.9 milyar dolar. Larry Fink, altını özellikle çizmek istiyorum, Blackstone'un BlackRock'un patronu, toplam BlackRock'un 13.9 trilyon dolarlık bir bütçeye, bir varlığa sahip olduğunu söyleyebilir. Larry Clough var, General Electric'in CEO'su 1.8 milyar dolar gibi yaklaşık 8-9 iş adamı var. Bunların özellikle tabii Apple gibi aynı zamanda da Tesla gibi ürünlerin Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'ne kaydırılmasını istiyor Donald Trump. Malum dünyanın en ucuz işçiliği Çin'de, neredeyse günlük insanlar 1 dolar 2 dolara çalıştırıyorlar. Bir anlamda bunları yanında götürerek hem bir göz daha vermek istiyor, hem de dünyanın patronları bunlar. Onlar da benim emrimde. Onun için masada bir şekilde anlaşalım mesajı verecek.
0: Evet, peki İrfan, teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Efendim, Körfez'deki bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin diplomasisi de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Gündeminde, iki bakanın da gündeminde İran'daki gelişmeler vardı. İsrail ile ilgili bir parantez açtı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. İsrail odadaki fil ifadesi kullanıyor. İngilizlerin daha çok kullandığı bir metafordan yola çıkarak kullanıyor bu. Bizim Züccaciye'deki file benzer bir tabir olarak kullanılıyor odadaki fil tabiri.
2: İsrail'in buradaki konusu, biliyorsunuz, işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta.
3: İsrail'e odadaki fil benzetmesi yaptı. Hürmüz Boğazı'nın silaha dönüşmemesi gerektiğini söyledi.
2: Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'daydı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeminde İran'a yönelik saldırılar vardı. Savaşın yeniden başlaması kimsenin yararına olmaz dedi. Türkiye'nin müzakerelere destek verdiğini belirtti. Her iki tarafın da savaşın bitmesini istediğini anlattı.
2: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
3: Fidan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın silah olarak kullanılmaması gerektiğini anlattı.
2: Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi, her iki tarafta aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafında niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin.
3: İsrail'in saldırgan tavırlarına da dikkat çekti Dışişleri Bakanı. Gazze'deki ihlallerine vurgu yaptı. Asıl sorunun İsrail olduğunu, ancak kimsenin konuşmak istemediğini ima etti.
2: İsrail'in buradaki konusu, biliyorsunuz, işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor, barış, diplomasi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün...
0: Şimdi hantavirüs kabusunu yaşıyor dünya. Kelimenin tam anlamıyla bir kabus diyemeyiz ama yani yeni bir şeyle tanıştık. Yeni bir virüste, zaten koronavirüs pandemi derken daha yeni atlatıyoruz üzerimizden, bir de hantavirüs çıktı. Şimdi hantavirüs vaka sayısı artabilir diye açıklama yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Fakat bu bizi bir anda korkutmasın. Zira buradaki ifade hantavirüsün tespit edildiği gemideki vakalara ilişkin. Hantavirüs vakası septom göstermesi biraz uzun sürebiliyormuş. O yüzden Türkiye'ye gelen hantavirüslü gemideki vatandaşlar, anlaşlarımız 42 gün boyunca karantinada kalacaklar. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu nedenle, yani hantavirüsün tespit edilmesi biraz zaman alabileceği için ve kuluçka süresinin uzun olacağı için belki yeni virüsler, yeni vakalar çıkabilir gemide diyor. Bu tüm dünyadaki vakaların artacağı anlamına gelmiyor.
3: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
4: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
3: Ghebreyesus küresel çapta kriz yok dedi.
4: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
3: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
0: Oğuz Murat Acı, 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündeminden uzun süre düşmeyen o kazadan sonra Oğuz Murat Acı'nın eşiyle ailesi arasında da sıkıntılar yaşandı. O sıkıntılardan biri de babaanne ve dedenin torunlarını görememesiydi. Mahkemeye taşınmıştı konu, karar çıktı. Acı ailesine torunlarını görme hakkı tanındı.
5: Şükrü Hanım telefonlarımıza çıkmıyor. Sonuçta benim soyadımı taşıyor o çocuk. Benim oğlumu yadigarı.
6: Önce evlatlarını kaybetmiş, ardından da torunlarına hasret kalmışlardı. Acı ailesinin torun davası sonuçlandı. Yüreği yanan dede ve babaanne evlatlarından geriye kalan en değerli varlıklarını artık görebilecek.
7: Her ayın 2. ve 4. cumartesi 5 saat çocuğumuzla beraber olacağız.
6: 1 Mart 2024 gecesiydi. İstanbul Eyüp Sultan'da 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti Oğuz Murat Acı. Kazayı yapan Cihan Timur ve annesi Eylem Tok olaydan saatler sonra yurt dışına kaçmış ve yakalanmışlardı. Süreç devam ederken Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı davadan geri çekilme kararı almış ve iddia o ki Acı ailesi o günden sonra bir daha torunlarını görememişti.
8: Hukuki anlamda hakkımız olan parayı şu an itibariyle kabul edip her şeyden geri çekilmeye karar verdim.
5: Sonuçta benim soyadımı taşıyor o çocuk. Benim oğlumu yadigarı.
6: Aile hem yitirdikleri evladı hem de gelinlerine karşı 3 yaşındaki biricik torunlarını görebilmek için hukuk savaşına girişmişti.
9: Torunumun beni ziyaret etmesi ve el öpmesinden daha güzel ne olabilirdi ki?
10: Ben torunumu bırakır mıyım? Ben torunum canım.
6: Mahkeme 3. duruşma sonunda kararını verdi. Babaanne ve dedenin her 2 gün torunlarıyla görüşebileceğine hükmetti.
11: Allah razı olsun Hakim Hanım'dan. Çok teşekkür edelim adalete. İyi ki var.
0: Adana'da geçen hafta güvenlik önlemi alınmadan yıkılan bina az kalsın kaldırımda yürüyen Fatma Gökçeoğlu'nu hayattan kopartacaktı. Ölümün eşiğinden dönen Gökçeoğlu yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamadı. Öyle ki Gökçeoğlu evinden çıkamıyor.

0: Yer Adana'ydı. Fatma Gökçeoğlu hasta olan abini ziyaret etmek için hastaneye gidiyordu. Kaldırımda yürüdüğü sırada yanı başındaki bina yerle bir oldu.
1: Güvenlik tertibi hiç yoktu. Yani ne şerit vardı, ne bir engel vardı, hiçbir şey yoktu. Hem o an yani canımdan olabilirdim.
2: Türkiye günlerdir işte bu yıkımı konuşuyor. Yıkılan o bina aslında Fatma Gökçeoğlu'nun da hayatını yıkıp geçti. Talihsiz kadının yıkım anında yaşamış olduğu korku ve panikten dolayı psikolojisi bozuldu. Sağlık sorunları başlayınca da işinden oldu.
1: İnan yoldan yürümeye de korkuyorum. İşimden oldum.
0: Yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamayan Fatma Gökçeoğlu, yıkımı gerçekleştiren firmadan şikayetçi oldu.
2: Firmadan sizi arayan oldu mu?
1: Hiç kimse aramadı. Hiç kimse sormadı bile. Tedbir yok. Bir şey şerit çekilmemiş. Orada ölebilirdim.
3: Ve bu haberle beraber akşam ajansında burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Cansın Elbacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak efendim. Tekrar görüşürüz diye de koşalım.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirilirken site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün Hikayesi'nden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Duyduğumuzda içimize işleyen, ya ne yaşanmış da yazılmış bu sözler, besteler diye hep merak ettiğimiz yeni bir türkünün hikayesini anlatacağız size. Nicedir tuz yerine türkü bastık kapanmayan yaralarımıza. Kimine yar olan bize yaraydı. Kabuk bağlayan yaralarımızdı türküler bizi. O yüzden yıllar geçse de türkülerde izi kalırdı. Tıpkı Sarı Gelin türküsünde.

kültürel bir miras olan Sarı Gelin türküsü, yazarı bilinmese de imkansız bir aşkın ve trajik bir sonun hikayesidir. Sarı Gelin, Çoruh Irmağı boyunda yaşayan Kıpçak Bey'in sarışın, boncuk gözlü kızıdır. Erzurumlu bir delikanlı, Kıpçak Bey'in kızına aşık olur.

Kıpçak Bey'in adamları iki aşığın peşine düşer ve uzun bir takipten sonra Erzurumlu delikanlıyı öldürürler.

derin izler bırakan bu trajik hikaye o günden sonra nesilden nesile aktarılarak bugüne gelir. Rahmetli Hafız Faruk Kaleli, türkünün sözlerini

Sarı Gelin türküsü. Aşk, özlem, hasret, umut ve vefa gibi evrensel temaları işler. Bu yüzden hem Türkiye'de hem de dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilir.

o kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yine yüreğimizin bam teline dokunacak başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

paket meselesi başlıyor. Birçok başlığımız var bugün. Süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Siyaset gündemi ilk günden başlığımız olacak. CHP'de sular durulmuyor. Bir yandan yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Bugün bazı görüntüler verildi, konuşmalar yapıldı. Onların detaylarında konuşacağız. Ancak Özgür Özel oldukça tepkili ve sinirli. Onun sözlerini de ekrana taşıyacağız. Bir diğer yandan Trump açıklamalar yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir Çin ziyareti var. O Çin ziyaretine yanında

0: götürdüğü kişiler, götüreceği kişiler konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda bazı renkli görüntüler de verdi Trump. Renkli diyorum, Trump'a göre renkli. Aslında alt metninde neler var? Her birine bakacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Kıymetli konuklarım stüdyoda. Hem konuklarımı takdim edeyim hem selam vereyim. Sonra detaylara geçelim. Doktor Hüseyin Fazla, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Canan, iyi yayınlar.
0: Sağ olun size de. Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı, Levent hocam hoş geldiniz.
2: Tamam, hoş bulduk, güzel bir yayın, güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir aranın ardından sonunda Zafer Şahin'le de denk geldik. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi bir yandan Ankara'da da muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Hemen İlter'e de selam verelim. İlter Yeşiltaş da Ankara'da bizimle birlikte olacak. Siyasetin gündem başlıklarını yakından takip ediyor. İlter hoş geldin.
4: Hoş bulduk Şansel Bacı. Teşekkürler. Tüm konuklara da buradan selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkesin de sana selam var. Senin için yorucu bir gün oldu. Ankara'daki bütün arkadaşlarımız için öyle. Biraz bir önce özet, sonra izlenimlerini merak ediyorum. Ya da senin elinde kulis bilgileri varsa onları da dinlemek isterim. Sohbete başlayalım.
4: Cansel Bacı, öncelikle hava durumuyla başlayalım. Biraz fırtınalı, biraz sert bir hava var şu anda Ankara'da. Siyaset de malum sert. Örtüşüyor aslında havanın notlarıyla siyasetin notları açıkçası. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Hasan Can Türkeş ile birlikte, o da genel merkezi binayı ekranlara getiriyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi oldukça hareketli son birkaç aydır, özellikle son birkaç gündür de zaten peş peşe gelen Özkan Yalım'ın itirafları, Muhittin Böceğin itirafları, oğlunun itirafları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de peş peşe toplantılar yapıldı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı malum. Her hafta olduğu gibi saat 13.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüdeydi. Tabii iç siyasete ilişkin değerlendirmeleri oldu. Son bölümdeki açıklamalar önemliydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel zaman zaman sert açıklamalar yapıyor. Herkes de takip ediyordur, mutlaka dikkat çekiyordur ama bugünkü son grup toplantısının en son bölümünde özellikle Burcu Köysal'la ilgili konuyu değerlendirirken oldukça gergindi Özgür Özel. Sinirliydi, öfkeliydi. Birkaç kez kürsüye vurdu. Bardak devrildi. O görüntülerde haliyle en çok siyasetin, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısında ve sonrasında milletvekillerinin kendi aralarında en çok konuştuğu, dillendirdiği konu başlıklarından biri oldu Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal, Özgür Özel beni tehdit etti demişti. Bu açıklamasıyla ilgili bir değerlendirmesi oldu. İşte bu cümleyi kurarken, aslında bu değerlendirmeyi yaparken Özgür Özel oldukça sinirlendi. Burcu Köksal'la yaptığı görüşmeyle ilgili şunu söyledi Özgür Özel. Dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımıza yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan ifadesini kullandı. Bunu birkaç kez de tekrarladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hararetli konuşması, bu tepkili Burcu Köksal'a yönelik tepkiyi içeren konuşması Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında yoğun alkış aldı açıkçası.
0: Şöyle yapalım mı? Konuşmaya devam edelim ama senin bu söylediklerini bir ekrana taşıyalım. Özgür Özel'in sözleri üzerinden biz de konuşmaya başlayalım. Sen de lütfen sohbetimize dahil ol. Bağlantıyı da böyle uzatmış olalım. Hava biraz serin ve soğuk dedin, siyasetle örtüştürdün ama ben yayından seni göndermek istemem. Biraz daha seni tutmak isterim. Bir Özgür Özel neler söyledi bakalım, sohbetimize de başlayalım.
5: Diyor ki Özgür Özel beni tehdit etti. Ona sadece şunu dedim. 6 ay önceki gidişinde demiştim. Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum. O laf o. Bu sefer de dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum.
0: Konuşmanın sadece küçük bir kısmı. Özgür Bey çok sinirli. Az önce İlter de bahsetmişti. Aslında bu kadar sinirli olmasını biraz da normal görmek lazım. Çünkü bir bir partisinden isimler farklı ve benzer açıklamalar yapıp artık CHP'de siyaset yapmanın yeri yok diyerek partisinden uzaklaşmaya başladı ki onun içinde kilit olan isimler, kimisi Kılıçdaroğlu'nun ekibinden diye adlandırılsa da CHP içerisinde büyük bir kopuş devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz Zafer Şahin bu sinirli hal ve hareketler üzerinden, ne söylemek lazım?
1: Yani ben Özgür Bey'in sinirli olmasını anlıyorum. Yani o sinirli olmasında kim sinirli olsun? Çünkü yani 17 tane belediye geçmiş CHP'den AK Parti'ye. Siz bütün stratejinizi AK Parti gidiyor, AKP gidiyor cümlesinin üzerine kurmuşsunuz. Biz geliyoruz diyorsunuz. Ama sizin partinizden seçilen belediye başkanları siyasi istikballerini AK Parti'de görüyor olmalı ki AK Parti'ye geçiyor. Şimdi bu Özgür Bey'in iki küsür yıldır izlediği politikayı tuzla buz ediyor. Yerle bir ediyor. O yüzden bu siniri. O yüzden ben kendisini anlıyorum. Ama şu var Cansın. Ya bu CHP'nin mevcut yönetimi CHP'yi de, Türkiye'yi de, Türk siyasetini de çok yordu. Hakikaten çok yordu. Ya şimdi anlıyoruz, iyi eyvallah, ama ya çoluk çocuk izliyor ya bunları. Yani işte şimdi bir kadın siyasetçiye ve işte tehditse daniskasını ediyorum ulan. Yani erkeğe işte Keçiören Belediye Başkanı'na bilmem neler neler. Ya herkese tehdit. Herkese hakaret. Ya kardeşim, istediğiniz gibi gitmeyince işler. Siz insanları, siyasetçileri, belediye başkanlarını tehdit etme hakkını nereden buluyorsunuz? Bak ne dedik? Biri büyükşehir, biri il belediyesi. 17 tane belediye CHP'den istifa etmiş, AK Parti'ye geçmiş. Hani diyorsunuz ya, bunlar siyasi şantajla geçiyor. Hepsi mi siyasi şantajla geçiyor? Bir. İkincisi, bunlar şantaja uğruyorlarsa ne yapıyorlar ki şantaja uğruyorlar? Değil mi? Yolsuzluk mu yapıyorlar? Ne bileyim, başka kötü işlere mi kalkışıyorlar? Eğer öyleyse cezayı niye sen kesmiyorsun?
0: Mesela
1: niye sen ihraç etmiyorsun?
0: Söylediklerinde de aynı
1: ya
0: soru
1: Cansın,
0: benim aklıma
1: bak
0: geldi.
1: Diyor ki, ben dedim ki diyor, eğer mesele kocansa, evet, kocan evet, yolsuzluk yaptıysa sen kocayı bırak, biz sana sahip çıkarız. Peki nerede yolsuzluk yapmış bunun kocası? Şeyde mi? Mississippi'de mi yapmış? Nerede yapacak? Herhalde karısının belediye başkanlığı yaptığı yerde yapmıştır, değil mi? Yolsuzluğu. Şimdi onu bile eğer varsa hoş görebiliyor. Niye? Gitmesin diye. Değil mi? Gitmesin diye. Ya demek ki, kusura bakma Özgür Bey, ama senin yolsuzluk falan gibi bir derdin yok. Yetimin hakkını savunmak, korumak gibi bir derdin yok. Sen sadece artık yönetemediğin, bir arada tutmakta zorlandığın, çok parçalı bir görüntü arz eden partiyi, CHP'yi bir arada tutmaya çalışıyorsun. Ama bunu yaparken de herkes senden kaçıyor. Kardeşim, bu kaçıncı olay ya? Telefon açıyor, Mesut Özarslan telefonu açmıyor. Özlem Çerçioğlu telefonu açmıyor. İşte Burcu Köksal telefonu açmıyor. Telefon açılmayınca, bunları da kendilerinden öğreniyoruz bu arada, hakaret mesajları gidiyor gecenin bir saatinde. Yani bu bir siyaset yapma biçimi olmamalı. Türk siyaseti bunu hak etmiyor. Gerçekten Türkiye'yi çok yordular. Bence partiyi de çok yordular. Seçmeni de çok yordular. Sokağı da çok yordular. Ne için ya? Yani ben CHP seçmenine buradan sesleneyim. Neden yaşanıyor ya bunlar? Hiç düşünüyorlar mı? Neden yaşanıyor? Yani bu belediye başkanları neden CHP'yi bırakıp da yıllarca mücadele ettikleri AK Parti'ye katılıyor? Hepsi mi siyasi şantaj? Hepsi mi baskıyla geçiyor? Yani buna evet diyorlarsa ya kusura bakmasınlar, fena halde kandırılıyorlar. Ya demek ki burada bir şey var, duramıyor bu insanlar orada. Siyaset yapma şansımız kalmadı diyorlar.
0: Burcu Hanım'a iki farklı açıdan da sorun var bakınca. Çünkü kendi açıklaması, bir muhabiri açıklaması, ben CHP'de mobbinge uğruyordum. Çok önemli bir ifade bu. Buna iki ayrı başlıkta bakabiliriz. İlerleyen dakikalarda siyasetteki söylem üzerine de konuşalım, ama nasıl diyoruz? Hocama dönüyorum, diyorum ki uluslararası denklemde artık biz uluslararası hukuku konuşamaz hale geldik hocam. Türk siyasetinde de söylemi farklı konuşmaya başladık gibi bir hal aldı bu. Yani şey gibi, nasıl sıradan vatandaş diyor ya, şiddet içeren bazı diziler kaldırılsın. Evet, o zaman bu, evet, da ona benzer bir hal aldı. Hem mobbing diyor, hem de bir yandan da diğer açıklaması.

0: Da ben artık bunun hani siyaset yapmak için adımını attım. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Bana siyaset yapacağımızı söyledi. Üzerine de bu yine pozitif ayrımcılık diyeyim. Kadına şiddet olarak okuyanlar da oldu. Bu iki başlıkta nasıl okumak lazım?
1: Vallahi mobbing şöyle, özellikle. Şimdi Burcu Köksal kendisini savunabilecek bir insan. Ben o mobbing iddiasına, ya tabii kendisinin iddiası, bir şey diyemem. Onu herhalde somutlaştıracaktır. Fakat burada asıl sıkıntı, yani böyle bir siyaset yapma tarzının makulleştirilmesi, normali buymuş gibi topluma gösterilmesi. Bak ya, ya bak şimdi yumruk, orada bardak devriliyor. Bir kadın siyasetçiye ulan kelimesini kullanabiliyoruz. Tehdit diyoruz, tehdidin daniskası diyoruz. E sonra da dönüyoruz diyoruz ki, ya Türkiye'de siyasetin dili çok bozuldu. Kim bozdu? Pardon da kim bozdu? Bak şimdi... Bugün ne günlerden? 12 Mayıs değil mi? Bak tam 16 yıl önce Johnson 1 Mayıs 7 Mayıs günü Deniz Baykal'la ilgili o kaset komplosu patladı. 7 Mayıs'ta bak. Sadece 72 saat sonra Deniz Baykal yüzünün dahi gözükmediği o kaset sebebiyle 10 Mayıs akşamı CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.
0: Evet.
1: Hani diyorlar ya, ya işte eskiden her şey çok iyiydi. Evet ya, eskiden her şey çok iyiydi. Bak Deniz Baykal hakkındaki iddialar sebebiyle 72 saat içerisinde CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti. Kardeşim her güne ayrı bir rezillikle uyanıyoruz ya. Her güne ayrı bir skandalla uyanıyoruz. Ekranlarda yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşveti, işte her türlü bilmem neyi, hadi onları söylemeyeyim, makul gösteren, dijital medyada, ekranlarda, yazılı medyada makul gösteren gazeteci figürleri görüyoruz. Ya şöyle şeyler duyduk Johnson, bak son bir haftada. Ha Uşak Belediyesi 170 bin euroya işte genel başkanın arabasını mı dizayn ettirmiş? Ne var canım, Uşak Belediyesi'nin parası da kamunun parası. CHP de zaten hazineden para alıyor. Bu yolsuzluk mu? Bunu bir gazeteci söylüyor. Partinin sözcüsü, ki hakikaten çok aklı başında bir isimdir. Yani ben de geçmişte televizyon programlarına katıldım. Ya o adamı bile ya bunu söylemeye mecbur bırakmışlar. Partinin sözcüsü çıkıyor başka bir yolsuzluk iddiasıyla ilgili. Ya günümüzde diyor çok büyük rakamlar değil diyor. Şimdi yani artık kriter buysa...
0: Özgür Özel'de kamu zararı varsa ödeyelim.
1: Ödeyelim diyor. Bugün tersini söyledi. Bak artık şu aşamaya geldik. Hayır yoktur. Asla yoktur aşamasından. Var ama çok önemli boyutlarda değil. Gerekirse biz bunu telafi ederiz noktasına gelindi. Acaba yarın ne olacak? Ya örnek önlerinde bak. Deniz Baykal 72 saatte istifa etmiş kardeşim. Sen istifa etmiyorsan o zaman bir arınmayı gerçekleştir. Bu ismi yolsuzluklarla alınan isimleri disipline yolla, değil mi? Git yargıda aklan gel de. Bu tartışmalar da bıçak gibi kesilir ha Johnson o zaman. Bak Özkan Yalım'ı biliyorsun sözde ihraç ettiler. Ben de birkaç kişi daha ya bu ihracın aslında gerçekleşmediğini, adamın savunmasının alınmadığını, savunması alınmadan birini ihraç ettiğinize CHP tüzüğü gereği bu adama otomatikman dönüş hakkı verildiğini söyledik diye bize hedef gösterdiler, linç ettiler. Özkan Yalım ifadesinde dedi ki benim savunmam alınmadı. Savunmam almadan beni ihraç ediyorlar. E şimdi öyle tuhaf şeyler oluyor ki bunun adı artık yönetememektir. Yönetememe krizidir. Bu sinirli halleri de ben ona veriyorum. Kendisini anlıyorum. Yani sinirlenmeyip ne yapacak? Çünkü o da her güne bir sürprizle başlıyor. Her güne bir sürprizle başladığında da giderek daha fazla ağzını bozuyor. Daha fazla artı 18'lik konuşmalar yapıyor. Yani ekranlardan çoluğu çocuğu uzak tutmak lazım. Sadece dijital medyadan değil. Hani dijital medyaya şimdi 15 yaş sınırı geldi ya. Ya bu gidişle siyaset ekranlarına da bu sınırın artı 18 olarak gelmesi gerektiği bir döneme girdik.
0: Şimdi bir yandan da bir mesaj trafiği var Özgür Özel'de sürekli. Sürekli işte bir telefon açılmadı diyerek ya da başka bir partiye geçeceğini öğrendiğinde yine üslubu bozuk bir şekilde taraflara mesaj attığını. Mesaj da eldedir yani, hani durur onu da gözetmeden. Bu şekilde yazışmaların olduğunu da gördük. Paylaşanlar yine kendileri, onlar aracılığıyla gördük. Ekrem Kızıltaş, yeniden bu noktaya siz önce bir özet geçerseniz sonra detaylandıralım.
2: Yani öncelikle son söylediğinizle ilgili bir şey söyleyeyim. Verdiğim mesaj. Diyor ki ailenin kutsallığına inanan ve toplum değerlerine saygı duyanlarla beraber çalışmaya geldim ya da çalışacağım diyor. Bu bir mesajdır. Ve burada aile değerlerine saygı derken işte kocasıyla şu bu. Bir dakika ya, aileyle ilgili bir konuda sen

0: Belediye başkanı da olsa bir hanıma bu lafı söyleyemezsin. Kocan boşanmış, işte yanındayız, arkandayız. Ne münasebet, olur mu öyle şey? Aile kutsaldır. Ailenin korunması lazım bir. İkincisi de 4 dönem senin milletvekilin olmuş. Belki yani Özgür Özel'den bile tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonra da belediye başkanı olup gördüğü lüzum üzerine. Bunları tekrar ediyorum. Bizim şu anda bildiğimiz bence %1 bile değil. Neden? Özellikle de hayat tarzı olarak kendini CHP'ye yakın hisseden bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı göze alması çok kolay bir şey değildir. Neden? Çevresinde orada burada ciddi bir mahalle baskısına maruz kalacağını hepimiz biliyoruz. Buna rağmen mecbur kaldıysa demek ki arka planda bizim anlamadığımız, bizim henüz akıl erdiremediğimiz ama mecbur kalırsa büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde belki Burcu Hanım'ın açıklayacağı bir takım şeyler var. Şunu unutmayın, Özlem Terçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasında da o da bence söylemesi gerekenlerin çok azını söyledi. Şimdi karşımızdaki tablo ne? Zafer ne güzel söyledi. Şu ana kadar biri büyükşehir, birisi il olmak üzere 17 belediye başkanın senin istifa etmiş, gitmiş AK Parti'ye girmiş. Burada istifa edip belki girmek isteyip alınmayanlar da var. Başka istifa eden milletvekilleri de var. Sen ne anlatıyorsun şimdi? Bugün kürsüde bile diyorsun ki biz işte 2 sene sonra iktidara geliyoruz. Hani aç tavuk kendini darı ambarında görür misali. Senin övündüğün şey neydi? Ben ilk defa tarihimde yerel seçimlerde son senelerde birinci oldum.
1: Evet.
0: İyi de aldığın belediyeleri muhafaza edemiyorsun. Aldığın belediyelerin 2019'da aldıkların, 2024'te aldıkların geriye doğru baktığımızda hiçbir belediyenin Türkiye'nin ortalamalarına, bırakın ortalamanın üstünü, ortalamalarına yaklaşan bir hizmet skalası yok. Hiçbir belediyede vay be şuraya bak, bravo be, ne güzel şeyler yapmış. Birkaç tane işte heykel, belki 1-2 tane çeşmeye su bağlama falan gibi. Bunun dışında her yerde çöpten, çamurdan, çukurdan bahsediliyor. Her yerde yükselen çöp dağlarından bahsediliyor. Güya işçiden yana olan belediyenin çeşitli belediyelerinde maaşlarını alamayan insanlardan, işçilerden bahsediliyor. Niye anlatıyorsun sen? Efendim 2026 senesi işte Mayıs ayındayız. 2 sene sonra biz iktidara geleceğiz. Gelince ben sana sorarım. Madde bir, yani Burcu Hanım'ın İlla ki belediye başkanı olmak diye bir derdi herhalde yoktur. Ha olacaksa da onu tayin edecek olan Özgür Özel değil. Kaldı ki bence Afyonkarahisar uzun yıllardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen bir belediye. Burada büyük ihtimalle Afyonlarda zaten Cumhuriyet Halk Partisi ve hizmet konusunda gereken dersler aldıkları için şimdi Burcu Hanım'ın da AK Parti'yi tercih etmesinden sonra ben müteakip yerel seçimlerdeki tercihlerin ayan beyan görür gibi oluyorum. Özgür Özel'in bağırıp çağırmasının arka planında şu. Kitlesinin gözünde son dönemde sürekli olarak itibar kaybeden, karizmayı sürekli olarak çizdiren bir ismin en azından vay be aslanım benim be, ne güzel konuştu be, ne yumruk attı be falan diyebilecek birileri mutlaka vardır. Herhalde onların yüreklerine soğuk su ser.
1: Peki konuşmaya devam edeceğiz.
2: Bu,
1: ama
2: Cansın,
1: hava çok soğuk.
2: Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi Afyonkarahisar'dan bir gazeteci arkadaşım bir not iletti.
1: Nedir?
2: Afyon'da diyor Burcu Köksal'a destek çok diyor. Özellikle kadınlar bırak kocanı işte gel biz sana sahip çıkarız cümlesi diyor. Kadınları diyor çok rahatsız ettiriyor. Bunu niye söyledim? Bugün ben kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı ile son anketini konuştum. İlginç bir şekilde o da onu söylüyor. Yani bu son dönemde ortaya çıkan bazı özel hayata ilişkin detayların kadın seçmen üzerinde bir antipati oluşturduğunu, yani aile birliğini koruma refleksi geliştirdiklerini ve bunun oy tercihlerinde etkili olduğunu söyledi. Onu bir not olarak iletmiş
1: bu
2: olayım.
1: Notu konuşalım, çünkü önemli bir not çünkü bu. Ama hava çok soğuk Ankara'da. Her ne kadar Ankara'da yaşasa
2: ya, İlker
1: da
2: dayanıklıdır
1: İlker
2: ya
1: İlker. Dayanıklı olsa da
3: gündem şimdi, de sıcak.
1: Hasan Can Türkeş'le birlikte bir süredir bekliyorlar. Ben Haziran'da geldiğimde sizin oralara donduğumu biliyorum. Haklı şimdi İlker.
2: İlker artık bir Ankaralı.
1: Tam bir Ankaralı, evet.
2: O üşümez.
1: İlter üşümez diyorlar ama ben hemen sana tekrar dönüp bu soğukta sizi bekletmek istemem. Bak ben değil, konuklarım biraz daha beklesin diyor. Özellikle Zafer Şahin biraz daha beklesin diyor. Peki bugün bu görüntüleri veriyoruz bir anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la rozet takıldığı anlarda. Orada neler yaşandı? Bir de Ekrem abi bardak kırıldı mı diye merak etti. O soruyu da iletmiş olayım.
0: Otopediye de gittim acaba?
3: gitmedi. Onu net olarak

0: Söyleyebilirim. Bardağın kırıldığını da tahmin etmiyorum. Çünkü bardak devrildi ama yere düşmedi. Yere düşmüş olsaydı görürdük zaten. Ama çok sert bir konuşmaydı açıkçası. Belki de son ayların, son haftaların en sert konuşmalarından birini yaptı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Belki de bir bakıma bu sert konuşmayla birlikte partide konsolidasyonu da bir bakıma sağlamaya dönük mesajlar. Ne kadar üst perdeden bir siyasetçi konuşursa etkileme gücünün daha da iyi olabileceği şeklinde de bu bilimsel bir değerlendirmeler de yapılıyor malum. Bu nedenle biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar peş peşe ayrılışlar, duygusal kopuşlar olunca biraz üst perdeden konuşarak bu motivasyonu sağlama niyetinde olabilir CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bunu da belirtmiş olalım açıkçası. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Burcu Köksal'la ilgili zaten şu da konuşuluyordu. Onu da aktaralım. Bugün hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu konuşulanları reddetti. Ne konuşuluyordu? İşte Burcu Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu malum 38. olan kurultayda öncesinde ve sonrasında çok açıkça destekliyordu. Burcu Köksal işte Afyon'dan aday gösterilince bir bakıma partiden uzaklaştırıldı. Bu amaçla Burcu Köksal zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon adayı oldu şeklinde parti kulislerinde bu iddia o dönemde açıkçası dillendiriliyordu. Sanıyorum bu iddiayı bir kez daha Burcu Köksal da ifade etti. Beni zaten Afyon'dan aday göstermelerinin sebebi partiden uzaklaştırmaktı şeklinde bir değerlendirmesi de olmuş. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü grup toplantısında böyle bir şeyin olmadığını dile getirdi. Zaten grup başkan vekiliydi ve eğer kazanamazsa devam edecekti şeklinde bir açıklaması oldu. Neden yaptı bu açıklamayı? Dediğimiz gibi parti kulislerinde özellikle seçim, yerel seçim sürecinde de bu iddia kulislerde konuşuluyordu. Zafer Şahin de mutlaka biliyordur bu kulislerde konuşulanların Burcu Köksal'la ilgili. Tabii diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece belediye başkanları arasında bir duygusal kopuş değil, milletvekillerinde de bir duygusal kopuşun yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle parti içi muhalefet olarak kendilerini tanımlayan veya medyanın öyle tanımladığı milletvekilleri bir duygusal kopuş yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde doğru bir yönetim anlayışının olmadığını savunuyorlar, dile getiriyorlar kulislerde. Bunu açıkça ifade edelim. Hatta parti içi muhalefet, bazı muhalif milletvekilleri 2 ay önce Ankara'da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirmişti. Arınma malum çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. O çağrının ardından da bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını desteklemişti. Bu çağrı üzerine de Cumhuriyet Halk Partisi arınması gerekir. Bunu artık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir şekilde çok net şekilde ifade etmemiz lazım diyerek bir araya gelmişti milletvekilleri. Orada da arınma olmadan Cumhuriyet Halk Partisi yoluna devam edemez şeklinde görüşler dile getirildi. Hı hı. Az önce arınmadan bahsettiniz. Tabii bunun da özellikle altını çizmekte fayda var. Özellikle önümüzdeki günlerde bu arınma meselesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha çok tartışılır, tartışma konularından biri olacağını, belki de gündemin ilk maddesi olacağını söyleyebiliriz. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na da bazı milletvekillerinin bu konuyu bir kez daha ifade ettiği, işte ortaya çıkan bazı iddialar var. Bu iddialar karşısında daha net bir biçimde kamuoyu önüne çıkıp açıklama yapması gerekir şeklinde bir beklenti içerisinde oldukları da ifade ediliyor. Ve milletvekilleri de bunu özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilk ağızdan da ifade etmek istedikleri de dile getiriliyor. Ancak henüz milletvekilleri toplantısı olmadı. İşte belediye başkanlarıyla, il başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelmişti. Milletvekilleriyle de bir kapalı grup toplantısı olabileceği ifade edilmişti. Ve hatta gruplar halinde milletvekilleriyle görüşebileceği ifade ediliyordu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ancak bu görüşme, bu toplantı henüz olmadı. Eğer önümüzdeki süreçte milletvekilleri Özgür Özel'le bir araya gelirse bu arınma çağrısını, bu arınma meselesini de Özgür Özel'le paylaşacakları ifade ediliyor.
1: Şimdi birçok detayı konuşacağız ama siyaseti konuşurken hep önceki başlığımız ne olur? Seçmende yankılanması nasıl karşılık buldu? Az önce

0: Şahin bir not düştü kendisine iletilen, özellikle de Afyon'dan gelen ve son süreçte bu yaşananlarla kadın seçmen üzerinde durdu. Ama sadece kadın seçmen de değil, siyasetin geneline ana muhalefet partisinden bahsediyoruz çünkü. Yani CHP'ye nasıl bakıyor, bu nasıl yankılanıyor, bunu biraz konuşalım istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii ki gündemindeydi bu yaşananlar. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamasının bir kısmını ekrana taşıyalım, üzerine sohbet etmeye devam edelim.
1: Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
0: CHP hata üstüne hata yapıyor. Yaptıkları hataları da daha büyük yalanlarla telafi etmeye çalışıyorlar dedi. Meyhane jargonu vurgusu. Özellikle biraz önce başladığımızda konuştuğumuzda aslında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyle. AK Parti cephesinin de açıklamaları benzer. Uzun süredir neyi konuşuyoruz? Ana muhalefetin çizdiği yolu konuşuyoruz. Altılı masaları gördük, benzemezlerin bir araya geldiğini gördük. İş döndü, sonrasında birbirlerine bir şekilde inşa ettikleri bir sürece girdik. Şimdi burada üç başlık aslında dikkat çekiyor ama bunun üzerinden başlarsak.
2: Cansın Hanım, oraya geçmeden bir şey söyleyebilir miyim?
0: Hemen geliyorum. Buyurun. Haydi, siz söyleyin önce.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu kısa konuşması, hani dost acı söyler diye bir laf var ya.
0: Evet.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dost olup olmadı, Özgür Özel'e dost olup olmadı ayrı bir şey ama bakın şu kısa konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bence bugünlerde verilecek en güzel aklı veriyor, en güzel tavsiyeyi veriyor, en güzel nasihatı veriyor. Yani şunu dinleyip biraz kafalarını çalıştırırlarsa belki toparlanırlar ama zannetmiyorum.
0: CHP de diyor ki Ekrem abi bunun üzerine, ben bu belediyeleri gittim sandıkta seçimle aldım. Ama diyor benim belediyeleri elimden siz alıyorsunuz diyor. Ben belediyeler, yani seçmenine de bunu anlatıyor. Hatalı mıyım? Durum bu. Yani diyor ki ben seçimle aldım ama burada bir usulsüzlük var. Bu usulsüzlük bizden değil diyor. Ama az bakın, önce Zafer Şahin'in bahsettiği. Bunu, bu işin aslında biraz detaylandırın. Üslup buraya neden kayıyor? Aslında üslup buraya neden varıyor? Madem gerçekler var, neden gerçekleri üstüde dile getirmiyorlar sorusu
2: kitabın var. Kitabın ortasından konuşalım. Buyurun. Burcu Köksal, Afyon Karahisar Belediye Başkanı. Daha önce 25-26, 27-28. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve oraya aday olduğunda grup başkan vekili.
0: Evet.
2: Niçin Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etme ihtiyacı hissetti? Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimalle karşılaması pek mümkün olmayan bir takım taleplere muhatap kaldı. Ve burada büyük ihtimalle kendi şikayetler arasında da ima yolu bunlar da vardı. Tıpkı Özlem Çerçioğlu'nun Kuşadası üzerinden Aydın Büyükşehir'de maruz kaldığı bir takım şeylere cevap veremeyeceği bir takım tekliflere muhatap olunca da yeter artık dedi. Yeter artık dediği için az önce söylediğim şeyin altını gene çiziyorum. Bize şu ana kadar yaşadıklarının belki %1'ini anlattı. Burada az önce tekrarladım, bugün AK Parti rozeti takıldığından sonra ailenin kutsallığına inanan ve toplumun değerlerine, ortak değerlere saygı duyanlar falan şeklinde bir söylediği bir şey var. Bunun arka planında hayatını Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlamlandırmış, 3-4 dönem milletvekilliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, sonunda da belediye başkanı olmuş bir ismin Yani spor olsun diye orayı bırakma şansı AK Parti'ye geçme diye bir şey

0: yoktur. O zaman bu belki spesifik bir konu ama Afyon'da ne yapılmıştı 2024'e kadar, şimdi ondan sonra ne yapılmasına müsaade ettiler ya da etmediler gibi daha özel konulara girmek gerekiyor. Ama bakın, geldiğimiz noktada az önce Zafer Bey'in aktardığı şey en önemli şey. Sen bir kadın belediye başkanına kocandan ayrıl falan gibi saçma sapan laflar ediyorsun. Şu konuşma, İlter onu güzel söyledi. Oradaki izleyenlerin falan hoşuna gidenler olmuştur. Bir dakika, sen ne anlatıyorsun? İşte senden istifa eden AK Parti'ye giden bir hanım belediye başkanını orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi meyhane ağzıyla hakaret ediyorsun. Ulan mulan, tehditse tehdit. İyi de yani o belediye başkanı niye gitti? Hani sen iktidara geliyordun? Hani sen işte 2 sene sonra iktidara geleceğine %100 inanıyordun? O zaman işte bir kapımı çalmasın falan gibi hala inanıyor gibisin. Ama demek ki sen de bir şeyler dökülüyor, bir şeyler gidiyor, bir şeyler kontrol edemiyorsun. Niye edemediğini de biliyorsun. Şimdi biraz önce konuştuk, konumuz değil ama 170 bin avro muydu?
1: 170 bin avro.
0: 170 bin avroyu, değeri o arabanın zaten o kadardır. Yani o arabalar 8-9 milyon lira. 170 bin avro ne kadar yapıyor? 9 milyon lira yapıyor.
1: Vallahi ben dün 5 milyon demiştim. Tabii bizim matematiğimiz ve parayla ilişkimiz az olduğu için 9 milyonmuş. Ben 5
0: şimdi
1: milyon,
0: ne diyor?
2: Sakın bana sormayın.
0: 170 bin avro arabayın lüks dizayn için harcama yapılmış. Belediyenin bir kuruluşu yapıyor. Adam diyor ki ya belediye de kamu. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten kamudan besleniyor. Bir yanlışlık varsa, bir kamu zararı varsa öderiz. Ne alakası var? Bu kamu kaynaklarını yanlış kullanmaktır, suçtur. Bunun müeydisi vardır. Ben olsam devletin yerinde o arabaya falan el koyarım. Böyle saçma sapan şey olur mu? Devlet sana yardımı veriyor, sen oradan harca bunu. Niye Uşak Belediyesi'nin bir şirketi bunu ödüyor? Bu açıkça affedersiniz ama bu hırsızlıktır. Kamu malını çalmaktır bu. Efendim zarar varsa öderiz. Zarar varsa öderiz ne demek? Zarar, yani sen Uşak Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmetkarı mıdır? Uşak Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya mecbur mudur? Bu açıkça bir suçtur bu. Yani ciddi manada zannediyorum meydesi vardı. Hafifletiyor işte, diyor yani yanlış anlaşılıyor. Yo, ne yanlış anlaşılıyor? Açıkça Uşak Belediyesi'nin bir kuruluşu senin arabana arabanın değeri kadar lüks bir şeyler yapmış, fatura ortaya çıktı. İnkar da edemiyorsun şimdi. Şimdi bakın, bu sadece konulardan biri. Şu anda bugün mesela Muhittin Böcek ne anlattı? Şu anda bilmiyorum. Oğlunun söyledikleri zaten kimyasını bozdu. Büyük ihtimalle Uşak Belediye Başkanı ikinci defa
1: bugün neydi ek o? ifade veriyor.
0: Etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdi. Savcılar dediler ki Hacı abi, biz bunu zaten biliyoruz. Bize düzgün şey, yeni şeyler söyle bakalım. Bugün gitti onları söylüyor. Yarın öbür gün onlar çıkacaktır. Bu arkadaş büyük ihtimalle artık sürahi falan kırar. Niye? Hasbelkader adam genel başkan olmuş. Genel başkanlık ellerinin içinden kayıp gidiyor.
1: Şimdi bak, 17 tane belediye dedik ya. Evet. Ya kardeşim, bunların hepsi mi siyasi şantajla geçti dedik.
2: Bak, bunu soracağım. Ya, seçmeni böyle anlatıyor CHP.
1: Şimdi ben okuyayım sana bak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı geçti mi? Geçti. Söke, Ege'nin geçti. Sen bilirsin. Evet. Büyük bir ilçesidir. Şehit Kamil, Gaziantep'in milyon nüfuslu ilçesi. Karkamış, Aksu, Seydişehir, Yenipazar, Hasankeyf, Altınova, Göle, Hayrabolu, işte Karalar Beldesi, Aşdol Beldesi, Serik, Antalya Serik Belediye Başkanı, Sultanhisar Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı istifa etti, şu an bağımsız. Keçiören'de 1 küsur milyonluk bir yer. Ya kardeşim, bu insanlar niye kaçıyor senden? Bu insanlar neden senin partinde siyaset yapmıyor? Hani sen iktidara yürüyorsun ya, anketlerde birincisin ya. Neden ya? Neden? Bir acaba insan ya bir düşünür ya, ben de bir yerde hata yapıyor olabilir miyim? Benim partimden seçilmiş belediye başkanları neden benden uzaklaşıyor? Bir sebebi olmalı bunun, değil mi? Acaba şu olabilir mi? Yani yaklaşık neredeyse 2 yıldır İstanbul'da devam eden bir yolsuzluk operasyonu ve sonrasındaki soruşturma neticesinde ortaya çıkan tahribatı gidermek için sen bütün stratejini onun üzerine kurdun. Yani bak, dünyada neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor. Dün akşam Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. Aramco'ydu değil mi Levent?
3: Aramco.
1: Aramco'nun CEO'su galiba. Adam diyor ki ya 100 yılın diyor, tarihin en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıyayız diyor. Ya mesela CHP olarak sen İşte bu enerji krizi, güvenlik politikaları, ne bileyim ekonomi, eğitim, ya bu konularda bir

0: önerim var mı? Ufuk açacak, ortaya bir vizyon koydu denilebilecek bir politikana şahitlik edecek miyiz? Onun yerine bak sürekli savunmada Özgür Bey. Sürekli savunmada. İstanbul'da yolsuzluk, hayır doğru değil. Uşak'ta bunlar çıkmış, yok canım daha neler. Şimdi bu zaten Antalya'yı, bak bir de işin bu boyutu var Cansın. Ya Antalya'da olan biteni bak 3-4 yıldır bırak siyasetle ilgilenenleri. Antalya'daki sıradan bir CHP'liye sana sor. Şunu söylerler ta 3 yıl öncesinden. Evet böyle şeyler konuşuluyor derlerdi. Herkesin bildiği ama arkadaşların görmezden geldiği bir süreçti. İlter o süreçleri takip etti. Ben sana soruyorum. 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP büyükşehir belediye başkanlarından hepsinin katıldığı bir video çekti. Seçime hazırlık videosu. O videoda kim yoktu? Bir Hatay belediye başkanı yoktu. Muhittin Böcek de o videoya son anda girebilmişti. En son girenlerden biriydi. Daha fazla detay vermeyeyim. Niye? Niye?
1: Son açıklanan belediye başkanlarından birisiydi.
0: Son açıklandı. Niye son açıklandı Cansın? Ben sana soruyorum ya. Adam 5 yıl önce seçimi almış. Anketlerde, anketlerde önde çıkıyor.
2: Ek ödeme.
0: Ha, bu adamı niye sonda? Şimdi ben bakıyorum şöyle savunmalar.
1: Hatta aday gösterilmeyeceği de konuşuluyor.
0: Ya tabii işte ne pazarlıklar döndü bilmiyoruz.
3: Bir daha söylesene İlter.
1: Muhittin Böcek'le ilgili yeniden aday gösterilmeyecek şeklinde de görüşler dillendiriliyordu. Yani şansının düşük olduğu, yeniden aday gösterilmesinin çok zor olduğu şeklinde o dönemde yorumlar yapılıyordu açıkçası.
0: Ama sonra çok çalışkan olduğunu ispatlamış ki, ya. Ne kadar başarılı olacağını ispatlamış ki aday oldu ve o videoya girebildi.
3: Bu şurada virgül koyayım. Zaten reklama gitmem lazım. Reklama gideyim. Reklamın ardından kaldığımız yerden. Oğlum aynı konudan devam edeceğiz. İlter sana kötü bir haberim var. Biraz daha üşüteceğim seni orada. Hasan Can'la birlikte.
1: Tamam.
3: Kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Bayram öncesi kurban pazarlarında yoğunluk artarken, uzmanlar vatandaşlara sağlıklı kurbanlık seçimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Canlı hayvan pazarlarında denetimler sıklaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulamasıyla kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine kolayca ulaşılabildiği belirtildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
7: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
6: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
7: Kimse beni yıkamayacak.
4: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
8: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
4: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
9: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
10: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
4: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
5: Günün öne çıkan haberleri.
4: Irak'ta çöl harekatının sinyali verildi. Haçlı Şabi güçleri egemenliği sağlama adı verilen yeni bir geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonun Irak'ın güneyindeki Necef ve Kerbela çöllerinde eş zamanlı olarak 4 ayrı eksende yürütüldüğü duyuruldu. Bölge

0: Suriye'deki hareketlilik, İran Savaşı sürecinde Nuhayb Çölü'nde İsrail'e ait gizli lojistik ve askeri tesis iddialarının ardından yeniden gündeme geldi. Güçlerin 70 kilometrelik geniş bir hatta arama tarama, bölge kontrolü ve güvenlik temizlik yaptığı belirtildi. Operasyonun özellikle Kerbela ile Nuhayb arasındaki çöl koridorunu kontrol altına almayı hedeflediği aktarıldı. Söz konusu hat, Suriye ve Suudi Arabistan sınırlarına yakınlığı nedeniyle yıllardır silah kaçakçılığı, DAEŞ hücreleri ve yasa dışı geçişlerle gündeme geliyordu. Haçlı Şabi yetkilileri, operasyonun amacının bölgede devlet otoritesini yeniden tesis etmek ve terör unsurlarının hareket alanını daraltmak olduğunu öne sürdü. Haçlı Şabi Komutanlığı, operasyona özel birliklerin, istihbarat ekiplerinin ve ağır silah destekli askeri konvoyların katıldığını açıkladı. Irak basınında yer alan bilgilere göre çöl hatlarında son haftalarda şüpheli araç hareketliliği ve gizli geçiş trafiğinde artış tespit edildi. Bölgedeki hareketlilik İran-İsrail gerilimiyle birlikte yeniden stratejik önem kazanan Nuhayb Çölü'nü uluslararası gündemin merkezine taşıdı. İran'a yakınlığıyla bilinen Haçlı Şabi'nin son dönemde Irak-Suriye hattında askeri varlığını artırması dikkat çekiyor. Bağdat yönetimi ise çöl bölgelerindeki operasyonların tamamen Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik olduğunu savunuyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Cumhuriyet Halk Partisi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında verdiği ek ifadelere Sabah gazetesi ulaştı. İddiaya göre 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro istendi. Muhittin Böcek, bu talebin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla iletildiğini öne sürdü. Böcek ifadesinde "Oğlum Gökhan'a gereğini yap dedim" sözlerini kullandı. Oğlu Gökhan Böcek ise paranın Veli Ağbaba aracılığıyla talep edildiğini iddia etti. İfadesinde toplanan paranın yaklaşık 1 milyon euroya tamamlandığını anlattı. Söz konusu konuşmanın 7 Ocak ya da 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşma olduğu da belirtildi. Dosyadaki iddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında otoparkta siyah poşet içinde 200 bin dolar daha teslim ettiğini öne sürdü. Böcek, 21 Şubat'taki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile internet üzerinden görüştüklerini ifade etti. Bu görüşmede,

0: Durun diyen ağababanın cezaevinde böcek ailesini ziyaret ettiği de ortaya çıktı. Paranın kaynağıyla ilgili konuşan böcek, partiye seçim çalışmasında yardımcı olmak isteyen iş adamlarından para topladığını belirtti. Euro cinsi paranın miktar itibariyle az olacağı için taşınmasının kolay olacağını düşündüm dedi. Öte yandan Muhittin Böcek'in kara para aklama suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek de savcılığa ek ifade veren isimler arasında yer aldı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in babasının adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Zuhal Böcek, sürecin eşinde ciddi stres oluşturduğunu vurguladı. Böcek, bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi.
1: Siyasi partilerimizin
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Microsoft'a İsrail bağlantılı kriz üst düzey istifa getirdi. Teknoloji devi Microsoft'un yazılım altyapısının İsrail ordusu tarafından Gazze'de yürütülen saldırılarda istihbarat destek sistemi olarak kullanıldığının belgelenmesi, şirket içinde geniş çaplı bir krize yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Microsoft İsrail Genel Müdürü Alon Haimovic'in görevinden ayrıldığı bildirildi. Sürece yakın kaynaklar şirket merkezinde başlatılan iç soruşturmanın bulgularının yönetim kademelerinde etkili olduğunu aktarıyor. İsrail'de yayın yapan ekonomi gazetesi Globes, Microsoft merkezinin olaya ilişkin geniş çaplı bir değerlendirme ve iç denetim süreci başlattığını kamuoyuna duyurduğunu yazdı. Şirketin İsrail operasyonlarını yeni bir atama yapılana kadar geçici olarak Fransa merkezli ekipler üzerinden koordine edeceği öğrenildi. Sürecin ortasında Microsoft'un Orta Doğu ve uluslararası operasyonlarında güvenlik, etik ve veri kullanımı konularında daha sıkı denetim mekanizmaları gündeme geldi. Gazze merkezli savaşın yaşattığı insani kriz, teknoloji şirketlerinin askeri sistemlerdeki rolüne ilişkin uluslararası tartışmaları daha da derinleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde de Microsoft 50. yıl kutlamalarında vicdan tokadıyla sarsılmıştı. Microsoft çalışanı İptihal Abu Saad, binlerce kişinin gözü önünde sahneye fırladı ve teknoloji devini sert sözlerle hedef aldı.
3: 50 bin insan öldü ve Microsoft ülkemizde bu soykırımı körüklüyor. Bölgemizde yapay zekanın soykırım amaçlı kullanılmasına son ver. Elinizde kan var. Microsoft'un tamamının eli kanlı.
0: Abu Saad'ın ellerinizde masumların kanı var mesajı sadece o salonda değil tüm dünyada yankılandı.

0: değil biliyorsunuz ama bu üslup meselesi en çok tartışılan oldu. Bir de CHP'nin geldiği nokta ve Özgür Özel'in kendini kaybederek çıldırması.
1: Evet. Çinliler şöyle diyor ona, sevmedikleri biriyle karşılaştığı zaman enteresan zamanlarda yaşayasın.
2: Eyvallah.
1: Değişik zamanlarda yaşayasın. Herhalde bunu kastediyorlar. Bu yüzyıla güçlü bir gönderme ve biz altyapının üst yapıyı belirlediği ülkelerde siyasetin üslubunu, dilin ne kadar hassas kullanılması gerektiğini ısrarla vurgularız. Çünkü insanlar ideolojik olarak bu denli bölündükleri bir alanda siyaseten genel başkanlarına, liderlerine bakarlar. Ne söylüyor, nasıl davranıyor, aklı selim önemi çıkıyor, yumuşak huyluluk, daha mümkün olduğunca kucaklaştıkları bir siyaset anlayışı mı, yoksa bardak kıran, çok daha sert bir üsluptan yana bir tavır ortaya koyan bir alan mı öne çıkıyor? Son dönemde Türkiye'de maalesef muhalefetin kullandığı dil, o dil teorisi bağlamında toplumsal gerginliği çok kuvvetlendirdi. Ve öyle görünüyor ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuşlar ideolojik kopuşlar değil.

0: psikolojik kopuşlar. Çok uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli ideolojik söylemler vardı. Mesela Anadolu solu, önemli bir söylem. Sosyal demokrasi, değil mi? Erdal İnönü'yle beraber geldi. Liberal sol ya da Türk solundan öykülen gruplar vardı. O yetmedi. Ortanın solu geldi. Bunlar hep ideolojik tartışmalar ve kuvvetli tartışmalar. Bundan dolayı parti ikiye bölündü, üçe bölündü. Ayrılanlar oldu, kopuşlar oldu, gruplar oldu, hizipler oldu. Ama hiziplerin altında hep ideoloji vardı. Kemalizm vardı, Atatürkçülük vardı. Liberal demokrasi anlayışı vardı. Üçüncü yol vardı. Gramsci üzerinden çok konuşuldu. Ama şimdi yeniden noktaya bakıyoruz. Artık mobbingler konuşuluyor. Hakaretler konuşuluyor ve an itibariyle merkez çevre arasındaki uyum ortadan kalkmış vaziyette. Bu uyumsuzluk giderilebilir mi? Giderilir. Çok güçlü bir liderlik gerekir. Bunu kovalayabilmek, tutabilmek, kaçışları önleyebilmek adına. Hem Ekrem Bey'in hem Zafer Bey'in belirttiği hususlar buydu. Şart teorisi derler hukukta ona. Sebebi ne? Ne olduğu da bu tip bir kopuş yaşanıyor. Bir kişiyi partiden gitmeye iten etken neydi? Çünkü bakıyorum Burcu Hanım gençlik kolları üyesi, kadın kolları üyesi, il yöneticiliği var, milletvekilliği var. Yani aşağı yukarı
1: 4 dönem.
0: 18 yaşından beri partisinde. Bir partiden ideolojik olarak bu kadar bağlı olduğunuz, öykündüğünüz, muhtemelen her izlediğinizde günün birinde bu partinin rozetini ben takabilir miyim dediğiniz bir partiden ayrılmak için çok temel bazı sayıklar lazım ve çok temel kırılmalar lazım. Bir lider bunu toparlayabilir. Ama soru şu. Acaba Özgür Özel'le beraber partide bir liderlik sorunu mu yaşanıyor, bir otorite sorunu mu yaşanıyor? Çok muhtemel merkez ile çevre arasında büyük bir otorite boşluğu olmuş vaziyette. Üçe ayrılmış bir yapı görüyoruz. Bir tarafta ulusalcı Kemalistler var Cumhuriyet Halk Partisi'nde, çok net. Bir tarafta liberal demokratlar var, sosyal demokratlar, küreselciler var. Ama üçüncü tarafta belediyeci ve bir miktar da bana sorarsanız hani oportunist bir anlayış var. Belediye ve oportunizmin bu denli yan yana gelmesi beraber ne ulusalcılık, ne kemalizm, ne sosyal demokrasi, ne üçüncü yol, bu kavramların hiçbiri yok. Şu anda büyük oranda büyükşehir belediye başkanlarının Silivri dahil gelmiş oldukları ideolojilere bakıldığı zaman ortanın solu değiller. Anadolu solu da değiller. Çok muhtemel sosyal demokrat da değiller. Liberal sol da değiller. Şey değil. Üçüncü yol da değiller. Burcu Köksal oradan geliyordu, o gitti. Özlem Çerçioğlu oradan geliyordu. O da gitti. Kim kaldı? Özgür Bey bu ayrımı çok doğru yapmalı. Kaybettiği taban kim biliyor musunuz? Çok uzun yıllardan beri altı okulu ideolojiye sonuna kadar inanmış insanları kaybediyor. Bu söylemine değil, bu üslubuyla değil. Tercihiyle. Partinin ideolojik anlamda, teorik bağlamda kökenini bilenler, okumalarını yıllarca ona göre yapmış. Hep öyle söylerler değil mi? Hani 18'inde iyi bir Marksist değilsem 40'larında iyi bir sosyal demokrat olamazsın derler. Gidenler hep öyle. Kaybettikleri öyle. Ona dair okumalar yapmışlar. Kalanlar kim? Kalanlar toplamalar. Kalanlar sonradan gelmişler. Ve kaybettiği şey şu oldu. Ankara, İzmir, İstanbul elitizmiyle Anadolu içerisindeki yufka yürekli Cumhuriyet Halk Partileri arasında bir çakışma, bir çelişme ve belki de bir çatışma var. Anadolu'nun milliyetçi tabanını, herhalde Burcu Hanım iyi bir örnek, Özlem Hanım iyi bir örnek, adım adım elinden kaybeden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün çok güçlü bir şansı var. Dönüp hata nerede? Nerede yanlış yaptık sorusunu sorabilir. Özlem Hanım sarı karttı. Oradan hemen bir çıkarım yapabilirdi. Silivri üzerinden siyaset üretmektense hızlı bir şekilde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısını çağırıp ne yapmak lazım? Problemi nasıl çözmek lazım? Ara ara bu toplantıları yapmak değil, yerinde ziyarete gitmek gerekmez miydi soruları sormak gerekirken? Hayır.
2: Kim onları ne diyor? Kulak düştüm. Vermek lazım yani bir nevi. Yani
0: cinsiyetçi yaklaşımı, üslupsuz tavrıyla beraber evet o kulak verme işi, ortak akıl kavramı elinden kaymaya başladı.
2: Şimdi şu söylediğiniz önemli. Geriye kim kaldı? Toplama kişiler kaldı tabirini kullandınız. Bunu bir akılda tutalım. Neden? Bir yandan az önceki tehditte de 2 yıl sonra kapıma gelme tehdidi, birkaç gün önce yaptığı yine benzer, yani ben iktidara geleceğim, iktidara geldiğimde o zaman soracağım bunun hesabını. Mesajlar da vardı böyle daha önce gördüğümüz. Bir de bir yedek parti açıklaması oldu Özgür Özel'in. Bu yedek parti açıklamasına bir bakalım, bunun da detayına girelim. Ne söyledi Özgür Özel?
3: Yani mutlak gelmez mi sizce?

0: Bilmez, geleceği varsa göreceği var. Denemesi bedava. Yani bunu Erdoğan için söylüyorum. CHP parti kuracakmış da bilmem. Daha önce de net söyledim. Yedek parti var mı? Var. Ama mutlak butlana karşı değil. Kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisidir. Biz burada asla ve asla delegenin vermediği bir yetkiyi veya delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız.
1: Kapatma davası diye bir şey mi var?
2: Yok. Ama
1: nereden çıkardı bunu şimdi?
2: Valla İBB iddianamesinden beri sanki bir kapatma davası hazırlığı varmış gibi bir politika üretiyorlar.
1: Ama İBB davasından ziyade o mutlak butlan hikayesi bu tür bir şey çıkıyor.
2: Tabii ama şöyle Ekrem abi, yani ikisi birbiriyle bağlantılı aslında. Çünkü önce İstanbul İl Kongresi, tabii, arkasından o kongreye dair de bazı iddialar var. Orada seçilen delegeler üzerinden 2023'ün sonundaki olaylı 4-5 Kasım kurultayı, ikisi birbiriyle bağlantılı olduğu söyleniyor hukuken. Çünkü orada da delegenin iradesinin çeşitli vaatlerle ve bazı siyasetin doğal sınırlar içerisinde olmayan hamlelerle değiştirildiği iddiaları var. Kurultayda da aynı iddialar söz konusu. Eğer bir mutlak butlan kararı çıkarsa bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğu zaten yargı tarafından da kabul edilmiş.
3: Şimdi asıl soru şu, mutlak butlan çıkarsa ya da çıkmazsa partinin genel başkanı diyor ki benim yedek partim var. O zaman bu yedek parti, benim aklıma gelen ilk soru bu. Yedek partideki isimler kim? Davalı, davacı, itirafçı ayrıldılar. Büyük bir kesim. Başka partiye geçenler ayrıldılar. İçeride Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özgür Özel ya da yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da çevresinde olanlar diye adlandırılan gruplar birbiriyle ayrıştı. CHP'deki ayrışma benim aklıma gelen bunlar. Bu ek partide kimler var?
2: Ya şöyle, bu Ekim Partisi diye bir şey konuşuluyor uzun süredir. Aslında açılımı bunun Ekrem İmamoğlu Partisi. Yani bu partinin işte hazır tutulduğu bir mutlak butlan kararı çıkarsa İmamoğlu'na bağlı yapının orada siyaset yapmaya devam edeceği, muhtemelen İmamoğlu'na bağlı yapı deyince Özgür Bey ve arkadaşları da orada olacaklardır. Bir Ekim Partisi bir süredir yoğun bir şekilde konuşuluyor mutlak butlan ihtimaline karşı. Ama Johnson, şöyle de bir durum var. Ben bu bütün sert söylemlere rağmen önümüzdeki günlerde hadi küçük de olsa bir sürpriz ihtimalinin de olacağını düşünüyorum. Yani şu var, ben eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında, bunu herkes inkar ediyor ama bir şekilde bir uzlaşı, partiyi kurultaya götürme konusunda bir uzlaşı olursa hiç şaşırmam. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu gidişat değil. Bak en son Muhittin Böceğin ve Gökhan Böceğin ifadeleri de mutlak butlan davası dosyasına eklendi. Yani orada da konuşulacak bu işler. Özkan Yalım'ın itirafları ortaya çıkıyor.
3: Yani çember, başlayalım.
2: Çember daralıyor. Bak onu söyleyeyim. Bence Özgür Özel de her ne kadar bu sert söylemleri dile getirse de sonuçta bir siyasetçi. O da pragmatisttir. Bir yerde aslında o Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelip partiyi bir kurultaya götürüp bu ismi yolsuzluklarla anılan isimlerin yargıda aklanması sürecini başlatma kararı alırsa eğer, ben kendi adıma hiç şaşırmam.
3: İmamoğlu cephesi nasıl bakar buna?
2: İşte o bir kopuş anlamına geliyor zaten. O bir kopuş anlamına geliyor.
3: Özgür Özel bunu yapabilir diyorsunuz.
2: Bence yapması ihtimal dahilinde. Bak küçük bir ihtimal olsa bile ben bunun da seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum.
3: Bu çok önemli bir... Olur mu sizce?
1: Zafer Bey'e hafif bir itiraz etmek istiyorum. Meşhur bir hikaye vardır ya, çocuk baba hırsız tuttum demiş, getir, gelmiyor. Bırak gitsin demiş, gitmiyor. Sen gel oğlum, bırakmıyor. Şimdi bakın, aslında normal şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği ve yaşananlara baktığımızda Akçalı işler olmasaydı, paçadan yakalanma falan olmasaydı dediği muhteşem bir örnek. Ve Türkiye içinde, yani muhalefet, ana muhalefet açısından Türkiye içinde çok güzel bir şey olurdu. Ama bakın son dönemde yaşananlar, Zafer'in başta söylediği şey vardı ya, bu Uşak Belediye Başkanlığı'nı hani ihraç ettik. Nasıl ihraç ettin? Adamın savunmasını bile almadın. Apar topar.

0: etmedin yani. Hatırlayacaksınız, bir de mektup vardı. Hani beni ihraç ederseniz görüşürüz falan gibisinden. Evet. Dolayısıyla bence Kılıçdaroğlu'nun paçasında bu tür bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama Özgür Bey'in böyle bir şeye yanaşma ihtimali bence çok zayıf gibi gözüküyor.
1: Ya tabii abi, zaten ağırlıklı olarak o, siz o konuda haklısınız. Ama ben siyasetin yazılı olmayan kurallarında bazen bir nefes alabilmek için, yeni bir sayfa açabilmek için bir hamle yapılması gerektiğini bildiğini düşünüyorum. O olursa şaşırmam. Hatta şöyle bir şey, Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşen bazı isimlere böyle bir adım atması gerekiyor dediği bilgisi de var.
2: Bir de şöyle bir şey var. Burcu Hanım'ın da görüştüğü kendi söylüyor. Diyor ki en azından bağımsız kal. Ha, Başka partiye katılma gibi hala bir Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü. Kılıçdaroğlu'nun da hani partiden ayrılıyorsan da en azından böyle kal gibi yorumlar yaptığını da açıkladı. Böyle bakınca da ihtimal dahilinde olabilir. Şimdi ilk şunu biraz detaylı vermek istiyorum. Seyircilerimizle de birkaç gündür paylaşıyoruz. Ne oldu? İtirafçı olmak istiyorum dedi önce Gökhan Böcek. Veli Ağbaba 1 milyon euro talep etti dedi. Bu paranın babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istediğini söyledi. Yani aday olacaksan 1 milyon euroyu getir. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Bunları bu seçim zamanında halledersin demişti. Baba oğla bu görevi veriyor. Genel merkezden böyle talepler gelebilir diyor. Parayı siyah çantaya koyup CHP genel merkezine gittim. Girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı. 6. kata götürüldüm. Partili bir şahsa parayı teslim etmeden önce Veli Ağbaba'yı aradı. Veli Ağbaba ile ben de konuştum. Onay aldıktan sonra parayı o kişiye teslim ettim. Ayrıca seçim sürecinde de 7-8 milyon lira daha nakit istendi. Yani sadece 1 milyon lirayla kalınmıyor. Üstüne 7-8 milyon Türk lirası da nakit bir para isteniyor. Ancak burada hem bu kadar detaylı anlatıyor olması, işte merkeze gittim, 6. kata çıktım, şu kişiyle konuştum. Veli Ağbaba da ismi geçen kişiler arasında diyor ki Gökhan Böcek hakkında, hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım ben, görmedim. Beyanları tamamen iftiradır. Hesap hareketlerim, HTS ve baz verilerim ve kamera kayıtları incelensin gerekiyorsa. Ben Hodri Meydan hazırım diyor. Bu kişiyi tanımıyorum, görüşmedim diyor. Bu açıklamada Veli Ağbaba tarafından yapıldı. Sonrasında Veli Ağbaba'nın bir video kaydı konuşuluyor çokça son günlerde. Yayın arasında Zafer Şahin'le de konuştuk. Bir cezaevi ziyareti, değil mi?
1: Evet.
2: Orada da diyor ki içeride Böcek...
1: Şu isimleri ziyaret ettim diyor.
2: Görüştüm.
1: Ziyaret ettiği, görüştüğünü söylediği isimlerden biri de Gökhan Böcek.
2: Böcek. Şimdi buradaki bu çelişkiyi nasıl okuyacağız?
1: Vallahi işte okumaya kalkanı linç ediyorlar. Allah belanızı versin deyip çıkıyorlar. Aynen böyle söylüyorlar.
2: Evet.
1: Diyor ki Allah belalarını versin diyor. Yani o yeterli oluyor. Yani o diyorlar ki böyle bir şey oldu mu, olmadı. Diyenlerin de işte bilmem ne deyip işin içinden çıkıyorlar. Mesela ilginçtir. Hayatım boyunca diyor Gökhan Böcek'i tanımadım diyor. Kısa bir süre önce cezaevine gidiyor. Diyor ki içeride şunlarla görüştüm. Üç isim sayıyor. Bir tanesi Gökhan Böcek. Yani ilginç.
2: Benim diyor HTS kaydım, görüşmem vesaire.
1: Şimdi şöyle, Gökhan Böcek'in ifadesinden ve HTS kayıtlarından anlıyoruz ki Gökhan Böcek genel merkeze geldiğinde kapıda kimlik alınmıyor kendisinden. Doğrudan 6. kata çıkartılıyor ve orada partili bir isim tarafından karşılanıyor ve onun telefonu üzerinden bir görüşme yaptığını söylüyor. İddia olarak bunu söyleyelim biz de hadi. Biz o kadar hassasız. Biz onları söyleyelim. Ama yani bütün bunlar hani HTS kayıtları, adamın kendi ifadesi, itirafı, işte başka dekontlar, şunlar bunlar falan filan. Cevap Allah belalarını versin. Yani bu düzlemde tartışılıyor bu mesele. Sonra işte bazı gazeteciler, bazı siyasetçiler de çıkıyor. Mahcup bir şekilde bunların olabileceğini... Ama aslında maddi olarak çok da bir anlam ifade etmediğini söyleyerek, hatta bir ileri aşamaya, ya canım bunlar hiç orada olmuyor mu? Ne var yani? Onlarda da oluyor. Hani onlarda da oluyor, bizde de oluyor demeye getiriyorlar. Şimdi kardeşim, onlarda da oluyor, bizde de oluyorsaysa bu millet niye seni tercih edecek? Ben sana soruyorum, sen muhalefetsin, öyle değil mi? Sen pür pak olacaksın ki.

0: sen bu topluma ben daha iyi yönetirim duygusunu vereceksin ki millet seni tercih etsin. Ama sen her yolsuzluk, hırsızlık iddiasına sadece bende mi var tepkisini verdiğinde işte bir şeyler yerine oturmuyor.
1: Peki Zuhal Böcek'in ek ifadesini de verelim, üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi taraflar diyor ki öyle değil, böyle değil. Muhittin Böcek de diyor ki oğlun Gökhan'ın 1 milyon euro beyanı doğrudur. Sonrasında Zuhal Böcek bir ek ifade veriyor. Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de. Adaylık için genel merkezi 1 milyon euro taşıdık. Gökhan Böcek bana Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi. Genel merkeze giderken yolda Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Yolda da bir konuşma olduğu söyleniyor burada ek olarak. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Yani biz bu parayı niye verdik bir telaşı da başlamış. Sürekli sırt çantasıyla gezerdi. Genel merkeze de çantayla gitti.
0: Cansın bak. Burada atlanan şey şu, şuraya geçmeden. Şimdi bunlar yeniden aday olmak için milyon eurolar veriyorlar. Peki kardeşim, belediye başkanının maaşı ne kadar? Nüfusa göre bir büyükşehir belediye başkanının maaşı 240 ile 280 bin lira arasında galiba son memur maaşlarındaki artışlardan sonra. Peki kardeşim, ona 1 milyon euro, öbürüne daire. İşte oğlunun boşandığı kadına verilen bilmem nafaka diye verilen daire ve 80 milyon lira. Ya 240-250 bin lira alan bir belediye başkanı, oğlunun da herhangi bir anlamlı işte çalışmadığını düşündüğümüzde bu paraları nereden temin ediyor sonra?
2: Zaten ya da bu paraları bir ilave.
1: Gönüllülerden
2: dedi. Zannediyorum Muhittin Böcek'in falan o aileden mal varlığında 240 milyon lira. Tedbiren el konulan para 240 milyon lira, başka şeyler de var.
1: Böcek ve ailesinin mi?
0: Muhittin Böcek tabii çok uzun yıllardır belediye başkanı ama çalışma hayatına bir şoför olarak, şoför kardeşlerimiz çok onurlu, namuslu bir iş yapıyorlar. Bir şoför olarak başlıyor. Şimdi imkanları o kadar aileden zengin diyebileceğimiz imkanlara sahip bir isim değil.
2: Babasının bir arsasından bahsediyor.
0: Yani. Konya altında bir arsadan bahsediyor.
1: Ama bir de
0: ama
1: şey
0: işte
1: diyor, ilk ifadenin konuşulduğu gün o zaman gönüllülerden de para toplandı.
0: Ya şimdi Cansın bak, asıl mesele şu. Bu paralar kimden toplanıyor? O paraları siyasetçiye, yani belediye başkanlarına verenler karşılığında ne alıyor? Ben sana söyleyeyim.
1: Bir de bu paralar nereye gidiyor?
0: O kentin aslında vatandaş lehine kullanılması gereken kent rantı siyasetin dizaynı için kullanılıyor. Belediye başkanı müteahhitlerden parayı alıyor. O kentin rantını müteahhitlere sunuyor. Müteahhitler oradan yine belediye başkanına bir pay veriyor. Belediye başkanları, başkanı genel merkezi destekliyor. Genel merkezdeki yönetimi destekliyor. Genel merkezdeki yönetim de sonra o belediye başkanını yeniden aday gösteriyor. Yani milletin parasıyla hem kişisel servetlerine servet katıyorlar, ballı koltuklarda oturmaya devam ediyorlar. Sonra da yolsuzluk ortaya çıktığında millete caka satıyorlar. Durumun özeti bu. Olan kime oluyor? Antalya'nın normal insanların hakkı olan, o ranttan mahrum kalan insanlara oluyor. Ya da diğer şehirlerin insanlara ne oluyor? Ya bak, bu ülkede Uşak'ta adam müzikol adı altında pavyon işletiyormuş. Anadolu'da bu müzikal dediğin yerlerin adı pavyondur. Ve orada çalışan insanların sigorta primleri belediye üzerinden, belediyede çalışıyormuş gösteriliyor. Adam sevgililerini belediye kadrosuna alıyor. Uşağı alamadığını götürüyor, İzmir'deki ilçe belediyelerine yerleştiriyor. Şimdi bütün bunlar ayan beyan ortaya çıkmış. Bize hala hikaye anlatıyorlar ya. Efendim bu önemli değil, şu önemli değil. Pardon da daha ne olması gerekiyor ya? Daha ne olması gerekiyor? Bak az önce örneği verdik. Deniz Baykal kendi yüzünün dahi gözükmediği bir video kaset üzerine 72 saatte 3 günde istifa etti. Keşke Deniz Baykal'ın yapabildiğini yapsaydınız. Keşke onu yapsaydınız. Bak ne oldu? Rahmetli Baykal o hamleyi yaptı, partinin önü açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, 15 yıl gitti adam, 13 yıl gitti. Biz de çok eleştirdik. Bak ben hakkını teslim edeyim. 13 yıl boyunca bu adam hakkında anlamlı bir yolsuzluk şubu iddiası gündeme gelmedi. Onu da geç. Bak onu da geç. Sen CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde bu şekilde tartışıldığını hatırlıyor musun? Tartışılmıyordu. Evet. Ne oldu kardeşim 2 yılda sen, ben yerel seçimde işte şöyle başarı kazandım, şu oldu bu oldu diyorsun. 17 tane belediye başkanın senin partinden ayrılmış, iktidar partisine geçmiş. Sen sağa solu gazetecilere, siyasetçilere şunu bunu suçlayacağına, tehdit mesajları göndereceğine

0: Bir düşün, ben nerede yanlış yapıyorum ya? Acaba benim iş tutuş şeklimde bir yanlış var mı diye bir düşün. Bunu yapmıyorlar. Onun yerine bak şu konuştuğumuz şeylere bak ya. Şu konuştuğumuz şeylere bak. Daha ne ayrıntılar var. İnan bak yani RTÜK kuralları devreye girer.
1: Bu Antalya olayında. Bu belediye ve müteahhit rant meselesinde bütün Ege'ye dönülüp bakılabilir.
0: Cansın.
1: Ege'lilerde ben söyleyeyim. Ben her yerinde bunu söylüyorum. Yani ne bir zeytinlik, ne bir doğaya saygı. Her yer ev, her yer bilmem nenin villaları, bilmem kimin lüks villaları, oturan da yok.
0: Ama Cansın ne oluyor?
1: Her yer
0: AKP, ev. AKP zeytinlikleri imara açtı oluyor. Ya be insafsız, Ege'yi yıllardır kim yönetiyor? Sen bir bak bakalım ya, o zeytinliklere kim imar izni vermiş? Nasıl olmuş o işler bir bak. Ha şunu da rakam olarak vereyim. 2002'deki zeytin ağacı sayısıyla şimdiki zeytin ağacı sayısı iki kat fazla. 100 küsür milyondan 200 milyonlara gelmiş. Ama bütün o sahillerin rantını 30 yıldır yiyenlere bakacaksın. Kim açmış oraları? O zeytinliklere, Kaz Dağları'na, o villaları kim kondurmuş?
1: Sahil hakkında zeytinlik vesaire kalmadı zaten. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Her yerde özel villalar, onlar bunlar. Ya her yer bina, her yer beton. Yaşayan biliyor işte, benim gibi Ege'li olanlar da biliyor. Çok iyi biliyorsunuz
0: işte. Kuşadası'nın halini biliyorsun sen işte ya.
1: Ben mesela girdikçe, daha girerken söylenmeye başlıyorum. Çıkarken söylene söylene. Çünkü ben orada büyüdüm mesela. Benim yaşım da çok değil ama benden eskiler çok daha güzel anlatıyorlar. Bir fotoğraflar görüyorum, diyorum ki ya ne kadar cennetmiş ama bütün kıyafet için bu
0: Cansın,
1: böyle.
0: Ya sadece
1: başlangıcıdır Kuşadası.
0: Aslında Kuşadası'dır. Antalya falan değildir. Aslında Kuşadası'dır. O kadar güzel bir yerdir.
1: Ama işte gelinen yer böyle. Devam ediyor. Bir defasında özel Muhittin Böceğin adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi. İstanbul'daki bir seyahatte Kapalı Çarşı'ya gidildi. Paranın miktarını bilmiyorum. Çantayla gelmişti. Gökhan bana dövizciye şifre olarak para gösterdiğini söyledi. Bu olayı da ilginç bulduğum için hatırlıyorum. Para tesliminin yapıldığı dövizciyi hatırlamıyorum. Gökhan'ın 1 milyon euroyu kimden temin ettiğini de bilmiyorum.
0: Burada bir problem var. Gökhan Böceğin bir dövizcide elinde pembe bir bavulla çıktığı bir görüntü var, biliyorsun değil mi?
1: Evet gördüm, öyle de bir görüntü var.
0: Onu da makule bularlar.
2: Sayın Özgür Özel'im, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olduğu kurultayda temel söylemi ön seçimdi. Tüm belediye başkan adaylarını ön seçimle belirleyeceğim demişti. Koltuğa oturdu, ilk demecinde şunu söyledi. Kısıtlı bir zaman dilimi kaldığı için bazı yerlerde ön seçim yapacağım, bazı yerlerde ön seçim yapmayacağım.
1: Evet.
2: Ve Muhittin Bey'in adaylığı o kadar uzun süre konuşuldu ki, oldu mu, olacak mı, oldu mu? Şimdi korkarım, görüyoruz ki neye göre belirlendi? O 1 milyon euro doğru mu değil mi sonra belli olacak. Verilen nakit paralar doğru mu değil mi, her biri dava esnasında belli olacak. Ama veren kişi ben verdim dediğinde bir rüşvet suçunu kendisi işlediğini itiraf etmiş oluyor. Şunu da bilsin izleyicilerimiz. Siyasi partiler kanunu açısından Türk Ceza Kanunu hükümleri geçerlidir. Siyasi partiler kanunu bu manada tüzelçilik sahibi birimlerdir. Ve bir aday belirlenme esnasında bir rüşvet müessesesi işlediyse Türk Ceza Kanunu madde 252'ye bir hükümleri geçerlidir. Eğer böylesine bir durum mevzu bahis olursa cezanın üst limiti 12 yıldır. Alt limiti 3 yıldır. Ve yarın bir gün birilerine siyasi partiler bağlamında yasaklar da gelebilir. Bunlar var mı yok mu bilmiyoruz. Her biri bir iddia ama bir kere daha vurguluyorum. Veren kişi ben verdim diyerek ben de suç işledim, ben de aynı cezadan yargılanmalıyım şeklinde bir itirafta bulunuyor. Bu da çok kolay bir durum değil muhtemelen.
1: Yeter, bu Veli Ağbaba'nın açıklamaları üzerinden parti içinden başka bir açıklama vesaire geldi mi böceklerle ilgili?
3: Şöyle, en başından beri Cansel Bacı hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem pazartesi günü MYK toplantısının ardından kürsüye çıkan CHP sözcüsü Zeynel Emre bu iddiaların külliyen yalan olduğunu ifade ediyor. Veli Ağbaba da zaten bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak tabii ki Gökhan Böceğin kayıtlara geçen bu itirafları da söz konusu. Şimdi bu ifadeler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde değerlendirildi. Masaya konuldu, ancak tabii dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel özellikle Gökhan Böceğin çelişkili ifadeler kullandığını dile getiriyor. O çelişkili ifadelerden yola çıkarak da bu iddiaların dediğim gibi külliyen yalan olduğunu dile getiriyorlar. Ancak tabii burada bas kayıtları

0: HTS kayıtları vesaire bunlar ortaya çıktığında kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor, kim gerçek dışı iddiaları gündeme getiriyor, bu da artık ortaya çıkmış olacak. Tabii bunu özellikle belirtelim. Bir de şunu da paylaşmak isterim, özellikle işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen belediye başkanlarını konuşurken sadece CHP'den AK Parti'ye 17-16 belediye başkanı geçti. Ancak 2024 seçimlerinin ardından 79 başka partilerden seçilen belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Onu da özellikle hatırlatmakta fayda var. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tehdit ediliyor, bu nedenle AK Parti'ye geçiyor şeklindeki yaklaşımında çok da doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü başka partilerden de AK Parti'ye geçen belediye başkanları var. Şimdi onlarda mı tehdit edildi sorusu akıllara gelir. Bu yaklaşımın da açıkçası doğru olduğunu söylemek mümkün değil.
1: Şimdi bir yandan da bir başka isim Özkan Yalım. Onun da itirafları var. Özgür Özel de ona yanıt verdi. Mesela diyor ki 170 bin euro VIP araç, 1.2 milyon lira nakit para, kayıtsız otel konaklamaları, pahalı hediyeler. Bunlar açıklamalarının başlıkları. Nakit verdim diyor 1 milyon 200 bin lirayı. Kurultay öncesi yapılan kongre vardı diyor. Masraflarda kullanmak üzere parayı ben Özgür Özel'e verdim diyor. 200 bin lira parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm diyor. Eve yaklaşınca Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinden poşet içerisinde bırakmamı söyledi diyor. Dediğini yaptım, oradan ayrıldım diyor. Özgür Özel bunlara da yanıt veriyor. Diyor ki cebime giren hiçbir para yok. Eninde sonunda aracın faturasında, aksesuarların parasını da biz ödemişiz. Bir kamu Cansın, zararı varsa öderim.
2: Biz dedi kim orada biz?
1: Biz kendimiz CHP burada içerisinde biz ödemişiz.
3: Uşak Belediyesi. Soru şu, bu kişi uzun süre ihraç edilemedi. Şu anda da net bir şekilde ihraç edildiğine dair bir emarede yok. Herkesi konuştuğu an kapının önüne koyan parti niyeyse bu Özkan Yalım'ı partiden ihraç etmedi. Neden? Şöyle bir iddia çıktı ortaya biliyorsun. Yani ben ihraç istifa edeceksem herkesin istifa etmesi lazım dediği iddia edildi. Bak 38. günün sabahında biz ihraç ettik diye bir hafta sonu bir açıklama yaptılar. Ama sonra ortaya çıktı ki adamın savunmasını bile almamışlar. Demek ki bu adamı ihraç etmek istemiyorlar. İhraç edilirse adamın tepki olarak bir şeyler söylemesinden çekiniliyordu. Yani. Bir şeyler söylemesinden çekiniliyordu. Adam söyledi.
2: Şimdi adam gönül rahatlığıyla ihraç edebilirler.
1: Edecekler mi acaba? Bir de o var.
2: Dahası yani. Mı var bilmiyoruz.
1: Öyle mi?
3: Çünkü bak savunmasını almadan ihraç ettiğinde adamın zaten dönüş bileti cebinde oluyor. Savunmasını almamışsın adam. O yargıya gittiğinde dönüyor geri.
1: Peki şu nasıl bir ifade? Ben bu ifadede çok takıldım buna. Geçen gün yayında da konuştuk bunu yine. Arabayla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları. Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir vesaire diyor. Benim şahsıma giren, şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Şayet orada yayın başından beri söylüyorum ama bu çok üzerinde durulması gereken bir kamu zararı varsa bu yine karşılanır. Hani önemli Cansın değil bir kamu zararı olduysa karşılarız. Bu meblağ bile değil.
4: Cansın Hanım, affedersiniz orada. Bakın şimdi... Konu son derece basit. Bir araba var.
1: Tamam.
4: Bu arabaya Uşak Belediyesi genel merkezde Özgür Özel'in şahsi kullanımına tahsis edilmiş bir Mercedes lüks araca 170 bin avroluk bir lüks dizayn yaptırıyor. İç döşeme yaptırıyor. Arabanın değerinden bile pahalı bu. Araba zannediyorum 7-8 milyon lira. Arabanın değerinden bile fazla bir şey yaptırıyor. Bununla alakalı arabayı zaten biz aldık. Konu o değil ki. Arabaya böyle bir şey yapılmış ve Uşak Belediyesi'nin o şirketi bu ödemeyi 170 bin avroluk ödemeyi o şirket yapmış. Şimdi yanlış anlaşılıyor. Yok yanlış anlaşılmıyor. Çok açık. Belediye CHP Genel Merkezi'nin kullandığı bir araca böyle bir masraf, böyle bir para vermiş. Efendim benim cebime giren bir şey yok. Cebinden bahsetmiyoruz. O ayrı bir mesele. Cebine ne girdiği burada söyleniyor zaten. Ama o araç çok açık ki kamu kaynağından senin şahsi kullanımındaki bir araca bu harcama yapılmış. Efendim kamu zararı varsa öderiz. Ne demek zarar varsa öderiz? Kamu ile ticaret yapmıyorsunuz ki. Halka hizmet olarak aktarılması gereken bir parayla senin bindiğin özel araca CHP kasasından verilse problem yok. Belediye kasasından ödeme yapılıyor. Uşaklıların parası. Hı hı. Burada yani bütün laflar laf salatası. Konunun üstünü kapatmak. Hocam,

0: Bu arada şöyle, Turgut Koç diye bir isim var biliyorsun. Beşiktaş kulübünün de yöneticilerindendi. O bu akşam tutuklandı. Şimdi onun ifadesi de var. Yine bu araç meselesi 6 milyon 700 bin lira ya araç dizaynı yapılmış. Başka şeyler söylüyor da inan.
1: Ya araçmış, gençler, her yerden bak, o araç çıkıyor.
0: Gençler çocuk da dinleyebilir. Niye tutuklandığını falan ben söylemeyeyim. Hangi iddiayla tutuklandığını söylemeyeyim de. Yani İma bu kişinin ya abi nahoş bir iddiayla tutuklanıyor. Bu aracın dizaynında bu kişinin ismi geçiyor. Partinin etkili isimlerinin aslında bu en yakın arkadaşı olduğu söyleniyor bu kişinin. Ve yine yurt dışından işte bazı hediye iddiaları var. Bu araç dizaynıyla ilgili iddialar var. Çok vahim iddialar ya. Gerçekten çok vahim iddialar. Yani bunlara ne cevap verecekler? Bu insanlar da etkin pişmanlıktan faydalanacak mı? Göreceğiz.
2: Bu suçların tamamı zimmet suçu aslında. Evet. Bir kamu görevlisi tarafından işlenebilen özel suçlardan bir tanesi TCK 248. Özgür Bey orada kamu zararını kapatırız derken bu aslında bir etkin pişmanlık hükmü. Zimmetinize aldığınız bir hususu Uşak Belediye Başkanı için söylüyorum. Ardından kapatırsanız sadece indirimden faydalanabiliyorsunuz. Ama onun için de ne lazım? Suçu evet, ihlal etmiş oluyorsunuz.
0: Evet, şöyle oldu. Sözcü TV'deki yayında tam senin dediğin gibi, Cansın'ın hatırlattığı
2: var diyor
0: gibi
2: aslında.
0: Ya varsa bir kamu zararı biz karşılarız dendi.
2: Olmaz işte o.
0: Fakat bugünkü grup toplantısında onun daha ötesine geçildi. Böyle bir şey yok denmeye başlandı. Muhtemelen orada birileri uyardı. Ya bu söylemin başını belaya sokabileceği konusunda uyarıldı.
1: Çok ciddi bir söylem. Yani hani önemlisi varsa da olmuşsa öyle bir şey tamam karşılarız gibi
2: olmaz
1: bir söylemdi o.
2: Suç. Ya şu olabilir, ilk bugün söyledi, öyle bir şey yok, ispat edemezsiniz ama bu anlaşılır bir şey. Ama varsa da karşınız nedir ki dediğiniz zaman suç var, ben bunu karşılarım. Böylece ne oluyor? 5 yıldan 12 yıla kadar değil de yarı yarı azaltılarak yargılanma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Ya ki bunu söyleyen de belediye başkanının kendisi, suçu kabul ediyor.
0: İddia olarak da Levent bak şu var, şimdi bazıları algıyı bozmak için, daha doğrusu bir algı oluşturmak için sapla samanı birbirine karıştırıyor. Şimdi bu 1 milyon euro iddiası Gökhan Böceğin iddiası.
1: Evet.
0: Tamam mı? Diyorlar ki hani 20 milyon dolardı, hani Manisa'daydı, Manisa'da çıkmadı Ankara'da çıktı. O öyle değil işte. Manisa'da gündeme gelen iddia Manisa'nın hayatını kaybeden rahmetli belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in seçim kampanyasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından finanse edildiği iddiası. Ferdi Zeyrek'in ismi açıklandığı gün Muhittin Böcek Manisa'da. O 20 milyon iddiası ayrı bir iddia. Bu 1 milyon euro iddiası Muhittin Böcek'in kendiyle ilgili bir iddia. Kendi adaylığıyla ilgili iddia. Ama ne yapıyorlar? Bir algı oluşturmak için. Gördünüz mü? İlk başta Manisa'da 20 milyon dolar dediler. O tutmadı. Şimdi geldiler Ankara'da 1 milyon euro verdik dedirtiyorlar. Böyle değil ki kardeşim. Manisa'daki ayrı, Ankara'daki ayrı. Hikaye bitmiyor sizde. O kadar çok hikaye var ki.
1: Siz yayın başında Zeynel Emre için mi demiştiniz? Ona da söyletmek zorunda bırakmışlar diye dediğiniz.
0: Tabii Zeynel Emre hukukçu bir isimdir. İyi bir siyasetçidir. Ben onun o açıklamayı yaparken de aslında ne kadar sıkıntılı olduğunu ben görüyorum. Öyle
1: bir söyleyeyim. Dinleyelim mi Tuğba?
3: Bir tane araç alıyor. Aracın içi de ilk başta yapılıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalın ben bunu yaptıracağım diyor. Yani genel merkeze ben bunu partisine hediye edecek. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağını. Tabii bunun üzerine biz hemen ilgili şirketle yazışmaya girdik. Eğer bunu Uşak Belediyesi ödediyse biz bu miktarı ödeyelim. Uşak Belediyesi size geri versin bunu. Ve bizim yani rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Rakamlar aslında bugünkü Türkiye düzeni içerisinde küçük rakamlar. 170
2: bin euro. Kime göre küçük?
4: Neye göre küçük? Bu konuyla ilgili
2: biraz önce hesap edilemedi işte.
4: Özgür Özel de grup toplantısında bu konuyu gündeme aldı. Özkan Yalım'ın partiyi kandırdığını ifade etti. Bugünkü grup toplantısında hemen tırnak içinde o ifadeleri de aktarmak isterim. Araç iç dizaynında en iyi yeri ben bilirim, ben yaptıracağım demiş dedi. Özkan Yalım'ı

0: alet ediyor burada. Bize de ben hediye ettim, partiye de genel başkanın aracını yapıyorum diye kandırmış. Yani partililere, parti içine CHP genel başkanının, sayın genel başkanın aracını ben yaptırıyorum demiş ve bu şekilde partiyi kandırmış diyor Özgür Özel. Biz de yazışma yapınca öğrendik. Arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek şeklinde bir açıklaması oldu. Yani doğru, arabanın iç dizaynı Özkan Yalın tarafından yaptırıldığını söylüyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Ancak bunu kendi cebinden karşıladığını, bildiklerini ifade ediyor. Partiye de zaten Özkan Yalın'ın genel başkanın aracının iç dizaynını ben yaptırıyorum şeklinde dediğini ve bu şekilde de partiyi kandırdığını söylüyor. Yani bir suçlama var burada. CHP genel başkanı burada suçlunun Özkan Yalın olduğunu açıkça ifade ediyor.
1: O zaman suçlanmaya başlanmış.
2: Bak, önce şunu söyleyeyim.
3: Yalancılık suçu da eklendi.
2: Neler oluyor şu hayatta? Görüyorsun değil mi? Neler oluyor? Mesela Özkan diyor ki partisine bir hediye de bulunmak istiyor. Ne yapıyor? Genel başkanının bineceği lüks
1: arabanın
2: iç dizaynını yaptırıyor. Ama bunu belediye parasıyla yapıyor. Genel merkez de zannediyor ki ya Özkan bunu kendi cebinden yaptırıyor. Bak, görüyor musun sen şu olayı? Özkan burada da yalan söylemiş. Ve bu daha bugün açıklanıyor. Bak, bugün açıklanıyor bu. Madem kardeşim bunun yalan söylediğini biliyordunuz, o mekanizmayı çalıştırsaydınız ya, Özkan'ı o zaman hesaba çekseydiniz ya, niye bu rezillikler ortaya çıkana kadar beklediniz? Ya akıllara ziyan ya. Bak, toplumun, Türkiye'nin, milletin aklıyla alay ediyorlar. Ya o kadar çaresizler ki artık, yani bak, konuştukları meseleler bunlar, farkında mıyız? Yani Özkan bunu kendi cebinden yapmadı da belediyeden ödemiş, bizi de kandırmış. Zaten çok büyük rakamlar değilmiş bu rakamlar. Ya pes. Vallahi
1: peki ben şunu soracağım. Çok özür dilerim. O zaman halkın düşüncesiyle sorayım. Yani en basit soruyu sordum. Dedim ki AK Parti böyle diyor. CHP de diyor ki belediyeleri geliyorlar bizden alıyorlar. Ama işin aslını konuştuk öyle böyle diye. Bir yandan da diyorlar ki biraz önce işte vermeyeyim söylemeyeyim ne suçundan vesaire dediniz. Çoluk çocuk var dediniz. Bizim özel hayatımız
2: ya bu akşam
1: ediliyor.
2: Tutuklananlardan bir tanesi fuhuşa aracılıktan tutuklanmış ya. Neyini söyleyelim yani?
3: İlla konuştum.
1: Bildiğim için sor. Ama bu sefer de deniliyor ki bizim özel hayatımız bizi ilgilendirir. Hatta aileyle ilgili mecliste konuşma yaptılar. Herkesin ailesi var. Bizim de ailemiz var. Bizim ailemiz niye korunmuyor diye tepki gösterdi CHP'liler. Bu konuyu da yine bu şekilde yansıtıyorlar. Bu gündeme gelen işte fuhuş vesaireyle ilgili bir başlık varsa diyorlar ki bizim özel hayatımızla ilgili her şeyi çarşaf çarşaf sermeye çalışıyorlar. Bu hukuki değil diye kendilerini savunmaya çalışanlar var. Şimdi buna da bir açıklık gazeteci gözüyle getirirseniz, vatandaş merak ediyorsa.
2: Vallahi yani insan, bak, konuşurken bu konuyu konuşan insanlar ar ediyor artık. Ya ar ediyor. Çünkü ortaya atılan iddialar, ortaya saçılan belgeler, görüntüler o kadar iğrenç ki.
1: Çok bak, özür dilerim. Unutmayın. İlter, yağmur yağıyor değil mi? Ben bu kadarına dayanamayacağım. Gerçekten evet. Bu kadarına dayanamayacağım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Aniden bastırdı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Burada Ankaralılar her ne kadar sana dayanıklı dese de kameraman arkadaşım da sana teşekkür edip hemen uğurlayacağım sizi. Sağ olasın.
2: Şimdi
3: İlter Bey merak etmesin.
0: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Meslek büyüklerime de buradan saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese.
1: Sağ olun İlter. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ankara'da yağış da başladı diye son dakika vereyim o zaman. Buyurun.
2: Şimdi bak, bu senin söylediğin mesele. Bunlar ne zaman aile içi mesele oldu ki? Bir belediye başkanı 4 tane sevgili yapacak. Bunları kendi yönettiği belediyede kadrolu işe alacak. Sonra 21 yaşındaki bir belediye çalışanı kızla Ankara'da bir otel odasında ortaya çıkacak. Kapı çalındığında oraya belinde havluyla çıkmakta bir çekince duymayacak, göstermeyecek. Kardeşim, bunlar olduğunda da sen diyorsun ki ya neden böyle? Sonra savunmalardan bir tanesi de şu oldu Özkan Yalın'ın. O kız 21 değil 25 yaşında oldu. Ya kusura bakmayın da yani seviye bu olduktan sonra ya bunlar konuşulur. Bunlar konuşulur. Bir de yani enteresan bir şey, her anlarını kaydetmişler. O da tuhaf. Yani her anınızı siz kaydederseniz kardeşim, telefonda video olarak işte her anlarını kaydetmişler. Bunlar da ortaya çıkıyor. Bunlar nereden ortaya çıkıyor? Ya da bu itiraflar kim tarafından yapılıyor?

0: Hani var ya bir işte mutlak butlan davasında biliyorsun şöyle bir şey vardı. Şikayet eden CHP'li, savcının kapısını çalan CHP'li, işte kumpas kuruldu denilen yine CHP'li, değil mi? Ya burada da aynı şey. Videoyu çeken CHP'li. Videodakiler CHP'li. Kardeşim savcıya bunları teslim eden kendileri. Sonra diyor ki ya neden böyle oluyor? Vallahi biz de bilmiyoruz. Niye böyle olduğunu biz de bilmiyoruz. Biz neden her anınızı kaydettiğinizi de bilmiyoruz. Ya neden bu kadar yolsuzluk, hırsızlık iddialarının gündeme geldiğini de bilmiyoruz. Biz mi dedik kardeşim size Muhittin Böcek de oğluna bunları yaptırın diye? Kim söyledi size ya? Kim söyledi? Ya da şimdi diyorlar ki Özkan Yalım'ın 300 tane tırı var. Hani siz solcuydunuz? Hani siz devrimciydiniz? Değil mi? Hani siz halktan, emekten yanaydınız? Adamın 300 tane tırı varmış. Bak sen ya. Bakıyorsun kardeşim. Nerede böyle bir müteahhitlik işi var? Mesela İBB davasındaki ben isimlere bakıyorum. Hep zengin müteahhitler. Çok enteresan. Bir taraftan ben emekten yanayım, emeklinin yanındayım. İşte asgari ücretlinin yanındayım diyorsun. Ama yaşadığınız hayat, ortaya koyduğunuz görüntüler hiç öyle sizin böyle soldan, sosyal demokrasiden falan nasibinizi almadığınızı da gösteriyor. İşin bir de böyle bir tarafı var. Yani dolayısıyla ne ektilerse onu biçiyorlar. Öyle bir tablo söz konusu. Hiç böyle sağa solu suçlamasınlar. Sadece şunu sorsunlar kendilerine. 2 yılda biz neden bu hale geldik? Bir onu sorsunlar ya kendilerine. Bu kadar yolsuzluk iddiası neden gündeme geldi? Bu kadar belediye başkanı neden sizden kaçıyor? Neden genel başkanın telefonlarını çıkmıyor?
1: Şimdi affedersiniz, Zafer'in iyimserliğine katılıyorum ama bakın şu Zeynel Emre, bu arkadaşın konuşması herhalde bu 15-20 gündür tartışılan bu konuyla alakalı nihayet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitabın ortasından bir cevap. Ya bizi Uşak Belediye Başkanı kandırmış, ben yapacağım dedi ama belediyenin kasasından yaptırmış, biz de öğrendik ödeyeceğiz falan. Ha bak bu güzel tavır ama kötü haber şu, büyük ihtimalle o Özkan Yalım ben size sorarım diyecek. Niye? Pavyonunda çalıştırdığı insanları belediye bütçesinden sigorta yaptıran bir adam. Ankara'da genel merkezde tabii ki işte o minibüsü, lüks şeyiniz falan filan tabii ki belediye kasasından yaptıracaktı. Ve büyük ihtimalle şu ana kadar söyledikleri, bundan sonra söyleyeceklerinin %1'i bile değil. İşte çantalar, şunlar bunlar. 2 çanta, biri önceden biri sonradan, orada imalar var. Yani biri legal eşe, öbürü acaba başka bir şey mi falan gibi. Büyük ihtimalle ben yanıyorum sizi de yakarım şeyi var. Kiminle, affedersiniz bu tabir ters anlaşılmasın, kiminle yatağa girdiklerini anlamaları için herhalde kısa bir süre yetecektir onların. Çünkü şu açıklamadan sonra büyük ihtimalle Özkan Yalım ölçülü olarak söylediklerine yeni şeyler ilave edecektir bence.
2: Şimdi özel hayatın gizliliği anayasal bir ilke. Bir defa çok güçlü şekilde vurgulamak lazım. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu madde 134'te özel yaşama dair alanların ifşası 1-3 yıl hapis cezası. Bunu bir de görüntülü olarak sosyal medya vesaire vasıtası yayarsanız 2-5 yıl. Problem şu, özel yaşamınızın anayasal bağlamda korunan alanını kim ifşa ediyor? Eğer bu ifşa yargısal mekanizmalardan, medyadan, yasamadan, yürütmeden, bizden vesairedense o zaman bunu söyleyen haklı. Ama değil. Sizin zaten yıllardır yan yana yol yürüdüğünüz kişiler sizin özel yaşamınızı ifşa ediyorlarsa o zaman o yine içeride olan bir sorun. Ama devlet onu siz içinizde çözün diye bırakmaz. Gelin der, hapis cezasını verir, yatırır. Ama haklılık varsa o zaman iftira suçu oluşur. İftira suçu da 267'ni. Kim iftira attı diye sorar bu sefer savcı. Kaset var mı? Video var mı? Söylenenler doğru mu? Buna bakılır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir suç duyurusunda bulunma hakkı tabii ki var. Özel yaşamın gizliliği üzerinden bize iftira atılıyor diyebilir. O zaman ne olur? O zaman o kasetler, bantlar tek tek incelenir. Doğru mu değil mi diye açıklanır. Bu durumda kimin zarar göreceği sorusunu çok daha net şekilde düşünmek zorunda partiler. Çünkü işin talihsiz yanı, ifşa eden ya da iftira atanlarla görüntülerdeki kişiler aynı cenahtan kişiler. Demek ki bir rant kaygısı ya da kavgasından kaynaklı bir problem doğmuş ya da birileri yarın bir gün bir şey olursa ihtimale karşı o kasetleri elinde tutmuş.
3: Şimdi paylaşım çok problemi konuşulacak efendim.
1: paylaşımla ilgili ciddi problemler
2: bu
1: var.
2: Bu paylaşım savaşı meselesini Marksistler çok kullanır. Onlar ne kadar...
1: Ben Marksist değilim hocam.
2: Bugün Ekrem abi oralara çok atıp tavılıyor, söyleyeyim size.
0: Şimdi Cansın, Burcu Köksal'ın bir açıklaması var. Diyor ki, Özgür Bey'le ilgili pek çok mesaj var, hepsi duruyor. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki. Heh. Dengesizce yazıyordu. Şişede eşim Yasin Bey ile ilgili en ufak bir kuşkum yok. Onun imar vesaire konularıyla hiçbir alakası yok demiş.
3: Son cümleyi bir daha okur musunuz? Kimle şüphesi yok?
0: Eşiyle ilgili. Hı. Hani dedi ya, eşin eğer bir yolsuzluk yaptıysa onu boşa dedi ya. Eşimin diyor bu işlerle bir ilgisi yok diyor. Ama şu enteresan. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki dengesizce yazıyordu. Pek çok mesaj var, hepsi duruyor. Ya şu enteresan. Bak Özgür Bey. Ya Eczacılık Fakültesi mezunu, 2011'den beri milletvekili, CHP'nin grup başkan vekilliğini yaptı, genel başkan vekilliğini yaptı. Ya bir insanın, işte 52 yaşında o da, 51-52 yaşında, ya sen birine mesaj yazdığında ve ona hakaret ettiğinde, yani bunun bir süre sonra ortaya çıkmaması mümkün değil. Mesela onu düşünmüyor olması da enteresan.
3: O yüzden sordum ben de.
0: Bak şimdi Özlem Çerçioğlu da benzer bir şey söyledi. Ya bunlar sonuçta kadın siyasetçi. Şimdi sen gecenin bir yarısı kadın belediye başkanlarına hakaret, işte tehdit içeren, onların iddiası olarak söylüyorum. Şeyler niye yazarsın
3: günlerce
0: ya?
3: Günlerce başka kime atmıştık?
0: Mesut Özarslan'la ilgili biliyorsun orada yine. Sonra onu da şey yaptı, ya ben aslında öyle demedim, işte bilmem neyi kastetmedim. Orada da başka bir nahoş ifade geçmişti. Mesut Özarslan da onları açıklamıştı falan. Ya bak artık, bak biz söyleyemiyoruz, öyle söyleyeyim yani. İnsanlar bu ortaya çıkan bazı detayları konuşmaktan ar ediyor. Gazeteciler, siyasetçiler. Ama iş öyle boyuta geldi ki her gün yeni bir şey çıkıyor ortaya.
3: O zaman seyircilerimizden kısa bir müsaade isteyelim. Şimdi reklamlar diyelim. Reklamların ardından devam edelim.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: It all began with violence.
7: Düşünürler, sosyal bilimciler ve akademisyenler, dünyanın dört bir yanından uzman isimler, Dünya Sömürgecilikten Arındırma Forumu için İstanbul'da buluştu.
8: Dünyanın her tarafından bir 15 farklı kuruluşla beraber bu forumu yapıyoruz.
9: Dünya Sömürgesizleştirme Forumu'nun sunduğu bu ortamı gerçekten dönüştürücü buluyorum. Sömürgesizleştirmenin gerçekten ne anlama geldiğini derinlikli bir şekilde nasıl ilerletebileceğimiz konusunda ortak bir amaçla birleşiyoruz.
10: Bu tema beni gerçekten heyecanlandırıyor ve sömürgecilikten arındırılmış bir düşünce ve eylem biçimi geliştirmemiz bizim için çok önemli. Bu yüzden burada olmak harika.
7: Sömürgeciliğin günümüz dünyasını etkileri konuşuldu, eşitsizlikler ele alındı.
9: Bence mesele önce tarihi kabul etmekte ve nasıl sömürgeleştirildiğimizi anlamakla başlıyor. Eğer sömürgeleştirmenin ne yarattığını anlamazsak sömürgesizleştirmenin nasıl bir şey olacağını da anlayamayız. Sosyal medya yeni kitlelere ulaşmak ve anlatıyı değiştirmek için çok sayıda yeni fırsat yaratıyor.
11: Eski sömürgelerini terk eden devletler bunları hala ekonomik olarak çaktırmadan sömürmeye devam etmek için gereken bütün hukuki tedbirleri alıyorlar.
7: İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilen foruma Enstitü Sosyal'le Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliği yapıyor.
10: Şu anda bireysel kapitalistlerin aldığı kararların eline bakıyoruz. Onların kararlarının mağduruyuz. Biz ise bunun yeniden halk tarafından belki devlet aracılığıyla alınan kolektif bir karara dönüşmesini istiyoruz. Çünkü gerekli finansmanı harekete geçirmek gerekiyor ve bu çok büyük bir finansman gerektirecek.
12: is the plan?
11: Dekolonizasyon hukuktan ibaret değil. Yani bunun bir tarihi boyutu var, kültürel boyutu var, ekonomik boyutu tabii ki var, felsefi boyutu var. Biz bunlarla hala başa çıkamıyoruz ve günümüzde şunu söyleyebiliriz.

0: Dekolonizasyonu bırakın, kolonizasyon bitmedi.
1: Forumda Gazze'de yaşananlara da dikkat çekildi.
2: Dünyanın nihayet Siyonist projenin mahiyetini fark etmeye başlamasını olumlu karşılıyorum. Bu Filistin halkının bedeli üzerinden kendisini kurmaya çalışan yerleşimci, sömürgeci bir harekettir. Filistin halkının büyük çoğunluğu 1948'den bu yana topraklarından sürüldü. O günden beri mücadele ediyorlar. Gazze'de 16 yılı aşkın süredir bir abluka var. Batı Şeria'da yüz binleri, hatta neredeyse 1 milyonu bulan yerleşimcilerle birlikte bir sömürgeleştirme projesi yürütülüyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolu Belediyesi'ne bağlı Bolu Tur Anonim Şirketi'ne yönelik operasyon yaptı. Jandarma ekipleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, satın alma birimi ve şirkette arama gerçekleştirdi. Ayrıca Bolu Belediyesi'ne yönelik icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Anonim Şirketi'ne yeniden görevlendirme yapıldı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta yapılan irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanmış, Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. Aydın Germencik Belediyesi'ne yönelik de ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fen İşleri Müdürü ve aynı birimde çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Burnunu yere sürttüreceğim böyle! Böyle! Böyle!
1: Tehdit, hakaret ve itiraflar havada uçuyor.
5: İtirafçı olarak Antalya'da bir böcek var.
1: CHP'de son dönemde gündeme gelen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmuştu. Muhittin Böcek adaylık için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro rüşvet verdiğini söyledi. Böcek rüşvet talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldiğini vurguladı.
4: Bir daha görmeyeceğim! O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim.
1: Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ise, eşi Gökhan Böcek'in babasının belediye başkan adaylığı için CHP'ye ciddi miktarda para verdiğini söyledi. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek zaman zaman o kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ettiğini vurguladı. Bu itiraflar adaylık için Böcek ailesiyle pazarlık mı yapıyor?

0: 2023 olaylarının soruşturulması başlıklı yasa tasarısının kabul edildiğini ilan ediyorum.
1: İsrail bir kez daha baskı, şiddet ve saldırganlığı kanunlaştırdı. Aksa Tufanı operasyonuna karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezasını onayladı. Tasarı İsrail Meclisi'nde 93 evet oyuyla kabul edildi. Aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Yasayla 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen Filistinliler özel bir yasa kapsamında yargılanacak.
2: Bunlar modern zaman Nazilerinin yargılamaları olacak ve tarih kitaplarına geçecekler.
1: Yasanın ayrıntıları ise Filistinlilerin idamını kolaylaştırmak için tüm hukuki sistemi kullanıyor. Öyle ki süreç normal ceza davalarından farklı işleyecek. Davalar özel bir askeri mahkemede yapılacak. Filistinlilere karşı ayrımcılık da yasayla öne çıkıyor. Mahkeme bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirebilecek. Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınacak ve yayınlanabilecek. Video ile ses kayıtları da devlet arşivlerinde saklanacak. Filistinliler 1950 soykırımı önleme, İsrail egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, düşmana yardım etme ve 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamında yargılanabilecek ve haklarında idam kararı alınabilecek. Yasaya Hamas'tan tepki geldi. İsrail Meclisi'nde onaylanan ve özellikle İsrail'in Aksa Tufanı'na katılmakla suçladığı Filistinli esirlere idam cezası getiren faşist ve ırkçı yasa, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı işlediği uzun savaş suçları ve sistematik ihlaller siciline eklenen yeni bir suçu temsil etmektedir denildi. 7 Ekim olaylarına katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduğu tahmin ediliyor. Mart ayında da İsrail, Filistinli esirlere idam öngören yasayı onaylamıştı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
4: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
1: Ghebreyesus küresel çapta kriz yok dedi.
4: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haber Radyo, haberin radyosu.

Ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 22.41. Devam edeceğiz. Biraz savaş gündemine de bakacağız. Çünkü Trump geride bıraktığımız dakikalarda yola çıktı. Çin'e doğru yolculuğu başladı. Olacak ilk biliyorsunuz görüşme ertelenmişti. Bu görüşme olacak mı olmayacak mı çok merak ediliyordu. Giderken yanında hangi dosyaları götürebilecek bir çıkış yolu, bir hikaye yazması gerekiyor Trump'ın diye konuşuyorduk. Trump bir açıklama yaptı. Xi müthiş bir insan dedi. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var açıklamasını yaptı. Çin'le yaptığımız işlerden çok para kazanıyoruz. Çin petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz'den sağlıyor. Aman dikkat Çin dedi. %60'ını buradan sağlıyorsun. Orada bize meydan okumuyorlar. Sanırım kendisi Tayvan'ı gündeme getirecek bu ziyarette. Ama asıl tartışma İran hakkında olacak dedi. Zaten şu da konuşuluyor. Trump'la bir anlaşma mı yapıldı Tayvan ve İran üzerinden? Acaba bir anlaşmaya mı vardılar diye. Hüseyin Hocam sizi çok beklettim siyaset gündemine bakarken. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Şimdi artık sahada ne olur ne

0: olmazı biraz sonra yine konuşalım ama bu Çin ziyareti sahayı nasıl etkileyecek diye sorayım önce.
1: Tabii şimdi 10 Mayıs'ta İran'ın ABD'ye ilettiği bir cevap var. Cevap bir anlamda Trump'ın beklentilerinin çok altında kaldığı için Hazret okumadan, sonda bile gelmeden atmış kenara. Ama bir şey de söylemiyor. Yani şunu şunu yapacağım diye bir şey yok. Çözüm önerisi yok. Şimdi bir şekilde İran konusu kilitlenmiş vaziyette. İran'dan en fazla etkilenen, Hürmüz Boğazı'ndan en fazla etkilenen kişi kim? Şi. Yani Çin. Çünkü Çin petrolünü, İran petrolünün %90'ını alan ülke olduğu için aynı zamanda İran'la diğer alanlarda da organik ilişkilerini kurmuş bir ülke. ABD'den sonraki en büyük süper güç. Şimdi burada Trump aslında Mart'ın sonunda gidecekti. İşte savaşı bitiremedi. 7 Nisan'da ateşkesi ilan etti. Muhtemelen bu süreç zarfında elini kuvvetlendirip öyle gidecekti. 10 Mayıs'ta da bir şeyler bekliyordu. Hı. Yine çözüm yok. Şimdi Şii'den muhtemelen en azından Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik İran tarafına dolaylı da olsa bir telkinde bulunması, buradaki sorunu ABD'nin beklentileri doğrultusunda tamamen olmasa da dünyadaki şu andaki enerji arzı güvenliğinde yaşanan sıkıntıyı giderecek şekilde bir girdide bulunmasını herhalde Trump isteyecektir. Zaten oradaki savaşın bitmesini ve enerjinin güvenliğinin sağlanması konusundaki en fazla ihtiyaç da birincisi Çin, ikincisi Hindistan, üçüncüsü Japonya, dördüncüsü Güney Kore, yani bütün o uzak doğudaki İngiltere'ye göre sıralanan ülkeler. Şimdi burada bu görüşmede aslında sadece tabii ki İran konuşacağını sanmıyorum. Şimdi burada özellikle ABD birisine iyi davranmaya başlıyorsa Trump, bir 500 adet Boeing uçağının satımı gündemde. Şu anda Çin kendisi uçak üretmesine rağmen yolcu uçağı bir 500 adet alacak sanıyorum. Orada bir karşılıklı el sıkışma bekleniyor. Hı hı. Çünkü Trump özellikle bu ikinci dönemin en başında ne yaptı? Çeşitli gümrük vergileri koydu Çin dahil veya sıkıştırmaya başladı. Çünkü Trump'ın en nihai amacı ne? Çin'deki ABD yatırımlarını olabildiğince tekrar geriye getirip ABD'deki üretimi arttırmak. Ucuz işçilik dönemi bitiyor çünkü. Hı hı. Endüstri 4.0 dediğimiz daha ziyade robotik, otomasyona dayalı üretim mekanizmasına ABD tekrar sahip olmaya başladı. Ama bu arada tabii ki tasarım konusunda bir inovasyon, araştırma geliştirme konularında Çin de epey bir yol aldığı için artık ABD'ye bağımlı bir Çin ekonomisi veya endüstrisi yok. Kendi başına ayaklar üzerinde kalan, ABD'yi birçok konuda geçen bir Çin var karşımızda. Şimdi dolayısıyla dünyadaki mevcut ticari ekonomik sistemin yeniden kurgulanmasına ihtiyaç var. Tarafların bu konuda sanıyorum masada küresel sistemi yeniden dizayn etme konusunda görüşmeler yapması lazım. Yine nükleer konular var. Evet. Şimdi Rusya ile ABD arasında tam bu nükleer silahların sınırlandırılmasına yönelik bir mevcut anlaşma, bir çerçeve var. Her ne kadar devam ediyor olmasa da. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütün o konudaki bağlayıcı maddeler şu anda rafta bekliyor. Ama yeni bir düzen kurulacaksa buna Çin'in de dahil edilmesi gerekiyor. Çin bu işe pek yanaşmıyor. Yani benim elimde ne var ki diyor. Siz ikiniz kendi aranızda anlaşın, ben de uymaya çalışırım diyor. Yani bağlayıcı bir anlaşmaya Çin yanaşmıyor şu an için. Tayvan konusu gündeme gelebilir mi? Şimdi nadir elementler var biliyorsunuz. Çin'in elindeki en büyük koz. Ama Tayvan'ın ABD'ye yakın olması ve dünyadaki çip üretiminin %90'ı neredeyse Tayvan'ın elinde olması, ama Çin'in de tek Çin politikası var. Yani savaşmadan, yani dünyanın beklentilerinin aksine ben Tayvan'la herhangi bir savaş olmadan ABD'nin de büyük oranda buna olur vereceği yeni bir açılımla belki 2030'lu yıllara kadar Tayvan'la Çin'in birleşme ihtimali, tamamen birleşme olmasa da bu yönde bir yol haritasının ortaya çıkabileceğini değerlendiriyorum. Çünkü dünya oraya doğru gidiyor. Çin savaşmayacak kadar akıllı bir ülke ve özellikle dünyadaki gerilimlerden olabildiğince uzak duruyor. her ne kadar mesela İran'la ABD İsrail çatışmasında, savaşında bile arka planda Çin'in desteği olduğuna dair çeşitli ABD basın kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialara rağmen Trump bile bunu görmezden gelmek istedi. Çünkü biz nasıl yardımcı oluyorsak dedi, Çin'de, Rusya'da yardımcı olabilir gibilerinden ifadeler kullandı. Şimdi bunların dolayısıyla orada gündeme geleceğini sanmıyorum. Daha küresel boyuttaki değerlendirmeler olacaktır. Bir de dünyada şimdi petrolü konuşuyoruz. Petrol fiyatları tabii ki yukarı seviyelerde. Bu Çin'e zarar veriyor. Dünyada her ülkeye olduğu gibi. Ama bir de bunların ellerinde stratejik rezervler var. Çin'in bu oyunun dışında olduğu. Mesela ABD'nin 409 milyon varil stratejik rezervi var petrol olarak.
0: Az sonra konuşacağız. Türkiye'ye gelenler var.
1: Türkiye'ye gelenler de olacak. Dolayısıyla Çin'in elinde ise 1 milyar 400 milyon sanki nüfusuyla orantılı bir rezerv var varil olarak. Hindistan'da keza biraz var. Japonya bu konuda iyi ama o zaten bu alanda yani gereken desteği veriyor. Burada dolayısıyla Çin'in elindeki o rezervden dünyanın yararlanması için muhtemelen Trump bir şeyler söyleyebilir. Çünkü dünyanın geri kalanından çok daha fazla oranda elinde stratejik petrol rezervi olan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Şimdi Hüseyin Hocam konuşmaya devam edeceğiz. İrfan, hoş geldin yayına.
2: Merhabalar Cansın, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Galiba yola çıkmış Trump, çıkmadan bir açıklama yaptı mı?
2: Evet, şimdi bir saat önce yola çıktı. 14 saat sürecek non-stop İngilizcesiyle durmaksızın. Washington DC saatiyle yarın sabaha karşı 2.30 Türkiye saatiyle 9.30'da Çin'de olacak. Ama ben programımıza başlamadan önce bir ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum ki bereket olsun. Sevgili Zafer, bu partinin başına bunlar neden bu kadar geliyor? Dönüp düşünsünler demişti. Neden düşünmüyorlar bunu demişti. Şura suresi 30. ayet diyor ki başınıza gelen her musibet kendi yaptığınız yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir çoğunu da bağışlar diyor. Önemli olan doğru yola gelmek diye düşünüyorum. Şimdi Donald Trump tabii biraz gergin gidiyor Çin'e. Malum İran'la ilgili herhangi bir yere varamadı Hüseyin Hocam'ın da söylediği gibi. Şimdi ben iki cepheden ele almak istiyorum. Bir, Amerika Birleşik Devletleri Çin'den ne istiyor? Masada neler olacak? İki, Çin ABD'den ne istiyor? Masada ne olacak? Washington Çin'in İran'dan petrol alımını düşürmesini istiyor. Malum 1.39 milyon en azından bilinen bu. Günlük 1.39 milyon varil petrol alıyor İran'dan ama tabii Endonezya ve Amerikan kaynaklarına göre Endonezya ve Malezya üzerinden de çeşitli etiket değişimleriyle bu daha fazla olduğu yönünde de tabii haberler var. Şimdi Trump yönetimi Pekin'in İran'ın nükleer program konusunda geri adım atmaya zorlamasını hedefliyor. ABD Çin'in İran üzerindeki etkisini kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun düşürmesini bekliyor. Aynı zamanda Trump Çin'den daha fazla Amerikan ürünü satın almasını istiyor. Özellikle de enerji, tarım ürünleri ve Boeing uçakları gündemdeki Boeing CEO'su da yaklaşık 8-10'a yakın CEO var. Toplamda işte bu CEO'ların sadece yönettiği şirketler 1 trilyon doların üzerinde bir gövde gösterisi yapıyor aslında aynı zamanda Donald Trump. Tabii Washington Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinden rahatsız malum. Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı bu konuyu stratejik tehdit olarak değerlendiriyorlar. Donald Trump'ı Beyaz Saray'da bu anlamda da yeniden hafızasını tazelemesi adına bilgilendirmişler. Malum dün Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı Donald Trump ve yanında da aynı zamanda tabii Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğu gibi Savaş Bakanı Pete Hayes'i de beraberinde götürüyor. Peki Çin ABD'den ne istiyor? Pekin yönetimi Amerikan ekonomik baskısının azaltılmasını talep ediyor. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalar gündemde. İşte Çin Amerikan yarı iletken ve yapay zeka ambargolarının gevşetilmesini istiyor. Pekin İran petrolünü enerji güvenliği açısından kritik görüyor. Bu nedenle de Washington'ın baskılarına tam destek vermek istemiyor. Tayvan konusu çok önemli biliyorsunuz. Xi Jinping yönetimi ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri desteğin azaltılmasını talep edecek. Çin tarafı aynı zamanda ticaret savaşlarının küresel ekonomiye zarar verdiğini savunacak. Genel hatlarıyla her iki tarafın masasında olacak öneriler ve talepler bunlar diyebiliriz.
0: Peki şimdi Levent Hocam, Tuba şu Guardian'ın Çin analizi vardı, Amerika Çin analizi. Onu bize bir verebilir misin? Şimdi biz bu ziyaretin gerçekleşeceğini uzun süredir bekliyoruz, konuşuyoruz. İlk ziyaret ertelendi vesaire. Tamam, bazı başlıkları konuşalım ama sizi yanıma davet edeyim mi? En kritik pazar konusu İran ve Tayvan meselesi diye zaten tartışılıyor, konuşuluyor. Trump ortada

0: Doğu bataklığından çıkmak için Tayvan'ı feda edebilir. Trump karşılığında Çin'e İran'a desteği bırak diyecek. Bütün kozları elinde tuttuğuyla övünmeyi seven Amerikan Başkanı Xi ile masaya oturduğunda elinde ciddi anlamda koz kalmadığını görebilir. Şimdi bunu verdim ama bir de Trump kimle gidiyor? Ekibinde yanında götürdükleri kimler? Milyarderlerle yola çıktı Trump. Biz Hürmüz'deki işte Çin'in petrol alışverişini vesaireyi konuşuyoruz. Bir de yanına aldığı isimler ve sahip oldukları, bugün çok para konuştuk. Paralar yazıldı bankoya. Çok da bilinen şirketlerin başındaki isimlerle gidiyor. Bir hikaye yarım mı kaldı da bu paralarla devam ediliyor yola? Yoksa bu hikayenin tamamlayıcısı başka bir başlık da bu mu zaten?
1: Sevgili Burak Hoca'yı anarak başlayalım mı?
0: Selam olsun buradan.
1: 1949.
0: Eyvah. Burak Hoca en azından 50'lerden 55'lerden başlardı.
1: O koltukta onun ruhu her zaman. Şimdi öyle derdi. 1949'da.
0: Dünya haritası da isteyecek misiniz?
1: Mao Zedong'un Komünist Partisi'nin Çin'deki iç savaşı kazanmasıyla başladı her şey.
0: Eyvah eyvah eyvah.
1: Bu bir yana 66-76 dönemi o kültür devrimi. Sonrasında Çin'in Tayvan tarafından değil de Pekin tarafından temsilini kim sağladı? Amerika sağladı. Yani yıllarca milliyetçi Çin tarafından, yani Tayvan tarafından BM sandalyesi doldururken ABD dedi ki tamam bu anlamsız. Ya 50 milyon nüfus var orada. Burada 1 milyar insan var. Biz bunu görmezden gelemeyiz dedi. El verdiği bir Çin var aslında dönem dönem. Kültür devrimi sonrasında ve bugüne geliyoruz. Tiananmen meydanı olayları, demokrasi talepleri, otoriter bir rejim, ama Çin şöyle kritik bir karar aldı. Pazar sosyalizmi. Evet, sosyalizm, ama biz de artık o liberal dünya düzeninin çarklarına, Dünya Ticaret Örgütü'nün artık o gümrük duvarlarının yıkıldığı anı uyum sağlayacağız. Çünkü bu kadar çok üreten bir devletin birileri tarafından tüketilebilen bir pazara ihtiyacı var. Ve pazar bu işte. Yani çok uzun yıllar boyunca 1,5 milyarlık bir ülke o 1,5 milyar isim üretmiyor ki. Çin'deki o çok lüks arabalar, tabletler, bilgisayar Çin'de alamıyor zaten. Kim alıyor? Amerikalılar alıyor. Avrupalılar alıyor. Dolayısıyla Çin şunun farkında. Bakmayın siz, o kadar kötümser değil. Hı. Yani bir tanesinin de Flash Royale var. Söylemekte bir bahsi yok. Öbürünün elinde iki tane kili var. Bir şey olmaz oradan. Değil. Çin sahip olduğu üretim kabiliyetini tüketemezse bir süre sonra üretmemeye başlar. Bir süre sonra üretmezse, Zafer abiyle biraz önce askerlik muhabbeti yapmıştık. Muhakkak oyalanmanız gerekir. Çin'deki insanlar oyalanmazsa çalışarak Tiananmen meydana çıkarlar. Dur derler. O yüzden Çin'in insanlarını oyalayabilecek bir üretim bandına ihtiyacı var.
2: Evet. Tam bu noktada özür dilerim, seni kestim. Şimdi bak, yıllardır dünyaya şu hikaye anlatılıyor. Ya Çin yükseliyor. Ya Çin şöyle, Çin böyle. E peki kardeşim, Amerika ile Çin'i bize rakip olarak gösteriyorsunuz da bu iki ülkenin ticaret hacmine baktığınızda bunlar birbirlerinin en iyi partnerleri, biliyor musunuz? İthalat ihracat dengesi Trump anlamında baktığında zaten. Yaklaşık 500-600 milyar dolarlık bir ticaret hacimleri var bunların. Ya yani birbirleri için ithalatta, ihracatta ilk 3 sıradalar. Hı hı. Levent'in dediği konu çok önemli. Yani ben geçen yüzyılı nasıl bunlar BM'nin 5 daimi üyesi olarak dizayn ettilerse bugün de yine bir şekilde uzlaşacaklarını düşünüyorum. Mesela şöyle hikayeler anlatıyorlar bize. Efendim işte Çin İran'ı destekliyor. Yani hani şimdi Venezuela ve İran'ın ortak özelliği neydi? Çin'in ucuz enerji elde ettiği iki ülke, değil mi? E adam Venezuela devlet başkanını yatağından aldı. E geldi Hürmüz'e çökmeye çalışıyor şimdi. Çin nerede? Baktığında eğer bu doğrudan Çin Amerika'nın rakibi ise, günün birinde Amerika'nın karşısına dikilecekse, ben bu hikayelerin biraz abartılı olduğu kanaatindeyim. Bak adam kimle gidiyor? Toplam servetleri 870 milyar dolar olan 5 tane iş adamıyla gidiyor. Hani bizde teşbihte hata olmaz. Anneler evden uğurlarken özellikle erkek çocuklarına aman olaylara karışma, şununla şu kavga ederse onlar yarın barışır, olan sana olur der ya. Ya bunlar günün sonunda mutlaka uzlaşırlar Cansın. Ben o yüzden ya işte Çin burada İran'ın yanında, orada şurada falan yok. Bunlar dünyaya geçen yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da yön vermeye aday ülkeler.

0: ve bir yerde mutlaka aralarındaki çelişkileri bırakacaklar.
1: Affedersiniz. Burada ben merak ettiğim bir şey var. İrfan Bey'den bunun cevabını almak
2: biraz
1: istiyorum.
2: Biraz sonra alayım. Şu Barko'yu bitireyim, sonra İrfan'a gidelim. Ilgili. Tamam. Bitirsin şimdi, hocam. Kur'an... İrfan'a öyle gidelim. Peki. Bir saniye bekleteyim sizi.
3: Ne anlattım unutmadan önce? Günün sonunda değil bu defa uzlaşı. Günün başında bir uzlaşı var bu defa. Çünkü an itibariyle zaten var olan sistemde 75 kişinin tanındığı alan, ardından Tayvan meselesi, bunun suni olup olmadığının tartışılması, daha sonra Doğu Türkistan meselesi, insan hakları mekanizmasının Kanada üzerinden ABD tarafından söyletilmesi ve şimdi gelinen nokta. Çin ve ABD arasındaki ticaret bütün dünya ticaretinin %16'sı.
0: Buyurun.
3: Çekin onu, dünya resesyona girer. Çekin onu, dünya üretemez hale gelir. Bunun Trump farkında. Ben tüketiyorum dedi. Ama şu gerçeği de hemen söyleyelim. Trump Çin'le ilgili gümrük vergilerini artıracağım tehdidini sunduğunda kim karşı çıktı? Amerikalı tüketiciler karşı çıktı. Ne yapıyorsun dediler. Ben o telefonu, elmalı olan telefonu Çin'de üretiyorum. Sen eğer Çin'e bu gümrük vergisini uygularsan Amerikan malı bile olsa menşei Çin'den geldiği için 100 dolara değil 150 dolara almaya başlayacağım. Peki çok basit. 100 dolara aldığınız bir şeyi 150 dolara almaya başlarsanız bu enflasyonu artırmaz mı? Trump'ın Amerika'daki temel söylemi neydi? Enflasyonu %2'nin altına düşüreceğim, faizleri düşüreceğim. Faizler düşünce Amerikalı iş insanları yatırım yapmaya başlayacak. O zaman ne dedi? Geri adım attı. %200 gümrük belgesi uygulayacağım dedi. Hiçbirini yapamadı. Çünkü Amerikalı iş adamları kendi ülkesindeki faizlerin yükselmesine müsaade etmedi. Ama şu vurgu önemli. Komutanım ne dedi? Çin iktisadi olarak artık büyük bir dev. Önlenemez bir güç. İlk defa 2023'te bir kırılma oldu. Tüm dünyadaki ekonomilerde Ar-Ge yatırımı ABD'nin tek elindeydi. Çin Amerika'ya geçti. Geçen sene Çin'in sadece Ar-Ge için harcadığı para sadece 1,2 trilyon dolar. Yani neredeyse Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası kadar adam sadece araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. O yüzden o biraz önceki görüntüdekilerin tamamı araştırma geliştirme.
0: Çok güzel anlatıyorsun. Yalnız şöyle ismini vermeyeyim reklam olmasın. Bir Türk çikolata üreticisi geçenlerde bir röportaj vardı. Çok çarpıcıydı. Adam Çin'e 250 milyon dolarlık yatırım yapma kararı alıyor. Çin'e gidiyor. Sabah bir kalkıyor. Ürettiği çikolata taklit edilmiş. Şimdi yani şimdi Ar-Ge tamam da 1.2 trilyon dolarlık. Ya bir de böyle bir olayları da var.
3: Orada çok başarılı.
0: Yani.
3: İki gün sonra ondan daha iyisini de üretir.
0: Daha üretmiştir muhtemelen.
3: 5'e ayırmıştı Çin. 2014'e kadar ürettiği mal varlığını. En kalitesiz. Değil mi? Çin malı dediğimiz zaman eskiden İşe yaramaz.
0: Onu açtılar canım. O Çin malı artık öyle, öyle di, kaliteli. Di.
3: En kalitesiz.
2: Ne var? Çin kalitesiz. Pazarı vardı öyle.
0: Bir liracılar vardı.
3: Onu kaldırdılar işte. He. En kalitesiz. Kalitesiz. Orta. Kaliteli en kaliteli. Kaldırdılar. Üçe böldüler. Orta. Kalitesiz en yüksek. O günden beri orta ve yükseğe %60 ağırlık verdiler. 2014'lere kuşak yolu inşa ettiler. Şimdi... Biz de diyoruz ki ya bu ABD ile Çin bir savaşsa da bütün dünya beraber sorma. İzlesek. O bakımdan bunlar arasında bir küresel...
2: Üçüncü dünya savaşı.
3: Asla olmayacağına dair vurguyu bu koltuk zaten yapıyor. Ben de katılıyorum. Karşılıklı bağımlılığın bu kadar yüksek olduğu iki tane başka devlet yok. ABD ve İngiltere bile bu kadar bağımlı değil.
0: Levent sen ABD bu arada Guardian okuyorsun galiba. O da poker üzerinden örnek veriyor senin gibi.
3: onu okudum zaten.
0: Ha, onu okudun değil mi? Ha, oradan tamam.
3: Flash Royale'i bilenler...
0: Bu Flash Royale bu mu? Ben bilmiyorum ya. Bu
3: ben
0: mu?
3: Tahminimi söylüyorum.
0: Ha.
3: İzleyenler söylesin.
2: Sen üzerinde durmamıştın.
0: Şunu biliyorum. Bu sinek ikili de değil.
2: Eyvah. Şimdi seyircilerimiz diyecek ki kaliteli kalitesiz bir liracı kağıtlar üzerinden ne konuşuyorsunuz? Savaş tam olarak aslında savaş gündemini gerçekten konuşuyoruz. Durum bu. Peki.
4: Yalnız Levent Hocam Çin'le hocam, ABD savaşmadan dünya yeniden kurgulanamaz.
3: Yani i̇şte bu komutanım savaşın... illa bir savaş istiyor.
4: Ya hayır. Mutlaka savaşmak durumundalar. Öbür türlü zaten mevcut kurulu düzen batıdan doğuya doğru gidiyor ya gidemez. Bir yerde Çin'in bunu ele alması
2: hocam,
4: lazım.
2: Hocam onu da bu dönemde görmeyelim. Ne
0: belki
2: olur?
0: De komutanın mesleki bir refleksle bunu söylüyor.
2: Olabilir. Yani onu da biz görmeyelim ne olur. Şimdi bu arada...
4: Vallahi siz görürsünüz de belki biz görmeyiz.
2: Yok Allah'ın ömürler versin. Çin'in İran'a destek sağ... Çin İran'a

0: destek sağlıyor, füze üretiminin belirli bileşenlerini temin ediyor diyen bir Netanyahu Çin ziyareti öncesi hemen az önce söylenen cümleden sonra kim istemez, ne istemez, kimse kimseyle görüşmesin, aman bir anlaşma olmasın.
1: Japonya ne söylüyor? Rakibin hata yapıyorsa elleme. Şu anda ABD İran'da bir dar boğazın içinde, Çin de ellemiyor. Çin lojistik destek veriyor İran'a. Çin radar sistemlerini açtı. Uydu sistemlerini açtı. Mühimmat desteği de veriyor. Ama öyle ABD'yi vuracak kadar, destroyerleri batıracak kadar roket imkanı vesaire sunmaz. Bu iki devlet bu kadar da birbirine rakip değil aslında.
2: Ya Arakçı sitem etmedi mi Çin'e yakın dönemde? Bu savaş sırasında sitem etti.
1: Ortadaki en büyük rakip. Bütün dünyanın rakibi ama. Sadece Çin ve ABD açısından değil. Netanyahu'nun dayattığı bir sistem var. Ve ABD'ye de Çin'le rekabet bağlamında pozisyon açıyor.
0: Bir dinleyelim mi ne diyor?
3: I'd like to ask you about what you know about China providing materially valuable military support to what remains of the Iranian regime. True?
4: China gave a certain amount of support on particular components of missile manufacturing, but I can't say more than that.
3: Does that disturb you?
4: Well, I didn't like it.
3: Because it's apparently doing it right now.
4: Could be. Could be. I don't want to speak for China. I don't want to speak also.
3: But you have
4: for
3: eyes
4: President,
3: and ears on this.
4: Yeah, well, you know, but I also have a closed mouth when necessary.
0: Sondaki cümle de.
1: Kendince vurucu. Çok net. Çin'in İran'ı desteklediği, ABD'nin Hürmüz'den kolay kolay çıkmasını istemediği çok açık. Çünkü ABD bu savaş olmasın diye, olmasın diye akıllıca bir çevreleme politikası yapıyor kendince. Çin ve ABD arasında bir düşman kardeşler hikayesi var ama benden kontrolsüz büyüme diyor. Büyüyeceksek Amerika yatırımcılar zaten buraya geliyor. Trilyon dolarlarla servetleri var. Sana yatırımlarımızı biz zaten yapıyoruz. Ama Hürmüz'den benden bağımsız Yunan'la petrol alma. Çok yakında konuşacağız Yemen'den. Benden bağımsız bir şekilde oradan Süveyş'i kullanarak mal varlığını Amerika'ya doğru, Avrupa'ya doğru kaydırma. Hatta Endonezya ve Malezya'ya konuşacağız çok yakında. Malakka Boğazı'nda benden bağımsız iş yapma. Ben sana yapma demeyeceğim diyor. Ticaretin tekrar dolarla olması için ABD bu dev çıkarmayı yapıyor. Ve emin olun sansasyonel sonuçlar çıkacak. Çok büyük iddialar da ortaya çıkacak. Ama ne İran savaşı biter bu ziyaretle, ne Rusya-Ukrayna savaşı biter.
0: Ne diyecek o zaman? Tamam Hürmüz'de bak ben burayı abluka altında tutuyorum, geçişe de izin vermiyorum. Sen Yuan'la Muan'la bu işe girişme, benden al petrolü diyecek. Çin'de tamam mı diyecek?
1: Çin tabii ki tamam diyecek. Çünkü Çin'in %60 civarında Hürmüz'e bağlı ve bağımlı olduğu gerçeğinin farkındayız. Çin üretmek zorunda. Evet çok önemli bir stratejik rezerv var. Ama kimse rezervden kullanmak istemez. An itibariyle tarihin en büyük savaşından bahsetmiyoruz. Çin onu niye saklıyor? Eğer olur da büyük bir savaş çıkarsa ihtimaline karşı. Çin Venezuela'dan aldığı petrolü kimden almaya başlar? Amerika'dan. Ama ne kadar bağlıydı? %5. Sadece %5. O %5'i oradan alır. Yanına da Boeing'leri alır. Ve gümrüklerle sakın bir daha oynama der Trump'a. İkisi de el sıkışır ve mutlu olur. Bu arada şunu söyleyeyim. Tayvan diye bir mesele yok.
2: Heh, bravo.
1: Tayvan
2: ben
1: bitti.
2: O Guardian, o ikinci madde Guardian'ın yazdığı.
0: Baya uzun uzun demiş ki.
2: Koca bir hikaye.
0: Biri İran,
2: efendim,
0: biri Tayvan.
2: Tayvan'ı bırakacak Çin'e. Hadi ya. Hadi ya.
5: Tayvan eşittir Hong Kong. O kadar.
1: Yani. 99. Hong Kong gitti.
5: Tabii.
1: Tayvan. Çin. Tayvan'daydı, şu bilgiyi verelim. 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyordu Tayvan. Çin çok basit bir şey yaptı. Biraz vanayı kıstı. 6 güne düştü Tayvan'da çalışma süresi. Bugün 2026'da 5 güne düştü. Cumartesi pazar tatil Tayvan'da. İlk defa 50 yıl sonra. Bu iyi bir şey değil. Tayvan üretimi Çin'e bağlı bir üretim modeli. Ve ABD Tayvan'dan hem bu kadar kolay kolay vazgeçmez... Ama Çin de çok net bir şekilde ben buraya egemenim demeye devam eder.
2: Levent, şunu ama hatırlatalım. Dünyada çip üretiminin %54'ü Tayvan'da gerçekleştiriliyor. Ve bugün senin yapay zekadan savunma sanayine, işte iletişimden aklına ne geliyorsa kritik sektörlerde, alanlarda hepsi bu çip teknolojisine muhtaç. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Tayvan, Güney Kore, Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu bir sistem var. Şimdi biz diyoruz ki Trump Orta Doğu'dan çıkmak için Tayvan'ı terk edecek.
1: Al İran'ı, ver Tayvan'ı. Ha, mümkün
2: yok,
1: değil.
2: Öyle bir dünya yok.
0: Analiz öyle. 6,5 milyar lira mı ne Amerika'nın yaptığı en son yatırım Tayvan'la ilgili?
2: Ya çip teknolojisinde bu kadar öne çıkan...
0: O da
2: çıkan
0: savunmayla ilgili zannediyorum.
1: Tayvan'da birileri bir şeyleri kaşımak istiyor. Tayvan'da iki tane parti var. İkisi de Çin'le yan yana durmaktan yana tavır ortaya koymuyorlar. Ama en son ne oldu geçen ay? Muhalefet partisi...
2: Çin'e gitti.
5: Çin'e evet.
1: Pekin'e gitti. El sıkıştılar. Hong Konglaştırma bizi. Özel kabiliyetimiz bulunmaya devam etsin. Tayvanlar aptal değil. Amerika'ya güvenip de Çin'i karşısına alacak kadar. Ama ABD de bu kartı son güne kadar tutmaya devam edecektir. Çünkü rekabet, Zafer Bey'in belirttiği gibi, epey büyük.
0: Peki Trump o cümleyi niye kurdu? Zannediyorum Tayvan'ı konuşacak cümlesini.
1: Onu istiyor. Çin'in Tayvan'ı konuşmaya en ufak bir tenezzül edeceğini zannetmiyorum. Niye konuşsun Tayvan? Ne diyecek? Tayvan'a askeri yatırım yapıyorsunuz, yanlış. Umrunda değil Çin'in. Çin o işleri bitirdi.
5: Çin için Tayvan bir eyalet ya. Herhangi bir eyalet. Niye konuşsun?
1: Niye konuşsun?
5: İç işleri.
1: Bunu bilerek söylüyor Trump ki bu konu konuşuldu. Halbuki devasa bir paylaşım konusu konuşulacak. Hangi pazarı sen alacaksın, hangi pazarı ben alacağım. Senin Pekin'den kaldırdığın tren Londra'ya gidiyor. Hangi koridor geçiyor? Zengizur mu demem gerekiyor? Trump koridor mu demem gerekiyor? Trump bu oyunu iyi oynuyor. Gitti, Azerbaycan, Ermenistan kendine ait olmayan bir zaferi üstlendi. Ve bundan sonra buradan geçecek dedi Trump koridoru, İran'a rağmen. Alt tarafı da denizlerde tuttu. Şimdi onların bir tane kavgası var. Latin Amerika'ya yanaşma diyor. Çin'e bunu söyleyecek. Şili, Peru ve civardaki bölgedeki limanlardan çekil diyecek. Bunu konuşacaklar.
0: Peki Trump bu ziyaretten döndüğünde, İran'da olduğu gibi tabii ki yapamaz da, konuşulmayanları masaya gelmişçesine yapıyor ya son dönemde. Buna cesaret edebilir mi?
1: Tabii ki evet. Bir gün
0: yine
1: sonra
0: bunu kullanacak
1: ki,
0: yani.
1: Yalan, böyle bir şey konuşmadık diyecek Çin. Ama Trump'ın söyledikleri hepimizin aklında kalacak. Çin'in verdiği cevap akılda kalmayacak. Tekzip yazıları böyle olmuyor mu basında? Olmayan bir haberi yazar gazete büyük puntolarla. Ardından kişi gider tekzip şu kadar puntoyla o yazı geçer. Akılda ne kalır? Trump'ın söyledikleri kalır. Tayvan konuşulmayacak.
0: Serkan, şu drone görüntüsü hazır mı? Trump'ın üzerinde kuş drone görüntüsü.
1: Bu
0: peki
1: arada,
0: tamam gelince.
1: Şunu bilsin. Japonya, Güney Kore, Tayvan, Filipinler, Endonezya diye aşağı giden Malakka, Malezya. Hı. Burada bayağı ABD hakim zaten.
2: Buna da Levent ABD hilali diyebilir miyiz?
1: Ama yapmadılar mı?
2: Ya öyle zaten.
1: Sovyetler Birliği'nin kontenini...
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Pasifik düzeni evet. Bu işte.
5: Ama orada askeri manada...
0: Hocam
5: doğru
0: siz de böyle alayım, hazır harita açıldı.
5: Tamam. Şimdi orada askeri manada dediğiniz ülkeler bir eksen oluşturuyor. Hani çevreleme politikası olarak, ama ekonomik manada Çin'le entegrasyon daha yüksek.
1: Tabii kesin.
5: Yani
1: kesin.
5: Dolayısıyla burada bir denklem kurulmuş ikili olarak.
0: Peki siz bu Tayvan'a ne diyorsunuz hocam? Tayvan işine ne diyorsunuz o analize?
5: Bana mı soruyorsunuz?
0: Evet evet. Ha.
5: Ya şimdi Tayvan konusunu tabii ki Trump gündeme getirmek isteyecektir. Çünkü Tayvan'ı manipüle etmek suretiyle belki pazarlık konusu olarak başka konuları gündeme getirecek. Mesela Tayvan'la ilişkilerini tamamen kesmiş değil. 66 adet bize satmadıkları F-16 Viper'ları sattılar Tayvan'a. Tayvan'a silah yardımı yapıyor ABD. Hı hı. Ve burada Tayvan'ın olduğu şu boğaz çok önemli. Bu boğazın kullanımı, buradaki herhangi bir şekilde Çin askeri varlığını sınırlayıcı, Çin donanmasına böyle tıkaç olacak şekildeki Tayvan'ın oradaki bulunması ABD açısından çok değerli. Çünkü bir ön cephe gibi görmek lazım. Çin'in yapacağı herhangi bir askeri harekat Tayvan'a yönelik olarak diğer ülkeler içinde hem bir sinyal olacak hem de diğer ülkelerin ABD'nin yanında yer almasını sağlayacak.
1: Asya çünkü, NATO'su diye inşa etmiyorlar evet, mı aslında bunu?
5: Evet, yani şimdi bu uzak doğuda mesela Japonya'yı serbest bıraktı biliyorsunuz ABD. Artık silahlanabilirsin dedi. Bu Çin'i acayip rahatsız etmeye başladı. Çünkü Japonya demek Çin'i işgal eden ülke demek. Bu aynı zamanda Güney Kore için de tabii ki geçerli. Yani Japonya Güney Kore'yi de zamanında uzun yıllar işgal etmiş. Yani bunların tarihi hatıralarında bu ülkeler düşman olarak betimleniyor.
1: Ya bu arada şimdi, soykırımdan yargılandı.
5: Tabii.
1: Japonlar. Yani Tokyo mahkemelerinde Japonya Çin'in Mançurya bölgesini işgalden yargılandı. Kore işgalinden yargılandı. Tıpkı Almanya gibi. Ve şimdi Almanya silahlanıyor.
5: Tabii.
1: Japonya silahlanıyor.
5: İkisi de silahlanmak durumunda. Yani bunlar silahlanırken özellikle şimdi Rusya'ya karşı nasıl bir NATO kurdularsa uzak doğuda da bir gevşek bağlantılarla NATO kuruluyor. Yani o Quad sistemi bunun bir parçası. 2021 yılında kurulan şey vardı. Avustralya, İngiltere ve ABD arasındaki AUKUS sistemi. Yani burada mecburen bir yapılanma olacak. Çin'i çevrelemek zorundalar. Çin deniz ülkesi değil askeri manada baktığımızda. Ticari olarak da aslında ABD'nin şu anda kurguladığı sistem üzerinden hareket ediyor. Mesela belki Trump şunu gündeme getirebilir. Ya sen Hürmüz Boğazı ile ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. İran şimdi oraya kendisi Hürmüz Boğazı'nda bir sistem kurarsa bunu gören diğer ülkeler de örneğin Malaka Boğazı'nda
1: Yemen'de.
5: Onlar da bir sistem kurmaya başlarsa yine Yemen'de, Süveyş Kanalı'nda, Cebeli Tarık'ta veya Panama'da o zaman senin bütün ticaretin aksayacak. Sen gel benimle beraber hareket et ki ben tamam askeri manada donanmamla dünyanın her tarafında sana ticari alanda açıklık sağlıyorum ama sen de bunun bir yerinden tutman gerekiyor artık. Yani bedava hizmet yok demeye başlayabilir Trump. Yani nasıl Avrupalılara söylüyorsa çünkü gerçekten bu işin bir maliyeti var. Yani ABD'ye biz şimdi bir anlamda kızıyoruz ama dünyadaki hegemon sistemin istikrar üreten bir tarafı var. Özellikle denizlerde yani 1945 sonrasında İngilizlerin bıraktığı boşluğu ABD doldurdu. Şimdi ABD bu boşluğu doldurmak niyetinde değil. Biz biraz tabii ABD ile Çin arasındaki bir çatışmadan söz etsek de Çin dünyada denizlere hakim olmak konusunda bir kendini evremezse, o yöne bir kuvvetli yöneliş sağlayamazsa, yani denizci bir ulus haline dönemezse,
1: yok.
5: Çin'in dünyadaki İstiyor. Hakimiyeti mümkün değil. Yani bu savaşa da girmez. Ve Çin zaten şu anda Japonya ile Almanya'nın 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları hatalar yapmak istemiyor. Yani hazır olmadan herhangi bir savaşa girmez. Çin'in ABD gibi bir ülkeyle savaşa girebilmesi için epey bir zamana ihtiyacı var.
0: Yani bu yüzden sakin ve akıllıca adım
5: kesinlikle
0: atıyor.
5: Kesinlikle hiçbir şey ses çıkarmaz.
1: Ya, ara ara söylüyoruz ya. Çin sahip olduğu ekonomik güçle ve siyasi istikrarla hani bir bodybuilding sporuyla uğraşan bir sporcuya benziyor güç. Ama hiç yumruğunu görmedik. Amerika ise hantal ama pataküte o yumrukla
5: her tarafa giriyor.
1: Saldırabiliyor.
5: Evet.
1: Çin şu anda onu denemez.
2: Hemen Çin ne kadar en son ne zaman savaştı?
1: 45.
5: Kendisiyle savaştı.
1: 45.
2: Yani o da bitti iç mi? Savaş.
1: Hayır şöyle 45'te 2. Dünya Savaşı bitti. Kendi içine 49.
2: Ama 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar Mançurya'yı işgal tabii ediyorlar. Değil mi?
1: Sonra oraya Çin boşaltıyor
5: yani orayı. Başka bir ülkeyle savaşmadı. Yani savaşma. Japonlara karşı savaşan bir gücü de yok.
2: Belki çok daha uzun zamandır savaşmıyor Çin.
1: Yani Çin açısından
0: 80 yıl.
1: 80 yıl Çin'in askeri anlamda başka bir devletle savaşmadığı bir dönemden bahsediyoruz.
5: Tabii. Bir de ondan böyle önce de bir 100 yıl utanç yüzyılı var. Yani Batı'nın işgali altında kalan bir Çin'den bahsediyoruz. Batı'nın içerisine Japonya'yı da koyabiliriz. Yani Çin'in için o utanç yüzyılını aşması gerekiyor. Çin kendisini dünyanın merkezi olarak gören bir ülke. Yani dünya demek Çin için yani Çin Pekin demek. Çin demek.
1: Çin'de haritalar böyle, böyle bu arada. Çin'deki yani, haritaları Çin sonra dünya.
5: Evet.
1: Yani İngiliz Greenwich sistemini kullanan bir ülkeden bahsetmiyoruz.
5: Tabii. Yani öyle bir ülkenin şimdi tüm dünyayı hani biz öneriyoruz ya ABD mantığına geçmesi gerçekten çok zor veya İngiliz mantığına. Yani İngilizler ufacık bir adadan tüm dünyayı yönetebilecek bir mekanizmaya geçmişler sanayi devrimiyle beraber. Şimdi İngilizlere göre çok daha yüksek bir sanayi devrimini gerçekleştiren Çin denizlerde o anlayışa sahip olmadığı
0: kabiliyet
5: için
0: kabiliyet yok yani.
5: O kabiliyet hayır çok fazla gemi üretiyor. Şu an üretiyor. Ama bu ürettiklerini acaba sadece savunmak için mi yoksa dış dünyaya açılmak için mi? Yani Pasifik'te herhangi bir adayı işgal etmesi gerekiyor. Yani havaya gidip Çin'in alması gerekiyor. O zaman deriz ki Çin Pasifik'te bir şeyler yapmaya başladı. ABD'ye doğru geliyor. Yani onlar olmadan savaş mamaş olmaz.
1: Büyük şu anda savaş. Çin'den yana acaba Çin savaşır ve bu tek kutuplu dünya düzeni sona erer mi?
5: Evet.
1: Hegemonik istikrar biter mi? ABD emperyalizmi sona erer mi diye düşünen ve umut edenler varsa
5: evet.
1: Epey bekleyecekler. Öyle bir dünya savaşı mevzubahis
2: değil. Arkadaşlar bunu biz Gazze Savaşı'nda bile görmedik mi? Yani Gazze'de çocuklar katledilirken mesela Çin'den biz ABD ve İsrail'e karşı anlamlı bir itiraz gördük mü? Görmedik. Venezuela'da devlet başkanı yatağından alınırken Çin
1: kınadı.
2: Bir tepki ortaya koydu mu? Koymadı. İran Savaşı'nda evet Çin komutanım da...
0: olmadı.
2: Siz de söylüyorsunuz. Guardian da Netanyahu da söylüyor. Bazı destekler verdi diyor. Ama bu Amerika'yı durduruyor mu?
1: Hayır.
2: Durdurmuyor. O zaman Çin bize anlatılanın tersine başka bir yol haritasına sahip bir ülke.
1: O yüzden
2: ya da henüz ABD'nin karşısına çıkacak kadar kendisini güçlü hissetmiyor.
1: İhtiyacı yok.
5: Şu anda çıkmasına gerek yok. ABD'nin sunduğu mevcut küresel sistem Çin'in işine yarıyor.
2: O zaman tamam komutanım yani biz Çin'i ABD'nin rakibi,
5: yok,
2: bugünkü ya da
5: değil,
2: olası rakibi
5: tüm dünya,
2: görerek yani hata yapmış olmaz mıyız?
5: Her zaman için dünyada bir tane kral vardır. Yani bu şeydir. Yani güçlü ülkelerin temel felsefesi. Yani İngilizler varken Fransızlara, İspanyollara izin vermedi. Sonra Almanlar çıkınca onlara da izin vermedi. ABD kendi çocukları gibi. Sonra ABD çıktı. 1956'da mesela Süveyş kanalına Fransa ve İngiltere ortaklaşa müdahale edeceklerdi. ABD dur dedi. Dünyanın tek kralı benim dedi. Buna izin vermiyorum. Sizin o döneminiz bitti dedi. Şimdi Çin herhangi bir şey yapsa ABD yine ona dur der. Ama Çin ABD'ye dur demez.
0: Serkan verseniz de seninle konuştuğumuz bu arkayı sana zahmet. Mesela o ona dur der, o ona dur demez. Zafer Şahin'in üstüne basa basa söylediği o Tayvan meselesini bir geçelim öyle bir şey olmaz dediği. Biraz önceki rakamı söyledim ya 6.5 muydu neydi dedim. Şimdi gelecek Barko'da detaylar.
1: ABD'nin Tayvan'a askeri yardım mı?
0: Evet.
2: Ya o gelmeden hazır geldi. Levent Hoca da buradayken, komutanım da buradayken. Ya bugün Panama kanalının kontrolü kimde şu anda?
1: ABD aldı.
2: ABD'de.
5: Çin'deydi aldı. Hayır.
2: Süveyş Çin. Kimde? Süveyş. Yine ABD'nin
5: Mısır.
2: Elinde.
5: Mısır.
2: Mısır ABD'nin elinde. Hürmüz'e de bu adamlar geliyor mu? Geliyor. Yani dünyanın ticaret ve enerji koridoru olarak gösterdiğimiz bütün kritik geçiş noktaları Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Yani
5: burada söylüyoruz zaten.
2: Burada yani komutanım Çin işte yükseliyor. Yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası.
1: Çin tabii yükseliyor ama ABD ile rekabet içinde biz savaşacak kadar değil. İşte o jeolojistik hegemonya onu kuruyor.
2: Evet.
1: Sovyetler bile çevrelenmişti. Yeşil kuşak da bunun içindeydi.
5: Tabii.
1: Sovyetler bile yıkıldı. Ama ABD'nin bugün Çin'i yıkmak diye bir kaygısı yok. Arabasını Çin'e ürettiriyor.
2: Evet.
1: Telefonunu Çin'e ürettiriyor.
5: Tabii.
1: Bilgisayarın tabletini Çin'e ürettiriyor.
2: Reklam olmasın meşhur spor ayakkabısını bile orada
1: ona ürettiriyor. Tişörtünü ona Bangladeş ürettiriyor.
5: Ama Levent Hocam şimdi bakın bu trend de değişiyor.
1: İşçinin 1 dolar bile alamadığı pazardan niye vazgeçsin?
5: Şimdi insana dayalı üretim gittikçe azalacak. Zaten dünyadaki nüfus da pik yapıyor, azalmaya başlayacak. Dolayısıyla daha çok makinelerle, insanların ömrü uzayacak, daha az evde çalışacak. Yani böyle bir pembe tablo çizelim. Yani o İngiliz sanayi devriminde 16 saat, 18 saat çalışan insandan biz şimdi, bir de 7 günden. Yani bu Tayvan biraz öyle bir ülke, o da geri adım atıyor. Şimdiki gidişat nedir? İnsanlar olabildiğince az çalışsın. Yani haftada 3 gün kadar. Ve muhtemelen işte 8'er saat bile değil. Yani daha insancıl bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Bu basın mensuplarından bahsedilmiyor burada.
5: Basın mensupları hariç.
0: Biz hariç.
5: Dolayısıyla Çin gibi ülkelerin ucuz emeğe dayalı sistemi uzun vadede çalışmaz. Çin de bunun farkında. Hindistan zaten şu anda mesela Bangladeş yani bütün herkes ona ürettiriyor değil mi şeylerini, tekstil ürünlerini. Bizim gibi ülkelere zarar. Niye? Ya biz ne güzel üretiyorduk. Ucuz üretim başka yere kayınca herkese etkiliyor ama uzun vadede baktığımızda makinelere ürettiren, robotlara ürettiren bir mekanizma atlayıp robotlar savaşacak. Yani insanlar da savaşmayacak.
1: O yüzden nadir elementler çok önemli. Nitelikli üretim madde çok. O yüzden bizim savunma sanayi çok önemli.
0: Madem biz çalışmaya devam edeceğiz, hocalarımı ve komutanımı yerlerine davet etmek isterim. Ben çalışmaya devam değil mi Ekrem abi? Evet. Madem öyle, dünyadaki bu gelişmelerden de payımızı alamadığımıza
1: oradan
0: göre.
1: Oradan da olmadı.
0: O da olmadı. Şöyle bir görüntü var hazırmış. Trump artık bu evreye geldik. Bunu biraz böyle detaylı açalım. Gördünüz mü? Konuşurken bakıyor gökyüzüne. Diyor ki bir an drone zannettim diyor, kuşmuş evet. diyor. Çünkü artık böyle üretiyorlar bunları diyor. Bir korku anı ve

0: Tuğba, birlikte bir izleyelim.
1: I won a lot of races with that song. Uh-oh. I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard.
0: Muhtemelen çok yıkıcı olabiliyor.
2: Ya aslında şunu söylüyor, komutanımın yanında haddimi aşmak istemem. Dünyada savaş konseptinin değiştiğini ABD başkanı, artık diyor kuş gibi drone yapıyorlar diyor.
0: Tepemde bir anda
2: bu,
0: diyor.
2: Özellikle sosyal medyada bu Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin birçok görüntü yayınlanıyor. Ya drone geldiğinde Rus askeri de Ukrayna askeri de ölüyor.
3: Tabii.
2: Ya kaçamıyor o kadar, yani insan izlemekten kendini alamıyor mu? Bir taraftan da çok acı. Yani hani silah icat edildi, mertlik bozuldu derler. Tabii. Ya drone icat edildi, savaş evet. konsepti değişmiş.
0: Bütün o suikastlar düzenlenirken işte gördük.
2: Hayır, ben şeyi merak İran'da. Ediyorum, komutanımı uzattım her zamanki gibi. Yani o drondan kaçış yok mu komutanım? Asker kaçamıyor çünkü. Yani nereye gitse peşinde o.
3: Dronları önleyecek sistemler var. Elektronik karıştırmadan tutun. Onlar işte çeşitli klasik silahlara kadar, patlayıcı sistemlere kadar, lazer ışınlarına kadar bir sürü şey var ama sizin söylediğiniz biraz daha artık öyle bir noktaya doğru gidiyor ki biyometrik datasını alınıyor. Mesela şuraya bir ufak drone girdiği zaman ona deniyor ki, hadi kendime örnek vereyim. Sadece Hüseyin Fazla bilgisi veriyor ona. Hüseyin Fazla'yı bul, onu yok et diyor.
2: Bu kamikaze drone dediklerimiz.
3: Yok, kamikaze drone o bir şey de. O şu anda savaşanlar. Ama daha ileride suikast droneları gibi düşünün. Yani insanların biyometrik dataları verilmek suretiyle o drone gidecek, onu bulacak, yok edecek. Yani bu çok tehlikeli bir gidişat. Evet. Normal savaşın
4: bu
3: dışındaki bir olay.
4: Bu bilim kurgu filmi gibi yani.
3: Bilim kurgu değil,
2: şu
3: gerçek.
2: Şu an bunlar bu, var bu ama
3: var,
2: değil mi?
3: Tabii var var.
2: Şu an var.
3: Evet.
0: Kullanıldı işte suikastlarda.
2: Ya mesela burada deseler ki gel sen bu stüdyodan birini halledeceksin.
3: Evet.
2: İşte geldi onu.
3: Tabii arayacak, bulacak.
4: Hüseyin komutanım kendinden örnek vermiş.
3: Hayır, bir de uçmasına da gerek yok. Yani normal karada giden versiyon var, fare gibi. Yani çeşitli bunların versiyonları mantık
0: karada
3: aynı.
0: Da gideni var.
3: Tabii.
0: Karada gideni de varmış.
2: Bizde var mı komutanım bu?
3: Yani şimdi biraz önce Netanyahu dedi ya.
4: Yani Baykar mesela.
2: nerede susmam gerektiğini biliyorum diyorsunuz.
3: Evet, aynen.
0: Ben hedef gösterildim ama. Peki Trump kaç tane suikasta uğradı, bu tepkileri vermesi normal herhalde değil mi?
4: Değil mi? Sadece Trump değil. Amerikan konuşmuştuk. Başkanlık tarihinin 10 başkanından biri suikaste öldürülmüş. %10. Bu bayağı yüksek bir yüzde bu arada, şaka evet, değil.
3: Gerçekten.
4: Dolayısıyla Trump da 4 defa suikaste uğradı. Teğet geçti. Yanından geçti.
0: Ve pek kendini güvende de hissetmiyor Amerika'da. Bunu da dile getiriyor.
4: Biraz da tabii dalga da geçiyor, alaya da vuruyor ama şey,
0: ama verdiği mesaj da önemli. Artık böyle tehlikeli bunlar son zamanlarda diye. Birkaç yorum yapılmış, ben çok üstünde durmadım ama yine sormuş olayım. İşte İsrail'in son dönemde gerçekleştirdiği o suikastlar üzerinden işte bunlar artık böyle kullanılıyor gibi bir propaganda yaptığı, yine İsrail'in yanında olduğu vurgusu yapılmış. Biraz zorlama bir yorum gibi geldi bana ama bilmiyorum ne düşünürsün.
4: İsrail'in maalesef böyle bir teknolojisi olduğunu Lübnan'da da gördük, İran'da da gördük ve alçakça katlettikleri Gazze ve Batı Şeria'da da gördük. Bizim drone üretimimiz barış amacıyla, caydırıcılık amacıyla, savunma amacıyla. Ama İsrail bunu tamamen saldırı amacıyla, savaş suçu işlemek amacıyla kullanıyor. Belki de Trump İsrail'e olumsuz bir göndermede bulunmuş da olabilir. İsrail'in ne kadar haince saldırdığını, savunmasız insanları nasıl haince yakaladığını söylemiş de olabilir. Trump çünkü her zaman İsrail'i öven cümleler etmeye de biliyor. Zaman zaman o inlemeyi de yapabiliyor.
0: Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmış. Çin'le Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine gümrük vergisi uygulanmaması konusunda anlaştık.
3: Zaten anlaşmalar lazım. Mantıklı olan o.
5: İran bu çizgiye gelecek mi? Problem o.
3: İşte zaten İran'ın bu çizgiye gelmesi için Trump şey edecek ki, baskı yapacak. Çünkü küresel sistemi aslında İran bozuyor. Bakın şimdi biz tabii ki hani İran'la ABD İsrail çatışırken ister istemez duygusal olarak İran'ı tutuyoruz ama İran'ın normlar olarak bakarsak, değil mi, uluslararası hukuk açısından bakarsak İran'ın orada kurmaya çalıştığı sistem kendi çıkarına olabilir ama dünyadaki mevcut sistemi bozuyor.
5: Hüseyin Bey, burada yani hiç bak, aylardan beri bu konuyu konuşuyoruz. Hürmüz de bir dakika, Hürmüz'ün bir tarafı İran, öbür tarafı Umman.
3: Bir de Birleşik Arap Emirlikleri de var bir kısmında.
5: Efendim?
3: Birleşik Arap Emirlikleri de var.
5: Tamam, yani evet. O biraz daha iç tarafta ama evet. Uç nokta.

0: Ömrümüzün doğru. Diğer tarafı uç noktası Umman. Hiç gündeme gelmiyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla İran'ın bu söylediğiniz gibi tamam kendine yakın alanlardan geçiş daha rahat ama yani burada uluslararası açıdan vergi alacağım işte para alacağım falan demesi bir anlamda mantıklı. Fakat önceden böyleydi, bu kadar gürültü niye çıktı o zaman?
1: Hayır, önceden böyle para alınmıyordu.
0: İşte onu şu.
1: Evet. Ama şimdi işte burada özellikle ABD'nin uyguladığı yaptırımlar, bu deniz ablukası daha sonradan geldi ama ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ve yaptığı saldırılar İran'ı acıtıyor tabii ki. İran ne yapacak? Gidip ABD'nin askeri varlıklarını vurmakla beraber o körfez ülkeleri ABD ile işbirliği halinde olduğu için orada cezalandırma mekanizmasını kullanıyor. Hala da o yönde. Yani evet. Eğer diyor ABD ile işbirliği halinde olursanız beni mahveden bu Amerikalılara karşı ben de sizi, belki ABD gücüm yetmez ama size yeter diyor. Şimdi bu 1945'te Roosevelt ölmeden önce İbn-i Suud'la yaptığı bir anlaşmaya dayalı bir sistem var. Yani ben diyor bu petrol konusunda ABD sen bana ver diyor. Yani öncelikli olarak benim hakkım olsun diyor. Bunun karşılığında ben de sana güvenlik vereyim diyor. Kimse sana dokunamasın diyor. Bakın bu 1945.
2: 80 yıldır devam ediyor.
1: Evet, 80 yıldır devam eden ve Suudi Arabistan'ın varlığındaki en büyük şey yani petrol açısından bakarsak bu Roosevelt'in verdiği garanti. O garanti evet, hala devam ediyor ama bu savaş o garantiyi çöpe attı. Yani şu anda o garanti yok. Suudi Arabistan'la beraber tabii körfez ülkelerini bir bütün olarak düşünmek lazım. Çünkü Suudi Arabistan demek oradaki körfez ülkelerinin abisi pozisyonda. Politikaları Suudi Arabistan ABD ile birlikte belirliyor. Şimdi bu 1973'teki kırılma, OPEC falan işin başka boyutu veya işte Rusya-Ukrayna savaşında Rusların beklentileri doğrultusunda petrol politikalarında biraz Çin'in de telkiniyle Suudi Arabistan fiyatları arttırdı.
3: Yani ama Rusya'nın mesela lehine olacak şekilde. Ama gitmeden demiş ki mesela Amerikalıların mali durumu sizi bir anlaşma yapmaya ne ölçüde motive ediyor diye soruyorlar Trump'a.
1: Evet.
3: Trump da diyor ki zerre kadar bile değil. Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum.
4: Ben Suudi Arabistan nasıl demişken var? Biraz karamsar bir haber ama evet. Bak şunu okumak istiyorum. Şimdi bu Suudilerin Aramco'su var biliyorsun.
3: Hı.
4: Büyük bir şirket. Bunun CEO'su Amin Nasser. Bu dün bir açıklama yaptı. Beni açıkçası çok korkuttu. Şunu söylüyor. Diyor ki mevcut duruma ilişkin. Dünyanın bugüne kadar yaşadığı en büyük enerji tedarik şokunu yaşıyoruz diyor. Hmm, bak bugüne evet. kadar yaşanılan en büyük enerji tedarik şoku. Dünya son 2 ayda yani İran-İsrail-ABD savaşından sonra yaklaşık 1 milyar varil petrol tedarikini kaybetti. Piyasalar her hafta yaklaşık 100 milyon varil kaybediyor. Asıl can alıcı yere geliyorum. Taşıma rotaları hemen yeniden açılsa bile piyasanın yeniden dengelenmesi aylar alır. Eğer aksaklıklar Haziran ortasına kadar sürerse bu küresel tarihin en büyük krizine dönüşecek diyor. Ya bu korkunç bir tablo. 1973 petrol krizine örnek verdi ya komutanım. Evet. Yani Aramco'nun CEO'suna göre tablo. Ondan daha büyük bir kriz kapıda. Bu sorun çözülmezse. Yani o yüzden bu Trump-Xi görüşmesinde mümkünse bu sorun çözülürse hepimiz için çok iyi olacak.
3: Peki o sorun çözülmeden önce acil petrol rezervini Trump Amerika çıkarmaya başladı. Türkiye'ye gelecek mesela.
4: Ya bu haber çok ilginç. Bugün Kerem attı bunu, gördüm ben de. Enteresan.
3: Yani
4: ya
3: bunu ne diyorsunuz?
1: Mart ayında alınan bir karar oldu.
3: Texas'tan yüklenecek 680 bin varil ham petrol Mayıs ortasında Ali Ağa Limanı'na ulaşacak.
1: Evet.
3: Bu Hürmüz krizi sonrası Akdeniz'e yapılan ilk stratejik sevkiyat kaldı ki az önce yapılan açıklamayı okudu Zafer Şahin. Bu zaten uzmanlar tarafından şöyle söylendi. Hürmüz'deki bütün gemilerin şu an açılsa, geçişi tamamlansa bu bir süreç. Geçiş tamamlandıktan sonra elde kalan petrol, kuyudan çıkarılamayan petrol hesaplaması yapılsa bu başka bir süreç. Yakıt krizi konuşuluyor. Avrupa'da şimdi elektrik krizi
0: konuşuluyor.
3: Evet işte elektrik krizi konuşuluyor.
4: Lufthansa biliyorsun birçok uçuşu iptal etti
3: mesela,
4: daha şimdiden.
3: Evet. Ayrı bir kriz o. Bunlar rayına yerine oturması için senelerden fazla geçmesi gerekiyor.
4: Bir de bu savaş başladığında herkesin öngörüsü 4-6 haftada biteceği yönündeydi.
3: Olmadı.
1: Hayır, o Trump'ın öngörüsüydü.
2: Trump söyledi.
4: Bizde de yani beklenti o yönde.
3: Trump'ın daha da erkendi. Evet. Zafer Şahin doğru. Dünyada da denildi ki bu kadar sürecek ve geçecek, bitecek yani.
2: Rusya-Ukrayna savaşında da 4 ila 6 hafta dendi. 4 yıl oldu. Bu 4 yıl olamaz. 4 yıl olamaz bu. 1929 dünyanın en büyük iktisadi krizi. Ekonomik buhran, 2. Dünya Savaşı çıktı. O bakımdan zaman zaman buna benzeyen teoriler üretiliyor. Irkçılık vardı, var.
1: Yükselişe geçti.
2: Hükümetler zayıflamıştı, zayıfladı. Milletler Cemiyeti çöküyordu, BM çöküyor. Petrol krizi olmuştu, petrol krizi var. Ve bazı devletler revizyon istiyordu. Yine bazı devletler revizyon istiyor. Aslında baktığımızda teorik olarak
1: silahlanma yarışı uyumlu başlamıştı, yine başladı.
3: Evet.
2: Almanya'nın silahlanması vardı, şimdi silahlanma var. Teorik olarak tam 2. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemle örtüşüyor. Ama 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Çünkü birileri, akıllı birileri dur diyecek bu işe. Ama ABD'nin dayattığı barışa İran evet demek durumunda bırakılacak.
3: Ama öyle diyorsunuz, ABD'nin dayattığı bazı şeyler şimdi hayata geçmiş mi oluyor o zaman? Amerika kendi petrolünü dünya piyasasına sürmeye başladı Ay, bile. Tamam. O zaman bu açıklama.
1: Hayır, bu başka bir şey ama.
3: Öyle mi?
1: Tabii tabii.
3: Nedir o zaman, bunun detayını
1: şimdi
3: öğrenelim.
1: Şimdi o 1973 yılındaki krizden sonra ya deniyor ki o işte içerisinde bu petrol fiyatları böyle arttı gidiyor. Dünyadaki hem ekonomik sistemi hem de enerji güvenliğini tehlikeye atan bir şey gelişti. Biz bir araya gelelim, buna yönelik önceden bir depolama mekanizması kuralım. Bir yani kendimizi böyle bir kriz ortaya çıktığında belirli süre idare edelim deniyor. Dolayısıyla her üye ülkeden, Türkiye'de kurucu ülkelerden, hatta şu anda şey var işte, bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında bir Türk var. Yani yönetici Birol, olarak Fatih Birol. Şimdi burada ülkelerin ithal ettikleri petrolün yani 3 aylık bölümüne, yıllık bazda baktığımızda 3 aylık kadarını, yani 90 günlük bir depolama yapması isteniyor.
2: Ve bu zorunlu.
1: Olası şoklara karşı ülkeler daha hazır hale gelecek ve Trump diyecek ki ya siz de yani çok yüksek sizinki, dünya şu anda sıkıntı yaşıyor. Siz de 400 milyon varili serbest bırakırsanız bak biz de bıraktık bayağı diye. Dolayısıyla buradan bir şey olabilir. Dünyadaki petrol fiyatları, en azından petrolle ilgili yaz dönemindeki sıkışıklık aşağıya çekilebilir. O stratejik rezervler kullanıldığı takdirde siyasi olarak da yine Çin devreye girerse belki İran ikna edilebilir. Veya İran'a karşı ABD zor kullanabilir, o başka bir seçenek.
3: İran ikna edilebilecek mi? Daha gitmeden önce yine bir tehditte bulundu. Dedi ki doğru olanı ya yapacaklar ya da biz bu işi bitiririz artık. Benim sabrım kalmadı dedi. Sonrasında açıklama yapıyor. 3 hafta sonra bitiririm belki diyor ama yine öyle bir açıklama da yapabilir. Bu tamam, Çin'le mesele böyle. İran ne yapacak? İran bu duruşu sürdürecek midir? Nereye varacak bu iş?
1: Yani İran'ı ABD istese Hürmüz Boğazı'nı elinden alır. Yani bunu yapabilecek ABD'deki teknolojik, hani askeri manada teknolojik yeterlilik fazlasıyla var.
2: Ama İran'ın binlerce Amerikan askeri ölebilir.
1: Ha, Amerikan askerlerinin...
3: Bunu göze alır mı Amerika?
2: Zor.
1: İşte alır mı almaz mı bilmiyoruz. Yani ABD zaten

0: Kanada, Avustralya.
1: Hayır dediler.
0: İşte onlara, yani bu Trump'ın izlediği biraz hakaretvari bir politika var. Yani kullandığı kelimeler gerçekten diğer ülkelerin kabul edebileceği şekilde değil. Ya senin en dibindeki Kanada'yı niye sen kendine düşman ediliyorsun? Bütün girdiğin savaşlarda seninle beraber
2: Trump
0: gibi.
2: Trump böyle hocam ilerledi, böyle başladı. Peki saha böyle derken konjonktör ne diyor? Ne olacak? Yani İran, bölge ülkeleri, bu denklemi de konuşuyoruz. NATO, Amerika, bu ne kadar sürdürülebilir Johnson, az önceki açıklama?
3: Yani ben mesela bazı yorumları takip ediyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben bu savaşta İran'ın mağdur olduğuna inanıyorum. İnşallah benim dediğim gibi olmaz ama. Yani İran'ın ben ne kadar hırpalandığını bilmediğimizi düşünüyorum. Belki de Amerika Birleşik Devletleri savaşın ilk aşamasında yapmak istediğini yaptı. Yani İran'ın süngüsünü biraz düşürdü gibi. Bir de şu var, şimdi diyorlar ki ya Trump bataklığa saplandı. Hadi öyle olsun. Peki eğer mevcut durum devam edecekse o coğrafyada, Amerika dönüp bundan sonra yıllardır güvenlik sattığı Körfez'e ne anlatacak? Suudi Arabistan'a, Katar'a, öyle değil mi komutanım?
0: Tabii, bütün dengeler değişti şu anda.
3: Yani o zaman tablo bize şunu gösteriyor. Bu Amerika buradaki düzeni değiştirecek. Evet. Bu düzeni değiştirmeden, Hürmüz'ün düzenini değiştirmeden buradan çekip falan gitmez. Yok. Az önce o Panama, Süveyş kanalı örneğini ondan verdim. Evet, yeni bir düzen oturtuluyor. Dünya düzeni oturtuluyor. Adam burada diyor ki kritik ticaret ve enerji yollarında ben söz sahibi olacağım diyor. Bu savaş aslında o savaş. Ya ben o yüzden Hürmüz meselesi, Hürmüz'de bir çatışma mı, bir Hürmüz savaşı mı olur? Bence o ihtimal çok kuvvetli. Amerika orada istediğini elde edene kadar vazgeçmeyecektir.
2: Bu uranyum meselesine de döndü. Dedi ki uranyumu çıkarmak için yardım edin dediler bana. Onlarda o teknoloji yok da dedi. En son açıklamada onu söyledi.
1: O ilk bombalamalardan sonra ve 12 gün savaşından sonra zenginleştirilmiş uranyum bir miktar dağılmış vaziyette. Artık bu herhalde herkesin kabul ettiği bir noktaya geldi. Tek tek tespit edebilecek teknoloji de İran'ın elinde yok. ABD'li yetkilileri İran gelin de buyurun demiyor. Pakistan devreye girmek istiyor. Biz yerlerini tespit edip ülke dışına çıkmasını sağlayalım diye. Ama son dönemde konuşulanlar epey bir mesafe alındığına dair. Uranyumun İran'dan çıkarılması hangi güvenli ülkeye verilecek? Orada Rusya devrede olacak.
2: Ne oldu hocam biliyor musunuz?
1: Gayet iyi biliyorum.
2: Buyurun o zaman.
1: Tam bu kritik noktada uzun bir ara vereceğiz. Bizim için bir hafta, sizin için 10 saat.
2: Onu da hesapladınız, süper. Yayının sonuna geldik.
3: Konuklara da yani bu kadar baskı.
2: Kapanışlar ve reklamlar Levent Hocam da. Size de daha sonra bir iletimiz olur elbet.
3: Kabul etmem öyle dayatmaları.
2: Dayatma değiliz ya, burada birlikte.
1: Gönüllülük esas, ben de aynı kere.
2: Çok teşekkür ediyorum, görüyorsunuz biz hep tartışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, sağ olunuz. Levent Hocam'ın söylediği gibi iyi bir gece diliyorum. Ama sabah 9'da tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İETT otobüsü alev alev yandı. Korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler Sarıyer Bahçeköy'de kayda geçti. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmından önce duman, sonra da alevler yükseldi. Sürücü hemen aracı terk etti. Neyse ki içinde yolcu yoktu. Zaman zaman otobüsten patlama sesleri de yükseldi. Bölgenin ormanlık olması korkuyu iyice arttırdı.
7: Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı ve otobüs artık kullanılamaz hale geldi. Olayda ise yaralı bulunmuyor.
6: Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak alev topuna dönen İETT otobüsünden geriye hurda yığını kaldı.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etti.

0: kaçmaya çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
1: Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun sen?
2: Abim iyi akşamlar. Abi ben taksiciyim de bir tane şahıs beni var gasp etti. Hani paramı alamadı ama hani bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
0: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'in haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aslında en son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
5: 550 lira.
4: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
5: 540 olsun size.
0: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
4: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sinir.
5: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
4: 500 yapalım. Düz ve
5: yapamayız.
4: Yapalım.
5: Kurtarmaz.
4: İzleyicilerimiz gelecek.
5: 530.
4: 500. Ben kurtarmaz. İyi bir pazarlık yaparım ama.
5: Onu da kurtarmaz, etme ya.
4: 500.
0: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
5: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
6: 450 ile 400 arası değişiyor. Kilosu.
4: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
6: Abi oluruz. Pazarlık memurlar efendim. Öyle şey mi olur gelişirdik? Yani illaki.
7: Kilosu 550, 520. O dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
4: Bilal abi gel pazarlığı senle devam ettir. Mal senin değil mi abi?
6: Değil değil.
4: Abi o zaman biz böyle devam edelim. Evet, devam. Biz bunu 500 yapalım.
5: Kurtarmaz, kurtarmaz. Kırmam. Kırmam yani.
4: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz. Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
5: Evet, aynen.
4: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
5: 1 ton 200 kilo.
4: Büyükbaş. İsmi aynen. De aslan bu arada.
5: Aslan.
4: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
0: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
8: Türkçe uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesi.

0: gerekmektedir.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen 749. Türk Dil Bayramı programında konuştu.
0: Dilimiz milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesile aktaran benzersiz bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır.
1: Ersoy özellikle gençler arasında yaygınlaşan bozuk dil kullanımına dikkat çekti, bir de çağrıda bulundu.
0: Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlar da dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yeni temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikesinin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir. Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olur.
2: Öğrencileri başarıya götürecek olan ve öğrencilere kendilerini keşfettirecek olan asıl şey eğitimin süresi değil, eğitimin niteliği ve acaba o eğitimin modeli öğrencilerdeki asıl böyle enerjiyi ortaya ve açığa çıkartabiliyor mu? Bunu araştırmalıyız.
1: Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara neden olan iddiaları net bir dille yalanladı. Bakan Tekin, eğitim politikalarının salt hıza değil, verimlilik ve esnek modellere dayandığına dikkat çekti. Bakanlığın temel hedefinin öğrencileri erken mezun etmek değil, kapasitelerine uygun nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Hız vurgusu, öğrencinin kapasitesine uygun ilerlemesine imkan tanıyan sistem verimliliği olarak değerlendirilmeli dedi. Türkiye yüzyılı marif modeliyle tek tip eğitim anlayışından uzaklaşıldığını belirten Tekin, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklı eğitim modellerinin geliştirildiğini ifade etti.
2: Üniversite başlama yaşı çok önemli ama öğrencilerin üniversiteye geldiklerinde hangi donanımla geliyor oldukları çok daha önemli. İşte bu nedenle özellikle ülkemizdeki öğrenciler için yeni marif modeli birçok imkan da sunmuş oluyor. Yani tek bir tema üzerinden var olan müfredatla tek tip bir öğrenci yetişmeyecek ve birçok alanda belki de yetkinliklerini keşfeden öğrenciler aslında üniversiteli olmuş olacaklar. Buradaki temel soru şu olmalı. Yani eğitim süresinden çok eğitimin niteliği nasıl olmalı?
1: Yasa dışı bahis ve kumar ağı, yapay zeka destekli özel yazılım Avcı ile çökertildi. İstanbul Polisi, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. İstanbul Emniyeti'nin yapay zeka destekli özel yazılımı Avcı ile çeşitli gruplardan 600 bin mesaj analiz edildi. Şüphelilerin kimlikleri, adresleri ve finans evi olarak kullanılan yerler tek tek tespit edildi. İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 108 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 5151 siteye ise erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Gürlek, dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek dedi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifade vermek için yeniden savcının karşısına çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görevinden uzaklaştırılan ve 31 Mart'ta tutuklanan Özkan Yalım, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak

0: yapmak istediğini bildirmişti. İlk etkin pişmanlık ifadesini 7 Mayıs'ta veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet içinde 200 bin lira ve çantayla 1 milyon lira nakit verdiğini öne sürmüştü. Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini anlatmıştı. Yalım ifadesinde Uşak sporlu futbolcuları belediyede işçi gösterip maaşa bağladığını da kabul etmişti. Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne getirildiği ve ek ifade verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaçan'ın ismi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Maalesef ki 12 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Şimdi o görüntüler ekranlara gelecek. O görüntülerle birlikte sahaya da döneceğiz. Mahmut Erdoğan birazdan son durumu bizlerle paylaşacak. İşte kuvvetli sağanak sonrası, aniden bastıran kuvvetli sağanak sonrası maalesef manzara buydu.
3: Nokta. Çarşı, iş yerleri, bankalar, her şey burada. Birçok şey sular altında kaldı. O suların altında kalan noktalardaki temizleme çalışmaları elbette ki yapılacak, elbette ki tamamlanacak. En önemli unsur aslında can kaybının yaşanmamasıydı. Sevindirici tek taraf aslında erken uyarı sistemleri ve vatandaşlara karşı yapılan emniyet birimlerince anonsların ardından buradaki herhangi bir can kaybını yaşamaması. Evet, 12 yaralı var. Onlar da basit yaralanmalar. Selin getirdiği, suyun getirdiği bir takım olumsuzluklara karşı yaralanmış olan vatandaşlarımız var. O vatandaşlarımızın 11'inin de ayakta tedavisinin yapıldığını, taburcu edildiğini. Bir tane 88 yaşındaki amcamız ise müşahede altında kontrol amacıyla tutulduğunu belirtelim. Bakın, ekipler birçok noktadan buraya geldiler ve o ekiplerin an itibariyle bu noktalardaki çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bir taraftan vidanjörlerden, iş yerlerinden o bodrum katlardaki sular tahliye edilme çalışmaları devam ederken, bir diğer taraftan da aslında o selin getirdiği suların araçları devirmesi, araçları önüne katmasından da bahsedelim. Bununla birlikte camları kırılmış birçok iş yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye emniyet birimleri tarafından da güvenlik tedbirleri alındı. Bu noktalarda gereksiz yere meşgul etmek isteyenlerin kimlik bilgilerine başvuruluyor. Onlar ikaz ediliyor, uyarılıyor. Yağışın yaşandığı zaman üniversite öğrencilerinin olduğu kısımlardan öğrenciler de tahliye edilip o öğrenciler de yurtlarına götürdüler. Şimdi burası bir market. Sular yukarıdan gelmeye başlayınca, bakın burada bir araba, burada başka bir araba, burada başka bir araba, hatta ve hatta marketin içerisinde başka bir araba. Yani marketin içerisine bir arabayı sokacak kadar var. İşte az önce bahsettiğimiz konu, emniyet birimlerimiz de burada tedbirleri almış durumda. Vatandaşların malına, canına herhangi problem gelmemesi için onlar da görevlerini yerine getiriyor. İşte bakın, yine başka bir araç burada. Bu araç bu hale, o selin getirdiği sularla nasıl gelebilir sorusunun cevabı belki de hiçbirimizin verebileceği bir cevap değil. Ancak işte gördüğünüz gibi böyle bir araba var burada. Ters gelmiş, içerisinde o çalılar, selin ve o suların getirdiği her şey var. Şükürler olsun ki içinde kimse yoktu elbette ki. En sevindirici taraf o. Şimdi çekiciler geldi. Caddelerde bir taraftan elektriklerin verilmesi için çalışma devam ediyor. Diğer taraftan araçların buradan çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri burada temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar tabii kaygıyla, endişeyle hem elektriklerin gelmesini hem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan buraların temizlenmesi noktasında elbette ki onlar da meraklı gözlerle bekliyorlar. Ancak an itibariyle yaklaşık 20 yıl sonra yağan son derece şiddetli bir yağış, o yağışın getirdiği araçlar, marketlerin içerisine girmiş olan araçlar, kaldırımda olan araçlar, yukarıdan yaklaşık 500 metreden sürüklenerek gelen araçlar. İş yerleri maalesef, vatandaşlarımızın iş yerleri zarar gördü. Hem Samsun Valisi hem de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda açıklamalarda bulundu. Sevindirici, tek tarafın can kaybının olmaması gerektiği açıklandı. Hasarların giderilmesi, vatandaşların

zarara uğramış araçları, iş yerleriyle ilgili elbette ki o maddi destekler devamında gelecek. Yeter ki can kaybı yaşamasın. İşte bir araç o su ne kadar kuvvetli gelmiş ki aracı bu şekilde ters çevirmiş. Bunun gibi yüzlerce araç yürüdüğümüz, gördüğümüz birçok yerde o arabalar, iş yerleri zarar uğrayan noktalar, ancak hem Samsun'dan hem civar illerden yüzlerce ekip şu anda burada. Birçok ekip buradaki hasarların, zararların giderilmesi, temizlik çalışmaları, ev ve iş yerlerinin, bodrum katlarının sulardan temizlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Güvenlik tedbirleri, önlemleri alınmış durumda şu an itibariyle, ancak yüzlerce aracın zarar gördüğünü belirtelim. İşte bu felaketin ardından elbette ki birçok felakete gittiğimizin tecrübesinden bahisle söyleyelim. Bu felaketin ardından sevindirici tek taraf belki de can kaybının elbette ki yaşanmamasıydı. İş yerlerinde tabii ki zararlar var, hasarlar var. Onlar giderilecek elbette ki, yapılacak. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Birçok vatandaşımız ev ve iş yerlerinde o çalışmaları sürdürüyor. Yine burada bakın bambaşka bir araç. Birçok noktaya baktığımızda bu ve buna benzeri durumları elbette ki gördüğümüzü belirtelim. Şu an itibariyle burada bu çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. İş yerlerinde vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla ve buradaki ekipler tarafından da o çalışmaların devam ettiğini bitirelim. Hangi sokağa, hangi caddeye dönsek bu caddelerde devrilmiş, ters dönmüş bir araç, bu şekilde kaldırımların sular altında kaldığı noktalara elbette ki rastladığımızı belirtelim. An itibariyle Samsun'un Havza ilçesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ancak yağan o şiddetli yağış ve beraberindeki sel önüne ne kattıysa sürükledi. Havza ilçesinin merkezine doğru o suları aktardı. Birçok noktada pompalar çalışmaya devam ediyor. Özellikle bodrum katlardaki o su taşkınlarının tahliyesi için pompalar, jeneratörler devreye alınmış durumda. Onların tahliye işlemleri aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Saski'ye ait birçok vidanjör de yine bu noktalarda temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bilgisini paylaşalım. Samsun Havza ilçesi burası. Ankara-İstanbul karayolunun geçtiği bir nokta. Bu noktada yaşanan, akşam saat 18'de yaşanan o şiddetli ve yoğun yağmurun ardından derelerin taşmasıyla birlikte o sular önüne ne kattıysa bu noktalara kadar getirdi, sürükledi. An itibariyle sular yavaş yavaş çekilmeye devam ediyor. Bölgede ekiplerin çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Aslında gün ağardığında buradaki yaşanan o felaketin boyutu daha da fazla bize kendini hissettirmiş oluyor. Çünkü hangi noktaya baksak birçok aracın bu noktalarda kaldığını, suların sürüklediğini elbette ki görüyoruz, görmeye de devam ediyoruz. O araçların buradan kaldırılması işlemleri devam ediyor. O araçlar buradan kaldırılacak ve ardından da temizleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtelim. Elektrikler yavaş yavaş belli kısımlarda verilmeye başlandı. Burada çalışma yapacak ekiplerin sağlıklı bir şekilde bu çalışmalar yürütebilmesi için yapılması gereken, zarar gören altyapının bir an önce onarılması çalışması hızlı ve ivedi bir şekilde başlatıldı. Birçok noktadan buraya ekipler geldi. O ekiplerle birlikte an itibariyle hem Samsun-Ankara karayolunda herhangi bir olumsuzluğun olmasının önüne geçildi. Tren hattı geçen bir yer, Samsun-Sivas Kalın Demiryolu hattının ilçe merkezinden geçtiği bir nokta burası. O noktada demiryolundaki çalışmalar da tamamlandı. Çünkü sabah saatlerinde o trenlerin de işlemesi için herhangi bir olumsuzluğun olmaması gerekiyor. Burada kalan araçlar var, zarar görmüş araçlar var. O araçların hasar tespit çalışmalarının ardından bu araçların da buradan kaldırılacağı bilgisini paylaşmış olalım. An itibariyle Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan o selin ardından bölgedeki temizleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü bilgisini paylaşmış olalım. Saat 18 itibariyle, dün akşam saat 18 itibariyle yağan o şiddetli yağış önce Vezirköprü ilçesinin yüksek kesimlerine, ardından da Havza'ya kadar ulaştı ve derelerin taşması

ile birlikte burada yaşanan o afet sonrasında temizlik çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Şimdi işte o demir yolunun geçtiği noktaya doğru geleceğiz. Kameraman arkadaşım Mustafa İnan'la birlikte. Burası saatler öncesinde yoğun sularla kaplı bir yerdi. Ancak buradaki tadilat ve tamirat çalışmalarının da yine aralıksız bir şekilde yapıldığını ve yapılmaya devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bu nokta Samsun-Sivas kalın demiryolu hattının geçtiği bir nokta. Şu anda burada Devlet Demiryolları'na ait ekipler de hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde başladılar. Ve burayı muhtemelen en kısa zamanda o tren hattının yeniden işlevliğini kazanması için çalışır hale getirmek noktasında yoğun bir çabanın devam ettiğini belirtelim. Bu kısımdan aşağıya doğru indiğimizde ise artık o yağan yağmur, taşan dereler ve o suların getirdiği yoğun kütle ve suların gittiği yere doğru gideceğiz. Bu noktadan geldi. İşte üstteki köprü Samsun-Ankara-İstanbul karayolunun olduğu ve geçtiği, vatandaşların kullandığı yol olduğunu belirtelim. Bu yolun alt kısmında ise Havza ilçe merkezine gelecek. Gidecek vatandaşlarımızın kullandığı bir yoldu. Ancak o kadar yoğun ve şiddetli bir yağış geldi ki meteoroloji zaten gün içerisinde bununla ilgili uyarılarda da bulundu. Nasıl yarın için 12 ilimize sarı ve turuncu kodlu uyarılar verdiyse Samsun'un batısı için, özellikle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri için meteoroloji tarafından dün akşam saat 23'e kadar geçerli olmak üzere kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında da bulunmuştu. İşte o sular üst kısımdan ve havzanın meydanından gelip bu noktadan aşağıya doğru buradaki mahallenin olduğu yere yoğun ve şiddetli bir şekilde geldi. İşte bakın Samsun-Ankara karayolunun gidiş dönüş yolları, yan bağlantı yolları da bu noktalardan geçtiğini belirtelim. Buraya doğru geldiğimizde burada yine suların varlığını gösterdiğini, varlığını hissettirdiğini, ancak buradaki çalışmaların ev ve iş yerleri, bodrum katlarında birçok iş makinesiyle birlikte devam ettiğini, çalışmalarında ilerleyen saatlere kadar da devam edeceğini bilgisini paylaşalım. Şimdi buradan ileriye doğru gitmeye çalışacağız. Yine sulardan dolayı iş makineleri tarafından kapatıldığını belirtelim. Az sonra göreceğiz o suları da. Yağan o şiddetli yağmur işte bu noktadan aşağıya doğru geldi. Köprünün altından geçti ve bakın buradan aşağıya doğru ilerleyerek devam etti. Halen daha o noktada kanalların içerisindeki o tıkanan yerlerin aşma çalışmaları devam ediyor. Suların burada halen daha varlığını gösterdiğini belirtelim. Bakın orada ekipler suların içerisinde, oranın alt kısmında da yine bir dere söz konusu. O dereyle birlikte o çalışmalarında devam ettiği bilgisini paylaşalım. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu bölgelerden birisiydi Samsun ve yaşanan o sel maalesef Havza ilçesini vurdu. 20 yıl aradan sonra yağan kuvvetli yağış Havza'da hayatı olumsuz etkiledi. 12 yaralı vatandaşımızdan 11'inin tahliyesinin de gerçekleşmiş olduğunun bilgisini paylaşalım. An itibariyle Havza'da sular artık yavaş yavaş çekilmeye başladı. Meteorolojinin bölge için yağış uyarısı da tamamlandı. Ancak biz yine de vatandaşlarımızı dikkatli, temkinli olmaları noktasında o uyarılarımızı da yapmaya devam edelim. Bunu da belirtelim. Sular çekiliyor. Temizleme çalışmaları elbette ki yapılacak. Suların tahliye edilmesi ve temizlik çalışmaları, ev ve iş yerleri, bodrumlardaki suların tahliyesi, vidanjörlerle o suların çekilmesi işlemleri gerçekleşecek. 12 yaralı vatandaşımızdan şu an itibariyle 11'in tedavilerinin tamamlandığını ve onların hastaneden taburcu olduğunu, ancak bir vatandaşımız ki o da 88 yaşındaydı, müşahede altında kontrol amacıyla tutulduğu bilgisini paylaşalım. Bölgede güvenlik güçleri tarafından da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Çünkü güvenlik güçleri özellikle camları kırılan, kepenkleri kırılan iş yerlerine, evlere herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için önlemlerini, tedbirlerini aldı. Komando ekipleri ve özel hareket ekiplerinde yine bölgeye sevk edildiğini ve bölgede olduklarını belirtelim. Hem Samsun'dan hem de çevre illerden birçok iş makinesi geldi. Bakın onlar burada bekliyorlar. Sırası gelen iş makinesi görev sahasına gidecek ve buradaki yaşanan o felaketin ve afetin getirmiş olduğu olumsuz tablonun
ortadan kalkması en azından buradaki zararın giderilmesi anlamında ilk etapta o suların temizlenmesi

0: Bodrumlardaki suların tahliyesi, altyapının tamamlanması, elektrik hatlarının yeniden verilmesi, internet hatlarının yeniden ulaşıma sokulabilmesi için o çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Yerlerde çamurlar var. Onlar da tabii ki yağışın ardından gün ağardığında daha da çok belirgin olacak ve ortaya çıkacak. Buralar o yağan yağmurla birlikte tamamen su altında kaldı. Derelerin taşması, ancak bir kez daha belirtelim. Gerek erken uyarı sistemi, gerekse Havza Belediyesi'nin hoparlörlerden vatandaşlara uyarılarda bulunması, havzadaki vatandaşların bu uyarıları dikkate alması ve alınan o dikkatin ardından olumsuz tablonun daha da olumsuz olmaması için başarılmış önemli bir nokta olduğunu belirtelim. Çünkü yapılan bu uyarılarla birlikte şükürler olsun ki yaşanan bu felakette herhangi bir can kaybı olmadı. Bakın, birçok araç yağan o yağmur ve suyun şiddetiyle birlikte birçok noktada sürüklendi. Havzanın merkezi burası. Ortasından geçen bir demir yolu hattı var. Ona rağmen birçok noktada araçların tamamen kullanılamaz hale geldiğini de belirtelim. İşte yağan o şiddetli yağış, derelerin taşması, taşan o derelerle birlikte yoğun bir şekilde suyun bölgeye gelmesiyle birlikte bu noktalarda birçok iş yeri bu sudan etkilendi. Etkilenen iş yerlerindeki çalışmalarında aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü ve devam ettiğini belirtelim. Saat 18 itibariyle başlayan o yağış ve 24'ü geçti saat, ertesi güne de geldik. Ancak ekipler, hem birçok noktadan ekipler bölgeye gelmeye devam ediyor, hem de tedbirler ve önlemlerin alınması için çalışmaların 7/24 devam ettiği bilgisini de paylaşalım. Elbette ki gün ağardığında zarar daha çok ortaya çıkacak. Ancak şu anda ekipler yapmaları gereken o çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirtelim. Bölgeye birçok noktadan ekipler gelmeye devam ediyor. İlçe merkezine baktığımızda hemen hemen her yerde, her sokakta, her caddede bir ekip ve bir çalışmanın olduğunu belirtelim. Meteorolojinin şu an için bir yağış uyarısı bölge için yok. Ancak yarın için 12 ile sarı kodlu uyarılar var. Vatandaşlarımız dikkatli ve temkinli olması gerektiğini bir kez daha belirtelim. Sözü Havza'dan size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bizler de Samsun'a, Havza'ya. Tabii bölgede yağışlar hala yer yer devam ediyor. Biraz önce radar görüntülerini ekranlara getirdik. Neyse ki sadece yaralı bilgisi paylaşıyoruz. Büyük geçmiş olsun, herhangi bir can kaybı yok. Artvin'de de benzer bir manzara vardı. Aslında orada ölümün eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Neden? Şu görüntülere baktığımızda, evet orada bir yağış yoktu ama orada dereye düşen bir kız çocuğu vardı. 11 yaşındaki Esem. Akıntıya kapıldı, ayağı kaymıştı ve dereye düşmüştü. Akıntıya kapıldı. Tam 300 metre sürüklendi. Herkesin yüreği ağzına geldi ama neyse ki çevredekilerin yardımıyla o dereden Esem kurtarıldı.
2: Dereye düştü, 300 metre sürüklendi. Küçük kız istinat duvarından uzatılan iple kurtarıldı. Olay Artvin'in Boçka ilçesinde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede yürüyen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in aniden ayağı kaydı. Dengesini kaybeden küçük kız 10 metre derinlikteki dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan çocuk suda çırpınarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Küçük kızı fark eden vatandaşlar hemen seferber oldu. Küçük kızı kurtarmak için 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple indiler. Akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaştılar.
3: Oradan atladı, yalan dağıldı.
2: Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle dereden çıkarılan Yenilmez, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: İstanbul trafiğinde yine yaşanan bir tartışma, yaşanan bir kavga kameralara yansıdı. Üsküdar'da yanlış yerden döndün tartışması başladı ve o sürücü diğer aracın önünü kesti, aracın camını ve kaputunu yumruk

0: Atladı. Sonrasında bakın neler oldu.
1: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü. Uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Hantavirüs kabusu dünyayı yeniden alarma geçirdi. Ölüm gemisi olarak anılan o gemide can kayıpları yaşanırken DSÖ'den kritik uyarılar geliyor. Birazdan Gece Ajansı'nda.
0: Siyasetin en önemli gelişmelerinden birisi geride bıraktığımız gün yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve bizzat AK Parti'ye takıldı. Rozetini de Başkan Erdoğan taktı. İlk verdiği mesajsa oldukça dikkat çekiciydi. Köksal, ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi.
3: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
5: CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal rozet takarak AK Parti'ye katıldı. Burcu Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve CHP'li 8 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP Afyon Belediye Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybetti.
3: Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
4: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
5: Yerel seçimlerden bu yana ana muhalefet partisinden 19 belediye başkanı istifa etti. 17'si AK Parti'ye geçti.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hanımefendi, öncelikle Aydın'a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum.
5: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke, Antalya Aksu, Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanları Altıokla yollarını ayırarak AK Parti'ye katıldı. Ardahan Göde, Antalya Sedik, Yalova Altınova Belediye Başkanı da İktidar Partisi'ne katıldı. Son katılımla birlikte bu yıl tüm siyasi partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkan sayısı 79 oldu.
0: Malum rüşvet ve yolsuzluk skandallarıyla oldukça zor günler geçiriyordu CHP ama buna bir de tutuklu belediye başkanlarının itirafları eklenince adeta sarsılmış durumda. Şimdi bu partideki gidişattan malum rahatsız olan kesimler de var. Gerek milletvekilleri, gerek diğer belediye başkanları ya da partideki kurmaylar. İşte onlar da harekete geçtiler ve Özgür Özel'i şikayet ettiler Kılıçdaroğlu'na.
7: içime attım.

0: Hep sustun. Ya yeter artık ya.
1: Tutuklu belediye başkanlarının itirafları nedeniyle zor günler geçiren CHP'de rahatsızlık had safhaya ulaştı. 20'ye yakın belediye başkanının Özgür Özel'i eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şikayet ettiğileri sürüldü. Parti yönetilemiyor serzenişinde bulundukları iddia edildi.
2: Ben Kemal, geliyorum.
1: CHP'de parti içi muhalefet gidişattan uzun süredir rahatsız. Bazı milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına destek vermiş, yolsuzluk iddiaları ile ilgili bildiri yayınlamışlardı. Eski milletvekilleri de Özgür Özel'e temiz siyaset mektubu göndermişti.
3: Siyaset emekliliği kabul etmez.
1: Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda da İBB'deki yolsuzluk iddiaları ve mahkeme süreciyle ilgili görüşler dile getirilmiş, CHP'nin arınmadan yola devam etmesinin mümkün olmadığı vurgulanmıştı.
4: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'ya Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde yumruklu saldırı düzenlendi. Detayları paylaşmak için telefon attığımızda A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan. Kadir, iyi geceler, kolay gelsin. Neler yaşanmış?
5: İyi geceler, iyi yayınlar dileyelim. Olay aslında geçtiğimiz günün akşam saatlerinde yaşandı. Bir AVM'de bulunan bir kafeden Lucas Torreira çıkarken Yusuf Yıldırım tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre sosyal medyadan takip ettiği Torreira'ya yaklaşan Yusuf Yıldırım futbolcuya yumruk attı. Şüpheli olay sonrasında kaçmak için bindiği ticari taksiden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Keza zaten Lucas Torreira'da Instagram hesabından bulunduğu alanla ilgili zaten birkaç hikaye paylaşmıştı. Bu kapsamda da Yusuf Yıldırım bu hikayeleri görerek bulunmuş olduğu o alana gitti ve bu saldırıyı gerçekleştirdi. Kasten yaralama suçundan sabıkası bulunduğu öğrenildi. Bunun da altını çizelim. Saldırı sonrası Lucas Torreira'nın sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık oluştu. Futbolcununsa darp raporu aldığı bildirildi. Öte yandan şöyle bir sıcak gelişme daha var. Aslında Lucas Torreira'nın burnuna yumruk atarak saldıran Yusuf Yıldırım'ın Torreira'nın geçtiğimiz aylarda şikayetçi olduğu ve 45 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı eski kız arkadaşı İpek Bey'in erkek arkadaşı olduğunu, bu nedenle Lucas Torreira'yı sosyal medya üzerinden takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şu anda Lucas Torreira'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyelim ve saldırgan olan Yusuf Yıldırım'ın da gözaltında olduğunu söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Tekrar Tahir İnan.
4: Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgilerden dolayı detayları paylaştı Mustafa Kadir Mercan, Galatasaraylı yıldız futbolcu Torreira'ya yönelik yapılan saldırıyla ilgili. Şimdi gelelim dünyanın adeta tetikte, alarm durumunda takip ettiği bir konuya. Hantavirüs. Herkesi yeni endişelere yönlendirdi. Acaba yeni bir pandemi, yeni bir salgın mı dünya yaşayacak diye. O malum bir ölüm gemisi vardı. Ölüm gemisi olarak adlandırılan o gemide bir can kaybı yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de yeni bir uyarı geldi. Özellikle o uyarıda bu uzun kuluçka dönemine dikkat çekildi hastalıkta. Tabii o gemide Türk yolcular da vardı. Onlarla ilgili de yeni bir gelişme var. Bakalım detaylara.
1: Ölüm gemisinden yayılan virüs dünyayı bir kez daha tedirgin etti. Akıllara yeni bir salgın mı olacak sorusu geldi. Hantavirüs alarmı büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni vaka uyarısı geldi. Ölümcül salgının görüldüğü MV Hondius gemisinde tahliyeler tamamlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü çalışmalar henüz bitmedi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Ghebreyesus önümüzdeki haftalarda yeni vakaların ortaya çıkabileceğini açıkladı.
6: Yolcularla aslında çok fazla etkileşim oldu ve bildiğiniz gibi kuluçka süresi de 6 ila 8 hafta. Dolayısıyla özellikle enfeksiyon önleme tedbirleri alınmaya başlanmadan önce gemide oldukları süre boyunca yaşanan etkileşim nedeniyle daha fazla vaka bekliyoruz.
1: Ghebreyesus küresel çapta kriz yok dedi.
6: Şu anda daha büyük bir salgının başlangıcını gördüğümüze dair hiçbir işaret yok. Ancak elbette durum değişebilir. Virüsün uzun kuluçka süresi göz önüne alındığında

0: Önümüzdeki haftalarda daha fazla vaka görmemiz mümkün.
1: Hantavirüs nedeniyle gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. 120'den fazla yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Dünya Sağlık Örgütü küresel riskin düşük olduğunu belirtse de 42 günlük karantina ve sürekli takip uyarısı yaptı. Türkiye'ye getirilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Yolcular İstanbul'da 42 gün karantinada kalacak.
2: Ve tabii ki tüm dünyanın yine adeta bu salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu gibi savaşın boyutu nerelere uzanacak diye merakla takip ettiği konu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail arasındaki o görüşmeler. Her iki ülke tarafından da geri adım yok. Konu bir gün Hürmüz, bir gün nükleer oluyor. En azından söylenen, yapılan açıklamalarda bunlara dikkat çekmemiz gerekiyor. Birazdan detaylarını bu ekranlardan konuklarımızla birlikte sizlerle paylaşacağız ama önce geride bıraktığımız 24 saat içerisindeki son durum neydi? Ona bakalım.
1: Askeri operasyon masada, nükleer tehditler sürüyor. ABD-İran hattında ateşkes hala kırılgan.
3: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
1: Bu kez ABD merkezli CNN International, Donald Trump'ın İran'a son bir şans verdiğini yazdı. Haberde askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. Buna göre Trump, Pentagon'dan İran'ın müzakerelerde elini zayıflatmayı amaçlayan saldırılar planlamasını istedi. Savaş Bakanlığı da olası yeni bir operasyona destek veriyor ve daha saldırgan politikalar talep ediyor. Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplaması bekleniyor. Pentagon'dan gözdağı niteliğinde bir paylaşım da geldi. ABD donanmasının en gizli unsurlarından biri olan Ohio sınıfı nükleer denizaltının konumu kamuoyuna açıklandı. Normal şartlarda ABD böyle bir açıklama yapmıyor. Bu da İran'a gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı. Cebeli Tarık'ta demirleyen denizaltı Trident 2 balistik füzeleri taşıyor ve füzelerin 7000 kilometreden fazla menzili bulunuyor. İran tarafı ise geri adım atmıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf 14 maddeden taviz yok açıklamasını yaptı.
4: Washington saldırı kararı alırsa Tahran son adım atacak. ABD'nin 14 maddelik ateşkes teklifini kabul etmekten başka seçeneği yok. Tahran başka herhangi bir teklife onay vermeyecek. Anlaşma olmadıkça ABD'nin ödeyeceği bedel de artacak.
1: Ayrıca saldırı halinde İran'ın uranyum zenginleştirme oranını %90'a yükselterek karşılık vermesi de gündemde. Bu da nükleer silah anlamına geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin ekonomi üzerinden baskı kurmayı amaçladığını söyledi. İran resmi haber ajansı İRNA'ya konuştu.
4: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak. Böylece kamuoyunda hoşnutsuzluk kurmak istiyorlar. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken üreticilerin karını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz.

0: bir bölgede yaşıyorum. Artık deprem tahliye etme durumu istemiyorum.
1: Milyondan fazla Lübnanlı evlerinden edilmişti.
2: Sabah saatlerine karşı bu noktaya bir saldırı oldu.
3: Niyazi böyle gel, böyle gel. Karşıda tekrar.
4: Wow. Kaç kişi öldü bilinmiyor. Kaç kişi yaralandı bilinmiyor. Bu kentte neredeyse artık sağlam bir bina ayakta kalmadı.
5: Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık.
6: Şimdi konu hala sıcaklığını koruyor. Özellikle Donald Trump'ın Çin ziyaretiyle birlikte neler değişecek, bunları da konuşacağız konuklarımızla birlikte. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Doçent Doktor Kemal Ulçar, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
6: Teşekkür ediyorum. Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ediyorum. Doktor Can Güler, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tahir Bey.
6: Şimdi gözler Çin'de olacak belki önümüzdeki 24 saat içerisinde orada.

0: akselde nasıl indirip kaldıracaksınız uçaklarınızı? Helikopter pistleri ve kısa mesafe uçak pistleri olması lazım. Eğer böyle bir gizli üst bölgesi varsa burada mühimmat depoları gerekiyor. Yani sizin askeri birlik olarak konuşturduğunuz yerde söylediğim harekat unsurları, lojistik, bakım, ikmal, istihbarat unsurları ve harekatın gerekli kıldığı birlik konuşlanması yapmanız lazım. Bunların hepsini destekleyecek bir hava koridoru ya da kara koridorunuz lazım. Ya bu böyle bir yapının gizli olarak kalmasının açıklanır bir tarafı var mı sizce? O yüzden ben şöyle düşünüyorum bu konuyu.
1: Denetlenebilir olma durumu var mı peki, ben onu sormuş olayım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Irak'ta işgalden sonra pek çok noktada hala üstlerinin bulunduğunu biliyoruz. Muhtemeldir ki İsrailli askerler de onların kılığında, onların bayrağı altında konuşlanmış olabilir mi? Yoksa
0: o her yerde olabilir. Yani bakın, adı İsrail üssü. Bu ne demektir? İsrail bayrağı olmalı orada.
1: Gizli üst deniliyor ya.
0: Şimdi gizli üste ama kaç tane birlik, saydığım birlikler olması da. Bir tane karakol tarzı 50 kişilik 40, onu orada muhafaza edemez. Ya burada 40 tane İsrail'le katil askeri buraya konuşlandır. Adamlar kapısının önüne çıkamıyor. Tek başlarına burada mümkün değil.
1: Yani operasyonel bir ancak, küçük üs olma imkanı yok mu?
0: Yok, yok. Yani kalıcı üs, toprak altı üs olabilir mi? Olabilir. Yani bütün faaliyetlerinizi toprağın altına gömersiniz ama onu da idame ettirmek zor. İlla ki toprak üstünde bir şeyiniz olmalı. Giriş çıkış, ne bileyim, bir güvenlik. Çünkü buradaki aşiretler çok büyük ihtimalle üssün farkındalar. Ya da bölgedeki, tabii bunu iddia için söylemiyorum, yani tahminen akıl yürütüyorum. Şu bölgede yaşayan vatandaşların, Iraklı vatandaşların, köylerin, aşiretlerin bir şekilde taraf değiştirmesi ve satın alınması söz konusu olabilir.
1: Bir çobanın gördüğü iddia ediliyor. Onun
0: bir şey görmüş demek ki, yani bir iz görmüş.
1: Ve onun öldürüldüğü de söyleniyor.
0: Olabilir. Bu tür üst bölgeleri eğer var ise, ki bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı bir üs olabilir bu üs. İçinde İsrailli o sürü şeklinde tabir ettiğimiz katil askerler olabilir ama İsrail üniforması giyen, İsrail silahı taşıyan, İsrail bayrağı taşıyan bir üs bölgesi olma ihtimali çok düşük. Sadece şu ihtimal var. O kadar yakın kurarsınız ki, şunu temizlememiz mümkün mü?
1: Tabii ki.
0: Çünkü o kadar yakın kurarsınız ki üs bölgesi. Mesela şuradaki Kule 22 çok meşhur. Hatırlayın, İran'ın bombalamıştı. İran bombalamıştı zamanında burayı. Ona bağlı buradaki Tanf üssüne yakın bir lokasyonda, Irak topraklarında, şu bölgede, yani şu çöl alanında belki karşılıklı destek mesafesinde olabilir. Yani El Tanf'ın gözetiminde, kontrolünde Kule 22 gibi bir Kule 23 tarzı bir üst bölgesi geçici olarak konuşlanmış olabilir. Çünkü şu bölgeyi çok kontrol etmesi mümkün olmuyor Irak makamlarının. Şimdi burada Kürdistan değil mi? Kuzeyinde, işte kuzeyde
1: KYB
0: var. Süleymaniye var şu bölgelerde. Şurada Merkezi Bağdat hükümetinin konuşlandığını biliyoruz. Şu bölgede Şiiler daha çok Basra civarında hakim. Şurada bir boşluk var. O boşluğu
1: Sünni
0: kullanmış
1: Arapların
0: olabilirler.
1: Sünni Arapların özellikle, yani demografik olarak Sünni Arapların olduğu bölge ama çöl ikliminin hakim olduğu bir bölgeden bahsediliyor.
0: Toprak üstü bir üst bölgesini Irak makamlarını tespit etmemesi mümkün. Hatta Türkiye de var orada, biliyorsunuz. Yani bizim SİHA'larımız da havada. Yani onun için ben sanki böyle Kule 22'nin devamı, El Tanf'ın devamı gibi algılıyorum meseleyi.
1: Bazen sizlerin yine kıymetli anlatımlarıyla öğrendiğimiz kadarıyla ana üslerin yakın mesafelerine böyle ileri karakol,
0: İşte operatif üs diyoruz biz onlara. Evet.
1: Şeyler gibi olabilir. Şimdi bu El Anbar bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir üssü vardı. Evet. Hava üssüydü. Yanlış hatırlamıyorsam bu yılın başında orayı boşalttığını açıkladı ve Irak ordusu da orayı kontrol altına aldığını açıklamıştı. Evet. Şimdi acaba onun öncülü olan bir nokta olmuş olabilir mi? Bu arada ne zaman tespit edildi? Ne oldu? Buna dair de tam bir bilgi yok. Bu
0: yok,
1: iddianın
0: ama
1: ötesine
0: var,
1: geçmedi. Aynı.
0: Irak ordusunun içerisinde Tahir Bey, Haçlı Şabi grubu var. Epey de kalabalık bunlar ve dominant bir grup.
1: İç güvenlikten sorumlu.
0: Dolayısıyla İsrail'in oradaki varlığı, Haçlı Şabi, İran, İran'ın kendi istihbarat elemanları, İran'ın Şii milisleri, Haçlı Şabi dışında

0: Oradaki işbirlikçilerinin bu konudan habersiz olması çok enteresan. Ben bir mümkün olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla İsrail de bunu resmen kabul etmiyor zaten. Şu anda üst bölgemiz var demiyor da. Dolayısıyla buradaki yapı TANF'ın uzantısı şeklinde okumak daha doğru geliyor bana. TANF değişmez bir üs. Anlaşmayla orada Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla o bölgede C-130, M-400'de, A-400'ler gibi büyük çaplı, uzun mesafeli uçakların, pist gereken uçakların iniş kalkışına müsait bir alan burası. Dolayısıyla şu yakınlarda belki o çoban, işte oradaki vatandaş, onu gördükten sonra anlamaz zaten neyin uzantısı olduğunu. Dediğiniz gibi ileri karakol hattı olabilir, operatif bir üs olabilir, bir depo olabilir. Ha bak, o da çok mantıklı. Mesela bir depo, ne deposu olur? Mühimmat deposu, toprak altındadır genelde onlar. Onları koruyan 40-50 kişilik bir grup olabilir. Yani pist gerektirmeyen, herhangi bir araç gerektirmeyen, hafif silahlarla donatılmış bir cephanelik görevli müfrezesi de olabilir.
1: Peki Kemal Hocam, şimdi şu ihtimalleri de yine belki sormamız lazım. Zaten şöyle bir çelişkili durum var. Irak, Şii bir yönetim, İran'ın da yani hakim olduğu bir ülke, ister istemez hani... Tabii. Şii bir yönetim olduğundan dolayı hatta başbakanlık seçimlerinde bile biz bunu gördük, ama bunun için 2006'dan bu yana baktığımızda İran'la daha yakınlaştığı dönemleri de biliyoruz. Maliki dönemi başta olmak üzere.
0: Gene şimdi, o dönem gelmek üzereydi.
1: Evet. Şimdi böylesine bir süreçte Amerikan üslerinin varlığı DAEŞ bahanesiyle daha da yoğunlaştırılmıştı. Koalisyon güçlerinin kullandığı. Ama sonrasında Irak hükümeti, Irak ordusu ya da istihbaratı tarafından bu tür üslerde, ülkede bulunan üslerle ilgili bir rapor tutulmaz mı? Bilgi sahibi olunmaz mı?
0: Merkezi hükümet açısından olunur. Evet. Yani Bağdat hükümeti, biliyorsunuz federasyon yok orada. Yani merkezi bir hükümet var, fakat de facto fiilen bir federasyon gibi yapılar var orada. Özerk yapılar var. Şimdi buna rağmen Irak, Bağdat hükümeti, merkezi hükümet, istihbarat teşkilatları ve askeri birlikleri, özellikle taktik istihbarat sağlayan askeri birimler, bunların hepsi kendi ülkesindeki yabancı askerlerin sayısını, silahların sayısını, üst bölgelerin yerlerini ve üst bölgelerin kuruluş hukuki belgelerini saklamak zorunda. Yoksa da hükümet olarak yapmak zorunda. Aksi halde işgalci konumuna düşersiniz. Bizim Irak'la anlaşmalarımız var çok sayıda. Güvenlik anlaşmalarımız var. Terörle mücadele kapsamında yaptığımız üst bölgeleri var. Bakın onlar bile gizli değil. Yani terörle mücadele ediyorsunuz, gidiyorsunuz sınır ötesi bir lokasyonda bir üs kuruyorsunuz. O bile gizli üs statüsünde değil. Normal koşullarda. Tabii. Değil mi? Yani üst bölgelerinizi gizlersiniz. Terörle mücadele daha kapsamlı, daha karmaşık bir mücadele şeklidir. Burada siz üst bölgesini nasıl gizlediniz? Çok hakikaten bu soruların cevaplarını Bağdat hükümetinin vermesi gerekiyor.
1: Yani Haçlı Şabi'nin bugün bir operasyon düzenlemesiyle üstü kapatılacak ya da netleştirilecek bir durum değil.
0: Değil. Tabii. Yani Haçlı Şabi biraz bireysel bir konu. Hı hı. Yani hükümetin verdiği karar olabilir, ama Haçlı Şabi'nin biliyorsunuz işte İsrail'le olan diyalogları malum. İran'ın İsrail'le olan diyaloğu savaş halidir şu anda. Onun için burada üst bölgesi İsrail tarafından kurgulanmış, kurulmuş olma ihtimali düşük. Ha şu olabilir, tekrar söyleyelim olasılıklar içerisinde. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin boşalttığı üsler genelde merkezi hükümetlere devredilir. Yani Amerikalıların boşaltmış şekli genelde öyle yapılır. Ya da Suriye'de olduğu gibi maalesef PKK terör örgütü YPG adı altında bunlarla ittifakken onlara devrettiği üst bölgeleri var. Ya da yakar, yıkar, orayı gerçekten yıkar, malzemeleri de imha eder. Dolayısıyla tamamen dümdüz hale getirir.
1: Şimdi aklıma şey geldi, savaş sırasında bu bölgede, daha biraz daha aşağıda belki Necef bölgesindeydi o. Amerikan askerlerinin böyle göstere göstere bir elektronik harp sistemlerini o bölgeye konuşlandırması, Irak ordusunun
0: savaş
1: öncesi düzenlemesi. Evet. Niye burada sizlerle konuşmuştuk?
0: Tabur seviyesinde bir birlik geldi. Hakikaten Necef dediğimiz şu bölgede bir yerde. Dolayısıyla bu bölgeye bir indirme harekatı yaptılar adamlar. Malzemelerle
1: göstere
0: beraber.
1: Göstere.
0: Tabii tabii. Orada bir demonstrasyon vardı zaten. Bu gösteri harekatı diyelim şu anlama geliyordu. Şimdi İran'ın topraklarına yapılacak bir kara harekatı çok pik yapmıştı, hatırlayın. Hı hı. Çok konuştuk.

0: o konuyu. O zaman şöyle bir analiz yapmıştık. Biz Tahran şu bölgede, Tahran'ın olduğu bölge, şu bölge...
1: İsterseniz şey yapalım hocam. Şöyle.
0: O da olabilir. Şimdi Tahran burada biliyorsunuz.
1: Şöyle, şunu da...
0: Evet, Tahran burada. Süleymaniye dediğimiz bölge şu bölgede demiştik. Necep şuralarda bir yerde. Şimdi buraya Amerikan taburları indi göstere göstere. Hı hı. Süleymaniye geçiş yapacak ve buradaki Süleymaniye'deki o gruplarla birlikte hareket edip işbirliği içerisinde şu bölge biliyorsunuz Kürdistan bölgesi. Değil mi? Şu bölge daha çok Kürt nüfusun ağırlıklı oldu. Fakat burada PJAK var demiştik. PJAK artı 4 grup daha birleşti. Kamala. Evet. O gruplarla böyle bir bölgeden Tahran'a bir harekat yapılacağı izlenimi doğmuştu bizde. Hatırlayın. Hı hı. Ki bu hazırlıkların hepsi buydu zaten. Ama bu başarılı olamadı. Çünkü içerideki Kürt gruplar Tahran'ın başarısından sonra vazgeçtiler. Hatta dedi ya Trump biz silahları gönderdik. Oradaki muhalifleri dağıtın diye kime göndermiş? Süleymaniye'deki Kürt gruplara. İran'daki Kürt evet. örgütlere. Bu örgütler güya bunları alacak götürüp muhalifleri verecekti. Bunları vermediler ellerinde kaldı diyor. Bu da bir işaretti harekat için. Ha demek ki anlaştılar diye düşündük. Bu anlaşma yapıldı. Taburlar indi. Göstere göstere bölgeye geldiler. Fakat şu harekat niçin yapılmadı? Çünkü Hürmüz harekatı yapılamadı. Bu yapılsaydı bu da yapılacaktı. Bunun mimarı, bakın şu harekatın mimarı İsrail'di. Mossad.
1: Şimdi burada vardı. Da bir üssün çıkması.
0: Şimdi dolayısıyla şurada bir İsrail üssünün oluşması... mevcut bir üssü kullanması diyelim daha doğru olur o. Çünkü tarihsel olarak başlangıcını bilmiyoruz. Buraya kaydırmışlar. Şu bölgedeki üsse gelmişlerdir. El Tanf üstüne İsrail askerleri ve buraya ileri bir karakol hattı El Ambar bölgesindeki çöllük araziye ileri bir karakol hattı tesis etmişler. Olabilir. Buradan da Irak üzerinden şu harekata İsrail askerlerinin katılacağı varsayımı oluşmuştu bizler tarafından o zaman ama biz burayı bilmiyorduk.
1: Şimdi bu
0: biz nereye biliyorduk? İsrail'den Ürdün üzerinden gelirler diye. Hep
1: ya
0: şöyle
1: da Güney
0: yaptık.
1: Kıbrıs üzerinden.
0: Yok oku şöyle çizmiştik hatırlıyor musunuz? İsrail'den evet, gelirler. Ama adamlar buraya gelmişlerse eğer bir basamak öne gelmiş demektir bunun. Ama bunlar tek başına İsrail ordusu burada üst bölgesini savunamaz, elde bulunduramaz. El Tanf'ın desteği mutlak gerekiyor burada. Dolayısıyla peki, şu sahne tamamen İsrail planı bakın.
1: Peki bu şu tür durumlarda mesela nereden atıldığı, nereden düştüğü belirsiz işte füzeler, İHA'lar, kimliksiz savunma şeyleri vardı, ürünleri vardı.
0: Sahte,
1: ya da saldırı ürünleri.
0: Sahte bayrak.
1: Sahte bayrak
0: bakın,
1: operasyonları.
0: Bakın onu netleştirelim. Bugün netleştirelim o konuyu.
1: Yani burada kullanılmış olabilir mi? Bu üs kullanılmış olabilir mi bunun için?
0: Şöyle bakın atılan füzeler anladım ben demek istediğinizi. Yani 4 füze atıldı.
1: Yok sadece bize değil. Şimdi İran'ın hala bizim biz atmadık dediği bazı füzeler var. Bölge ülkelerine atılan bazı füzeler ya da İHA'lar var.
0: Tamam onu netleştirelim.
1: Burası böyle bir şey için kullanılmış da olabilir mi?
0: Olabilir ama güneye yapılan saldırılar için olabilir. Hı hı. Kuzeye yapılan saldırıların hepsinin çıkış noktası bakın bir balistik.
1: İzleri takip ediliyor.
0: Yörünge izi kesin dijital iz takip ediliyor. Hı. O yüzden buradaki Akdeniz'deki şu bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir gemi var. Hava soğuma gemisi. Burası NATO biliyorsunuz. Üstü, daimi kuvvetler var burada. Deniz kuvvetleri var. Buradan buradaki radarlar Kürecik'te radar var. Çok büyük menzili, uzun menzili var. Dolayısıyla şuradan bakın şuradan gösteriyorum. Bu bölge El Ambar'ın Tanf'a yakın olan bölgesinden kuzeye yapacağınız herhangi bir atış, batıya yapacağınız herhangi bir atış Kıbrıs'a ya da başka yere buradaki Kürecik üssü Alekbört'teki Ayas radarı Aegis radarı düzelteyim Aegis radarı tarafından kesinlikle tespit edilir. Şu iki tane radar şurayı kapsar ve bilir. Ve Türkiye bunu görür. Kendi radarları da var Türkiye'nin çünkü biliyorsunuz. Yani sadece NATO'nun radarları yok. Kendi milli radarlarımız da şu bölgelerde konuşuluyor. Bakın şu bölgelerde sıklıkla aralıklı olarak radarlarımız var. Bunlar gördük bildirmedik dese bile böyle bir atışı bizim milli radarlarımız çok rahatlıkla bunu Alp radarı mesela buradan tespit eder. Ama şöyle atış yaparsanız eğer şu tarafa

0: aşağı doğru. Buradaki atışları tespit etmek için Ürdün'deki radarı kullanmak zorundasınız. Bir, ki orası Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı en önemli radarlardan bir tanesi. Hı hı. Onlar söylemezler eğer böyle sahte bayrak operasyonu varsa. Bu tarafa işte bakın burada Birleşik Arap Emirlikleri'nde var radar. Katar'da var radar. Ve Bahreyn'de var şu küçük yer. Kuveyt'te emin değilim ama körfezi koruyan radarlar da bu atışı tespit edebilirler. Ama hiçbiri bunu Türkiye ile ya da başka ülkeyle paylaşmaz. Dolayısıyla güneye yapılan atışlar konusunda hemfikirim. Kuzey atışları konusunda radarlar bu konuyu engeller.
1: Benzer onun durum, için güneyde de yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde de şimdi 15 füze geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırlatıldı. Ama İran dedi ki ben atmadım. Birleşik Arap Emirlikleri de çıkıp bunu ispatlamadı.
0: Ya çünkü o biliyordu nereden geldiğini.
1: Yani böyle bir durum olduğu zaman şimdi İran üstlenmedi defalarca burada arkadaşlarımıza da bağlantı yaptı.
0: Kuzey'i de üstlenmedi ama topraklarından çıktığı net. Ya İran'ın topraklarından atıldığı net.
1: Şimdi ona geleceğim. Şimdi Irak'ta bugün her ne kadar Haçlı Şabi bir operasyon yapmış olsa da şimdi böyle bir iddia Amerikan medyası tarafından bir de sızdırıldı. Irak'ta bu şekilde üstlenmiş olabilen bir İsrail acaba farklı topraklarda da İran topraklarında da benzer çünkü burada da çöl bölgeleri var üstlenmiş olabilir mi? Bunu neden soruyorum? Çünkü bizler gerek 12 gün savaşında gerekse bu 40 gün savaşında İran'da İsrail askerlerinin ya da ajanlarının bazı operasyonlar yaptığını hep konuşmuştuk. Yapılan saldırılarda özellikle 12 gün savaşında. Şimdi bunlar üzerinde çok durmuştuk. Benzer durumlar İran topraklarında da olabilir mi?
0: Olabilir. Neden olabilir? Şimdi buradan yapılan atışları şöyle izah edeyim ben başlangıçta o cevap vermeden o soruya. Burada eğer füze rampaları kuracaksanız bu öyle tek başına rampadan ibaret değil. Bunun bir komuta kontrol aracı var, bir radar aracı var, bir de lançer aracı var, rampa aracı var. Bu asgari 3 araç demektir, taktik tekerlekli. Bu bir ekiptir. Bunu siz toprak üstünden atabilirsiniz ancak. O yüzden bu bölgede yapılan atışlar, tabii kullandığınız yakıta bağlı olmak suretiyle sıvı yakıt, katı yakıt çok önemli bir patlama, parlama yapar. Yani atış esnasında çok büyük. Artı çıplak gözle de görebilirsiniz atışları. Dolayısıyla bu bölgedeki atışlar sahte bayrak operasyonu için kullanılabilir mi? Bu anlamda kesin tespit edilir burası. Bana çok mantıklı gelmiyor o konu. Ama dediğim gibi tekrar güney yapılan atışlar konusunda garanti veremem. Şimdi İran'ın içerisinde Irak benzeri bir gizli üs bölgesi olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü İsrailli katil askerler İran içerisinde bir üs bölgesi kurmaya cesaret edemezler. İdame ettiremezler. Ama ne kurarlar biliyor musunuz? Gizli istihbarat Mossad'ın hücre evleri. Yani onlara da üs diyebilirsiniz. İstihbarat üsleri. Bunlar dağınık da olabilir. Belli bir lokasyonda da olabilir. Hep söylediğim şey şu. Mossad'ın taktiği kendi elemanlarıyla bölgede var olmak değil. Orada işbirlikçi tugaylar kurup, tırnak içinde söylüyorum. Bunlar sivil, çoban, işte bilmem şu bu falan. O bölgede sivil varlığı devam eden gruplar. Bunları parayla, korkuyla, gözdağıyla satın alıp o bölgede tırnak içinde tekrar söyleyeyim tugay şeklinde istihbarat yapılanmasına gidiyor. Onların üst bölgeleri olabilir, istihbarat üst bölgeleri. Herhangi bir lokasyonda olabilir. Ki bunu biz gördük. Nerede gördük? Hatırlıyorsunuz belki de bu Tahran'da işte Şehit Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili operasyonda, eylemde gördük. İçeriden işbirlikçiler toplanıverdiler bir araya biliyorsunuz. Hemen geldiler. Demek ki bir yerlerde bunlar oraya geldiler ve eylemi planlayıp prova edip yaptılar. Ondan sonra şeyde gördük ne derler ona en son işte Ali Hameney'in öldürülmesi operasyonunda gördük. Çünkü lokasyon olarak metrik altı koordinat vermişler. Bunu canlı vermeniz lazım. Mesela Tahir Bey burada dikiliyorsunuz şu anda. Aramızda 3 metre var. Ama sizin 1 metre çapında bir silahla en azından imha
1: o üst düzey konusu. Komutanların yatak odalarına varıncaya işte kadar buradan 12 günlük binalar savaşta. Vardı.
0: İşte o zaman bu istihbarat örgütleri yani işbirlikçi gruplar Mossad kontrolünde bu üst bölgelerinde dağınık olarak durup bir yerde toplanıyorlar eylem günü. Onun için sizin yer değiştirdiğinizde 5-6 metre benim biliyor olmam lazım.
1: Yakalanan ajanlar vardı.
0: Dolayısıyla üst bölgesi kurulur mu derseniz diye sordunuz. Evet kurulur fakat askeri üst kurulamaz İran'da ancak...

0: istihbarat üst bölgeleri kurulabilir. Bence o askeri üstten daha etkili,
1: daha
0: sonuçlar
1: etkili
0: çıkartır.
1: İran'da yakalanan ajanlar vardı. Yani İsrail'e istihbarat sağlayanlar röportaj bile yapmıştı. Yani videoya almıştı İran onları da. Şöyle diyorlardı: işte biz bir yeri onlara gönderiyorduk, konumunu gönderiyorduk. Onlar orayı vurduktan sonra bir resim daha gönderiyorduk. Hani tam olarak hedefim yok edilip yok edilmediği ile ilgili ona göre bir kez daha orayı hedef alıyorlardı şeklinde yakalanan o ajanlardan söyleyenler
0: var. Bakın ne kadar profesyonel çalışıyorlar. Yani hem hedefin canlı noktasını veriyor, anlık istihbarat gönderiyor yer değiştirmeden. Hı hı. İki bir de hasar tespit raporu gönderiyor. Bunları yazılı ve resimli hale getiriyor. Yani profesyonelce çalışan adamlar bunlar. Sonra o bölgeye yumuşatılıyor tekrar. Evet. Yani garanti altına alınıyor ölüm kesin olsun diye. İran toprakları o kadar kontrolsüz değil. Ama dediğim gibi çok etnik grup var. Tamam bir birlik söz konusu şu anda ama İran topraklarında savaş şu anda şuraya sıçramış değil. Yani Tahran'ın doğusuna sıçramış değil. Daha çok merkezi bölgede özellikle Hürmüz ve kuzeyinde artık batısında cereyan ediyor. Onun için şu bölgedeki boşluk alanlarda istihbarat üst bölgeleri kurulup savaş yani başladığında herhangi bir harekat, operasyon onlar tekrar eylem noktalarına geçerler. İşi bitince gider. Bir şey daha söyleyeyim oturayım. Mossad bu tür eylemlerde kullandığı işbirlikçileri er ya da geç imha ediyor. Onu da söyleyeyim. Bir daha kullanmıyor aynı adamları.
1: Deşifre olmasınlar diye.
0: Deşifre oluyorlar işte o esnada. Çoğu. Çünkü takip ediyor İran'da bunları. Deşifre olduklarını farz ettiği için ama bugün değil birkaç yıl, birkaç hafta, birkaç ay sonra o adamları birbirlerine kırdırıyor ve imha ediyor. Bu kadar da acımasız adamlar.
1: Benzerlerini belki şu bölgemizde yaşananlara baktığımızda bulmak bile mümkündür. Özellikle terör örgütleri bu anlamda en kullanışlı aparatlar.
0: Doğru, çok doğru.
1: Dinlendireyim sizleri hocam, devam edeceğim. Anar hocam, sizleri davet edeceğim buraya. Şimdi gözler Çin'de. Çin'e giderken bazı önemli konular var. Şimdi Trump'ın açıklamaları var. Diyor ki Xi ile yapacağı zirveye zayıf bir diplomatik konumda gidiyor diyor. Bunu diyenler İngilizler. Şimdi işte biraz önce getirdik. Donald Trump İran konusu başta olmak üzere nadir toprak elementleri, uçak satışları, Boeing satacak muhtemelen yine. Gümrük vergileri, ticari anlaşmalar, yapay zeka, tarım ürünleri, enerji sektörüne ilişkin satın alma taahhütleri vesaire ele alınacak. Ama İngilizler bir kez daha şöyle bir İngiliz medyası ortaya çıktı. Guardian epeydir manşeti olmuyordu dünyada. Bu kez dedi ki Xi ile yapacağı zirveye zayıf bir diplomatik konumda gidiyor. Zayıflığını nereye bağlamak lazım?
2: Ya kastettikleri aslında bu İngiliz medyasının bu savaşla birlikte Trump aleyhdarlığı yayınları çok hızlı şekilde artmaya başladı. Biraz da burada Trump'ı tahrik etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Yani savaşın içerisine çekmeye. Mesela The Economist'in hem de The Guardian'ın yazılarına ve haberlerine son dönemlerde baktığımız zaman Trump'ın bu savaşta başarısız olduğunu, Xi'nin ve hatta o The Economist'in çok meşhur bir şeyi vardı, kapağı vardı.
1: Evet.
2: Yani uzaktan bakan ve savaşın gidişatını izleyen, bundan kendisine avantaj sağlayan bir konumda olan bir lider olarak. Bunu bilinçli şekilde yapıyor İngiliz medyası. Tabii Amerikan medyası içerisinde, merkez medyası içerisinde de Trump karşıtı gruplar bir şekilde burada Trump'ı başarısız göstermeye çalışıyorlar. Bu
1: sürekli
2: savaş.
1: Amerikan medyasında da bazı gruplar var.
2: CNN International, Washington
1: Wall Street
2: Post.
1: Journal mesela son günlerde öyle şeyler yayınlıyor ki.
2: Acaba neden ya? Buna bir bakmak lazım.
1: Şimdi bu 40 gün süren savaş neredeyse hiçbir şey, hiçbir kazanç elde ettirmemiş gibi.
2: Ya o yayınlara baktığınız zaman şu an şöyle bir intibah uyanıyor okuduğunuz zaman o gazeteleri. İran'ın ciddi bir şekilde bu savaştan bir zaferle çıktığına dair. Gerçekten buna yönelik çok ciddi analizler var. Mesela şu analizler yapılıyor. İran'ın elindeki füze rampasının %75'ini hala koruyor.
1: Evet.
2: Füze kapasitesi %70'i olduğu gibi kalıyor.
1: Ama Trump diyor ki, Donald Trump ya da Hexet, %90'ını biz imha ettik. Yok
2: İran
1: artık
2: ekonomisi eğer bu ambargolar bile devam etse 3-4 ay
1: daha
2: dayanabilecek. Bu biraz da İran'daki Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri endüstriyel ilişkilerden bağımsız değerlendiremeyiz. Hı hı. Çünkü burada bir şekilde bu medya kuruluşlarına baktığınız zaman, bunu da konuşuyoruz hep bu yayında, bu savunma sanayi şirketleriyle, bunların yatırım fonlarıyla çok derinden ilişkileri var. Ya bir şekilde benim gördüğüm kadarıyla Trump'ı tekrar bu savaşın içerisine çekmek istiyorlar.
1: Şimdi ama Çin yolculuğunda dikkat çeken şeyler yazmış.

0: yapmışlar. Diyor ki zirvenin en kritik konuları arasında İran ve Tayvan evet. konusu var. Trump Orta Doğu bataklığından çıkmak için Tayvan'ı feda edebilir. Yani şu iki başlık oldukça önemli. Diyor ki evet. Trump karşılığında Çin'e İran'a desteğini bırak diyecek. Ben sana Tayvan'ı vereyim, sen de bana İran alanını desteğini kes, evet. alanını aç diyecek.
1: Bu İngilizlerin iddiası.
0: Bütün kozları elinde tutmasıyla övünmeyi seven ABD Başkanı Xi ile masaya oturduğunda elinde ciddi anlamda koz kalmadığını da görebilir diyor.
1: Şimdi bakalım, şuna bakalım. Yani Çin'i, İran'ın Çin için ifade ettiği anlama bir bakmak lazım. Hı hı. Yani gerçekten de İran Çin için stratejik bir müttefik mi? İslam devriminden sonra İran'ın ilişkilerinde Rusya ve Çin önemli iki aktör. Hı hı. Bu ülkelerle işbirliği yaptı. Ama benim gördüğüm kadarıyla, hocalarım da fikirlerini beyan ederler, hiçbir zaman bu iki ülke nezdinde İran bu ülkeler için stratejik bir müttefik olarak görülmedi. Eğer öyle gözükseydi, şimdi Çin ve Rusya ikisi de çok gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip, savaş uçaklarına sahip, ama bu teknoloji transferini hiçbir zaman İran'a vermediler. Hmm. Böyle bir işbirliği yapmak istemediler. Hatta Mesut Pezeşkian'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki bizi eleştiriyorlar. Çin neden gelip İran'da çok kayda değer yatırımlar yapmıyor? Biz onların elini tutmuyoruz. Onları kovmuyoruz. Buyursunlar, gelsinler, yapsınlar. Böyle bir sonuç çıkıyor. Yani İran için Çin petrol, doğalgaz ve petrol ihtiyacını karşılayabilen bir ticari partner. Bunun ötesine stratejik düzeyde geçemediğini görüyoruz. İşte şu analizler yapılıyor. Çin'in uydu görüntüleri destekleri, GPS desteğini bu savaş süresince verdi, ama şöyle özetleyebilirim kısaca aslında. ABD'nin tolere edemeyeceği hiçbir desteği Çin İran'a bu savaş öncesi de ve savaş süresince de vermedi. Yani bunu göremedik. Hmm. Bunu belirtmek lazım. İkincisi Tayvan meselesi önemli.
0: Yani bir değiş tokuş durumu söz konusu olacak stratejide?
1: Şöyle, Tayvan meselesine gelince Tayvan'dan Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı Çin'e tamamen bırakmaz. Şimdi geçtiğimiz Aralık ayında 11 milyar dolarlık bir savunma sanayi anlaşması imzaladı Tayvan'la. Şimdi Tayvan'a bakış açısı burada önemli. Dili yumuşatmaya çalışıyorlar. Trump'ın Tayvan'la ilgili ne söyleyeceği, bağımsızlığını tanıyacak mı? Bağımsız bir devlet olarak tanıyıp tanıyamayacağı, diplomaside şu an içeride bunlar tartışılıyor. Yoksa Tayvan Amerika Birleşik Devletleri için bir çırpıda vazgeçebilecek bir ülke değil. Neden? Yarı iletken ürünlerde Tayvan dünyanın en gelişmiş ülkesi. Tayvanlı şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde olağanüstü yatırımlar yapıyorlar. Özellikle bu yarı iletken ürünlerde, çiplerde vesaire çok gelişmiş firmaları var ve Amerikalılar bunu teşvik ediyorlar. Tayvanlı firmaların gelip Amerika'da yatırım bırakmasını. Diğer taraftan demin de söyledim, askeri savunma alanında da Tayvan'a olağanüstü bir destek var. Yani Tayvan'ın bir anda ABD'nin hele böyle bir ortamda vazgeçebileceği bir ülke değil.
0: Peki o zaman şunu sorabilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'dan vazgeçmeyecekse Çin'de İran'dan, yani İran'la ilgili evet somut bir sahada askeri vesaire desteği olmasa da bir şekilde Çin, Rusya, İran blokundan evet. bahsedilir de bunu hep evet. söylüyorduk Amerika karşısında. Şimdi Çin de İran konusundan geri adım atmayacak. Belki de Çin'den talepleri Tayvan konusunda olursa eğer, yani İran konusunda da Çin'in talepleri olacaktır. Bu anlamda gözler bir kez daha işte İran'ın uranyumuna, zenginleştirilmiş uranyumuna ve Hürmüz'e gözleri çevirecek. Çin'den bu anlamda ricacı mı olmasını isteyecek, yoksa elinde bir kozla Çin'e mi gidecek?
1: Şöyle bir şey olabilir. Yani Çin'den sadece İran üzerinde eğer varsa bir ağırlığı ki öyle değerlendirelim. Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bu inadından vazgeçmesi yönünde baskı yapmasını ister. Çünkü Çin'in şu an İran'ın petrolüne şu veya bu şekilde ihtiyacı var. Evet, İran'da şu an petrol sevkiyatı gelmese Çin ekonomisi çökecek değil. Ama yine günlük 2 milyon varile kadar petrol ihtiyacını karşıladığı bir ülke. Bu anlamda önemli.
0: Yani %20'ye yakın bir evet, oran Çin'in.
1: Ağırlığını kullanıp Hürmüz Boğazı'ndaki bu inadından vazgeçmek, yeni bir diplomasi kanadının açılması yönünde, hem Hürmüz inadından hem de zenginleştirilmiş uranyum inadından vazgeçmesi yönünde ağırlığını kullanmasını isteyebilir. Ama unutmayalım ki bu iki ülkenin İran'dan ve Tayvan'dan çok daha başka ciddi meseleleri var. Bunu konuşmaya da gidiyorlar. Birbirine düşman kesilseler de, düşman olarak lanse edilse de bu iki ülke

0: aslında BB'nin en büyük ticari partneri. Aralarında 400 milyar dolarlık bir ticaret yapılıyor. Hı hı. Trump'ı rahatsız eden en önemli mesele, emin olun, Tayvan'dan ve İran'dan daha çok ABD'nin Çin'e ihracatı 100 milyar dolar. Çin'in ABD'ye ihracatı 300 milyar dolar. Temel Trump'ın rahatsız olduğu mesele bu. Ticaret açığı veriyoruz. Neden? Biz size daha fazla ürün ihraç edemiyoruz. Çinli mallar, Çin üreticiler ABD'de bu kadar yaygın. Bu gümrük tarifeleri meselesi de bundan dolayı ortaya çıktı.
1: O halde yani Tayvan ve İran'dansa buradaki ana konu
0: kesinlikle bu bir. İkinci yapay zeka meselesi. Üçüncüsü ise mineral elementlerin. Biliyorsunuz Çin ABD'ye bir ara ticaretini, ihracatını yasaklıyor. Bu çok çok önemli. Yani öncelikli meseleler bu Tayvan gibi, İran gibi, böyle buz gibi meselelerden ziyade iki ülkeyi yakından ilgilendiren ticaret meseleleri var. Buna yoğunlaşacaklarını, buna ağırlık vereceklerini ben düşünüyorum.
1: Devam edeceğiz yine analizlerimize ama İrfan Sapmaz da bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz'a hemen dönelim son bilgileri almak için. İrfan, kolay gelsin öncelikle. Şimdi herkesin gözü bu görüşmeye kilitlenmiş durumda. Donald Trump evet yolda. İran ve Tayvan meselesinden ziyade Anar Hocam da ifade etti. Her iki ülkenin daha öncelikli başlıkları var aslında. Karşılıklı çıkarlar anlamında. Ama Donald Trump Çin'e giderken yaptığı açıklamalarda kazanmaya mı gidiyor yoksa anlaşmaya mı gidiyor? Nasıl bir izlenim verdi?
2: Şimdi merhabalar Tayyip, değerli konuklarımıza merhabalar. Anar Hocam'ın çok önemli bir konuya geldi. Ona biraz değinmek istiyorum. Her zaman aynı konuklarımızla çok tartıştık bu ekranlarda. Şimdi Donald Trump'ın birazdan geleceğim. Onun listesinde kimler vardı uçağında? Onları dikkat çekeceğim. Özellikle dikkat çekeceğim. Ama Anar Hocam'ın söylediği gibi yani işte İngiltere merkezli medya grupları ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte malum medya grupları neden Donald Trump'ı İran'da başarısız göstermeye çalışıyorlar. Bunun çok önemli bir nedeni var. Çok altını çiziyorum ben tabii bu ekranlarda. Onun için şimdi birazdan da tekrar hatırlatmak adına paylara da geleceğim. Hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu dev yatırım şirketleri, varlık fonlarının elinde bulunduran BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi 27 trilyon dolarlık bir varlığı sadece elinde bulunduran bu 3 şirketin de Amerikan ana akım medyasında çok ciddi payları var. Peki BlackRock'un patronu Larry Fink bir Yahudi'dir. Şu anda Donald Trump'ın uçağında mı? Evet, Donald Trump'ın uçağında gitti şu anda o da. Şimdi peki sadece bir BlackRock üzerinden, çok fazla uzatmayacağım, BlackRock üzerinden gidersek, yani BlackRock'un bir tek amacı vardır. Dünyadaki savaşlar ne kadar kışkırtılırsa, ne kadar savaş olursa buradan bir pay kazanıyor. Savunma sanayi şirketlerinden Amerika'daki hangi şirketlerde BlackRock'un hisseleri var, büyük hisseler var? Lockheed Martin var. F-35 füze sistemleri ve ana yüklenici, RTX Corporation dediğimiz eski Raytheon Technologies, füze, radar ve havacılık teknolojileri, Boeing, dikkatinizi çekiyorum. Şu anda Donald Trump Çin'e 500 adet Boeing satmak istiyor. Askeri uçaklar, helikopterler ve ticari havacılık, Northrop Grumman, B-21 nükleer sistemler, General Dynamics, tanklar, denizaltılar ve kara araçları, GE Aerospace dediğimiz jet motorları, havacılık, L-3 Harris Technologies dediğimiz elektronik savaş sistemleri vesaire. Bu liste uzayıp gidiyor.
1: Sanki.
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi onun için Anar Hocam çok önemli bir noktaya getirdi. Yani Amerikan ana akım medyasında savaş kışkırtıcılığı öyle tesadüfen ortaya çıkmıyor. Önce zemini hazırlıyorlar, kışkırtıyorlar. Daha sonra da bunu Robert Kennedy çok iyi anlatmış New York toplantısında. Bu savunma sanayi şirketleri diyor önce yıkarlar sonra da yaparlar. Yani yıktıklarını anlıyoruz nasıl yıktıklarını. Savaşlar peki nasıl yaparlar?
1: Ukrayna örneğini veriyor. Şimdi bu şirketlerden bahsediyorsun ya, şundan birkaç yıl öncesine kadar yani bu şirketlerden ziyade aileler konuşuluyordu. Belli aileler. Komplo teorileri olarak bazen geliyordu bunlar. Gizli örgütler, aileler vesaire. İşte Rockefeller vardı, Rothschild vardı.
0: Beş aile,
1: evet,
0: meşhur.
1: Murdoch vesaire. Yani. Pek çok aile vardı. Ama artık bu ailelerin, gizli örgütlenmelerin yerini sahada bizzat uygulayıcı gerçek şirketler almış durumda.
2: Bunlar aslında o saydığımız isimlere de uzanıyor Tahir. Şimdi Donald Trump'ın çağındaki isimler Apple, CEO'su Tim Cook, Tesla, Elon Musk. Elon Musk'la çok ciddi bir kavgası vardı, hatırlayacaksınız. BlackRock, Larry

0: Fink, BlackRock, Larry Fink'i Donald Trump hatırlayacaksınız. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gittiğinde yanında götürdü. 6.2 trilyon dolar toplamda. Daha sonra da işte Prens Muhammed Bin Salman'ın Washington DC ziyaretiyle 7 trilyon dolara çıktı. Larry Fink'i götürdü orada. Çok büyük savunma şirketlerine, savunma sanayi şirketler arasında imzalar atıldı. Boeing, Blackstone, Meta, Goldman Sachs, Citi, Visa, Mastercard, Qualcomm, Cargill, GE Europe, Eurospace, Micron, Urmina, Coherent gibi liste uzayıp gidiyor. Yani bunlar işte Apple, Tesla, Meta, Finans, Goldman Sachs gibi, Citi, Visa gibi havacılık şirketleri, tarım alanında şirketler gibi uzayıp gidiyor. Ama ben size biraz da bu ana akım medyadaki bu payları tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte bu özellikle de BlackRock, State Street, Vanguard gibi şirketler inanılmaz güçlüdürler. Çünkü bir yeri çıkartmak istedikleri zaman ana akım medyayı kullanıyorlar Amerika'da. Bunların paylarına gelince şimdi bu paylar şimdi Amerika'da ve dünyada üç büyükler diye üç şirket var. Hep onun için ben dikkat ederseniz üç ismi kullanıyorum. BlackRock, Vanguard ve State Street. Bunlara üç büyükler diyorlar. Yani S&P 500 endeksindeki 500 şirket, ki 500 şirketin toplam maliyeti, toplam varlık fonları 146 trilyon dolar. Sadece bu üç şirket 66 trilyon doları elinde bulunduruyor. Şimdi Disney'de ABC, ESPN, Vanguard %7-8, BlackRock %4,5, State Street %4. Yani toplam bu üç büyükler dediğimiz %15 ile 18 payları var. Comcast bir kablolu sistemdir Amerika Birleşik Devletleri'nde, dev bir yapıdır. NBC, MSNBC, CNBC, Vanguard %8, BlackRock %4, State Street dahi toplam %13-15. Fox Corporation, her ne kadar Donald Trump'a destek verse de, yani bir taraftan Donald Trump'ı vururken diğer taraftan da Fox üzerinden de sürekli Donald Trump'a destek çıkıyorlar. Vanguard'ın Fox'taki payı %18. Warner Bros. Discovery, CNN, Big Three dediğimiz bu State Street, BlackRock, State Street, Vanguard'ın toplam bu CNN'deki payları %12, %25. Paramount, CBS, BlackRock, Vanguard, State Street dahil toplamda %16. Wall Street Journal, hep adını kullanıyoruz dikkat ederseniz. New York Post, nasılsa hep Beyaz Saray'dan, Pentagon'dan, istihbarat topluluğundan dahil buralara sızdırılıyor haberler. Yani bundan başka isim kullanamıyoruz biz tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sürekli işte Suzy Vice geçtiğimiz günlerde şikayette bulundu. Onu da yayınladılar. Gizli bir e-mail attı tüm Beyaz Saray ekibine. Lütfen bu sızdırmaları durdurun artık diye. O açıdan şimdi yani burada kurulmuş bir düzen var, bir sistem var. Bu sisteme kim çomak sokmaya çalışırsa Donald Trump gibi çeşitli şekillerde uyarılıyor. Şimdi senin soruna gelince, hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak neler istiyorlar? Masada ne var? Ana akım medyaya göre işte İran enerji güvenliği, ticari savaşları ve Tayvan dosyası. ABD Çin'den ne istiyor? Washington Çin'in İran'dan petrol alımını düşürmesini istiyor. ABD'ye göre Çin İran ekonomisinin en büyük can damarlarından biri haline geldi ki Donald Trump gittiğinde muhakkak bunu da gündeme getirecek. Ne kadar başarılı olacak baskı anlamında bilmiyoruz. Tahran'a baskı kur diyecek diyorlar ana akım medya.
1: Sence peki, güçlü İran mü gidiyor? Yani İran konusunda güçlü mü gidiyor yoksa...
0: Hayır. Güçlü gitmiyor. İran konusunda eli çok zayıf. Onun için dikkat edersen hep konuştuk. Donald Trump, Tahir gitmeden önce Çin'e bu işi çözmeye çalıştı. Hürmüz Boğazı'nı açmaya çalıştı. Donald Trump şundan hoşlanmıyor. Yanında her ne kadar dünyanın dev trilyon dolarlık şirket CEO'larını da götürse, yani gidip başkasının karşısında boyun eğmekten hoşlanmıyor Donald Trump. Dünyanın kralı, dünyanın patronu benim diyor. Onun için de bir çözüm arıyor, bir çıkış yolu arıyor İran konusunda ama çıkamadı.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i genellikle biz bu tür durumlarda, bu tür karşılamalarda daha mütevazı olarak hatırlıyoruz. Mesela yani Donald Trump'ın Putin'e yaptığı gibi F-35'ler uçurmadı, B-2'ler uçurmadı üzerinde ya da benzer bir hareket beklenmiyor. Ama bir yandan da sanırım restleşme gibi bir duruma da sürüklemesi beklenmiyor Xi Jinping'in.
0: Evet, tabii Xi Jinping çok daha tevazu sahibi birisi. Yani mukayese ediyoruz tabii ki Donald Trump'la. Donald Trump kendi alanında bir kral. İşte Kral Charles geliyor, bir paylaşım yapıyor. Biz ikimiz de kralız diyor.
1: O açıdan bir gün kral, bir gün papa, Xi Jinping'de mukayese. Bir gün aziz, evet, bir gün evet. Mesih.
2: Çok güçlü bir şey otorite. Yani Xi kendi ülkesinde hem askeri komisyon başkanı, hem komünist partisi başkanı, hem devlet başkanı. Yani tam bir sert bir otorite.

0: Her bir.
1: Sert yani Mao'dan sonra Çin tarihindeki en otoriter lider olarak tanımlayabiliriz. Ama liderler görüşünde İrfan Bey'in dediği gibi son derece sakin, soğukkanlı. O da tabii Çin'in şeyinde de kültürel öğesinde de olan bir şey, sakinlik. Ben İrfan Bey'e bir soru sorarak bir şey soracağım.
2: Buyurun,
1: İrfan Bey, bugün bir NBC haber sitesinde bir haber yayınlandı. Tekrar İran'a karşı Beyaz Saray'a dayandırdığı, bir yetkiliye dayandırdığı bir haber. Bir operasyon, hatta operasyon adını da verdiler. Balyoz operasyonu. Eğer bir müzakerelerden bir sonuç çıkmazsa İran'a yönelik bir balyoz operasyonu başlatabileceklerini. Bu da tabii kongreden yetki almadan yine bir 60 günlük süreyi başkana verebileceğine dair bir haber yayınladılar. Bununla ilgili bir Beyaz Saray'dan teyit eden veya reddeden bir açıklama geldi mi acaba?
3: Gelmedi. İşte dün bir güvenlik konseyi toplantısı yaptı Donald Trump. Orada kendisine çeşitli sunumlar yaptılar. Ama Donald Trump buraya gitmeden önce böyle bir güvenlik konseyini özellikle topluyor. Bir anlamda aslında mesaj orada İran'a değil Çin'e. Yani geliyoruz, bir İran meselesini bir şekilde halledelim, yoksa biz işte İran'a gerekeni yapacağız. Ne yapacak bilmiyoruz tabii ki. Şu ana kadar herhangi bir operasyon ya da adı altında herhangi bir savaşta olmadı. Ben onun o şekilde olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yaptığı güvenlik konseyi toplantısını Donald Trump diye düşünüyorum Anar hocam. Şimdi Hürmüz'ü sakinleştir diyecek diyor burada yapılan yorumlara göre Donald Trump. Yani Çin'in İran üzerindeki etkisini kullanmasını isteyecek. Tabii bu arada şimdi evet, bu toplantılar al gülüm ver gülüm meselesi. Onun için Donald Trump da tesadüfen dünyanın en büyük varlık fonlarının yanında götürmüyor. Onun için de oradan bir şey kopartırken de bir şey vermesi gerekiyor. Ne vermesi gerekiyor? Şu anda işte ya Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında işte 550'ye 350 milyar dolarlık bir ithalat ve ihracat var. Yani Çin'den 550 milyar dolarlık bir ithalat var Amerika Birleşik Devletleri'ne. Daha önce çok tartıştık bu ekranlarda. %150'den %50'lere kadar düşürdü. Belki Donald Trump diyecek ki gel bunlarda anlaşalım, ben bu %50'yi sana işte %35'lere indireyim, %30'a indireyim. Donald Trump için bunlar sorun değil. Bir imzanın ucunda her şey bildiğiniz gibi. O açıdan da özellikle de enerji, tarım ürünleri ve Boeing uçakları, 500 adet Boeing satmak istiyor. Tayvan'a askeri baskıyı azalt. Washington Çin'in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinden malum rahatsız. O açıdan da Pentagon'a göre de stratejik bir tehdit olarak değerlendiriyorlar bu konuyu. Peki Çin ABD'den ne isteyecek? Pekin yönetimi Amerikan ekonomik baskısının azaltılmasını talep edecek. Özellikle teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalar gündemde malum. Çin, Amerikan yarı iletken ve yapay zeka ambargolarının gevşetilmesini istiyor. Pekin, İran petrolünü enerji güvenliği açısından kritik görüyor malum. Bu nedenle de Washington'ın baskılarına tam destek vermek istemiyor. Xi Jinping yönetimi ABD'nin Tayvan'a verdiği askeri desteğin azaltılmasını talep edecek. Evet. Böylece karşılıklı olarak her iki taraf tüm isteklerini elde etmeye çalışacaklar diyebiliriz. Donald Trump bugün itibariyle saatlerimiz şu anda 6.17. İşte Washington DC saatiyle 2.37'de ayrıldı. 14 saat non-stop hiç durmadan uçacak. Türkiye saatiyle sabah saat 9.30 gibi yarın sabah. Sizde gerçi şu anda daha gece yarısına yaklaşıyor. Herhalde ya da geçti.
0: Evet, bizde saat 1.20 geçiyor.
3: İtibariyle. Evet, sabaha karşı 9.30'da Donald Trump'ın uçağı oraya inmiş olacak.
0: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgilerden dolayı hala yarın yoğun bir gün olacak. Tüm dünya içinde oradan verilecek mesajları hep birlikte yakından takip edeceğiz. Sana iyi geceler, kolaylıklar diliyorum.
3: Kolay gelsin, kolay gelsin değerli hocalarımıza da.
0: Şimdi Cihan Hocam, sizleri de şöyle davet edeyim. Baktığımızda evet, biz hep Çin'le, daha doğrusu İran'la ilgili bir şey çıkacak mı diye bekliyoruz ama biraz önce İrfan da paylaştı. İşte Anar Hocam'la vesaire de konuştuk. Yani yanında gidenlere baktığımızda yani bunlar İran'dan daha önemli sanırım Amerika için. Evet. Daha öncelikli konular. İşte Elon Musk dünyanın en zengini. O uçakta Blackstone CEO'su, Apple'ın CEO'su, General Electric'in CEO'su ve BlackRock CEO'su. Aslında anladığımız kadarıyla Donald Trump İran'ı istemekten ziyade bir şeyler satabilmek için Amerikan ekonomisini savaştan dolayı o tartışmalara neden olan bu anlaşmalarla, burada yapacağı satışlarla hafifletmek istiyor. Ama Çin nedenli bu kadar sermayeye teslim olur? Amerikan sermayesini ülkesine açar. Bu da ayrı bir muamma.
2: Tabii ama şöyle bir...

0: Durum var. Tahir Bey, demin Anar Hocam'la da konuşuyordunuz. Özellikle Amerikan medyasında çıkan ver Tayvan'ı al İran'ı. Şimdi bu çok basite indirgenmiş. Aslında belki uluslararası işler açısından da çok değerlendirecek bir durum değil. Neden diyeyim?
1: Özetle belki.
0: Evet, şimdi şöyle bir durum var. Aslında haritada bakıldığında şimdi Tayvan sadece çip anlamında değil. Özellikle siz Tayvan'la vazgeçtiğiniz an aslında yıllardır yaptığınız Çin'i çevreleme politikasındaki en önemli ada veyahut da dünyanın belki de çok
1: Asya
0: stratejik olan
1: Pasifik'ten vazgeçmek anlamına geliyor.
0: Vazgeçmek anlamına geliyor. Aşağıdan hemen Filipinler var, Japonya var. Bakın Tayvan zaten konusunda Japonya şunu söylüyor. Eğer ki Tayvan'a karşı bir harekat olursa bunu kendime kabul ederim diyor. Ve orada ada zincirleri var. Bu aynı zamanda Japonya'yı ki o ada zincirlerinden bir tanesi de Okinawa Adası. 7 sefer deniz biriminden birisi de orada konuştu Amerika'nın. Yani aslında bu kadar basit değil. Evet, stratejik olarak Amerika için önemi var. Tayvan'ı da çevreleme anlamında bunu bypass etmek isteyebilir. Ama bunu karşılığında İran'a vermek çok aslında çok aşırı basite indirgenmiş bir durum ki aynı zamanda çipleri de vermiş oluyorsunuz. Çünkü
1: burada
0: zaten
1: Tayvan, yani o çip konusu, bu sadece toplam servetleri 870 milyar dolar olan şu 5 şirket için olmazsa olmaz bir konum. Yani çip konusu tamamen teknoloji odaklı ve dünyanın en ileri teknolojilerini üreten ve pastanın büyük çoğunluğuna sahip olan firmalardan bahsediyoruz. Devamı da var tabii ama hani böyle bir durumda böyle bir kadroyla Tayvan kozuyla gitmeyecektir.
0: Çok haklısınız. Ya da sadece İran meselesini konuşmayacaklardır. Siz de bahsettiniz. Hocam rakamları verdi. Yani 400 milyar dolarlık bir aslında işlem hacminden bahsediyoruz. Evet, burada dezavantajlı olan kim? Amerika tarafı. Ama şimdi şöyle bir durum da var Tahir Bey. Biz hep konuştuğumuzda Amerika işte ekonomisi, son gelişmeler, işte Trump dezavantajlı diyoruz ama dünyanın hiçbir ekonomisi tam olarak aslında tam avantajlı değildir veyahut da çok sağlıklı bir şekilde tam hayal tezahür tabii edebileceğimiz bu durumda değil. Şimdi Çin'in de burada baktığımızda eksileri var. Örneğin en büyük eksilerinden birisi ki belki de endişeye düşürecek durumlardan birisi şu. İç piyasada tüketim çok sınırlı. Neden? Çünkü Çin'deki baktığımızda aslında milli gelirin dağılımına Amerika'daki kadar veyahut da Avrupa'daki kadar büyük bir alım gücünden veyahut da büyük bir orta kesimden bahsedemiyoruz. İşsizlik rakamları hala var ve konut problemi yaşıyor. Yani içeride de Çin tam olarak belki tezahür ettiğimiz gibi dünyanın evet ihracatta fazla veriyor. Demek ki her şey iyi mi? Hayır. Ucuz işçilikten bahsediyoruz ve burada da baktığınızda özellikle Amerika Çin'den ithalatı kesmeye başladan içeride işsizlik rakamlarının veyahut da elinizde ürettiğiniz ki tamam evet üretimde çok baktığımızda seri üretim yapan, oldukça fazla üretim yapan biçim var. Ama bunu iç piyasada eritemiyor. Yani siz Amerika'ya satmadığınız zaman içeride çok ciddi problemler yaratıyor ve işsizlik oranlarınız da katlanabiliyor. Şimdi bunlar dezavantaj, evet. Amerika'nın dezavantajları da var. Nadir toprak elementlerinde Çin dünyanın hem rezerv anlamında hem bunların çıkartılması, aynı zamanda işletilmesi ve dünya piyasalarına gönderilmesinde. İşte nadir toprak elementlerini kısaca şunu söylemek lazım. Elektrikli otomobillerden bugün kullandığımız cep telefonlarına ve özellikle dünyada artık değişen o savaş teknolojisinde. Bugün bir F-35'te yanlış bilmiyorsam 400 kilo nadir toprak elementi kullanıyor. Şimdi bu noktada da Amerika'nın da burada bir bağımlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii tarım ürünleri, özellikle soya fasulyesi en çok ihracatını Amerika'nın yaptığı ülke Çin. Yani yanlış bilmiyorsam 440 milyon domuz üretiminden bahsediyoruz Tahir Bey ki bunların özellikle soya fasulyesi üzerinden Amerika'dan karşılanıyor.
1: Yani her Çin tarafın Amerika Birleşik Devletleri'ne muhtaç değil. Sizin şu anlattığınız tabloda Amerika sanki daha Çin'e muhtaç durumda bu anlamda.
0: Amerika'nın evet tarım sektörü bağlamında ve nadir toprak elementleri bağlamında Çin'e karşı bir bağımlılığı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Teknoloji üretimi de
0: çok haklısınız. Ama Çin'in de baktığımızda özellikle Amerika piyasasına ihracat yapmak zorunda. Çünkü en büyük yine piyasalarından birisi burası. Eğer bu sefer bu olmazsa problem. Mesela hiç konuşmuyoruz. Çin'in elektrikli otomobillerine %100 vergi var. Mesela bu gündeme gelebilir. Trump da bunu istemeyebilir çünkü içeride baktığımızda aslında otomotiv sektörünü korumaya çalışıyor ama Çin de mesela Amerikan piyasalarına girmekte zorlanıyor veyahut da çip konusunda zorlanıyor.
1: Çin Amerika Birleşik Devletleri ticari ilişkilerin yanı sıra şimdi ister istemez bu ülkeler arasında, bu güçler arasında etki coğrafyaları da söz konusu. Bu anlamda evet İran'ı belki konuşacaklardır ama konuşabilecekleri Tayvan gibi bir başka noktada Küba. Küba konusu var. Donald Trump'ın o konuda bir açıklaması var. Onu verebilirse arkadaşlarım. Şimdi Küba konusu da ister istemez gündeme gelecektir. Çünkü Donald Trump elinde pek çok koz var. İşte böyle kaba bir tabirle, amiyane bir tabirle işte senin olduğunu düşündüğün İran avuçlarımda. Her an operasyon düzenleyebilirim. Küba avuçlarımda her an operasyon düzenleyebilirim şeklinde böyle bir durumda. Şimdi o konuyla ilgili bir son açıklamalarına bakalım. Acaba Çin'de değişecek mi tavrı? Bir dinleyelim.
2: Latest with Cuba, and are there talks underway now?
3: Well, it's a failed country. It has been for years. And we'll take care of one before we take care of the other. But no, it's a failed country, Cuba. And people are living poorly. It's a bad experiment.
2: Are you or is someone from the administration communicating with
3: anybody? Well, Marco is. Marco Rubio is doing it. His parents came from Cuba. And if we can help out, good. We have a lot of people, 94% of whom voted for me from Cuba. I did great with the Hispanic vote anyway. But Cuba, Venezuela, they all voted for me. You know, Venezuela is a very happy country right now. They were miserable. Now they're happy. It's being well run. The oil that's coming out is enormous, the biggest in many years. And the big oil companies are going in with the biggest, most beautiful rigs you've ever seen. And people are working. And Venezuela is a happy country. People, everyone tells me they're so proud of what happened in Venezuela. And they're doing a good job.
1: Şimdi Venezuela, Küba, İran derken Çin ve Rusya böyle şeyini kırmaya çalışıyor artık bu bölgelerde. Ama ne derece başarılı olabilir? Şimdi şöyle, Çin bunları masaya koymayacak mesela.
0: Elbette. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında Trump ikinci dönemine başladığından beri yaptığı tüm açıklamalarla Küba, Venezuela, hatta Panama'dan bahsetti hatırlarsanız Tahir Bey, Grönland'dan bahsetti, Kanada'dan. Bunların her birinde baktığımızda aslında Çin birinci sırada olmak üzere Rusya ve Çin'le mücadelesini görüyoruz. Çünkü Çin'in Venezuela petrolü...
1: Şöyle bir harita üzerinden gösterelim mi? Bugüne kadar hangi ülkeler üzerinde özellikle neler yürütmeye ve yapmaya çalıştı diye. Çünkü Donald Trump, ben geldiğim her yerde barışı tesis edeceğim. Şimdiki bu açıklamasına da baktığımızda Donald Trump'ın daha böyle baktığımızda hani barış götüreceğim şeklinde adeta mesajlarına neredeyse şahit oluyoruz. Özellikle şu bölgede şimdi tartışmalı bölgeler olarak başlamıştık. Şöyle şu doları şimdilik kaldıralım. Tartışmalı bölgeler olarak bir Tayvan'ı konuştuk. Bir diğer nokta, şimdi bu henüz tartışmaya açılmadı ama
0: Malakka Boğazı.
1: Malakka Boğazı bölgesi. Bunun dışında şimdi Orta Doğu hep bir tartışma konusu. Avrupa evet bir tartışma konusu. Ama bunun dışında şu an burada yok ama mesela Amerika kıtasında Venezuela konusunu kendince halletti. İkinci olarak bir de hallettiği yer olarak kendi coğrafyasında Küba'yı görmek istiyor. Bu barışçıl Küba'nın da refaha, huzura kavuşması şeklinde sadece yorumlanamaz herhalde.
0: Çok haklısınız. Şimdi Küba'nın da biliyorsunuz aslında haritada görmüyoruz ama Amerika'ya oldukça yakın bir yerde ve 62 yılında bir soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin Küba'ya biz bir nükleer silah konuşlandırması üzerinden Amerika ile zaten karşı karşıya geldiğini, belki de bu süreç içerisinde soğuk savaşta her iki tarafın savaşa en yaklaştığı noktaydı ki 62 Küba füze krizi olarak tarihe geçer. Fakat baktığımızda o füze krizi bir şekilde aşılmasına rağmen soğuk savaş sürecinde Küba'daki rejim değiştirilememişti. Yani bugüne kadar gelen aslında bir nasıl söyleyelim sol sosyalist bir rejime sahip ve tabii ki de aslında Rusya'yla daha sonrasında yani Sovyetler Birliği'nden sonra ve Çin'le de ilişkileri oldukça iyi. Nasıl ki biz burada Tayvan'ı konuşuyorsak ki Çin'e olan yakınlığı bir çevreleme politikası üzerinden konuştuğumuzda Tahir Bey, aslında benzer durumda belki de Küba için geçerli. Amerika'nın çok yakınında olan ve burada Çin'in veyahut da Rusya'nın etki kurması, hatta şöyle belki yani şu an öyle bir şey mevcut değil ama askeri bir anlamda işbirliğine işte gitmesi ki soğuk savaşta olduğu gibi aslında Amerika'nın üzerinde de bir etki bırakacaktır. Şimdi Trump'ın buradaki yaklaşımlarında aslında şunu görmemiz gerekiyor. Çin'le ve Rusya ile mücadele. Ama şimdi röportajında da şunun çok fazla etkisinde kaldığını görüyoruz Tahir Bey. Yani Venezuela'yı çok fazla örneklemlendirmiş durumda Trump ve bunu İran'da da kopyala yapıştır yapmaya çalıştı. Fakat bu her yere de olacak bir durum değil. Evet, Küba'nın belki dezavantajı şu, Amerika'nın çok yakınında olmuş olması ve Venezuela petrolüne elbette çok bağımlıydı. Ve şimdi bir engellendiği için yani Venezuela'da daha doğrusu Trump'a yakın artık daha doğrusu Trump'la hareket eden bir yönetim ve petrol akışı olmadığı için özellikle elektrik kesintilerinden baktığımızda uçak yakıtına kadar Küba hükümetini oldukça zorlayan bir süreçte de karşı karşıyayız. Şimdi bunların her birinde evet Çin'le mücadele var. Latin Amerika'da da bu mücadele var. Aslında Venezuela üzerinden baktığımızda Latin Amerika'ya girmiş, etki kurmaya başlamış bir Çin vardı. Özellikle sadece Venezuela değil, diğer ülkelerde de kıtanın kendisinde biz Çin'in nadir toprak elementlerinin bulunması, keşfedilmesi ve işletilmesinde Çin bölgedeydi. Yani nedir bu? Amerika'nın aslında Monroe doktrininden beri kendi arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika'yı Çin'e doğru kaptırma veyahut da bu uluslararası sistemde artık Amerika'ya geçecek denilen rakibi Çin'in etki sahasına girdiğini görüyoruz. Veyahut da nereye? Groenland çok konuşuldu. Bir müttefikinin toprağı fakat üstünde aslında Kutup İpek Yolu deniyordu ki burada Çin'in etkisini kırmak için en son Kutup Refah NATO üzerinden muhafız operasyonu adlandırılarak bu bölgede bir şekilde Trump'ı ikna edebildiler şimdilik diyelim. Küba, Venezuela, Panama mesela ilk hatırlarsanız Panama üzerinden de bir tartışması olmuştu Trump'ın. O da Panama'nın özellikle giriş ve çıkışında yanlış bilmiyorsam Çinli şirketlerin artık liman işletmesinde yer alıyor olması. Ki en önemli özelliği Panama'nın şu, bir geçiş üstünlüğü vardır. Amerika'nın Atlantik'teki ve Pasifik'teki savaş gemileri veyahut da uçak gemilerinin geçiş üstünlüğü vardır. Siz Çin'le mücadele edecekseniz burayı da aslında kontrol etmeniz lazım. Çünkü Atlantik'ten eğer ki Pasifik üzerinden Çin'e hareket edecekseniz bu kanal aslında sizin için oldukça önemli stratejik avantajı bir kanal. Bu mücadele de aslında bunun mücadelesi. Bunların her biri üzerinden değerlendirmek lazım. Ama tabii diğer taraftan da her iki ülkenin de birbirleriyle olan ticaret ilişkileri de burada belki de sınırlayıcı, kısıtlayıcı bazı noktalarda da her iki aktörün de beraber bir ortak noktada buluşması gereken adımları atıyor ama biz aslında büyük resimde baktığımızda arkada Amerika'nın Çin'le olan mücadelesini de görüyoruz Tahir Bey.
1: Şimdi tabii büyük güçleri konuşuyoruz. Onların dünyadaki ortaya bugüne kadar koyduğu zararları hala bunlar üzerinden nasıl çıkar elde etmeye çalıştıkları. Yani emperyalist dönemi belki artık konuşmuyoruz ama işte yeni bir süreç. Bugün eğer bu ülkeler bu haldeyse Venezuela, İran, işte Küba eğer bu zorluklar içerisindeyse, ekonomik darboğazlar içerisindeyse bunun ana sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkelere yönelik uyguladığı ambargolar, bu ülkelere yönelik yapmış olduğu ekonomik baskı ve politikalardan dolayı işte İran'da o sokaklardaki olayları konuştuk. Bunu gerekçe göstererek buraya bir operasyon düzenlemek istedi ama bu ekonomiyi bu hale getiren Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Haliyle bugün Venezuela'da da benzer duruma şahit olduk. Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi ama petrolden en az gelir elde eden ülke, refahını yaşayan ülkeydi. Küba'da da benzer bir durum hakim. Buna yenileri de eklenebilir. Ama şimdi artık bu güçlerin yanı sıra daha bölgesel durumlardan bahsetmeye başlayacağız. Bölgesel güçlerden, bölgesel ittifaklardan. Şimdi buna geçmeden önce de Kemal Hocam bir konu vardı. Pakistan konusu. Pakistan'ın arabuluculuk rolünden çıkması durumu konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde konuşuluyor. İran jetlerinin Pakistan'da taksi yaptığına yönelik, Pakistan üstlerine iniş yaptığına yönelik bazı konular gündeme geldi. Hatta Lindsey Graham'in Genelkurmay Başkanı'na yönelik bu şekilde bazı soruları vardı. Cevap vermekten kaçındı ama Donald Trump'ın da sanki Pakistan'dan ziyade bundan sonraki süreci başka bir ülkeyle yürüteceğinin işaretleri var açıklamalarında.
4: Şimdi baştan itibaren söylüyoruz bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Katil Devleti ve İran arasında cereyan eden bu savaşta aktörler çok farklı. Amerika gibi bir süper gücün işin içinde olduğu bir platformla, bir çatışma halinde orta ölçeğin altında bir ülkenin moderatörlük yapma imkanı çok düşük demiştik. Yani dolayısıyla başarı şansının sadece bu seçimden kaynaklı yok hükmünde saymıştık. İkincisi bölgesel olarak İran'a çok yakın. Yani Pakistan toprakları.

0: O yüzden bunu da dördüncü kriter olarak söyledik. Yani başarısız olma ihtimali yüksek diye ortaya koyduğumuz tez içerisinde. Bir de dolaylı görüşmeler yapıldığı için dedik ki dolaylı görüşmelerde, müzakerelerde tarafların bir araya gelmesi, kendilerini anlatabilmesi, dertlerini söylemesi, istikşafi görüş yapabilmesi mümkün değil demiştik. Bu pakete daha çok uzatabilirsiniz bir sürü gerekçe. Hı hı. O yüzden Pakistan'ın yapmış olduğu çok değerli ve kıymetli bir diplomatik çabadır. Ancak sonuçsuz kaldığını hepimiz görüyoruz.
1: Peki dolayısıyla, sıradaki ülke, yani arabulucu rolünü üstlenecek ülke Katar olabilir mi mesela bu son durumla, son bakın, Umman, süreçte en çok onun adı geçti.
0: Tamam ama Umman'da, Katar'da, Pakistan'da sadece ev sahipliği yapabilirler. Yani lokasyon tedarik ederler. Yani nasıl söyleyelim? Kendi topraklarında böyle bir iş, ama iş tarafları bir araya getirip asgari müşterekte bir çerçeve anlaşması en azından yapılabilmesi için daha büyük güce ihtiyaç var. Yani mesela Antalya platformu, İstanbul değil mi görüşmeleri vesaire yapıldıktan hemen sonra tahıl koridoru açıldı. Esir takası yapıldı ve taraflar aynı masaya oturtturuldu, doğru mu?
1: Ama bunu İran istemedi.
0: İşte bakın, Ukrayna ve Rusya, bakın Rusya orada Türkiye'nin hatırına, belki Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır elde ettiği dış politika tecrübesine binaen iki tarafın bir araya gelmesi konusunda itiraz etmedi.
1: Yani Rusya-Ukrayna konusunda taraflar istedi. Almanya bunu baltalamak için hamleler yaptı. İngiltere yaptı. Yani savaşan taraflar Türkiye'yi kabul etti. Ama burada başta Türkiye konusu gündeme geldiğinde ilk itiraz İran'dan geldi.
0: İşte demek ki Türkiye gibi güçlü bir devletin Amerika'ya söz geçirebileceğini çok iyi bildiği için şundan endişe ettim çok büyük ihtimalle. Benim şu ana kadar ki işte savaş esnasında bu müzakereler, hı-hı, hatta sonunda başladı, 40 gün savaşının sonunda kayıplarım olabilir. Türkiye'yi reddedemem. Amerika Birleşik Devletleri de bir şekilde orada dayatma gerçekleştirebilir. Çünkü sıfır toplamlı bir meseleye girişti şu anda İran. Hı hı. 100 ben alayım, sıfır Amerika alsın gibi bir durum var ortada.
2: Amerika sıfır toplamlı oyundayken şimdi aynısını İran da yapmaya
0: başladı. Tam tersini yapıyorlar şu anda. Evet. Dolayısıyla burada İran, Türkiye'de yapılacak olan görüşmelerde başka bir metot kullanacaktı Türkiye. Yani bir komisyonlar sistemi kuracaktı. Doğrudan görüşme sistemi konacaktı. Samimiyet anlaşması imzalatılacaktı karşılıklı, çerçeve anlaşması ve arkasından teknik heyetler bir araya geleceklerdi. Çünkü bu usul böyledir. Önce çerçeve ortaya konur, ondan sonra teknik kadrolar bir araya gelir. Savaşta teknik kadrolar kim? Askerler. Değil mi? Askerler bir araya gelip belki görüşeceklerdi. Sonra bakanlık düzeyine çıkacaktı mesele. Bakanlık düzeyinde iş devlet başkanlarına kadar aktarılınca ve devlet başkanları kabul buyurunca İstanbul'da ya da Ankara'da karşılıklı olarak bir kalıcı ateşkes anlaşması, hemen arkasından da geçici ya da kalıcı barış anlaşması yapılabilirdi. Ya bu sürece tarafların hangisi olumlu baktı? Amerika. Değil mi? Amerika bu konuya olumlu. Hatta Trump ben İstanbul'a gelirim dedi. Evet. Hatta Pakistan'a da giderim dedi.
2: Kemal Hocam.
0: İran tarafı bu savaşta ciddi kayıpları var. Daha da büyük kayıplar olabileceği konusunda ciddi endişeleri var. Savaşın devam ettirilerek Amerika'nın bölgeden orada topyekun ayrılmasını
1: arada
0: talep ediyor. Bu Türkiye, çok maksimalist bir yaklaşım.
1: Bu arada Türkiye sadece diplomatik olarak değil, şimdi bizler bu bölgedeki savaşı yakından takip edip devamlı konuklarımızla da değerlendirirken özellikle Körfez'in, Arap Yarımadası'nın zaten Amerikan güvenlik şemsiyesi altında olduğunu, Amerikan silahlarının ne denli koruyamadığının tartışmaya açıldığını gördük ki özellikle bu Saha Expo savunma fuarının ardından da bunlar bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bölgede Türkiye'nin varlığını daha çok göreceğiz. Bu da bölge ülkelerinin Amerikan güvenlik şemsiyesinden ziyade kendi güvenlik alanlarını oluşturma konularında. Bu anlamda dikkat çeken bazı gelişmeler var. Onunla ilgili bir önemli bir haberimiz var. Onunla birlikte yine ayrı bir sayfa açacağım çünkü son dakikada. Tek bir cümle rica edeyim
2: sen haberi pasatmadan. Eğer Türkiye o barış sürecinde masayı kurmuş olsaydı, barış çıkmış olsaydı, aslında İran Türkiye'de kendisine bölgesel rakip olarak görüyor. Bugün o bahsettiğiniz noktalara da geliyor. Bugün Amerikan güvenlik şemsiyesi olmayıp Türkiye güvenlik şemsiyesi olsa, bunu hala bence kabul etmeyecek olan bir İran'la karşı

0: Karşıyız ki İstanbul'da bence bir araya gelmeme ve Türkiye'ye aslında bölgesel rakibi olarak bu aslında fırsatı da bence vermek istemedi diye düşünüyorum Tahir Bey.
1: İlk günlerinde zaten bu yorumları yine yapmıştık. Ama bölgede acaba bir Türk güvenlik şemsiyesi, Türkiye'nin oluşturduğu bir güvenlik şemsiyesinden mi, yoksa Türkiye'nin desteğiyle bölge ülkelerinin oluşturacağı kendi güvenlik alanlarını mı konuşacağız? En azından şimdilik gelen haberler bölge ülkelerinin bu konularda bazı adımlar attığı yönünde. Onunla ilgili de dikkat çeken savunma sanayi anlaşmaları var. Bir bakalım onlara.
2: Aktif savaş yok ancak gerilim yüksek. Her an vurulma endişesi ise had safhada. ABD-İsrail-İran gerilimi ve balistik füzelerin kullanımı Körfez ülkelerindeki hava savunma zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. İngiltere merkezli Middle East Eye'in haberine göre ABD savunma sanayi teslimatlarında yaşanan gecikmeler Körfez ülkelerini yeni arayışlara yöneltti. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile savunma işbirliği ve alım görüşmelerini hızlandırdı. Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile Baykar üretimi Akıncı ve TB2 SİHA sistemleri bölge ülkelerinin öncelikli talepleri arasına girdi. İstanbul'daki Saha Expo 2026 fuarı da Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine artan ilgiyi ortaya koydu. Kuveyt'le hükümetler arası savunma protokolü imzalanırken, Irak'ın da yaklaşık 20 hava savunma sistemi alımına hazırlandığı ve Korkut sistemlerine yönelim olasılığının ön plana çıktığı bildirildi.

0: Şimdi tabii bölge ülkeleri yeni arayışlar içerisinde. İşte Hisar ve Korkut bunlardan sadece biri, ikisi, daha nicesini muhtemeldir ki göreceğiz. Hazırsa şimdi şöyle bölge ülkelerine baktığımızda hangi ülkeler özellikle dikkat çekiyor? Hatta İngiliz medyası bunu da konu aldı. The Last Day diyor ki ay Körfez ülkeleri İran tehditleri nedeniyle hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yöneliyor. İHA savaşlarının bölgeyi yeniden şekillendirmesi ve ABD'li tedarikçilerin sipariş yükü altında kalması nedeniyle Körfez ülkeler Türk savunma ürünlerini güvence altına almaya çalışıyor. Yani bunlarla birlikte kendilerini güvence altına alacaklar. Bu arada şöyle bir algı oluşuyordu hocam. Bu artık herhalde bu algıyı yıkmak lazım. Hani Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri genellikle Asya, Afrika, Uzak Doğu, işte Uzak Doğu Asya bu ülkelere satılıyor
1: değiliyor
0: gibi bir algı vardı. Şimdi dün burada dikkat çeken bir isim vardı. Belçika Kraliçesi, Savunma Bakanları. Onları da bu anlaşmalara imzaladığını gördük. İşte Polonya zaten bu anlamda satışları ilk yapan NATO ülkesiydi. İspanya...
1: Şöyle bir bilgi verelim. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyada 11. ülke. 11 milyar dolarlık bir satış gerçekleştiriyor. Bu satışın yaklaşık olarak %55'i Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelere gerçekleştiriyor. Bu
0: %55'i
1: çok büyük bir oran. En büyük alıcılar İspanya ile İtalya gibi ülkelerle, Belçika gibi ülkelerle %55 çok büyük bir oran.
2: Bir rakam da ben vereyim müsaade ederseniz. Toplam açıklanan rakamı söyleyelim. Hı hı. En son arttım bilmiyorum ama toplam bizim ürettiğimiz yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, yan ürünler ya da ana silah sistemleri ya da ana gruplardan 183 ülkeye ihracat yapılıyor. Şu anda
0: 183 ülke.
2: Dolayısıyla 10 ülke kalmış almayan hocam. Herhalde onlar da fil dişi falan filandır. Dolayısıyla ülkemsi yapılan, gerçi onlar BM üye değil de. Dolayısıyla 183 ülke irili ufaklı ya yazılım alıyor ya parça alıyor ya da ana gövdeyi alıyor. İleride motor da satmaya başlayacağız. Jet motoru özellikle 6000'e çıktık ama 35.000 yolda. Bir 42.000'de şu anda lansmanı yapıldı. Onu da 6 tane

0: Biliyor, çok büyük ihtimalle o kristal merkez soğutmalı sistem Türkiye'de yapılıyor ve bunu ihraç edeceğiz zamanı geldiğinde, çok büyük ihtimal öyle söylerim.
1: Bugün dikkat çeken bir haber gördüm. Şimdi aklıma tabii geçmişte bize yaşattıkları ambargoları geldi. Almanya'nın mesela Leopard tanklarıyla ilgili sınır ötesi harekatlarında kullanmamız gerekçesiyle bizlere şart koştu. Kullanırsan yedek parçasını vesaire de sağlama. Yine bu ülkelerin işte Patriot hava savunma sistemlerinde Türkiye'ye uyguladıkları aklıma geldi. Bugün Alman Welt gazetesi şöyle bir haber kaleme alıyor. Almanya'nın Türkiye'den Yıldırım Han ve Typhoon Block 4 füzeleri satın alma planı yaptığı, girişimin Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulabileceğini yazdı.
0: Neden biliyor musunuz bunu yapıyor? Şundan dolayı yapıyor. Böyle bir balistik füzenin, yani çok nitelikli bir, yetenekli bir balistik füzenin Ar-Ge çalışması 15-20 yıl sürüyor. Onların vakit kaybına tahammülleri yok. Almanlar, Alman Genelkurmay Başkanı kendi açıkladı. Der ki biz 2030'a kadar bırakın saldırı taarruz tipi bir takım yetenek geliştirmeyi, topraklarımızı savunacak kuvvet ve gücümüz şu an yeterli değil. Personel sıkıntısı bir tarafa, ikmal, bakım ve lojistik sıkıntıları var. Onun için elde mevcut dünya piyasasında ne varsa en iyisi onu alacaklar şu an. Çünkü 377 milyar euroluk bütçe ayırdılar.
1: O halde şöyle diyebilir miyiz? O tartışma konusu olan Avrupa'da, Avrupa'nın güvenliği Türkiye'siz olmaz dediler. Bunun da ilk adımlarını Avrupa'nın güvenliği Türk savunma sanayi ürünleriyle başlar demeye getirdiler konuyu. Şimdi bu ilk adımları belki de. Ama sadece burası değil. Şimdi burası da, şimdi dünyada belki de bu tür askeri teknolojileri, savunma teknolojilerine en çok para harcayan ülkeler.
2: En fazla Suudi Arabistan.
1: Körfez ülkeleri. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri.
0: İngiltere var.
1: Yani hani şimdi, bu bölgede özellikle baktığında son günlerde, son yıllarda en çok bu ülkeler para çıkardı. Mecburen kime çıkardı? Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkardı. Peki koruyabildi mi?
0: Hayır.
2: Koruyamadı.
0: Neden koruyamadı? Silah işe yaramaz tek başına. Verin mesela Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn, Birleşik Arap, Suudi, bunlar da o kadar üst düzey silah, malzeme vesaire var ki. Ama bunları kullanacak personel, taktik, doktrinal bir takım hususları da bilecek bir kurmay yapı, zeka oluşmuş durumda değil. Suudi Arabistanlı subaylar şu anda Milli Savunma Üniversitesi içerisindeki kurmay subaylık tedrisatından geçiyorlar. Başladılar artık ya. Bakın o bile Türkiye'de. Yani bir tanesi benim öğrencim zaten. Suudi Arabistan. Pakistan aynı şekilde. Ne bileyim işte bu Körfez ülkelerindeki bazı askerler harp okullarımızda okuyor falan. Yani onların da aslında beyin takımı ordularının Türkiye'ye doğru kaymak durumunda kaldılar. Onun için bunları kullanacak, harp silah araç gelişlerini kullanacak tek bir personel kadrosuna ihtiyacı var, eksik. İki, bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri bunları kota koyuyor. Bize yaptığını bunlara da yapıyorlar. Yani adam Patriot veriyor mesela, personel de veriyor yanında.
1: İşte Birleşik Arap Emirlikleri en son demir kubbe aldı. İsrail askeri de
2: teknoloji transferine hiçbir şekilde yanaşmıyorlar. Teknoloji transferini yapmıyorlar. En büyük şeyleri o.
0: Tabii o da var. Mesela F-35 kodlama ve şifreleme sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Çok büyük ihtimalle şifre satıyor ona. Evet. Yani her seferinde mesela F-35'e ihtiyaç var. O da dolu değil, boş kalkacak. Dolu kalktığı zaman zaten 40 dereden su getiriyorlar. Yani mühimmat yüklüyse eğer. Dolayısıyla bakın kodlama satıyorlar adamlar. Bir kod ne kadar, bir şifre ne kadar acaba?
3: Cemal Hocam, bir de yanlış bilmiyorsam Amerika Orta Doğu'da verdiği F-35'lerde İsrail'e başka bir versiyonunu veriyor. Yani daha o, diğer ülkelerin, Körfez ülkelerinin kullanmadığı F-35'i.
0: F-16'nın da başka versiyonunu veriyorlar. Adı da F-15I.
3: Evet. Bu da F-35I diye geçiyor hocam. F-35 versiyonlarının da F-35I.
1: İsrail için özel üretilmiş.
0: I veya I neyse işte. O da ne biliyor musunuz? O uçağı alıyor İsrail hocam. Sensörlerini değiştiriyor. Kendi milli sensörlerini takıyor. Radar sistemlerini değiştiriyor. Kendi ürettiği radarları takıyor. Mühimmat taşıma kitlerini, kendi orijinal kitlerini takıyor, değiştiriyor. O yüzden bir bakıyorsunuz Amerika yarın öbür gün İsrail'e herhangi bir şeyde kota koysa hiçbir şey yapamaz. Onun için bütün sistemleri değiştirdiğinden dolayı böyle bir özel versiyon
2: Bir de hocam şöyle bir şey var. Şimdi bu Saha Expo'da

0: Yanlış bilmiyorsam 9 milyar dolara yakın bir antlaşma imzaladı. Bu muazzam bir rakam. Tabii ülkeler açıklamıyor. Mesela Irak'ta Genelkurmay Başkan Yardımcısı oradaydı. Türkiye'den hava savunma sistemi alıyorlar. Diğer ki muhtemeldir Körfez ülkeleri de bu veya benzeri antlaşmalar imzalamak istiyor. Türkiye aslında burada bir fırsat penceresi açıldı. Özellikle Suudi Arabistan, Katar gibi, Umman gibi ülkeler, Irak'ı da buraya dahil edebiliriz. Çünkü neden Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok dahil etmiyorum? Onlar biraz daha İsrail güdümünde hareket etmeye başladılar. Özellikle ama Suudi Arabistan, Katar, bu ülkeler önemli. Çok ciddi finans kaynakları var. Evet. Bir algıyı da yıkmak lazım. Yani bu ülkelerle, mesela bunu Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan ziyareti sonrası söyledi. Dedi ki Suudilerin Kaan'a, savaş uçağına ilgileri var. Bir ortak bir proje geliştirebiliriz. Onların o finans kaynağını bizim savunma sanayideki seri üretimi, özellikle füzelerdeki seri üretim alanında işbirliği yapılabilir. Çünkü bu ülkeler
1: hem finans hem petrokimyada da en önemli ülkelerden birisi.
0: Ona o tabu var, o tabunun yıkılması lazım. O algının yıkılması lazım. Yani siz bunlarla savunma sanayi alanında işbirliği yaparsınız, seri üretimde çağ atlarsınız. Çok büyük paraları var. Çok büyük finansları kontrol ediyorlar. İngiltere gibi, Fransa gibi ülkeler, Avrupa'nın devasa ülkeleri bu anlamda bu ülkelerle işbirliği yapıyor. Biz neden yapmayalım? Dolayısıyla bu fırsat penceresini özellikle bu Körfez Savaşı'ndan sonra, daha doğrusu İran, ABD, İsrail ve Körfez Savaşı'ndan sonra bunu çok çok iyi değerlendirmek lazım.
1: Burada konuşuyoruz hocam. O sorumla birlikte hemen pası size vereyim. Şu harita üzerinde çok konuştuk. Şimdi bu dört ülkeden bahsettik. Yani burada aslında olması gereken ülkelerden birisi de İran belki, ama İran zaten buna en başta yanaşmayan ülkelerden birisi. Şimdi bu ülkelerin diplomatik olarak bu dört ülkenin bir araya geldiğinde oluşturduğu heyecan ve oluşturduğu paniğe hepimiz burada yorumlarda şahit olduk. Haberlerde de şahit olduk, açıklamalarda da. Ama bu dört ülkenin başı çekebileceği, buna başka ülkeleri de ekleyebiliriz. İşte buna en yakın Katar, Suriye, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
2: Lübnan.
1: Lübnan yanaşır mı?
2: Yanaşır. Filistin, onu da yanaştırabilirsiniz rahatlıkla.
1: Şöyle, Filistin. Azerbaycan. Şimdi bu ülkeleri de dahil ettiğimizde sistem müsaade eder mi?
2: Şimdi
1: mesela
2: şöyle,
1: şu konuşuyor. Türkiye NATO üyesi, böyle bir askeri pakt oluşturamaz ya da askeri bir işbirliğine imza atamaz deniliyor.
3: Şöyle Tahir Bey, oraya Somali ve aslında Sudan da eklenebilir özellikle.
1: Evet. Tamam. Şöyle onları da.
2: Sudan'dan emin değilim de Somali'ye ekleyebiliriz. Sudan'da İbrahim anlaşmalarıyla biliyorsunuz imza atmadı.
3: Hocam ama orada iki, biliyorsunuz, bir ayrılıkçı milis güçleri, aslında daha doğrusu hızlı destek birimleri, Himdet'inin olduğu birlik var ama merkezi hükümet El Burhan askeri gücü aslında merkezi olabilir, askeri kuvvetle Türkiye ile yakın şimdi ilişki içerisinde.
2: Şöyle arz edeyim isterseniz. Avrupa
1: az
2: Birliği,
1: vaktim kaldı.
2: Hemen şöyle. Evet. Avrupa Birliği NATO'suz bir güvenlik imajı çiziyor ya. Hı hı. Türkiye çizmiyor mu? Türkiye'de NATO'suz bir güvenlik imajı çiziyor şu anda. Ne yapıyor? Tabii ki NATO önemli şu an. Ona itiraz etmiyoruz. Yeni bir takım şeyler yapılıyor. Zirve yapılacak Temmuz'da. Ama devlet aklı her zaman yedekler bütün sistemlerini. Dolayısıyla burada Akdeniz'de, özellikle Akdeniz'de, Ege'de, hatta bana göre şu bölgelerde de
1: Kızıldeniz ve
2: Kızıldeniz'de
1: Basra Körfezi.
2: Evet. Hatta Karadeniz, değil mi? Zaten bizim bölgeler. Bir de Hazar, şu bölgede, Hazar bölgesinde. Benim kanaatim Baltıklar da dahil bu işe. Yani deniz havzalarında ve kara havzalarında yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak durumunda şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hmm. Onunla uğraşıyor. Ve şimdi en kritik zayıf nokta dünyada hava savunma sistemleri. Türkiye ilk yatırımını ona yaptı hemen. Daha derhal çelik kubbeyle. Şimdi 43 bileşene 9 bileşen daha ilave edildi geçen sahada. Dolayısıyla etti 52 bileşen. Bu kaç, ne kadara çıkar bilemiyoruz. Ve hava savunmanın en önemli özelliği entegre olmasıdır. Yani bileşenlerin topluca tek merkezden yönetilmesi söz konusu. Onun için Avrupa NATO dışında gökyüzü kalkanını oluşturdu 21 ülkeyle beraber. Türkiye de var içinde. Şimdi çelik kubbenin bileşenleri ya da topyekün kompleks olarak olduğu gibi Avrupa Birliği'nin kıtası, Avrupa kıtasının korunması için kullanılabilir ileride. İşte bakın, NATO'suz bir hava savunma şemsiyesi çıkıyor şu an piyasaya.
1: Hocam öyle bir şeyden bahsediyoruz ki, yani şu ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri, işte İsrail, şu 20 bin kilometre, 30 bin kilometre karelik topraklarını işte demir kubbeyle bile tam olarak koruyamazken, Türkiye 800 bin kilometre karelik bu alanı tamamen koruyacak bir teknoloji geliştirdi ve diyor ki benim bu sistemim Avrupa'yı da korur, bölgeyi de korur.
2: Gelelim soruya. Bu mimarinin dışında Türkiye bu eksende ne batıda ne doğuda, bu eksende komple, yani hemen komşu olduğu ve geçmişte hep gevşek ilişki kurduğumuz bölgeyle çok sıkı ilişki modeline geçti ve askeri güvenlik sistemi de bunun bir parçası. O yüzden orta eksende Türkiye liderliğinde kırmızıyla işaretlediğimiz bütün ülkeleri içine alacak bir Akdeniz medeniyet ve kültür havzasında bir askeri güvenlik şemsiyesi kurulabilir. Sistem buna müsaade ediyor mu? Net ediyor. Çünkü dünya değişti artık. NATO'nun bile sorgulandığı bir yeni dünya düzeni var ve doğuya kayan bir ışık var. Bir finans sistemi var. Doğuya kayan bir kültürel kod var. Ve bir güç transit, yani geçişkenliği söz konusu batıdan doğuya. Dolayısıyla bu tablo içerisinde Türkiye bu fırsatı kullanır ve bu siyasi liderlikle, bu yapısıyla hem hukuki hem askeri hem de iktisadi çıkarlarını birleştirip bu tabloyu kendi lehine çevirebilir.
1: Peki son sorum da Anan Hocam size olacak. Şimdi bu tabloda konuştuğumuz kritik ülkelerden birisi, şöyle işaretleyelim, Pakistan. Tam da böylesine kritik bir süreçte Pakistan'ın yeniden bu şekilde hedef alınması,
0: o çok şey, fake haber de olabilir.
1: Son iki yani, dakikam
0: o bu çok arada. Fake haber de olabilir. Çünkü ben Pakistan'ın böyle bir ortamda İran menşeli uçakların kendi alanında böyle bir barındırıp müzakere sürecine de baltalayabilecek kadar bir hata yapacağını düşünmüyorum. Hatta bazı kaynaklar onu yalanladı. Buna dikkatli yanaşmak lazım.
1: Ama İsrail kongrede Genelkurmay Başkanı Lindsey Graham bizzat sordu.
0: Lindsey Graham dediğiniz adam tamamen İsrail'in güdümünde olan bir adam. Yani Lindsey Graham eşittir Siyonist lobinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresindeki temsilcisi. Böyle bakmak lazım. Çünkü Pakistan burada evet, alternatifler çeşitlendirilebilir. Katar işin içine girebilir. Çünkü Katar'ın bir uzun bir aradan sonra bir LNG tankeri hemen Pakistan açıklarına hareket etti. Yani Hürmüz Boğazı'nı geçerek Pakistan açıklarına. Şu haberler de var ki Katar devrim muhafızları içerisindeki bir grup askerlerle müzakerelerin gidişatına yönelik katkı sunmaya hazır olduğunu bildiriyor. Ve dolayısıyla burada Pakistan hedef alınabilir. İsrail parmağına dikkat çekiyorum o anlamda. Ama ben Pakistan'ın böyle bir ortamda ABD ile çok çok şahsi ilişkiler anlamında iyi olduğu bir dönemde böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Bunu neden sordum? Çünkü İsrail'in savaş sırasında İsrail'den gelen açıklamalar vardı. İran'dan sonra hedef Pakistan olmalı. Çünkü Müslüman bir ülke nükleer silaha sahip, böyle endişeler vardı. Ki Hindistan da zaten bu anlamda İsrail destek, İsrail'e yakın müttefikler, hatta
0: Hindistan'a göre parçası.
1: Modi'ye göre ana vatanları Yahudilerin.
2: Akraba topluluklar.
1: Evet, akraba toplulukları, ki buradaki çatışma da tam olarak sonlanmış değil. Şu hatta ve şu hatta Pakistan sıkıştırılmak hala isteniyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz ama bugünlük noktalayacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: Kemal
0: Uçar,
1: Anar Ali, çok teşekkür ediyorum. Cihan Günyel, çok teşekkür ediyorum. Sizleri yerinize davet edebilirim. Bizler de Gece Ajansı'nı artık noktalayacağız efendim. Yarın yine saatler gece yarısını gösterdiğinde burada olacağız. İyi geceler.

Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız ve bültenimize de gecenin sıcak bir haberiyle başlıyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'da bir apartmanın bodrumunda yangın çıktı. İkisi çocuk, 4 kişi ağır yaralandı. Görüntüler Eyüp Sultan Sakarya Mahallesi Orhan Gazi Sokak'tan. Yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı apartmanın bodrumunda saat 21 sıralarında

0: Dereler taştı, cadde ve sokaklar nehir olup aktı. Samsun'un Hazza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkınlar seli de beraberinde getirdi.
1: Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de, Samsun'un Hazza ilçesinde dereler taştı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
0: Sel önüne ne kattıysa götürdü. Araçların sürüklendiği anlar kameraya işte böyle yansıdı. Suya gömülen araçlarda mahsur kalanlar oldu.
2: Orada insanlar var. Almaya çalışıyorum ama.
0: Mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
1: Yaşanan o sel ve taşkınlarla birlikte mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri aracılığıyla güvenli bölgelere taşındı.
0: Çok sayıda iş yerini, binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.
3: Vallahi böyle bir şey görmedik. Çok felaket bir şekilde yani sel geldi. Yani arabaları her şeyi üst üste yığdı. Çok felaket bir şekilde yağdı. Görmedik böyle bir felaket yani.
1: Geçmiş olsun.
4: Sağ olun, teşekkürler.
1: Sizin araç.
4: Evet.
1: Neredeydi bu araç?
4: İlçe tarımın meydanındaydı.
1: Buraya ne kadar mesafe uzaklıkta?
4: Hemen hemen 500 metre var.
1: 500 metre. 500 metre. Sürüklendin mi?
4: Evet.
0: Devlet Su İşleri ekipleri tahliye çalışmaları yaptı.
1: Çok büyük geçmiş olsun.
0: Samsun Valisi Orhan Tavlı da selin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu.
5: Şu anda sular tamamen çekilmiş durumda. Tabii hava durumu, yağmuru yine takip ediyoruz. Allah'a şükür can kaybımız yok.
6: Samsun'un Hazlı ilçesinde sağanak sonrası oluşan taşkın ve selde yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Son durumu A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
1: Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Samsun'da o şiddetli yağış önce Veziköprü bölgesinde, ardından derelerin debisinin taşmasıyla birlikte Havza ilçesi merkezine kadar ulaştı. Yağan o şiddetli ve yoğun yağışların ardından selden etkilenen 12 vatandaşımız hastaneye kaldırıldı. 12 vatandaşımızdan 11'inin tedavileri tamamlanıp onlar hastanelerden evlerine gönderildi. Ancak bir vatandaşımız, yaşı gereği 88 yaşındaki bir amcamız, tedbir amaçlı olarak an itibariyle hastanede müşahide altında tutulduğu bilgisini paylaşalım. O sel işte bu üst kısımdaki derelerin taşmasıyla tüm ara caddelerden alt kısma kadar yoğun bir şekilde geldi ve ulaştı. An itibariyle o ara caddelerde özellikle bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerindeki suların tahliye işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bununla birlikte bölgeye hem Samsun'dan hem de civar illerden birçok ekibin sevk edildiğini de söyleyelim. Samsun ve civar illerden, yakın komşu illerden gelen ekiplerle birlikte buradaki çalışmalar devam ediyor. Camları kırılan, kepekleri kırılan iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis, jandarma ve güvenlik görevlerimiz, komando ve özel harekat birimlerinin de tedbir aldıklarını, bu noktalardaki vatandaşların ev ve iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için o tedbirlerin, çalışmaların devam ettiğini belirtelim. Hangi sokağa baksak o sokakta bir çalışma var. Hangi dükkana baksak o dükkanın içerisinde elbette ki bir çalışma var. İşte o selin yoğun bir şekilde geldiği nokta tam da burası. Burası Samsun'un Havza ilçesinin tam da merkezi. İşte o yaşanan şiddetli yağmur ve yağış, beraberinde sel, derenin taşması ve önüne kattığı o tüm sularla birlikte bu noktaya kadar ulaştı ve yaşanan o yoğun yağmur, beraberinde gelen selle birlikte maalesef Havza'da hayatı olumsuz bir şekilde etkiledi. Hayatın yeniden normale dönmesi için yoğun çalışmanın aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü, tüm kanalların, mazgalların açılıp oradan suların tahliye edildiğini, zarar gören, hasar gören araçların hasar tespit çalışmalarının başladığını, vidanjörlerle birlikte birçok iş yerinin altında ve bodrumlarında olan suların tahliye işlemlerinin devam ettiğini, birçok noktadan gelen ekiplerin bu çalışmalara katıldığını, temizlik çalışmalarında bir diğer taraftan

0: devam ettiği bilgisini paylaşmış olalım. Bölgede an itibariyle yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Dün saat 18 itibariyle başlayan yağmur, beraberinde o derelerin taşması, sürüklenen o odunlar, beraberinde kattığı araçlarla birlikte bu noktalarda, bu caddelerin birçok noktasında maalesef olumsuz etkilenmişti. İşte o olumsuzlukların önüne geçmek ve yaşanan o problemleri yeniden temizlemek için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Gecenin geç saat olmasına rağmen burada sabah gün ardında vatandaşların evlerinde, iş yerlerindeki olumsuzluğu gidermek için o hummalı çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Birçok noktadan gelen ekiplerle birlikte o temizleme çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Yaşanan o felakette sevindirici tek taraf elbette ki herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğu da belirtelim. 12 vatandaşımız yaşanan o selde etkilendi. Ancak etkilenen vatandaşlarımız hastaneye kaldırıldı. 11'inin tedavisi tamamlandığını belirtelim. AFAD'a ait, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye, UMKE, 112'ye bağlı tüm ekipler bu noktalardaki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerinde belirtelim. Birçok iş yerinde olumsuz etkilenen o noktalardaki çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirtelim. Özellikle bodrum katlarda yaşanan o yoğun suların tahliyesi için bölgeye birçok noktada gelen vidanjörlerle birlikte çalışmalar devam ediyor. Emniyet birimleri de vatandaşların ev ve iş yerlerinde herhangi bir aksaklığı yaşamaması için bu noktalardaki her yerde güvenlik tedbirlerini aldığını belirtelim. Meteorolojinin uyarısının ardından Batı Karadeniz'de Samsun Havza ilçesinde yaşanan o şiddetli yağışın ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.
1: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Dere yatağına yakın iki köyde ise evler boşaltıldı. İlçede etkisini artıran sağanak sele döndü. Haburçayı ile Yeşil Özderesi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde camilerden vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldı. Birçok ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri taşkın yaşanan alanlarda güvenlik önlemleri aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Bu süreçte en fazla yağış Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti. Nisan ayında en fazla yağış alan il Siirt olurken en az yağış alan yer Megakent İstanbul olarak kayıtlara geçti.
2: Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı. Nisan ayında Türkiye normalin %50 üzerinde yağış aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 su yılı raporuyla Türkiye genelindeki yağışların röntgeni çekildi. Veriler son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. Nisan ayında tüm bölgelerde yağışlar normallerin üzerinde gerçekleşirken en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi oldu. Akdeniz'de son 24 yılın, İç Anadolu'da ise son 23 yılın en yüksek Nisan yağış verileri ölçüldü. İl bazında ise Nisan'da en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogram yağışla Siirt oldu. Bu süreçte en az yağış alan yerse Megakent İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul Nisan'da 39,1 kilogram yağış aldı. Türkiye genelindeki 7 aylık yağış miktarı da dikkat çekti. Bu süreçte yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.
1: Artvin'de ayağı kayıp dereye düşen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez akıntıya kapıldı. 300 metre sürüklenen küçük kız çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

0: Dereye düştü, 300 metre sürüklendi. Küçük kız istinat duvarından uzatılan iple kurtarıldı. Olay Artvin'in Boçka ilçesinde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede yürüyen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez'in aniden ayağa kaydı. Dengesini kaybeden küçük kız 10 metre derinlikteki dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan çocuk suda çırpınarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Küçük kızı fark eden vatandaşlar hemen seferber oldu. Küçük kızı kurtarmak için 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple indiler. Akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaştılar.
1: Oradan atladı, adam dağıldı.
0: Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de desteğiyle dereden çıkarılan Yenilmez, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İzmir'in Karabağlar ilçesinde müşteriyle taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli yanında bulunan bıçakla taksiciyi gasp etmeye çalıştı.
0: Takside dehşet bu kez İzmir'de yaşandı. Tartıştığı taksiciyi bıçakla gasp etmeye çalıştı. Kan donduran görüntüler 11 Mayıs'ta Karabağlar ilçesinde kaydedildi. Taksiye müşteri olarak binen şüpheli ineceği esnada sürücüye para verme bahanesiyle yaklaştı. Bu sırada aniden elindeki bıçağı taksi şoförünün boğazına dayayan saldırgan gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbedede boynundan bıçak darbesi alan sürücü araçtan inerek saldırganı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.
3: Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun sen?
4: Ha? Abim iyi akşamlar. Abim ben taksiciyim de. Bir tane şahıs beni böyle gasp etti. Yani paramı alamadı ama. Böyle bıçak çekti gırtlağıma. Şu an ben Uzundere tarafındayım. Bak tişörtüm falan yırtıldı, birazdan kan akıyor.
0: Şüpheli de kısa sürede yakalanırken yaralanan taksici ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay an be an taksinin araç içi kamerasına yansıdı.
2: İstanbul Üsküdar'da trafikte yanlış yerden döndün tartışması çıktı. Bir sürücü önünü kestiği aracın camını ve kaputunu yumrukladı. O anları cep telefonuyla kaydeden diğer sürücü polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu.
0: Kendisini uyaran sürücüye tehditler savurdu. Yetmedi, aracını yumrukladı. İstanbul Üsküdar'da Mehmet K. bir başka sürücünün dönüş yapılması yasak yerden dönmeye çalıştığını gördü. Uyarınca aralarında tartışma çıktı. Mehmet K. araçtan inmeyince diğer sürücü aracın camını yumruklamaya başladı. Ardından polis merkezi önünde karakola gel diyerek bağırdı. Aracı yumruklanan Mehmet K. o anlarda sakinliğini koruyup araçtan inmedi. İki tarafta birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Başkan Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın hedefinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yurt dışında gurbetçi esnafları ziyaret etmesini eleştiren CHP vardı. Erdoğan, asıl yüz kızartıcı olanın Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyet olduğunu söyledi.
5: Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türk diasporasına yönelik tavırları

0: üzerinden çok sert eleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.
1: Ağzı bozuk bir tanesi çıktı. Bu insanlarımıza yönelik, affedersiniz, zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yurt dışında gurbetçi esnafı ziyaret etmesi muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Başkan Erdoğan o eleştirilere sessiz kalmadı.
1: Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir.
0: Asıl hicap duyulması gerekenin Avrupalı liderlerle 5 dakika görüşebilmek için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanlarına sırtını dönmesi olduğunu söyledi.
1: Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde, isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz.
0: Başkan Erdoğan siyasi nezaket çağrısında da bulundu.
1: CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
2: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı iddiası bir süredir gündemdeydi. Son dönemde sık sık parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini de söylemişti. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı diyen Köksal, AK Parti'ye katıldı. Rozetini de Başkan Erdoğan taktı.
3: Memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
4: Geldi geliyor derken sonunda rozeti taktı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan 15. belediye başkanı oldu.
3: Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.
4: Köksal genel merkezde köprüleri çok önceden atmış, son dönemde sık sık Genel Başkan Özgür Özel'le de karşı karşıya gelmeye başlamıştı.
5: Burcu Hanım konuşmaya çıktı, biz de konuşma notlarımıza bakıyoruz aracın içinde. Ben tabii konuşmada ne konuşulduğunu fark etmedim.
6: Dur abi, dur.
4: Köksal'ın bir süredir CHP'den istifa edeceği konuşuluyordu. CHP bu iddiaların paniğiyle düğmeye bastı. Köksal kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
7: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
4: Köksal bu süreçte Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü.
8: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma.
9: Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifidir dedi. Beni CHP Genel Başkanı Özgür Özel tehdit etti dedi. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçiyor geçmiyor tartışmaları başladığında bana aynen şunu yazdı dedi Özgür Özel. 2 sene sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın dedi.
4: CHP grup toplantısında konuşan Özgür Özel ise telefondaki tehditlerini bu kez kürsüde devam ettirdi.
8: Bu sefer de dedim ki ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse

0: sırrı ediyorum. Hadi bakalım.
1: Burcu Köksal artık AK Parti'de siyaset yapacak. Rozetini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz belediye başkanımız Burcu Köksal'a.
2: Silivri'de İBB davaları ve casusluk suçlamalarına ilişkin duruşmalar sürerken İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı. Bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında yolsuzluk iddialarını reddetti. Ancak Antalya Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve eşi savcılığa giderek ifade verdi. İddialara ise Özel'i hayli kızdıracak türden.
0: Bir yıldan fazladır her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adayımızdan, başkanlarımızdan, bürokratlarımızdan, partimizin kurumsal kimliğine döndü.
1: Özgür Özel, CHP'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ibreyi bu sözlerle değiştirmeye çalışsa da, İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 12'si tutuklandı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi idare edemiyorlar. Bir eski milletvekillerinin hapishanede, 25 tane belediye başkanının hapishanede, her gün bir belediye başkanınız istifa ediyor, gidiyor. Milletvekilleri duyuyorum, birkaç kişi istifa edecekmiş.
1: CHP Genel Merkezi Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olmasıyla çalkalanırken, Gökhan Böcek'ten yeni dikkat çeken iddialar geldi. Önceki ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteği üzerine CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro götürdüğünü söylemişti. Bu kez aday tanıtım toplantısında yine Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiğini öne sürdü.
0: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır. Bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
4: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: CHP Genel Merkezi ve Veli Ağbaba iddiaları yalanlasa da Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek'in ek ifadesi de dosyaya girdi. Zuhal Böcek eşinin evde sık sık o kadar para verdik hala açıklanmadı şeklinde serzenişte bulunduğunu anlattı. Bir defasında Özgür Özel Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi dedi. Ve Uşak. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde Özgür Özel'in kullandığı VIP araç dönüşümünü belediye kasasından ödediğini itiraf etmişti. O iddialarla ilgili CHP sözcüsü Zeynel Emre'den tepki çeken bir savunma geldi.
5: Genel merkez bir tane araç alıyor. Sonra aracın içinin dizaynına yönelik Özkan Yalım ben bunu yaptıracağım diyor. Kim bilebilir ki onun Uşak Belediyesi'nden bunu ödetmiş olacağı. Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Yalım ifadesinde Özgür Özel'e poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etmişti. O parayı Özel adına teslim aldığı söylenen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.
2: Emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.
6: Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz.
7: Emeklilerin yüzünü güldüren bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen takvim netleşti. 4000 liralık bayram ikramiyeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 4A kapsamındaki emeklilerden ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar mevcut günlerinde ikramiyelerini alabilecek. 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs olanlarsa 22 Mayıs'ta ödemelerini alacak. 4B Bağkur kapsamındaki emeklilerin ödeme günleri 25-26 Mayıs olanların 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlarınsa ikramiyeleri 22 Mayıs'ta yatırılacak. 4C kapsamında olanlarınsa bayram ikramiyeleri 20 Mayıs tarihinde ödenecek.

0: Gelecek. Bakanlık hiçbir emeklinin mağdur olmaması için banka sistemlerini ve ödeme kanallarını hazır hale getirdi. Özellikle yoğunluğun önlenmesi amacıyla ödemeler bayramdan önce tamamlanacak.
1: Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. Çiftçi kadınların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, 7 coğrafi bölgeyi temsilen 7 kadın çiftçiye plaket verdi. Toprakta izimiz var temasıyla düzenlenen programda Erdoğan, çiftçi kadınlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

0: Fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar. Sohbet edip Başkan Erdoğan'ı dinlediler. Görüntüler Milletin Evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Başkan Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programına katıldı. Salonda hem coşku hem de heyecan vardı. Toprakta izimiz var temasıyla gerçekleştirilen programda sanatçı İsmail Altunsaray tarafından Gönül Dağı ve Sen Benimsin Ben Seninim türküleri seslendirildi. Gel gizli gizli. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Manisalı çiftçi Cavit Çağlar Çankaya çiftçiler adına konuşma yaptı.
1: Her zaman yanımızda duran,
2: bizimle ağlayan, bizimle gülen
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun.
0: Başkan Erdoğan programda 7 coğrafi bölgeyi temsilen 7 kadın çiftçiye plaket verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Başkan Erdoğan'a tablo takdim edildi. Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programına katılan kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
4: ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İran savaşı konusunda Çin'den yardım istemeyeceğini belirten Trump, her halükarda savaşı kazanacaklarını söyledi.
5: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. ABD, İran'a karşı barışçıl ya da başka türlü kazanacak.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti için yola çıkmadan önce basına konuştu. Gündeminde İran vardı. Savaş konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımına ihtiyaç duymadığını belirtti.
5: İran konusunda yardıma ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Öyle ya da böyle kazanacağız. Barışçıl yolla ya da başka bir şekilde kazanacağız. Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Savaş makinesinin her bir parçası yok oldu. Çok sayıda insanı öldürdüler. Son 1,5 ayda en az 42 bin kişiyi öldürdüler. Biz kazanacağız. İranlara buluculuk için Pakistan'ı yeniden değerlendirmeyi de düşünmüyorum.
6: Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de İran hakkında çok konuşmayacağını da söyledi.
5: Başkan Xi ile ilişkilerim çok iyi ve bence bu durum böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem. Çünkü İran'ı gayet iyi kontrol altında tutuyoruz.
4: Ukrayna Savaşı'nda artık yeni bir dönem başlıyor. Rusya kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test etti. Füzenin yıl sonunda ordu envanterine gireceği duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin füzenin uzay yörüngesine çıkıp ilerlediğini, menzilinin ise 35 bin kilometreyi aşabileceğini söyledi.
5: Bugün en yeni ağır sıvı yakıtlı kıtalar arası balistik füze Sarmat'ın fırlatılmasını gerçekleştirdik. Fırlatma başarılı oldu ve hedefi başarıyla vurdu.
0: Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.
5: Sarmat üzerinde çalışmaya 2011 yılında başladık.
0: Dünyanın en güçlü kıtalar arası füzelerinden olan Sarmat, Rus ordusunun envanterine giriyor.
5: Dünyanın en güçlü füze sistemidir.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelişmeyi kameralar karşısında duyurdu. Sarmat füzesinin 35 bin kilometrelik menzile ulaşabildiğini açıkladı. Batıya adeta meydan okudu.
5: Sovyet döneminden kalma olan Voevoda füze sistemiyle kıyaslanabilecek kapasitede dünyanın en güçlü füze sistemidir. Taşıdığı toplam yük ağırlığı mevcut tüm batılı muadillerinden 4 kat daha fazla.

0: Füze yalnızca balistik bir yörüngede değil, aynı zamanda uzay sınırında bir rotada da ilerleyebiliyor. Bu da 35 bin kilometreden fazla menzil sağlamayı mümkün kılıyor. Son olaraksa mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabilme kabiliyetine sahip. Sarmat yıl sonuna kadar resmen aktif savaş görevine alınacak.
1: Putin, Sarmat füzesini envantere katma sebeplerinin ABD olduğunu belirtti.
0: ABD'nin 2002 yılında antibalistik füze anlaşmasından çekilmesinin ardından yeni gerçeklik içinde stratejik güvenliğimizi nasıl sağlayacağımızı ve stratejik kuvvet dengesini korumanın gerekliliğini düşünmek zorunda kaldık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Mecbur kaldık.
1: Rus lider orduya katacakları yeni araç ve füzeleri de duyurdu.
0: 2025 yılından bu yana karadan fırlatılan orta menzilli füze sistemi Oreshnik muharebe görevine alınmıştır. Bu sistem nükleer savaş başlıklarıyla da donatılabilmektedir. Küçük nükleer tahrik sistemleriyle çalışan iki sistem üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmiştir. İnsansız sualtı aracı Poseidon ve benzersiz bir küresel menzilli seyir füzesi olan Burevestnik.
2: İnsanlar yapay zeka ve veriye odaklanmak yerine robotlar bizim işimizi ne zaman ele geçirirler diye endişelenmeyi seçiyor, ancak bilim insanları boş durmuyor. Son geliştirdikleri iki robot gerçekten ürkütücü, hem de sadece ekonomik anlamda değil.
3: Bilim kurgu filmlerinin ürkütücü senaryosu Çinli bilim insanlarının elinde gerçek oldu. Lansman videosuna şirketin diğer robotları da eşlik etti. Üst düzey yönetici 500 kiloluk robota bizzat tırmandı ve denemek için pilot koltuğuna geçti. Duvarları yıkabilen, gerektiğinde dört ayağının üzerinde de gidebilen robot, insan gücünün yetmeyeceği işleri çok kolay hale getirecek. Ürkütücü görünen bir başka robot daha var. Çinli bir girişim, diğer robot firmalarının tam aksi yönüne gitti ve beden yerine robotun yüzüne odaklandı. Şimdiye kadar geliştirilmiş en gerçekçi yüze sahip robot, yapay zekası sayesinde tıpkı bir insan gibi aynaya bakacak ve gördükleri sayesinde mimiklerini kusursuzlaştıracak. Bu veri havuzu sayesinde karşısındaki bir insanın güleceğini bile gülmeden hemen önce anlayacak.
2: ABD'nin Florida eyaletinde çıkan orman yangınları iki gündür kontrol altına alınamıyor. 7000 dönümlük arazinin küle döndüğü kırsal bölgede risk altındaki 650 hane tahliye edildi. Yangına müdahale havadan ve karadan kesintisiz devam ediyor.
4: Gökyüzü turuncuya büründü. Tarlalar ve tarım alanları küle döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde iki gündür devam eden orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Şiddetli rüzgarın bir noktadan diğerine taşıdığı alevleri havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangınların merkezinde Everglades bölgesindeki Broward County var. Yaklaşık 7000 dönümlük alanın yok olduğu kırsal kesimde risk altındaki 650 hane ekipler tarafından tahliye edildi. Sahaya inen yüzlerce itfaiye personeli de, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de alevlere kesintisiz müdahaleyi sürdürüyor. Bölgeyi kaplayan yoğun duman ve şiddetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor.
2: Hanta virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Hondius gemisi Kanarya Adaları'na demir attı. O gemideki 3 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi. 42 gün karantinada kalacaklar. Testleri negatif, onu da tekrar edelim. Buraya kadar olan tüm bilgilere hakimiz hemen hemen hepimiz. Hakim olamadığımız bir konu var ki ister istemez endişelendiriyor elbette hepimizi. Çünkü bu virüsle ilgili ciddi korku senaryoları var konuşulan. Peki doğru mu bu senaryolar? Yeni bir pandemi başlar mı? Dünya anlatıldığı gibi risk altında mı? Bakın uzmanlar ne diyor.
5: İnsandan insana bulaşabilir mi?
6: Aslında genelde bulaşmaz. Dünyanın bu bölgesinde çok böyle bir şey görmüyoruz.
3: Dünya tek bir kelimeyle, hantavirüsle teyakkuza geçti. Akıllara hemen koronavirüs

0: geldi. Ancak uzmanlara göre insandan insana bulaşma ihtimali oldukça düşük.
1: Güney Amerika'dan Kanarya Adaları'na doğru seyir halindeki bir yolcu gemisinde görülen hanta virüs vakaları dünyayı alarm durumuna geçirdi. Akıllardaysa en çok merak edilen soru, hanta virüs koronavirüs gibi bir pandemiye dönüşür mü?
2: Şu an için böyle bir düşüncemiz yok. Bu gemideki vakalar da kontrol altına alınır ise böyle bir olasılık olmayacağını düşünüyorum.
0: Hondius gemisi Kanarya Adalarına demirledi. Hanta virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Semptom göstermemeleri ve testleri negatif çıkmasına rağmen 42 gün boyunca evlerinde karantinada olacaklar. Hanta virüsün kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma veya tırmalanmayla buluşan virüs, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.
2: Virüsü kaptıysanız genellikle 2 ila 4 hafta sonra belirtiler çıkar ama birkaç gün sonra asıl ikinci evresine geçilir hastalığın. Burada solunum sıkıntısı, göğüste ağrı, sıkıntı, kuru bir öksürük, tansiyon düşmesi, kişinin şoka girmesi.
0: PCR veya kan testiyle hastalığı tespit etmek mümkün.
2: Bilinen bir tedavisi, ilacı yok fakat destekleyici tedavi yapıyoruz. Kişi yoğun bakım şartlarına alınabilir. Böbrek yetmezliği gelişirse diyalize alınır.
0: Uzmanlar uyarıyor. Sadece hantavirüs değil, bütün virüslerden korunmak için bu uyarıları dikkate alın.
2: Maske takmak, elleri yıkamak, öpüşmeler, sarılmalar, tokalaşmalar hasta olan insanlarla yapılmamalı. Ormanda, piknik alanlarında, tarlalarda hayvanlarla temas olmamasında fayda var. Çocukların dikkat etmesinde fayda var.
3: İsrail'in Eurovision'u bir propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. İddia ise New York Times gazetesine ait. Gazete, İsrail hükümetinin yarışmayı yıllardır organize biçimde dünyayı etkilemek için kullandığını ortaya koydu. Öyle ki reklamlar için binlerce dolar harcandığı ifade edildi.
4: Kamu bütçesinden gizli harcamalar yapıldı. Propaganda için dev bütçe ayrıldı. İsrail Eurovision'u böyle ele geçirdi. İsrail medyayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
5: 7 cephede 7 savaş alanında fiziksel askeri savaş verirken 8. cephede yani medya savaşında tamamen savunmasız kaldık.
4: New York Times gazetesi Tel Aviv'in Eurovision'u nasıl kullandığını anlattı. Habere göre yarışma için kamu bütçesinden 1 milyon dolar harcandı. Harcamaların bir kısmı hükümete bağlı propaganda programı olan Haspara Fonu'ndan geldi. Araştırmaya göre Eurovision-İsrail ilişkisi tahmin edilenden daha derin. İsrail, Eurovision'a 2018'den beri müdahale ediyor. Yarışmanın İsrail'in kanlı imajını düzeltmek için kullanıldığı ifade ediliyor. Tel Aviv'in özellikle halk oylamalarını önemsediği anlatıldı. Avrupa'da İsrail hala destek görüyor algısı oluşturulmaya çalışıldı. Öyle ki 2025'te İsrail ikinci olmuş, Filistin destekçilerinin güçlü olduğu birçok ülkede ise birinci çıkmıştı. Çok geçmeden tepki sesleri yükseldi. Finlandiya, İsrail'in birçok dilde çevrim içi reklam satın aldığını ortaya çıkardı. Bu reklamlarda izleyicilere İsrailli yarışmacıya 20 kez oy vermeleri çağrısı yer aldı. Eurovision yönetimi de İsrail'in faaliyetlerinin aşırı olduğunu kabul etti. Ancak bunların İsrail'in ikinciliğine katkı sunduğu iddialarını reddetti. Tam bir oy analizi paylaşılmadı.
5: Geçen yıl gösterinin doğasıyla uyumsuz olduğunu düşündüğümüz orantısız pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gördük.
4: Öte yandan yarışma İsrail nedeniyle boykot ediliyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya Eurovision'dan çekilme kararı aldı.
3: Oh. Ankara'da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunması ile ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Mütalada sanık Uygun'un 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu gelişmeler yaşanırken Sema Esen'in abisi Himmet Esen olayın intihar

0: değil, cinayet olduğunu söyledi.
1: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
2: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
3: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
2: Kimse beni yıkamayacak.
4: Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasının açıklanmasının ardından genç kızın ağabeyi çarpıcı iddialarda bulundu. Ağabey Himmet Esen, intihar değil cinayet dedi ve ekledi. Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler ifadelerini kullandı. Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından 18 yıl hapis sistemiyle tutuklu yargılanıyor.
5: Böyle yapılmaz, böyle yapılır.
4: Şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi ise tepkili.
6: Gözünün suyunu dökmüş, işkence yaparak yavrumu katletmiş, moralmadık yeri kalmamış.
7: Gözünün biri içine çökmüş, bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Şu dizleri sürütlemişler böyle, iki kişi daha varmış bunun. O iki kişi sürüyü sürüyü getirmiş.
4: Ağabey Himmet Esen, Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi, kardeşimi öldürdüler dedi.
0: Yapay zeka artık sadece hayatı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda yeni nesil dolandırıcıların da en tehlikeli silahına dönüşüyor. Bir telefon çalıyor, hattaki ses anneye, kardeşe, en yakın arkadaşa ait gibi. Karşı taraf sözde güven verdikten sonra sizden para istiyor. İşte son olarak sosyal medyada paylaşılan bir olay yapay zeka destekli ses kopyalama tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Biz de o tehlikenin boyutunu gözler önüne sermek için dikkat çeken bir deneme yaptık. Yaşananlara bakılırsa tablo bir hayli vahim.
8: ₺25.000 para ihtiyacım var. Arabayı yaptırdım, ödeme yapmam gerekiyor.
9: Bir dakika, benden mi istiyorsun bebeğim?
10: Evet.
9: Dur, İsa'ya bir söyleyeyim.
11: Birkaç saniyelik ses kaydı artık bir insanın kimliğini taklit etmek için yeterli.
12: Seste artık çok daha fazla ustalık ortaya çıkmaya başladı. Neden? Çünkü sesi çok rahat bir şekilde klonlayabiliyorsunuz.
11: Dolandırıcıların son numarası ses klonlaması oldu. Önce yapay zeka sistemleriyle sesi kopyalayan dolandırıcılar ardından sesini taklit ettikleri kişinin yakınlarını arayarak para istiyor.
12: Anneniz gibi, babanız gibi ya da kardeşiniz gibi, akrabanız gibi arıyorlar. Onun sesini taklit ediyorlar. Kişisel verilerini, bilgilerini de söylüyorlar.
11: Üstelik o sesler o kadar gerçekçi ki bir anlık panikle tuzağa düşmek işten bile değil.
10: Ben de şimdi annemi arayacağım. Yapay zeka ile oluşturduğum ses kaydını dinleteceğim ve ₺25.000 para isteyeceğim.
8: Anne nasılsın? Çok acil ₺25.000 para ihtiyacım var.
9: Şimdi ben teyzeye oradayım. Eve gideceğim de altın bozduracağım da eve gitmem lazım. Nasıl gideyim ya? Bu ya yoksun.
10: Yapay zekaydı o.
9: Ya gönderecektim ya, artık seni tanıdığım için gönderecektim.
11: Bir deneme daha yapıyoruz. Tuzağa düşmeyenler de var.
8: Arabayı yaptırdım, ödeme yapmam gerekiyor. Vaktim yok, hemen sana atacağım. IBAN numarasına para gönder.
10: Kapattı.
8: Çok benziyor sesin, aynısıydı. Sonradan birazcık böyle ses ekolaşmaya başlayınca dedim bu işte bir iş var. Korktum, kapattım hemen zaten.
11: Sosyal medyadaki benzer dolandırıcılık girişimi paylaşımları ise ses kopyalama tehlikesini gündeme taşıdı.
13: Telefon çalıyor sabit bir hattan. Karşımda annem. Annemin sesi benden ödeme istiyor. Yapay zeka destekli ses kopyalanmış.
14: Ya inanırım ya, ne bileyim ben, o an aklıma gelmez herhalde, yapay zeka falan gelmez.
11: Şüpheli bir durumda telefonun ucundaki o tanıdık sese hemen inanmayın. Sizi arayan kişiyi kendi numarasından geri aramak veya görüntülü görüşme talep etmek yapay zeka destekli o dijital tuzağı bozmaya yetebilir.
10: Uzmanlar bu yeni nesil dijital tuzağa karşı ailelere çarpıcı bir öneride bulunuyor.
12: Özellikle aile içerisinde parolalar oluşturmanız son derece önemli. Bu kişisel parola aile içi mutlaka bulunmalı. Kimseyle paylaşılmamalıdır.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'daki kurban çadırlarında satışlar başladı. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor? Sahaya indik, mikrofonu uzattık efendim.

0: Aslan'a en son ne kadar diyorsunuz? Ne kadara bırakıyorsunuz? İzleyicilerimiz için ben şimdi pazarlığa gireyim.
1: 550 lira.
0: Olmaz, inin aşağı birazcık daha.
1: 540 olsun size.
2: Kurbanlıklar pazarlarda yerini aldı, siftahlar yapıldı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii kurbanlıklar da pazardaki yerini aldı. Pazarlıklar da başladı. Biraz daha pazarlık sinir.
1: Tamam, 530 lira hayırlı olsun o zaman.
0: 500 yapalım. Düz ve
1: yapamayız. Yapalım. Kurtarmaz.
0: İzleyicilerimiz gelecek.
1: 530.
0: 500. Ben kurtarmadım. İyi bir pazarlık yaparım ama.
1: Onu da kurtarmaz etme ya.
0: 500.
2: Büyük ve küçük baş hayvanların getirildiği pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor. Peki kurban fiyatları kaç liradan başlıyor?
1: Bizim hayvanlarımız boy boy başlıyor. 550 kilodan başlıyor. 1350 kiloya kadar hayvanımız var. Dün akşam gece saat 12 civarında indirdik. Bir de siftahımızı yaptık.
3: 450 ile 430 arası değişiyor. Kilosu.
0: Gelenlere yardımcı olacak mıyız? Pazarlık yapacak mıyız?
3: Abi oluruz. Pazarlık payımız var efendim. Öyle şey mi olur yani şimdi? Yani illaki.
4: Kilosu 550, 520. O dubantta devam ediyor şu an. Canlı kantar.
0: Gül abi gel pazarlığı senle devam
3: ettirelim.
0: Mal senin değil mi abi?
3: Değil değil.
0: Abi o zaman biz böyle devam edelim. Devam. Biz bunu 500 yapalım.
1: Kurtarmaz, kurtarmaz. 500. Kırmam. Kırmam yani.
0: Tamam o zaman ben pazarlığı arkadaşlara şöyle iletelim. Ben pazarlığı başlattım. Kağıthaneye gelirseniz. Kastamonu'dan geldi. Ferhat Bey'di.
1: Evet, aynen.
0: Ferhat Bey kaç kiloydu aslan?
1: 1 ton 200 kilo.
0: Büyükbaş. İsmi aynen. De aslan bu arada.
1: Aslan.
0: 510'a kadar düşürdüm. Bundan sonrasını izleyicilerimize bırakıyorum artık.
2: Bayram yaklaşırken İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
5: Karaman'da trafik kontrol noktasında bir araç dur ihtarına uymadı. Kovalamaca sonrası park halinde bulunan aracı 13 yaşındaki çocuğun kullandığı tespit edildi. O çocuğun ailesine 40 bin lira idari para cezası kesildi.
2: (Gülüyor) 13 yaşındaki çocuk direksiyon başına geçti, polisin dur ihtarına uymayıp trafikte tehlike saçtı. Olay Karaman'da yaşandı. Polis ekipleri şüpheli gördükleri aracın sürücüsüne kontrol noktasında dur ihtarında bulundu. Ancak aracın kontrolü çocuk sürücüdeydi. Dur ihtarına uymadı, kaçarak uzaklaşmak istedi. 13 yaşındaki çocuk ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra da aracı park edip yaya olarak uzaklaştı. Polis plakasını tespit ettiği aracı park halinde buldu. MOBESE kamerası görüntüleri incelendiğinde çocuk sürücünün kimliği tespit edildi. Küçük yaştaki çocuğun aracı annesinden habersiz aldığı belirlendi. Aileye 40 bin lira idari para cezası kesildi.
5: Çankırı'ya gidiyoruz. Fuarda ATV ile bir otomobil drift attıkları sırada faciadan dönüldü. Araçlardan biri alandaki görevliye çarptı. İşte o anlar.
2: Tehlikeli eğlence az kalsın faciaya neden oluyordu. Çankırı'da düzenlenen modifiye araç fuarında ATV ve bir otomobil drift atmaya başladı. İki araç kalabalığın içinde kendi etrafında dönerken otomobil alandaki görevli kişiye çarptı. Yere düşen adam ATV aracının altında kalacaktı ki son anda sürücü frene bastı. Böylece adam ölümden döndü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
5: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
6: Polis her yerde onu arıyordu. Cami tuvaletinde yakalandı. Konya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanmamak için 2 aydır cami tuvaletinde yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan firari cezaevine gönderildi. Gaziantep'te vakaya giden ambulans önce önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazada o anda kaldırımda yürüyen genç aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 3 kişinin yaralandığı kazada tek teselli can kaybı olmaması.

0: Babası tarafından Alman vatandaşı annesinden kaçırılmış, 7 yıl sonra Bursa'da bir harabe evde bulunmuştu. Velayeti Alman annesine verilen 7 yaşındaki Nazar, Almanya'da yeni hayatına başladı. Evindeki ilk günü de kameralara böyle yansıdı.
1: Eve koyduk
2: yeri. Ay ne güzelmiş elinde, değil mi?
0: Evet. Tekirdağ'da eşiyle tartışan koca öfkesine hakim olamadı, evi ateşe verip kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
3: Siyahları kaçtı.
0: Hatay'da park ettiği araçtan inen anne anahtarı içeride unuttu. Kapılar otomatik olarak kilitlenince arka koltukta oturan 1,5 yaşındaki çocuğu mahsur kaldı. Tüm çabalara rağmen kapı bir türlü açılmayınca son çare cam kırıldı. Evladına kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu.
4: Korkutmayalım çocuğu, korkutmayalım. Yok maşallah, bir şey yok.
0: Turun son görüntüsü Tunceli'den. Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi tepeden uzun atlayışıyla kameralara böyle yansıdı.
5: Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen Çiçek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 6 gün süren ve vatandaş tarafından büyük ilgi gören şenliğin son gününde Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.
6: Yani böyle çiçekler falan çok güzel kokuyor. Yani bence gelmeliler.
7: Baharın kokusu dört bir yanı sardı. Çiçek Festivali'nde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.
8: İnsanların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok güzel olmuş.
9: Burada çok ışıklar var. Çok fazla yeşillik alan var. Burada çok güzel bir yer. Çocuklar için de çok eğlenceli.
7: Kayseri'de gerçekleştirilen ve 6 gün süren festivalde vatandaş doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi.
10: Talas Millet Bahçesi'nde kapılarını açan Çiçek Festivali rengarenk görüntülere sahne oldu. 1001 çiçeğin süslediği alanda vatandaşlar konserlerden atölyeleri, etkinliklerden yarışmalara kadar birçok organizasyonda baharın tadını çıkardı.
11: Burası Erciyes manzaralı, Ali Dağ manzaralı. Çocukların güzel aktiviteleri var. Bak çiçek ektiler, çok güzel. Doğayı seviyorlar, çiçekleri seviyorlar.
12: Güzel, çok güzel. Herkes bekliyoruz.
10: Talas Millet Bahçesi'nde kurulan standlarda çiçek temalı el emeği tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğadan ilham alınan ürünler ise büyük ilgi gördü.
13: Çok mutlu olduk. Baharı yaşıyoruz. Ürünlerimizi sergiliyoruz. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri burada sergiliyoruz.
14: Herkese bir değişiklik oldu. Kayseri'de bir ilk oldu böyle bir şey. Ziyaretçilerimiz geliyor. Yani alsalar da almasalar da bu ürünler hakkında bilgi alıyorlar bizden. Hem yepyeni ürünlerimizi gösteriyoruz, tanıtıyoruz.
7: Çiçek Festivali Hatay Medeniyetler Korosu'nun konseriyle son buldu.
5: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City adım adım Premier Lig'e ilerliyor. Championship Playoff yarı finalinde Millwall'ı eleyen Hull City finale yükselmeyi başardı.
15: İlk düdüğünü çalıyor ve Millwall-Hull City mücadelesi başlıyor. Hepinize keyifli seyirler diliyorum.
16: Femi Aziz, iki kişi kapattı onu. Femi Aziz baktı içeriye. Bir kez daha çekti. Şimdi en arkaya doğru orta. Neyli çevirdi. Pandur çevirdi. İçeriye çizgide müdahale. Çok kritik müdahale. Stone uzaklaştırıyor Crooks. Aziz ceza sahasında geçti. Miller çeviriyor Pandur. İki kişi kapatınca yeniden döndü Giles. Giles yaptı ortayı. McBurnie goleci çizgide. Çizgide çok kritik müdahale. Patterson. Çok kritik müdahale. McBurnie yükseldi.

kaynak. Bernie Slater aldı. Sağda büyük boşluk var. Crooks atabilirse oraya tehlike. Bellumi girdi ceza sahasına. Bellumi. Bellumi! Kaplanlar aslanlar karşısında 1-0 önde. Bellumi harika bir gol attı, harika. Bu takımın en yetenekli, en kaliteli oyuncularından birisi olduğunu söylemiştim. Bellumi'den baskı var. Jake Cooper, Bellumi aldı o topu, oyun alanında tuttu. Şimdi Crooks sağda, bomboş Bellumi. Aldı Bellumi, ceza sahasına doğru gidiyor. Bellumi en terse, iyi yere. Gelart, Gelart, Gelart, Gelart, Gelart, Gelart. Wembley'e doğru gidiyor. Hull City Wembley'e doğru gidiyor. 2-0. Geçişte 2'yi buldu Hull City. Londra'da Millwall 0, Hull City 2. Çok büyük sevinç var Hull City taraftarında. Yakirovic'de, Acun Ulucalı'da. Çok büyük bir sevinç. 2-0. Yine bir geçiş hücumu şansı. Kumas Crooks'a baktı. Crooks'tan müthiş bir depar. Crooks herkesin arkasına geçti. Crooks 3'e gidiyor. Crooks, Crooks, Crooks inanılmaz. Son düdüğü bekliyor Hull City taraftarı. Hull City Championship Playoff finalinde. Wembley'e Hull City gidiyor. Wembley'e Yakirovic'in öğrencileri gidiyor.

0: 2050 memleket meselesi başlıyor. Birçok başlığımız var bugün. Süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Siyaset gündemi ilk gündem başlığımız olacak. CHP'de sular durulmuyor. Bir yandan yeni isimler AK Parti'ye katıldı. Bugün bazı görüntüler verildi, konuşmalar yapıldı. Onların detaylarında konuşacağız. Ancak Özgür Özel oldukça tepkili ve sinirli. Onun sözlerini de ekrana taşıyacağız. Bir diğer yandan Trump açıklamalar yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir Çin ziyareti var. O Çin ziyaretine yanında götürdüğü kişiler, götüreceği kişiler konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda bazı renkli görüntüler de verdi Trump. Renkli diyorum, Trump'a göre renkli. Aslında alt metninde neler var, her birine bakacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım kıymetli konuklarım. Stüdyoda hem konuklarımı takdim edeyim hem selam vereyim. Sonra detaylara geçelim. Doktor Hüseyin Fazla, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Hanım, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, size de. Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte, hoş geldiniz.